Cenneti görürler. Ebediye orada kalırlar. Aklınıza gelmiyor mu? İyi de bu cennete girenlerin günahları yok mu? Var. Ama hesaba katılmıyor. Dengesizlik yok mu? İşte o dengesizliği elimine eden o. İnsan Allah'ın cennetine giriyorsa bu cennet onu mutluluğa ulaşan temel faktördür. Günahlarına rağmen o kişi cennete girer, asla kendine girmesi söz konusu değildir. Günahlarının nedenini söylüyor. En az 3 defa diyor söylediğiniz gibi. Kime bir zulüm yapmışsa arkasından huzursuzluğu yaşıyor diyor. Onun arkasından ruhu nesine azap ediyor. 2 kabirde bir defa da azap veriyor. Bütün günahları sebebiyle. Ama öyle bir noktaya gelmiş ki müşriğine ulaşmış. Bütün günahları sevaba çevirmiş. Ve sevapları günahlarını aşmış. Bu kişi kıyamet günü mutlaka Allah'ın cennetine girecek. Öyleyse bütün açılardan meseleyi değerlendirdiğiniz zaman Allah'ın hep sizin için yardımcı olduğunu göreceksiniz. Davranış biçimlerinizde de en büyük yardımcınız Allah'tır. İşte Allah-u Teala ondan "Ya Rabbi bana yardım et, benim öfkemi yok et, beni güçlü kıl" dediğiniz anda Allah iradenizi en güçlü yapıya kavuşturacaktır. Bunu yaptığı anda hepimiz için söz konusu olan iradenizin ne kadar güçlendiğini fark etmek ve başarıya ulaşmaktır. O andan itibaren duruma o öfkeli sizi dövmeye öldürmeye hazır fikri duruma artık hakim değildir. Duruma hakim olan Allah'a selam yazmayla sizsiniz. Tabi aslında duruma Allah hakimdir demek daha doğru. Ama siz ondan yardım istediğiniz için hakim kılındınız. İşte böyle bir düzeyde bu olayı yaşadığınızda günah kılacaksınız. Doğruymuş diyeceksiniz. Yeter ki unutmayın söylediğimi. Böyle bir olayla karşılaşırsanız Allah-u Teala'dan yardım isteyeceksiniz. Unutmayın, o sizden, hepinizden ondan yardım istemenizi mutlak olarak ister. Kim Allah-u Teala'yı Rab mevkiine koymazsa o Allah'tan yardım alamaz. Allah yardım merkezidir. Yardımın tek sahibidir. Siz onu Allah olarak, El İlah olarak ait olduğu Rabbaniyet makamına koyduğunuzda ondan yardım dilemek mecburiyetinde olarsınız. Kulsunuz. Sadece onun bir yaratığısınız. Hepimiz öyleyiz. Güçlü olan her şeyin sahibi odur. Yardım mı mutlaka gelir. İradeniz üst seviyede güçlenir ve Allah'ın emrettiği güzelliği yaşadığınız zaman bunun karşılığını da mutlaka alırsınız. Öyleyse hepimiz için söz konusu olan şey Allah-u Teala'dan gerektiği an yardımı dilemenizdir. İşte davranış biçimlerimizde Allah'ın yardımıyla kainatın sahibiyle yardım almak üzere mülakat etmiş olursunuz. Mutlaka yardımınızı cevap verilir ve siz kullanırsınız. Her zaman olaylar karşısında Allah'a mülakat etmeyi usul haline getirmenizi, bunun neticesi olarak da hepinizin Allah'ın cennetine cennetine ve bu dünyada yaşarken dünya sayesine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlaştırıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve el-Salavat.

0: İnsanlar ya Allah için olurlar ya da kendileri için. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği hepimizin Allah için olmamız. Öyleyse Allah için olmanın faktörleri nelerdir? Allah için olmanın en önemli faktörü zikirdir. Bir insanın Allah'a hangi ölçüde yakın olduğu onun zikir seviyesiyle belli olur. İslam'ın 5 şartını hepiniz yapabilirsiniz, gerçekleştirebilirsiniz. Belli zamanlarda belli namazları kılmak namaz meselesini halleder. Diğerleri de aynı standartlarda. Ama bu İslam'ın 5 şartının içinde zikir yok. Allah Teala ise zikir farzdır diyor. Ara sıra zikretmek. Günün yarısından daha fazla zikretmek farzdır diyor. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de Allah'ı zikretmek farzdır diyor. Daimi zikirde farz. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala bunları farz kılmışsa, yapmıyorsak farzları, o zaman biz nasıl bir İslami hayat yaşıyoruz? Herkes bilecek ki mutluluğu sadece günlük zikrinin 24 saatin içindeki oranına eşittir. Ötesi yok. Başka alternatif de yok. Size nefs tezkiyesini ve tasfiyesini sağlayacak olan şey zikirdir.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendimiz, iştiyakimizi arttırmanın yolları nelerdir? Bu herhalde bir üç karara sahip etmemiz.
2: Bir tanesini şimdi söyle.
1: İştiyakimizi arttırmanın yolları nelerdir?
2: Tamam. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El-Fatiha ve as-salamu aleyküm.

Estaizu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu akşam gene beraberiz. Yeni Allah'ın güzelliklerini anlatmak için, insanları mutluluğa davet etmek için, saadeti, mutluluğu bir nebzecik insanları hatırlatmak için, kısaca hepinizi mutluluğa yaklaştırmak için yeniden beraberiz. Rabbimize sonsuz hamd ve şükürler olsun. Bir insanın Allah ile olan beraberliğinde şüphesiz ki en önemli unsur iştiyaktır. İnsan mutluluğa dönük bir dünyanın sahibidir. Bir insanın nefsi şeytanla işbirliği yaparak onu yerden yere çarpmak için, mutsuzluğu bütün boyutları ona yaşatmak için faaliyettedir. Bir insanın ruhu da Allah'la beraber o kişiyi mutlak saadete ulaştırmak için bir gayretin içindedir. Öyleyse tarihin her devresinde, insan hayatının her safhasında bu iki grup kendi ideallerine doğru insanı sürüklemek ister. Allah-u Teala ve ruh sizin mutluluğunuz için yeterli olan bir gücü temsil ederler. Şeytan ve nefsiniz mutsuzluğunuz için yeterli olmayan bir gücü temsil ettikleri halde şeytanın yalanlarına kalan birçok insan için mutsuzluk vazgeçilmez bir hedef teşkil eder. İşte ne görüyoruz baktığımız zaman? Allah sizden sadece mutlu olmanızı istiyor. Ruhunuz sizden sadece mutlu olmanızı istiyor. Ve kendilerinden yardım istediğiniz takdirde bu yardımı bütün boyutlarıyla vermeye hazırlar, yetmez. O yardımı isterseniz de alırsanız şeytana ve nefsinize mutlak galip geleceğinizi de bilmenizi istiyorum. Buna rağmen insanlar hep mağlup. Hep nefs ve şeytan kullanabildikleri imkanları öyle bir şekilde insanlara sunuyorlar ki insanlar onlara inanıyorlar. Halbuki bilmiyorsunuz ki şeytan kıyamet günü Kur'an-ı Kerim'deki hükme istinaden söylüyorum. Şöyle diyor insanlara. Ben de size vaatte bulundum. Allah da vaatte bulundu. Bu sözler kıyamet günü söyleniyor. Cehennemde söyleniyor. Ne diyor şeytan? Allah da size vaatte bulundu, ben de bulundum. Allah sözünü tuttu, ben de tutmadım. Benim kabahatim var mı bunda diyor. Siz bana inandınız diyor. Ben size yalan söyledim, siz de bana inandınız. Öyleyse diyor, beni kabahati tutmayın. Kendinizi kabahati tutun ki bana inandınız. Şimdi size söylemek istediğim bir şey var. Şeytan insanlara sadece yalan söyleyebilir. Kandırabilir. Kandırdığı takdirde sizi mutluluk dünyanızdan alıp yerden yere çarpar. Dünyadaki en mutsuz hatta intiharı düşünen bir insan haline sizi getirebilir. Öyleyse niçin onu dinliyorsunuz? Yegane özelliği Allah'ın bütün güzelliklerini çirkin göstermeyi başarmaktır. Bunun ikinci cephesi de Allah'ın haber verdiği bütün çirkinlikleri size güzel gösterip onlara yaklaştırmaya çalışmaktır. İkisi de yalan. Güzellikleri çirkin göstermek, çirkinlikleri güzel göstermek. İkisi de gerçeği sapıtarak, yansıtarak, farklı göstererek insanların huzursuzluğa sevk etmek. Eğer insanların büyük kısmı huzursuzsa etrafınıza bir bakın. Ne demek istediğimi hemen görürsünüz.
Etrafınıza bir bakın ve görün insanlar ne kadar huzursuz, ne kadar sıkıntıda. Bazen o Amerika'daki toplum içerisinde biraz tasavvuftan bahsetmek istiyorum. Bakıyorum bir kısım insanlar hemen karşı çıkıyorlar. Büyük kitle dinlemek arzusunda ama insanların bir kısmı özellikle o anda hakim noktada olanlar hemen karşı çıkıyorlar. Neden? Çünkü şeytan eğer insanlar bizim söylediklerimizi dinlerlerse doğruya ulaşacaklarını biliyor. Köftahor. Biliyor ve hemen harekete geçiriyor o insanları ki ben kalplerinde aydınlığa dönük bir şeyler bulunan insanlara o güzellikleri anlatmak imkanını bulamayayım. Bulursam ne olacak? Bulursam aramıza katılan Amerikalılar gibi onlar da katılmak isteyecekler. Unutmayın, bizi yaratan şeytan değil, bizi yaratan Allah. Üstelik şeytanı da yaratan Allah. Ve o yaratan Allah şeytana da tabii bütün mahlukatına hakim olduğu gibi şeytana da hakim dilese şeytanı bir anda yok da edebilir. Ama şeytan bir imtihan vesilesidir. Sizin mutluluğunuz için bir imtihan vesilesidir. O imtihanlar olmasa üniversiteyi bitiremezsiniz. Allah'ın hayat üniversitesidir. İşte bu dünya üzerinde kim velayet seviyesine ulaşmışsa o üniversiteden mezundur. Allah'ın üniversitesinden. Ve mutluluğu öğrenmiştir. Yarı yarı yaşası da mutluluğu öğrenmiştir. Ne yapacaktır? Velayet makamları boyunca fena, beka, züht, muhsinler, ulul elbab, ihlas, selam makamları boyunca dünya saadetini de adım adım daha üst boyutta yaşayacaktır. Evliya olduğu noktada, veli olduğu noktada zaten cennet saadetini elde etmiştir. Ve neticede dünya saadetini de elde edecektir. Her geçen gün merdivenin basamaklarını biraz daha çıkarak, karanlıklardan biraz daha sıyrılarak, Allah'ın nurlarında biraz daha eriyerek, Allah'ın bütün insanların istediği şeye mutluluğa doğru yaklaşacaktır. Unutmayın Allah Teala sizden, sizin mutluluğunuzdan başka hiçbir şey istemez. O mutluluğa ibadetlerle varıldığı için şeytan insanlara ibadetleri çirkin göstermeye çalışır. Halbuki ibadetler hedef değildir, amaç değildir. O hedeflere ulaşmak için birer vasıtadır, birer amaçtır. Allah'ın insanları yaratmaktan muradı mutluluktur, onları mutlu kılmaktır. Mutluluğa ulaşmak için kullanacağınız vasıta işte o ibadetlerdir ki bunların en önemlisini zikir teşkil eder. Ve işte bu standart içinde zikrin esas teşkil ettiği bir daire içerisinde siz mutlu olmak için yaratıldınız hepiniz. Ne kadar mutsuz olursanız olun, diyorum ki sizin içinde mutluluğa ulaşan bir yol kesin olarak vardır. Kim olursanız olun. Ne kadar büyük sıkıntıların içinde olursanız olun. Şu anda bulunduğunuz yerden vaziyetinizi müşahede ettiğiniz zaman, mülahaza ettiğiniz zaman vaziyetinizi bütün detaylarıyla incelediğiniz zaman ne kadar ümitsiz görüyorsanız görün. Bu ümitsiz görmenin son noktasında intihar etmeyi düşünmek vardır. İntiharı düşünseniz bile sizin içinde mutlaka bir kurtuluş kesin olarak mevcut olduğunu söylüyorum. Belki de o noktada bulunanlar biz bunu söylediğimiz an bize inanmayacaklardır.
Ama bizimle konuştuğunuz zaman söylediklerimizin ne kadar doğru olduğunu her an size ispat edebileceğimizi ifade etmek istiyorum. Unutmayın, bu kainatta en büyük teminatın sahibisiniz. Tekrar ediyorum. Kim olursanız olun, dünyanın neresinde bulunursanız bulunun, ne kadar büyük dertler üzerinize çullanmış olursa olsun, ne kadar büyük üzüntülerin altında ezilmiş olursanız olun, intiharı düşünüyorsanız o da dahil sözlerime, o grupta dahil. Hepiniz için diyorum, hepiniz için mutlak olarak bir kurtuluş vardır. Bir çözüm kesin olarak vardır. Siz bilmiyorsunuz. Hayat standartınız, size öğreten düşünce platformlarında sizi hep en ümitsiz noktaya sürükler. Çünkü şeytan devamlı sizin düşüncenizmiş gibi size bir takım masalları, martavalları yutturur durur ömrünüz boyunca. Peki öyle düşündüğünüzde ne dersiniz? Sanki siz öyle düşünüyormuşsunuz gibi değerlendirmenizi yaparsınız. Ama aslında hangi düşünce sizi mutlu ediyorsa, o sizin düşünceniz değildir. Şeytan size çaktırmadan sizin düşünce platformlarınızın şekline girerek size bütün kötülükleri adım adım kabul ettirir. Sizin mantık standartlarınızı çok yakından takip eder. Sakın şeytanın işi yok da benimle mi meşgul olacak demeyin. Hepinizle ayrı ayrı meşgul olun, madde bir. Ve madde iki, her an meşgul olur. Her an sizi nasıl yoldan çıkarabileceğine, sizi nasıl yere vurabileceğine dair planlar kurar. Ve şunu kabul etmek mecburiyetindeyiz ki çok zeki bir mahlukla karşı karşıyayız. Bu iblis size olmadık yanlışlıkları o keskin zekası sayesinde kabul ettirir. Ve bir an kendinizi Allah yolunda hissederseniz, mutlu hissedersiniz, kenarından köşesinden hakikatleri yakalamaya başlamışsınızdır. Bir başka an iblis size bütün güzellikleri ters çevirip tepe taklak kılar sizi. Mutluluğu tam yakalamış durumdayken tepe taklak kılar sizi. Bütün değer ölçülerinizi yıkmıştır. Neyle yapar bunu? Sadece yalanlarıyla yapar. Bu kadar basit. Bütün mesele yalan söyleyip söylememekte değildir. Mesele o yalanlara inandırmaktadır. İblis bütün numarası bu kadar basit bir çerçeve içinde olan aslında zavallı bir mahluktur. İnanmasanız size hiçbir şey yapması mümkün değildir. Sizi Allah'ın yolundan asla ayıramaz. Size en ufak bir kötülükte bulunamaz. Bulunamaz hangi standartlarda? Onu seçebildiğiniz zaman ve ona inanmamayı başarabildiğiniz zaman. Öyleyse gücü nereden geliyor? Söylediği yalanlara sizi inandırabilme kabiliyetinden. Peki bunu hangi gizlilikte gerçekleştiriyor? Sizin düşünce platformlarınızın arkasına saklanarak. Kendi düşüncelerine size sizin düşüncelerinizmiş gibi yutturmaya çalışarak ve daha açık bir ifade kullanayım, yutturarak. Tabii bu size biraz sıkıntılı gelecek şimdi. Benim gibi zeki birine şeytan nasıl yutturabilir falan diye düşünürsünüz herhalde. Ama hangi olay sizi üzmüşse ona dikkatle bakın. Gelin beraberce araştıralım arkasını ve ben size şeytanın hangi noktalarda size nasıl hakim olduğunu her safhada göstereyim. Neden iblis daimi zikre ulaşanları bir tesir izah edemiyor? Çünkü onlar onu her an teşhis edebilirler. Ve bütün söylediklerime güler geçerler.
Hani bir atalar sözü vardır. İt yürür, kervan yürür. Hep yalanlarıyla size martavanlar atacaktır. Sizi üzmek için aklınıza gelmedik besleseler uyduracaktır. Kandırmaya çalışacaktır. Bir tek hedefi var, sizi yerden yere vurmak, sizi mutsuz kılmak. Ama söylediğim gibi elinde yalanlarından başka hiçbir şey yok. İnanmamayı başardığınız an onu kıskacınıza alırsınız. Ve siz onunla alay edersiniz. Her fırsatta onu yerden yere vurarak. O size nasıl acımıyorsa siz ona karşı acımasız davranmak mecburiyette değilsiniz. Zaten o buna müsait. Sizin için söz konusu olan şey sadece inanmamak. İnanmamak için onu tanımak mecburiyetindesiniz. İşte tanımanızın işaretini veriyorum. Nerede sizi üzen bir düşünce aklınızdan geçiyorsa, üzüntüyü hissettiğiniz an hemen durun. Onun sahibi siz değilsiniz. O düşüncenin sahibi siz değilsiniz. İblis ne yapıp edip onu sizin düşünce platformlarınızın içine sokmuştur. Ve işte onu yakalayın. Hangi noktada, hangi şey sizi üzüyor? Hangi düşünce sizi üzüyor? Ve yapmanız lazım gelen şey, onu yakalar yakalamaz Allah-u Teala'dan yardım istemek. Ona hakim olmak için Allah-u Teala'dan yardım istemek. Eğer isterseniz kesin olarak bilmenizi istiyorum, mutlaka yardım gelir. Ama iblis o yardımı Allah'tan istememeniz için bin dereden su getirecektir. Hep içinizden iki tane sesin adeta birbiriyle münakaşa ettiğini hissedersiniz. Bu seslerden birisi size hep iyiliğe çağırır. Hep güzellikleri işlemenizi ister. İşte o ruhunuzun sesidir. Allah'ın ruhunuz vasıtasıyla size söylettiği sözlerdir. Sonra ona karşı gelen bir başka güç hissedeceksiniz. Sizi kötülüklere çağıran, günahları işlemeye çağıran, sanki mutluluğun orada olduğunu ima eden, ispat etmeye çalışan bir başka ses. İşte o nefsinizin bir başka ifadeyle şeytanın sesidir. Ve ne zaman onu yaparsanız, o ikinci sesin, şeytanın sesinin, nefsinizin sesinin sizi ulaştırmak istediği yere ulaşırsanız, arkasından mutlaka hüznü duyacaksınız, huzursuzluğu duyacaksınız, içiniz kararacak, pişmanlık duyacaksınız. Bunların hepsinin oluşması şeytanın sözlerini kendi düşüncenizi zannetmenizle başlayan bir trajedinin ayrı ayrı safhalarıdır. Her yenik düştüğünüz olay bir trajedidir şeytana. Şeytana her yenik düştüğünüz olay sizi sadece üzer. Ama yenik düşmek istemiyorsanız yapabileceğiniz bir şeyler var. O yapabileceğiniz şeylere dikkatle bakın. Evvela her şeyden evvel şunu bilmenizi istiyorum. Ne zaman biz size şeytandan bahsetsek, nefsinizden bahsetsek, kendinize o sırada dikkatle bakın. Bundan sıkıntı mı duyuyorsunuz? Bunları dinlemek size bir yorgunluk gibi mi geliyor? Bunları dinlemek uykunuzu mu getiriyor? O zaman tam onun size tesir ettiği noktadasınız. Ne zaman bu sözler sizi açarsa, ne zaman düşmanınızı tanımak konusundaki bu söylediklerimiz sizin kalbinize çarpan ışık dalgaları gibi sizin içinizi aydınlatırsa orada durun.
tesir almaya başladınız, pozitif tesire. Şeytana hakim olmak için merdiveni adım adım çıkıyorsunuz. O bunları hissetmemeniz için, bunları dinlememeniz için size çeşitli numaralar uygulayacaktır. Mesela başka şeyler düşündürmeye çalışacaktır. Mesela uykunuzu getirmeye çalışacaktır. Mesela sizin bu güzelliklerden zevk almamanız için sizi tepe taklak getirmeye çalışacaktır. Oysa ki her anlattığım şey sizin kurtuluşunuz için kesin bir vasıtadır. Unutmayın ki 34 yıldır bu konunun içindeyiz. Ben şeytanın bizi atlatabileceği her köprüyü birer birer açtık bu süre içerisinde. Hepsinin ayrı savaşını verdik. Hepsinin detaylarını biliriz. Eğer siz onu yenmek istiyorsanız, o zaman bizim 30 küsur yılda elde ettiğimiz şeyleri size, sizin mutluluğunuz için aktardığımızı hatırlayın. Siz giderken biz geliyorduk. Öyleyse şunu da düşünün. Neden bunu yapıyoruz? Çünkü biz din adamı değiliz. Biz Allah'ın adamıyız. Ve o Allah bize mutluluğun sadece başkalarına verebildiğimiz mutlulukla vücutlu olduğunu ispat etti. Öyleyse hepimize verebileceğimiz, bizim verebileceğimiz mutluluk aslında bizim mutluluğumuzun teminatıdır. Kendi mutluluğumuz size ulaştırabileceğimiz ve sizi çıkarabileceğimiz mutluluk seviyesiyle orantılıdır. Görüyor musunuz ne kadar büyük bir menfaatimiz var? Sizin mutluluğunuz bizi mutlu etmenin anahtarıdır. Bütün irşat makamının sahipleri sadece bir tek şey için yaşarlar. Başkalarını mutlu edebilmek için. Çünkü Allah-u Teala onları öyle bir yere getirmiştir ki orada artık onlar yoktur. Orada artık kendilerine verebileceği bir şey kalmamıştır bu insanların. Bu insanlar Allah'tan aldıkları ve kendilerinin geçtiği bütün labirentleri başkalarının aşabilmesini temizleyecek anahtarların hepsine sahiptirler. Ve o anahtarlarını başkalarına teslim ettikleri sürece onları izlerler. Ne zaman şeytanın düşünce platformlarından çıkacaklar? Ne zaman Allah'ın güzelliklerini yaşamaya başlayacaklar? İşte bu anlattıklarım size anlatılırken kendinize dikkatle bakın. Bunları dinlemek size zevk veriyor mu? Yoksa uykunuzu mu tutuyor? Yoksa şeytan aklınıza söylediklerimizi dinlememeniz için bir sürü masal mı sokuyor? Unutmayın, şu dünyada sizi mutlu edebilecek veya mutsuz edebilecek olan tek şey sizin standartlarınızdır. Gene sizsiniz. Kulaklarınızı ve kalbinizi Allah'ın sohbetine ne kadar kapatırsanız o kadar mutsuzluğu yaşarsınız. Ne kadar açarsanız o kadar mutsuzluğu yaşarsınız. Unutmayın, siz Allah'a düşman da olsanız Allah'a bir şey yapamazsınız. Ama siz Allah'a düşman olursanız kendinize çok kötülük yaparsınız. Bir gün anlayacaksınız ne demek istediğimi. Birçok insan materyalist felsefenin bir gereği olarak zanneder ki şu fizik dünyada sadece fizik standartları hakimdir. Hayır. Bu fizik dünyada da
Varal hakimdir. Bu fizik dünyada da fiziği nefis hakimdir. Her şeyin başında siz varsınız. Sizin düşünce standartlarınız var. Sizi mutluluğa götüren gene siz olacaksınız. Allah'ın yardımıyla. Sizi mutsuzluğa götüren gene siz olacaksınız. Şeytanın yardımıyla. Öyleyse kendinize dikkatle bakın. Siz sadece bir aldatmanın içindeyseniz başkalarını aldatamazsınız. Aldanan sadece siz olursunuz. Zannetmeyiniz ki Allah-u Teala aklınızdan geçenleri bilmiyor. Zannetmeyiniz ki Allah-u Teala kalbinizden geçenleri bilmiyor. Nerede kimi aldatmak için varsınız? Onların hepsini Allah-u Teala biliyor. Biz de biliyoruz. Onun için kendinizi aldatmaktan başka bir yere gidemezsiniz. Unutmayın. Allah-u Teala sözünü mutlaka tutar. Ama siz onu kendi menfaatiniz için kullanırsanız bundan sadece zarar görürsünüz. Allah'ın hedefi sizi mutluluğa ulaştırmaktır. Bunun için bütün yardımları yapmaya hazırdır. Siz küçücük dünyanızda, küçücük menfaat dünyanızda onun size yardımını layık olmadan elde etmenin hesaplarını yapıyorsanız o yardımı alırsınız, merak etmeyin. Mutlaka alırsınız. Ama heba edersiniz. Kendinizi de heba edersiniz. Bu fizik dünyada size şimdiye kadar edindiğiniz kültürün öğrettikleri sizi mutlu etmekten, sizi mutsuz etmekten öteye nereye taşıdı? Bunca sene yaşadınız bu dünya üzerinde. Hep mutsuz oldunuz. Bir adımda size mutluluğu getirdi Allah-u Teala. Onun kıymetini bilmiyorsunuz. Onu ait olduğunuz yere oturtamazsınız. Yardımlarını gene size ulaştırmaya devam eder. Ama siz o yardımları almanıza rağmen mutsuzluğunuza yeni basamaklar eklersiniz sadece. Burada Allah'ı düşünerek durun. Kendinize bakın. Kimi kandıracağınızı zannediyorsunuz? Muhatabınız Allah ise söylediğim gibi sizin kalbinizden geçini saniyesi saniyesine bilir. Biz de biliriz demekten muradım biz bilmeyiz. Allah bize bildirdiği için biliriz. Yoksa sizin kalbinizden ne geçtiği bizi ne alakadar eder ne de onu biliriz. Ama Allah Teala mutlaka söyler. Söylediği için biliriz. Bir konuyu kesinlikle aydınlığa kavuşturmak istiyorum. Aklınızdan geçenleri bildiğimiz zaman onu bizim bildiğimizi zannetmeyin. Biz bilmeyiz. Aklınızdan geçenleri Allah Teala bize söylediği için biliriz. Mutlaka biliriz. Ama aklınızdan geçenleri bildiğimiz için değil. Allah bize söylediği için biliriz. Aradaki farkı çok iyi değerlendirin. Biz ait olduğumuz yeri biliriz. Biz bir insanız. Hiç kimsenin kalbinden geçenleri bizim doğrudan doğruya bilmemiz söz konusu değildir. O Allah'a mahsus bir iş. Allah-u Teala mutlaka kalbinizden geçenleri bilir. Ve bize söyler. Biz de bu sebeple biliriz. Öyleyse Allah Teala diyor ki eğer iki kişi bir araya geliyorsanız bir iş yapıyorsanız ve birbirinizi aldatmaya çalışıyorsanız üçüncü bir ortağınız daha vardır diyor. O şeytandır. Eğer diyor iki kişi bir araya gelirseniz ve bir iş yaparsanız ve maksadınız birbirinize gerçekten Allah için yardım etmekse üçüncü bir ortağınız daha var diyor. O Allah'tır diyor. O biziz diyor. Öyleyse Allah-u Teala'yı siz dürüst olduğunuz zaman Allah için olduğunuz zaman
yanınızda benim. Dünyadaki bütün kuvvetler bir araya gelse sizi yıkamaz. Allah'la beraber olduğunuz sürece. Biliyor musunuz ki şu anda şu dünya üzerinde şeytanın en büyük düşmanı biziz. Ama bizi yenmesi mümkün değil. Çünkü bu kainatta onun en büyük düşmanı olan Allah bizim dostumuz. Biz neden bu dünyadaki en güçlü insanız? Çünkü Allah'ın en çok sevdiği kişiyiz. Madem ki bu kainatı Allah yarattı, madem ki Allah bu kainatın hakimidir, eğer o bizim dostumuzsa en kuvvetli biziz. İşte Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu yazıyor. Eğer Allah'a inanıyorsanız, Allah'a tevekkül ediyorsanız, Allah sizin dostunuzsa bilin ki en kuvvetlisisiniz. Biz kuvvetli olduğumuz için mi? Hayır. Allah bizim dostumuz olduğu için. Öyleyse dünyanın neresine gidersek gidelim her zaman en kuvvetliyiz. O bizimle beraber olduğu için. Her zaman en kuvvetli biziz, en çok bizi sevdiği için. Öyleyse sakın ola ki dürüstlükten ayrılmayın. Sakın ola ki kafanızda bir takım planlar kurmayın. Kimseyi aldatamazsınız. Ve o aldandığınızı da neden insanların gene size yardım edeceklerini göreceksiniz. Ama bilin ki onlar aldanmazlar. Bilin ki sözlerine her zaman sadıklardır. Hangi şartlar içinde olursa olsun. Ve bilin ki sadece hile düşündüğünüz zaman kendinizi aldatırsınız ve bunun ızdırabını yaşarsınız. Ve kendi içinizden kendinize karşı utanırsınız. Unutmayın, biz Allah'ın dostuyuz. Kim olursanız olun, nerede olursanız olun, Allah'a yaklaşmak istediğinizde bizi kendinize çok yakın bulacaksınız. Allah'tan uzaklaşmak istediğinizde bizi kendinize yakın bulamayacaksınız. Hatta bizim söylediklerimizden sıkılacaksınız. İşte dikkat edin. İç dünyanızdan gelen şey eğer bizim söylediklerimizden sıkılmaksa siz ait olmanız lazım gelen yerde değilsiniz. Çünkü öyle olsaydı söyledikleriniz sadece sizi mutlu etmeye izin edilecekti. Öyleyse biz hayatımızda kaç gece sabaha kadar konuşmuşuzdur. Sabah namazını kıldıktan sonra sohbet bitmiştir. Öyle bir standartta bütün mutlulukları o kardeşlerimizle beraber yaşamışızdır. Allah Teala güç verdiği sürece hep insanlar bu güzellikleri yaşarlar. İşte Allah Teala ile olan ilişkilerimizde güzellikleri yaşamakta bütün insanlar için ideal olan bir şey var. Bir başlangıç noktası, bir çıkış noktası, bunun adına iştiyak diyoruz. Nedir iştiyak? Allah yolunda hizmeti alelade insandan, ordinary insandan daha ötede yapmanın hedef tayin edildiği bir dünyada yaşamak. İstiyor musunuz böyle bir şeyi? Allah'ın yolundaki hizmeti herkesten daha iyi yapmayı. Ben size söyleyeyim. Gerçekten istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Bunun işaretleri her zaman sizin taşıdığınız işaretlerdir. Kim Allah'ın yolunda daha fazla hizmet etmek istiyorsa bunu söylemesi, ben Allah'ın yolunda daha fazla hizmet etmek istiyorum demesi ne kendini kandırabilir ne de söylediği kişileri kandırabilir.
Osmanlı kendisine has bir laf etmiş. Diyor ki Osmanlı, iştir kişinin aynası, kitaba bakılmaz. Görünür kişinin rütbesi, yaptığı eserde. Öyleyse neden bahsediyoruz? İştiyakiniz mi var? Böyle olduğunuzu mu iddia ediyorsunuz? O zaman siz Allah yolundaki hizmetinizi başkalarından daha üst seviyede yapmak mecburiyetinde olan birisiniz. Kendimizi kandırmayalım. İştiyakimiz ya vardır ya da yoktur. Olmayan bir şeyi sizin sözle söylemeniz Allah'a karşı bir şey ifade etmez. Ama bunu söylemediğiniz halde öyle bir çalışırsınız ki Allah Teala'nın yolunda size bakan bütün insanlar anında iştiyakinizi kabul etmek mecburiyetindedirler. İşte bu kişi iştiyak sahibi bir insan. Neden bahsediyorum? Her gün kendimizi başka insanlarla karşılaştırın. Akşam yatmadan evvel kendinizi o gün hesaba çekin. Bugün ben Allah için de yaptım diye. Ve ölçün. Benim yerimde başka birisi de olsaydı aynı şeyi yapabilir miydi? Herhangi birisi olsaydı aynı şeyi yapabilir miydi? Yapabilirdi diyorsanız, iştiyak sahibi olduğunuzu boşuna iddia etmeyin. Evvela zamanı en iyi değerlendirmek mecburiyetindesiniz. Her geçen 24 saat sizin için her gün size verilen yeni bir fırsattır. Niçin? Allah'a kendinizi ispat etmeniz için. Onun dostu olduğunuzu, onun için var olduğunuzu, onun için çalıştığınızı ve kendinizi ona köle etmek için bir gayretin sahibi olduğunuzu ona ispat etmekle mükellefsiniz. Unutmayın, kainattaki kölelerin en kölesi Allah'a gerçekten köle eden olanlardır. Ve bu kölelik nasıl bir köleliktir ki? Köleliğiniz arttıkça hürriyetiniz sonsuza ulaşıyor. Köleliğinizin en son noktasında bütün kainatı Allah Teala size açıyor. Dilediğiniz an kainatın her yerindesiniz. Bu nasıl bir sonsuz sürdürülebilir ki insanoğluna köleliğinin en son noktasında görülüyor. Kölelik nedir? Hiçbir şekil şartına tabi olmadan insanın kendisini teslim etmesidir. Yavuz Sultan Selim Mısır seferinde kulağında demir küpeler olan insanlara rastlıyor. Yahu diyor, kimdir bu insanlar, böyle kulaklarında küpeler var? Diyorlar ki bunlar falanca paşanın kulları. Onları esir olarak satın almış. İşlerinde kullanıyor. Yavuz Sultan Selim diyor ki getirin bir tane de bana, benim kulağıma takın diyor ve takıyorlar. Resmini gördünüz Yavuz Sultan Selim'in. Hani şu bıyıklı padişah. İşte orada da var. Ve küpeli olan kulağını dönmüş resmen. Allah Allah demiş birçok insan. Bu Yavuz Sultan Selim'de nasıl adammış ya, kadınlar gibi küpe takıyor kulağına. Evet. O kulağına küpe takıyor. O küpelerden birini getirin. Benim kulağıma takın diyor. Şu anda yaşayanların içinde Allah'a en çok köle olan benim diyor. İşte o Yavuz Sultan Selim. Geçen akşam size anlattığım o korkunç çölü geçerken atından inip de o çöl sıcağında yaya yürüyen Yavuz Sultan Selim. Görmüyor musunuz diyen Yavuz Sultan Selim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önümüzde yaya yürüyor. Görmüyor musunuz? O yaya yürürken ben nasıl atla giderim? Diyen Yavuz Sultan Selim. Allah'a köle olan Yavuz Sultan Selim.
İşte köleliğin en mukaddesi Allah'a köle olmaktır. Köleliğinizin dozajı arttıkça mutluluğunuzun da dozajı artacaktır. Bir gün bu duvarların size bir şey ifade etmediği bir noktaya ulaşacaksınız. Namaz kılarken önünüzdeki duvarların kaybolduğunu, yok olduğunu, bir başka aleme açılan bir kapıdan öteye bakmakta olduğunuzu göreceksiniz. Kendinizi Mekke'de değil, Kabe'de değil, indi ilahide hissedeceksiniz. Allah'ın huzurunda hissedeceksiniz. Önünüzdekileri göreceksiniz. Sizin önünüzde namaz kılanları göreceksiniz. Arkanızda namaz kılanları göreceksiniz. O zaman köleliğin, Allah'a olan köleliğin neleri ihata ettiğini idrak edeceksiniz. Onun sonsuz zevkiyle ürpereceksiniz. Şu dünyada mutluluğu doruklarında yaşayacaksınız. Mümkün mü? Hepiniz için mümkün. Ama bunun için vermeniz lazım gelenleri Allah'a vermekle mükellefsiniz. Bu sizin köleliğe sahip olmak için

kaderini feda edebiliyorsunuz. Allah'ın zikrini yapmak için ne kadar zaman harcıyorsunuz? Her 24 saatlik zaman devresini 100 kabul ederseniz, o 100, %100'ün içinde acaba her 24 saatte Allah'ı ne kadar zikrediyorsunuz? İşte onu, Allah'ı o kadar çok seviyorsunuz. Aslında kendinizi de. Dikkat edin. Şeytan size kendinizi sevmeyi nefsinize hizmet istikametinde bir vasıta sayarak öğretmeye çalışır. Allah ise sizin kendinizi sevmenizi Allah'a hizmet istikametinde ölçüye vurur. Allah'ın en çok sevdiği insan 24 saatlik bir zaman devresinde Allah'ı en çok zikreden insandır. Yani daimi zikrin sahipleridir. Bu zikir 24 saatlik devrede ne kadar aşağı inerse kişi Allah'ı o kadar az seviyor demektir. Öyleyse sevgi fedakarlık mıdır? Bu sizin vereceğiniz diyete bağlı. Allah Teala'nın yolunda neyi nasıl görürseniz öyle bir ödemenin içine girersiniz. Sizin için kıymetli olan ne? Zaman mı? Zamanınızın bütününü Allah'a vereceksiniz. Sizin için kıymetli olan ne? Para mı? Onun bütünü zaten sizin değildir. Hepsi Allah'ındır. Hep insanlar kendilerini aldatmakla meşguller. Rabbena hep bana deyip her şeyin sahibi olmak isterler. İşte o her şeyin sahibi olurken, sahip olduğunuz her şeyin tekrar Allah'a döndürülmek üzere size verdiğini hatırlayın. Onu siz elde ettikten sonra Allah yolunda kullanabiliyor musunuz? O zaman köleliği adım adım satın alacaksınız. Unutmayın ki köleler hürriyetlerine satın alınarak ulaşırlar. Siz de öyle yapacaksınız. Kendinizi satın alacaksınız. Ve Allah'ın kölesi yapacaksınız. Size ait olan değerleri hep Allah yolunda kullanarak. İşte iştiyak sahibi olan insan kimdir? Allah'ı çok zikredendir. Nedir acaba Allah Teala Ahzab suresinin 21. ayet kerimesinde Allah'ı çok sevenler için bir, Allah'a ulaşmayı dileyenler için iki ve Allah'ı çok zikredenler için üç. Peygamberimizde ahsen bir örnek vardır diyor. Neden başkalarını katmamış hesaba? Çünkü ötekilerde bir yük yok. Ötekiler iştiyak sahibi değil. Bu saydığım standartların sahibi olan insanlar iştiyak sahibi. Bir kapkaranlık dünyada bunca yılınızı geçirdiniz. Ve İslam'ı hiç öğrenmeden bu yaşa geldiniz. Gene Allah'ın bahtlı kullarısınız. Biz sizden çok sonra bu güzellikleri yaşayabildik. Düşünün ki Allah-u Teala'nın yolunda bir insanın iştiyak sahibi olması demek, Allah yolundaki hizmeti kendisine şiar edilmesi demek. Öyleyse her geçen 24 saati iştiyak sahibi bir insan hep dikkate alacaktır. Acaba ben bugün Allah için ne yaptım? Acaba gerçekten zamanımı Allah için mi kullanıyorum? Acaba gerçekten ben Allah için miyim? Kendi kendinize karar verin. Biz bir şey söylemeyelim. Allah için misiniz? Yoksa kendiniz için misiniz? Zamanın ne kadarını kendiniz için kullanıyorsunuz? Ne kadarını Allah için kullanıyorsunuz? Allah'ın size mükafatlar vermesini istiyorsunuz. Bu mükafatların başında da para geliyor. Eğer para gerçekten bir mutluluk parçası olsaydı, bugün dünyadaki bütün zengin insanların çok mutlu olması gerekirdi.
Ama bütün

0: Zengin insanlar mutsuz. Gidin bakın bakalım. Bir Sakıp Sabancı, bir Koç, bir dünyadaki en zengin insanlara dikkatle bakın. Aile yaşantılarına bakın. Neden mutsuzlar? Çünkü para mutluluğun anahtarı değildir. Mutluluğun anahtarı sizin Allah yolunda yapabileceğiniz fedakarlıklardır. Zamanınızı Allah için kullanmaya çalışın. Bir gün bu söylediklerimiz size şu dünyadaki dinlenmesi gereken en tatlı sözler olarak yaklaşacak. Her sözümüz kalbinize bir nur olarak girecek. Ve siz onların sizi mutlu edeceğine dair kesin bir inancın sahibi olacaksınız. O zaman dünyadaki en büyük zevklerden birisinin irşat makamının sözlerini dinlemek, onlardan gerekli dersin alınacağını idrak etmek olduğunu göreceksiniz. Her şey güzeldir. Yeter ki siz onlardaki güzellikleri anlayın, idrak edin. Anlamak için anlamaya çalışmak, onun için de kalbinizden o anlamaya çalışmanın gelmesi söz konusudur. Böylece hepiniz için söz konusu olan şey Allah-u Teala'nın elindeki güzellikleri yaşamaya çalışmak. İşte mutluluk dediğimiz zaman iki ayrı cepheyi beraber mütalaa etmek mecburiyetindesiniz. Bir dünya kanadınız var. Siz bu dünyada yaşıyorsunuz herkes gibi. Zannetmeyin ki Allah-u Teala sizin çalışmanızı istemiyor. İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur diyor Necm Suresinin 39. ayet-i kerimesinde. Öyleyse ne demek istiyor Allah-u Teala? İki kanatlı bir çalışmanın içinde olacaksınız. Hem dünya için çalışacaksınız, hem de ahiret için. Diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Evliyanın uykusu diyor, cahillerin ibadetinden her zaman daha fazla değerlidir. Unutmayın, bunlar 14 asır evvel bütün sahabe daimi zikirdeydiler. Onlar uykudayken de zikrediyorlardı. Kalpleri çift atarken içlerindeki ses otomatik olarak kalbin her çift atışında Allah kelimesini söylüyordu. Yani ibadetle uyuyorlardı. Unutmayın ki Ankebût suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala zikrin en büyük ibadet olduğunu söylüyor. Zikir en büyük ibadettir. Öyleyse onlar uykularındayken de zikrediyorlarsa uykularındayken de en büyük ibadeti yapıyorlar. Hangi ibadeti olursa olsun belli bir zaman parçası içinde o ibadet zikirle yarış edemez. Öyleyse bir namazın yarım saat sürdüğünü düşünelim. Bir saat sürdüğünü düşünelim. Ve bir insan düşünelim. Zikir yapmadan namaz kılıyor. Namaz da bir zikirdir. Ama zikrullah değildir. Allah'ın ismini tekrar ederek yapılan bir ibadet değildir. Öyleyse namaz kılan bir insan Allah-u Teala'nın namaz kılarken de zikir yapın demesine rağmen o insan namazı zikirle yapmıyorsa, o sırada namaz kılmayan ama zikir yapan bir insanın kazandığı değere hiçbir zaman ulaşamaz. Öyleyse buradan gerekli manayı çıkaracaksınız. Peygamber Efendimiz'in söylediklerinden çıkarmanız lazım gelen asıl manaya. 14 asır evvel bütün sahabe daimi zikirdeydiler. Onlar uykularındayken bile zikirsiz namaz kılan bir insanın kazandığından daha fazla dereceyi her saniye kazanmaktaydılar. Öyleyse iştiyakinizin arkasında zikir olmalıdır. İştiyak, yani başkalarından çok daha üst seviyede hizmet verme isteği, arzusu, eğer bu sizin içinizde varsa sizi belli bir hedefe ulaştıracaktır. İştiyakınız varsa hizmetten sadece ama sadece zevk alacaksınız. Zevk aldığınızı kendinize ispat etmenin yolu daha çok hizmet etmek arzusunun içinizde bulunmasıdır. Ve böyle bir arzuyla mücehiz bir gün geçirdikten sonra o günün sonunda bir hesaba vurun bakalım. Kaç saatinizi Allah için sarf ettiniz? Kaç saatinizi kendiniz için yaşadınız? Bir de bakacaksınız ki her seferinde kendinize harcadığınız saatler Allah için harcadığınız saatlerden ötede. Hadi gelin size temeli anlatayım. Temelin küçücük bir tarlası var. Denizin kıyısında. Bu küçücük tarlada temelcik senelerce mısır ekiyor. Fakat mahsulden bir hayır yok. Demişler ki sen Allah'tan istersen Allah Teala mutlaka sana verir. Temel demiş ki ey Allah'ım demiş. Eğer bana vereceğin mısırlar söz konusuysa yarısı senin yarısı benim. Ve Temel o aşkla mısırları ekmiş. Aman Allah'ım bir mısır çıkıyor tarladan. Temel'in gözleri açılmış fal taşı gibi. Ve hasat günü Temel bütün mısırları toparlamış. Ayırıyor şimdi. Habu Allah'ımın, habu benim. Habu Allah'ımın, habu benim. Böyle diyerek Yunus mısırları iki gruba ayırmış ama bir bakmış ki Allah'ın tarafı dağ gibi. Yunus'un tarafı, şeyin tarafında Yunus'un diyorum, bizim hep Yunus geliyor aklıma. Temel'in tarafındakiler ötekinin yanında küçücük kalmış. Temel bakmış. Demiş ki ey Allah'ım demiş. Ekerken demiş yok idin, hiç göremedim seni daha demiş. E demiş bunları toplarken de yok idin. Sana demiş pay mı vereceğim? Vermiyorum demiş. Ama Temel bunu der demez de bir fırtınalar kopmuş. Bir yağmur başlamış bardaktan boşanıncasına. Fırtınalar bütün o mısırları zaten denizin kıyısına mistarla hop denize. Yunus bizim Temel de bir mağaraya sığınmış ama şimşekler de çekiyor. Ey Allah'ım demiş. Estun demiş, yele verdim demiş. Yağdım demiş, sere verdim. Ha şimdi de demiş, mum yakıp beni mi araysın demiş. İşte o değerlerinizi hesaplarken ben bugün Allah için ne yaptım derken sadece zamanı hesaplamanız bile yeter. O 24 saatlik zaman sizin için bir imkandı. Her gün. Her gün denenirsiniz. Kendinizi temize çıkarmak için her gün bir fırsat verir Allah Teala elinize. Bu temize çıkarmak sizin mutluluğunuz için gerekli. Dikkat edin. Allah'ın yolundaysanız en çok hizmet verdiğiniz gün en mutlu olduğunuz gündür. Neden? Huzurunuz bütün boyutlarıyla o gün karşınıza çıkacak. O gün sizi bütün standartlarda en büyük mutluluğa götürecek olan şey sizin Allah için verdiğiniz hizmettir. O hizmete dikkatle bakın. Hizmetin muhtevasına dikkatle bakın. Çünkü bu sizin olan değerleri Allah'ın olan değerlerinden ayıran temel ayıraçtır. Öyleyse zamanınızın ne kadarını Allah'a verdiniz her 24 saatte, ne kadarını kendiniz için kullandınız, Sadece bunu ayıracaksınız. Ayırdığınız zaman göreceksiniz ne olduğunuzu. Ben size bir şey söylemiyorum. Eğer bir yerlere varmak istiyorsanız, hani o düşündüğünüz yerlere, o zaman bunun yegane ilacının anlattığım şeyler olduğunu bileceksiniz. Ve ne verirseniz yalnız onu biçersiniz. Allah için ne verirseniz yanınızda onu bulursunuz. O sizi Allah'a yaklaştıran yegane vasıtadır. İşte bütün güzellikleri daha üst seviyede yaşamak istiyorsanız Allah-u Teala'yı çok zikredeceksiniz. İhtiyacınız ise Allah'a hizmetinizi arttıran bir vasıtadır. Bu artış boyutunda sizin mutluluğunuzun ona paralel olarak arttığını göreceksiniz. Ne zaman şöyle birkaç saat daha uyuyayım, hele kendimi bir bulayım, ondan sonra Allah-u Teala'ya bir hizmet edeceğim, bir hizmet edeceğim diye düşünürsünüz ve saatleri yatağınızda harcayarak günün sona erdiğini görürsünüz. Ve o zaman neden mutsuzsunuz o zaman? Çünkü siz size düşeni yapamadınız. İhtiyakin sizi ulaştırmak istediği yere nefsiniz sizi ulaştırmadı. Tabii oraya ulaşmanız çok önemli değil. Ama çay içmeye ulaşabilirsiniz. Burada konumuzu keselim, çayımızı içelim. Ondan sonra da ikinci kısma geçeriz inşallah. Hay Allah razı olsun. O senin şeylerin, o ne? Bismillahirrahmanirrahim. Sohbetimizin ikinci kısmında iştiyak konusundaki sözlerimizi tamamlamak istiyorum. İştiyak, onu gerçekten kullanabildiğiniz zaman bir faktör olarak devreye girer. Nasıl bir faktör? Sizin liyakatinizi artıran bir faktör. İştiyaki kullandığınız zaman başkalarından daha üst seviyede Allah'a hizmet eden birisi olursunuz. Bunun anlamı hizmetinizin seviyesi kadar liyakatınızın artışıdır. Allah-u Teala'nın koyduğu kanun liyakate paralel mükafat kanunudur. Kim hangi liyakatin sahibi ise mutlaka onun karşılığını mükafat olarak Allah'tan alır. Öyleyse liyakatiniz arttıkça mükafatınız da artacak. İşte artan liyakatinizle artan mükafatınız sizin spiralinizi devamlı olarak yükseltecek, daha üst seviyede birisi olacaksınız. Ve böylece hedeflerinize ulaşmak için bir spiral devamlı hareket halinde olacak. İhtiyakınız liyakatinizi, liyakatiniz mükafatınızı artıracak. Ve artan mükafatınız sizi daha üst seviyede bir seviyeye ulaştıracak. Bir yetenek sahibi kılacak. Bu yeniden iştiyakinizin harekete geçmesini, onun daha üst seviyede bir liyakate ulaşmasını, liyakatinizin de daha üst seviyede bir mükafatı yakalamasını icap ettirecektir. Böylece devamlı daha yükselen bir spiral içerisinde Allah'a doğru yaklaşacaksınız. Öyleyse liyakatinizin artışının kesin işareti vardır. Allah yolundaki hizmetinizin her geçen gün daha uzun zaman parçalarına yayılması. Bu liyakat konusunda bize düşen gayretler layık olduğu veçiyle yerine getirildikçe liyakatimizin kesin olarak artacağını bilmenizi istiyorum. Ve Liyakatin artışı Allah ile olan ilişkilerimizde bizi daha üstün noktalara çıkartacaktır. Bu üstün olma standartlarında Allah'a karşı nasıl daha samimi olabiliriz diye bir sual gelmişti. Allah'a karşı bir insanın samimi olabilmesi, kendisine karşı samimi olması anlamına geliyor. Eğer kendinize karşı samimiyseniz, Allah Teala samimi olduğunuz zaman da, samimi olmadığınız zaman da kalbinizi bilir. Öyleyse her zaman size olan tavsiyemiz şu: İçinizden çıkın. Kendinize dışarıdan tarafsız bir hakim sıfatıyla bakın. Tarafsız bir hakim gibi. Kendinizi yargılayın. Ama kendinize yumurtmadan. İşte bunu nasıl yapıyorsanız Allah Teala ondan daha üstün şekilde bunu yapacak. Çünkü her yargılamasında size biraz yontar. Sizin tarafınızdadır her zaman. Biz size adaletle davranın dediğimiz zaman Allah'ın adaletinin bir tarafının mutlaka size kaymış olduğunu göreceksiniz. Sizin için Allah Teala'nın adaletinin sizi biraz kayırıcı bir hüviyetle karşınıza çıktığınızı göreceksiniz. Sizi çok seviyor. Herkesi seviyor ama sizi de seviyor. Öyleyse onun sevgisine layık olmak için çalışmanız lazım. Böyle bir şey için de samimi olmalısınız. Samimiyetsizliğiniz Allah'a bir zarar veremez tabii. Ama size zarar verir. Çünkü samimi olmadığınız zaman şeytanın eserisiniz demektir. Bir insan ne zaman samimidir? Şeytanın desisesinden, şeytanın tesirinden kendisini kurtarabildiği zaman. Öyleyse böyle bir standart içinde bizleri hedefe yaklaştıracak, yönlendirecek olan şey nedir? Samimi olmak. Eğer samimiyseniz Allah-u Teala samimiyetinizden haberdardır. Ve haberdar olduğu için de sizin gerçekten samimi oluşunuz Allah-u Teala'ya pozitif etkileyecektir. Sizin hakkınızdaki değer yargıları her geçen gün biraz daha pozitif olacaktır. Ve hepiniz için söz konusu olan şey bu hedefe ulaşmaktır. Böyle bir standart içinde yaşamaktır. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde bu güzelliklere dikkatle bakmanızı istiyorum. Her geçen gün sizin için bir muhteşem tablo çizer. Her gün yeni bir fırsat oluşturur. Ve Allah ile olan ilişkilerinizin en iyi yönelmesi için sebep yine sizsiniz. İsterseniz ilişkilerinizi en iyiye yöneltebilirsiniz. İsterseniz en kötüye yöneltebilirsiniz. Davranış biçimleriniz her zaman sizin hakimiyet sahanız içindedir. İşte bu hakimiyet sahası içinde olan davranışlarınız sizi mutlak saadete götürebileceği gibi mutsuzluğa da götürebilir. Şimdiye kadar olduğu gibi. Tasavvufa girmeden evvel hep kendinizi mutsuz ve huzursuz hissediyordunuz. Herkesin sözü size batıyordu. Çevrenizdeki insanlarla her zaman anlaşmazlıklar içindeydiniz. Farkında ne vardı? Nefsiniz vardı. Sizi hep kendinizi haklı gösteren, her zaman başkalarını şikayet eden ve kendinizde hiçbir hatanın bulunmadığı tezini her zaman size kabul ettiren bir nefs bu. Tabii şeytanla da farkına bile varmadan işbirliği içindeydiniz. İşte ne zaman ki Allah-u Teala'nın yoluna girdiniz, kendinizi tanıyacaksınız. Bu tanımanızın mükafatına ulaşmanız kendinize karşı samimi olmanızla mümkün ve geçerlidir. Kendinize yontmayın. Samimi bir şekilde hatalarınızı itiraf edin Allah-u Teala'ya. Af dileyin. Rahatladığınızı hissedeceksiniz. Unutmayın ki dünya üzerindeki, kainat üzerindeki en büyük dostunuz aslında Allah'tır. Neden? Siz ona neyi şikayet ederseniz edin, sizi suçlamaz. Başkaları hakkında ne kadar kötü şeyler düşünürseniz düşünün. Muhatabınız Allah'sa bu dedikodu hükmüne girmediği gibi Allah Teala sizi hiç suçlamadığını göreceksiniz. Ama ondan sizi daha iyi yönetmesini isterseniz, sizin başlangıçtaki durumunuz ne olursa olsun, sizi mutlaka daha iyiye, daha iyiye, daha iyiye yöneltecektir Allah Teala. Unutmayın ki Allah ile olan ilişkilerinizde müesseselerden birisi de Allah'ın sizin için sizin kalbinizden geçenlere uygun cevaplar vermesidir. İşte eğer sevmiyseniz o zaman Allah Teala sizin kalbinizden geçene değil adalet kaydelerine göre size cevap verecektir. Ama eğer samimi değilseniz, nefsinizin kalbinden bir takım talepler geçiyorsa, Allah-u Teala'ya sorduğunuz bir sualin cevabında, Allah-u Teala size kalbinizden geçen talebe uygun bir çözüm önerecektir. Öyleyse, sözlerinize karşı adaletin tahakkukunu istiyorsanız, samimi olmak mecburiyetindesiniz. Yani Allah ile olan ilişkilerinizde sizin bütün gayretiniz onunla iyi münasebetler kurmanız istikametinde olmalı. Bu iyi münasebetler sizi mutlak saadete doğru götürecektir. Bu saadete dikkatle bakın. Saadetin muhtevasına en iyi standartlarda ulaşın. Göreceksiniz ki nereye ulaşmak isterseniz Allah Teala sizi oraya ulaştıracaktır. Hangi açıdan bakarsanız mutluluğa ulaşmak istikametinde bir gayretin sahibi olursanız. Eğer düşmanlıksa hedefiniz o zaman Allah'ın yardımı üzerinize hiçbir zaman gelmez. Siz şeytanın yardımıyla yaşarsınız. Öyleyse ayırmak sizin işiniz. Seçmek sizin işiniz. Nereye ulaşmak istiyorsanız oraya ulaşırsınız. Ya şeytan kanalıyla ya da Allah'ın kanalıyla. Öyleyse mutluluk mu istiyorsanız müracaat makamınız Allah'tır. Mutsuzluk mu istiyorsunuz? Müracaatınıza gerek yok. Zaten müracaatınızı yapmışsınız. İblisle şeytanla işbirliği içindesiniz. Öyleyse görüyorsunuz ki yol seçimi sizin hakkınız. Ya tasavvufa girmeden evvel yaşadığınız gibi şeytanla kol kola iç içe bir dünya hayatı geçirirsiniz. Sonra da doğru pasta cehenneme gidersiniz. Bir daha da çıkmazsınız zaten oradan. Keyfinize bakın. Ama söz konusu olan şey Allah-u Teala ile olan ilişkisi mutluluksa o zaman şeytanla kol kola olmaktan çıkacaksınız. Allah'a yöneleceksiniz. Onun başlangıçta güçlüklerini yaşayacaksınız. Ve mutlaka hedefe ulaşacaksınız. Hani bir takım kötü alışkanlıkları olan, sigaraya dadanan, beyaz zehre dadanan insanlar gibi onların insanlara verdiği bir alışkanlık hissinden kurtulabilmek için ciddi bir mücadele vermek mecburiyetindesiniz. İşte dünya hayatını yaşarken şeytanla olan işbirliğinizin sizde oluşturduğu bir takım tutkular olacak. Onlardan kurtulmanın yolu gene ve her zaman Allah'a sığınmaktır. Bütün kapılarını sizin için açık tutar. Ne zaman isterseniz o kapılardan geçin ve hedefe ulaşın. İşte bu, bütün bunlar samimiyetle Allah'a yönelmenize bağlı. Allah'a karşı samimiyetinizin oluşması ise kendinize karşı samimi olmanızla gerçekleşen bir vakadır. Bir ikinci sual vardı. İkinci sual neydi?
1: Allah'tan karşı nasıl Allah'ta talep etmemizin derecesini nasıl arttırabiliriz?
0: Evet. Allah'tan talep etmemizin derecesini nasıl arttırabiliriz? Allah-u Teala ile talep müessesesi kulla Allah arasındaki ilişkilerin zaten temelini teşkil eder. Allah-u Teala müracaat makamı olarak mutlaka kendisine her an müracaatınızı bekliyor. İnsanlar vardır şöyle düşünürler. Allah benim kalbimden geçenleri bilmiyor mu? Biliyor. Biliyorsa ben niye söyleyeyim Allah-u Teala'ya? Söylemek mecburiyetindesiniz. Allah-u Teala sizden söylemenizi bekliyor. İstemek mevkiindesiniz. Allah-u Teala sizden istemenizi bekliyor. O Allah. Sizi yaratan Rabbiniz. Ve her zaman ona müracaat etmenizi ister. Rab olarak, Allah olarak tanınmak ister. Ve ona müracaat edilmesini ister. Müracaat etmezseniz talebinize cevap alamazsınız. Kalbinizden geçenleri bilir. Fakat bu onu alakadar etmez. Gerçekten Allah'a bir taleple yönelmedikçe Allah sizin kalbinizden falanca şey geçiyor diye ona cevaz vermek mevkiinde hissetmez kendisini. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala diyor ki Allah hikmeti dilediğine verir. Kimdir dilediği diye sorarsanız hikmeti dileyenlerdir. Ne demek istediğimi dikkatle yerlerine oturtmaya çalışın. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah da onu kendisine ulaştırmayı diler. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse Allah da onu kendisine ulaştırmayı dilemez. Öyleyse Allah'a ulaşanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'ın da kendisine ulaştırmayı diledikleridir. Öyleyse Allah kimi isterse kendisine ulaştırır dediği zaman bu insanların Allah'a ulaşmayı dile.
2: El-Fatiha ve as-salavat. Amin. Teyzu billahi minneşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Aleyke emmidin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler. Bu akşam sizlere İslam nedir? Tasavvuf nedir isimli serinin tasavvuf bölümünü anlatmak istiyorum. Tasavvuf nedir? Tasavvuf, İslam'ın yaşanmasıdır. Tasavvuf, İslam'ın ihya edilmesidir. Tasavvuf, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Adem'in, bütün peygamberlerin yegane dini olan, kainattaki tek din olan halif dininin hayata geçirilmesinin adıdır. Kur'an'ı bilmeyen insanlar tasavvufu bir lüks, bir fantazi veya gene tasavvufu bir aşırı dincilik olarak telakki etmişlerdir. Tasavvufu bir orta yoldan git kaidesinin sınırlarını aşan, onun ötesinde olan, yaşanması gerekmeyen bir takım zavallı insanların kendilerini telef ettikleri aşırı dincilik olarak düşünmektedirler. Bir kısım insanlar da tasavvufa İrtica diye bakarlar. Gericilik. Sevgili kardeşlerim, bu insanlar böyle düşünmekte haklı mıdırlar? Evet, haklıdırlar. Çünkü onlara öğretilen Kur'an'daki İslam yani tasavvuf değildir.
0: onlara öğretilen asırlardan beri insanların yazdıkları kitaplardaki bilgidir. Bu bilgi Kur'an'dan tamamen ayrı bir din vücuda getirmiş dünyada. İslam alemi Kur'an'ı yaşamıyorlar. Kur'an'ı terk ettiler. Yani Kur'an'ın hedef gösterdiği İslam'ı yaşamıyorlar. Yani tasavvufu yaşamıyorlar. Tasavvuf aşırı dincilik değildir. O irtica dedikleri şeyle neyi kastetmek istiyorlarsa tasavvuf o da değildir. Tasavvuf İslam'ın ta kendisinin, Kur'an'daki İslam'ın hayata geçirilmesinin, ihya edilmesinin adıdır. Tasavvuf 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabenin yaşadıkları Kur'an'daki İslam'ın adıdır. Onlar dört başı mamur bir tasavvufu yaşadılar. Tasavvuf Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselme devresinde halkın çoğunluğunun, askerin bütününün, ulemanın büyük kısmının, esnafın tamamının yaşadığı bir vetiredir. İki defa Kur'an yaşandı dünya üzerinde. Bir, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Araplar tarafından. İki, Osmanlı zamanında, Osmanlı'nın yükselme devrinde. Osmanlı nizam-ı alem olduğu zaman, aleme nizam veren Osmanlı olduğu zaman, bunun arkasında sadece tasavvuf vardı. Onu terk ettiğimiz zaman ne hallere geldiğimizi şimdi görün. Dünyaya avuç açan parası olanlardan para dilenen bir ülke olduk. İçimizdeki işbirlikçiler ve Illuminati. Sevgili kardeşlerim, tasavvufu bir düşman gibi görenler, yaşanmaması lazım gelen bir hayat olduğunu iddia edenler, Kur'an'ı bilmedikleri için böyle söylüyorlar. Sevgili kardeşlerim, tasavvuf acaba bu ismi nereden almış? Tasavvuf kelimesinin var olmasında iki alternatiften bahsediliyor. Birincisi sof kelimesi. Sof, yün demek. Ve bundan 14 asır evvel tasavvufu yaşayan, yani İslami hayatı yaşayan sahabe hepsi yün giyiyorlardı. Tasavvufun temelinde yün giyen insanların davranış biçimleri, dini yaşayışları esas alınmıştır. Diğer bir alternatif, ikinci alternatif de sofa kelimesi. Tasavvuf ehli sofadır, sufadır denir. Sufa kelimesi
3: bizim zamanımızda sofa diye kullanılan kelimedir. Medine'deki mescidin arkasında üstü örtülü, kenarları tamamen açık bir kesim vardı. 50-60 kişilik bir grup sahabe orada yatıp kalkarlardı. Görevleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin her söylediğini harfiyen öğrenmeye çalışmak ve o sohbeti dinleyemeyenlere anlatmaya çalışmaktı. Ehli Sufa kelimesinden Sufa kelimesi alınarak tasavvuf kelimesi üretilmiş. Sevgili kardeşlerim, tasavvufun bir kısım insanlar 8-9 asırlık bir hayatı olduğunu zannederler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde tasavvuf yokmuş. Ondan 6 asır sonra tasavvuf oluşmuşmuş. Allah'ın Kur'an'ını incelemeyen, kendilerine Allah'ın Kur'an öğretmediği, dini insanların yazdığı kitaplardan öğrenen zavallı insanlar hep yakıştırmalar yapmışlar. Vaktiyle onlardan birine rastlamıştık. Bir din adamıydı. Bir sohbette demişti ki Osmanlı'nın mahvolmasının sebebi tasavvuftur. Biz de ona ispat etmiştik ki Osmanlı'nın yücelmesinin sebebi tasavvuftur. Tasavvufun Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 500-600 yıl sonra başladığını iddia edenler aslında tasavvufun ne olduğundan habersiz olan zavallılardır. Sevgili kardeşlerim, ilmi bir kariyere sahip olan insanlar eğer ellerindeki kitapları Kur'an'la karşılaştırmıyorlarsa, bize bizim okuduğumuz kitaplar yeter diyorlarsa, o zaman Bakara suresinin 78. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın onlar için ne söylediğine dikkat edin. Onlar kitabı bilmezler diyor Allah-u Teala. Onlar sadece zanlarıyla, kuruntularıyla hareket ederler. Emaniye ile hareket ederler. Onlar emaniyenin sahibidirler diyor Allah-u Teala. Dünyada şu anda İslam öğreten birçok üniversite var. Bir de bizim bu duvarsız üniversitemiz var. Allah'ın üniversitesi. İşte İslam'la tasavvufun birinin Allah'ın koyduğu kaideler, mutlaka emrolması lazım gelen temel esaslar İslam. İkincisinin de İslam'ın hayata geçirilmesi, yaşanması tasavvuf. Bu kadar. Tasavvuf bir hayat tarzıdır. Bir yaşam biçimidir. Ve kainattaki tek dinin Adem Aleyhisselam tarafından da yaşanan, bütün peygamberler tarafından da yaşanan, son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi tarafından da yaşanan kainatın yegane dininin hayata geçirilmesi demek olduğunu söylemek istiyoruz. Tasavvuf, İslam'ın, tasavvuf, Hanif dininin, tasavvuf, kainatın tek dininin hayata geçirilmesinin, yaşanmasının adıdır. Bir yaşam biçiminden, hayattan bahsediyoruz. Allah'ın farz kıldığı, değişmeyen tek kitap olan Kur'an'daki bütün temel esasları gerçekleştiren, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerini buna ilave ederek gerçekleştiren, sevgiyi temel alan, bütün insanlığa dostluğu, kardeşliği, sülh ve sükunu ulaştırmaya çalışan, kainatın din saliklerinin tek dininin yaşantısıdır. Sevgili kardeşlerim, bugün İslam şeriatına baktığımız zaman bu şeriatın kainatın tek dininin temel esaslarını yani İslam'ı ihtiva etmediğini görüyoruz. İslam yaşantısı bütün dünyada İslam'ın 5 tane şartından ibaret olmuş. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. 5 tane şart. Bu 5 tane şartı yaşıyorsan diyorlar kardeşim, sen mutlaka Allah'ın cennetine girersin. Eğer yaşamıyorsan gideceğin yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, şeytan insanları korkunç bir tuzağa düşürmüş. Dikkat edin, Allah'ın emirleri iki cepheyi ihata eder. Bir, hedef emirler. 7 tane hedefi İslam'da tahakkuk ettirmek mecburiyetindesiniz. Bunları yaşayabildiğiniz zaman tasavvufu yaşamış olursunuz. Siz bir mutasavvıf olursunuz. Aynı zamanda siz bir gerçek İslam olursunuz. Gerçek insan, gerçek İslam'ı yaşayan insandır. İnsan olduğunun bilincinde olan, kainatın en üstün mahluku olarak yaratıldığının idrakinde olan ve kendisini böyle yaratan Rabbine şükran borçlu olan ve hayatını Allah'a adayan bir insanın yaşadığı hayattır tasavvuf. Tasavvuf mutluluğun kaynağıdır. Sadece tasavvufu yaşayanlar dünya mutluluğunun bütününe ve cennetin en üst standartlarına sahip olabilirler. Tasavvuf İslam'ın 7 safhasını da içerir. Bugünkü din öğretimine bakarsanız, üniversitelerde müfredat programlarını alın, teker teker inceleyin, inceleyin, inceleyin, neticede İslam'ı bulamazsınız. İslam o öğretinin içinde mevcut değildir. İslam 7 tane safha içerir. Tasavvuf da bu safhaların, 7 tane safhanın yaşanmasının adıdır. Kimdir ehli tasavvuf? Mutasavvuf kimdir? Bir, Allah'a ulaşmayı dileyendir. Sahabe dilediler. Kimdir mutasavvuf? İki, Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah'tan alacağı 10 tane ihsanla, Allah'tan mutlaka alacağı 10 tane ihsanla Allah'ın mürşidine ulaştırıp o mürşidin önünde diz çöken, ona tabi olan kişi tasavvufun ikinci safhasını yaşamıştır. Böylece vücudundan ayrılan ruhunu 14. basamakta bu işlem oluyor. 14. basamakta vücudundan ayrılmış olan ruhunu sırat-ı müstakim üzerinden kim 21. basamakta Allah'a ulaştırmışsa, seyri sülükünü tamamlamışsa, Allah'ın zatında ruhu yok olmuşsa, o kişi ehli tasavvuftur, mutasavvuftur. O kişi bu noktada üçüncü safhadadır. Bütün sahabe üçüncü safhaya da ulaştılar. Birinci safhayı da, ikinci safhayı da, üçüncü safhayı da yaşadılar. Tasavvufun dördüncü safhası fizik vücudu ve çi, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete getirerek Allah'a teslim etmektir. 25. basamakta gerçekleşir. Bu İslam'ın da tasavvufun da dördüncü safhasıdır. Dördüncü kat cennete kişiyi ulaştırır. Dünya saadetinin %80'inden fazlasına ulaştırır. Ne zaman kişi daimi zikre gelmişse, ulaşmışsa, o kişi 5. kat cennetin ve dünya saadetinin %100'ünün sahibi olur. Bütün sahabe bunu da gerçekleştirmişlerdi. Buraya kadar olan bütün kesimleri gerçekleştirmişlerdi. İslam'ın 6. safhasında irşada ulaşmak söz konusudur. Bütün sahabe irşada ulaşmışlardı. Ve 7. safhasında iradeyi de Allah'a teslim etmek söz konusudur. Allah'ın vasiyetine, Allah'ın ahdine uygun olarak. Burası son safhadır. Kişiyi irşat makamına ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, bunların her biri Allah-u Teala'nın temel emirleri, bütün insanların oraya ulaşmasını istiyor. Kendisinden sonra gelecek nesilleri irşada ulaştırmak için irşat makamının sahibi kılmak istiyor Allah-u Teala. Biliyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, bütün sahabe irşat ehliydi. İrşat makamının sahibiydi. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi, son noktaya ulaştıklarını, iradelerini de Allah'a teslim ettiklerini ve irşat makamının sahibi olduklarını ve tabiini irşada ulaştırdıklarını kesin olarak ifade ediyor Allah Teala Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bugün tatbik edilmekte olan dinin temellerine indiğiniz zaman kocaman bir saha göreceksiniz. Bu saha fıkıh sahasıdır. Alabildiğine genişletilmiş ve bu konuda çok alimler yetişmiş, halen hayatta bu konunun gerçek alimleri dünyada bu ilmi layıkı veçiyle temsil ediyorlar. Ama sevgili kardeşlerim, fıkıh ilmi insanı kurtaramaz. Fıkıh bilen alimler kendi dinlerinin 14 asır evvel tatbik sahası bulan, adına tasavvuf dediğimiz İslami yaşantının bütününü gerçekleştirmedikleri sürece hep ne kadar hazin bir tecellidir ki, kurtuluşun, felahın dışında kalacaklardır. Sevgili kardeşlerim, kanunları Allah koyar. İşte tasavvuf dediğimiz hayatta İslam'ın tatbikatında ruhun da bir, fizik vücudunda iki, nefsin de üç ve iradenin de dört Allah'a teslimi esastır. 14 asır evvel yaşanan İslam'la bugünkü İslam'ı karşılaştırdığınız zaman din ilminin, İslamiyet'i öğreten din ilminin Allah'ın temel hedeflerinden ne kadar saptığını net bir şekilde görmek söz konusu olur. Onun için tasavvuf, yani Kur'an'daki İslam'ın yaşanması, bugünkü din adamlarının mutlaka öğrenmeleri gereken bir hak gerçektir. Hakkın bir hakikatidir. Ve alimlerin çok büyük bir kısmı dinlerinden haberdar değillerdir. Sevgili kardeşlerim, bundan 14 asır evvel sahabenin yaşadığı din İslam diniydi. Onlar mutasavvuftu. Tasavvufu bütün boyutlarıyla yaşayanlardı. Öyleyse tasavvuf nedir dediğimiz zaman, söylediğimiz şeyler birçok insana yaşanması lazım gelenin ötesinde bir lüksün yaşanması gibi, farz olmayan bir şeylerin yaşanması gibi bir zehap uyandırıyor, bir zanna kapılıyorlar. Kendilerinin yaşadığı İslam'ın 5 şartını yeterli zannediyorlar. Hep zanna, yani emaniyeye dayalı bir öğrenme ve öğretme tekniği bugünün din camiasını bütün boyutlarıyla esaretine almış durumdadır. İblis daha evvel kitapları değiştirmiş. Tevrat'ı da, Zebur'u da, İncil'i de değiştirmiş. Ama temele dokunamamış. Allah'a teslim mevzuu hepsinde aynen duruyor. Tek Allah mevzuu hepsinde aynen duruyor. Allah'a teslim standartları da hepsinde duruyor. Geri kalan kesimleri değiştirmeyi başarmış. Bir değişiklikler yapmış. Ama bütün dinlerin içinde, şu anda Hristiyanların içinde de, Yahudilerin içinde de, bütün dinlerin içinde de %10'dan daha küçük

biz bütün milletlere ard arda Resul göndeririz. Dikkat edin, ard arda diyor, ardı arkası kesilmeksizin diyor. Ard arda Resul göndeririz ve hangi kavme Resul gönderdiysek o kavimdekiler o Resulü mutlaka yalanladılar diyor Allah Teala. Mutlaka inkar ettiler diyor. Hiç istisnası olmamış sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bütün kavimlerdeki Resuller o kavmin halkı tarafından hep inkar edilmiş, inkar edilmiş ve inkar edilmiş. Bugün de aynı şey oluyor. Bütün kavimlerdeki Resuller inkar ediliyor. Şu anda hangi dinden olursa olsun bütün ülkelerde Allah'ın Resulleri yaşıyor ve oradaki din öğretisini değil, Allah'ın kendilerine öğrettiği Hazreti İbrahim'in Hanif dinini insanlara anlatıyorlar. Ruhun ve cin, nefsin ve iradenin Allah'a teslim edilmesini insanlara anlatıyorlar. Dünya sulhunu neticede kuracak olanlar da onlardır. Anlaşılacaktır ki sadece tek bir din vardır. İşte o dinin yaşanması, onun adı tasavvuftur. Türkçemizde Allah'ın evliyasına ermiş denilir. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Allah'ın emri üzerine ruhunu 12 defa üzerine farz kıldığı bir hüviyette o kişi ruhunu Allah'a hayattayken ulaştırmış. Ruhu Allah'a ermiş. Bu sebeple adı ermiş olmuş kişinin, yani evliya olmuş. Her devirde ehli tasavvufla Allah'ın Kur'an'daki İslam'ını yaşamayanlar arasında hep anlaşmazlıklar olmuş. Bugün de olması çok tabii görünüyor bize, eşyanın tabiatına uygun. Her zaman tasavvufa ve tasavvufu yaşayanlara saldırılıyor. İnsanlar bunu usul haline getirmişler. Bizim en çok acıdığımız husus insanlara şurası ki, tatbikatlarının yeterli olduğunu zannediyorlar. Tasavvufu bir lüks, bir fantazi olarak görüyorlar. Sevgili kardeşlerim, şimdi sizinle 14 asır evvele dönüyoruz. Ve görüyoruz ki sahabe tasavvufun 7 safhasını da yaşamış ya da sahabe İslam'ın 7 safhasını da yaşamış. Eğer sahabenin hayatı Kur'an'daki İslam hala birçok insana bir şey söylemezse o insanların kurtuluşunun mümkün olmadığı vakası bizi sadece hüzne boğar. Hep acırız o din alimlerine ki ol mahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler. Sevgili kardeşlerim, 4 yıl İlahiyat Fakültesi okuyacaksınız. Bilmem kaç yıl master yapacaksınız. Bilmem kaç yıl doktora yapacaksınız. Doçent olacaksınız, profesör olacaksınız. Din öğreteceksiniz insanları kurtarmak için. Ama ne siz kurtulabileceksiniz ne de öğrettiğiniz insanlar. İşte İslam gerçeğini

Tasavvufu inkar edenlerin durumu. Sevgili kardeşlerim, ne kalmış geriye İslam'dan? Fıkıh kalmış. Ne kalmış geriye İslam'dan? İslam'ın 5 tane şartı kalmış. Ne fıkıh, ne İslam'ın 5 tane şartı hiç kimseyi kurtaramaz. Kurtarabilir mi? İslam'ın 5 tane şartı sadece vasıtaları ifade eder. Allah-u Teala ise hedef gösteriyor. Hedeflerle vasıtaları birbirine karıştırmayın. İblis insanlığın başına en büyük çorabı böyle örmüş. Namaz kılmak da, zekat vermek de, hacca gitmek de, kelime-i şehadet getirmek de, hepsi sadece bir vasıtadır. Sizi Allah'a teslim olma hedefine götürecek olan bir vasıtadır. Allah Teala sizden sadece Allah'a kul olmanızı, yani ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmenizi ister. Farz kılmıştır üzerinize. Bu teslimleri gerçekleştirirken namaz da kılacaksınız, oruç da tutacaksınız, zekat da vereceksiniz, hacca da gideceksiniz, kelime-i şehadet de getireceksiniz. İslam'ın 5 şartı o hedeflere sizi ulaştıracak olan vasıtalardır. İslam'ın 5 şartı İslam'ı yaşamanız için, yani tasavvufu yaşamanız için mutlaka kullanmak mecburiyetinde olduğunuz vasıtalardır. 4 tane menzile gideceksiniz. Bunun için bir araba kullanıyorsunuz. Bu kullandığınız araba bir vasıtadır. Namaz kılmayı, oruç tutmayı, zekat vermeyi, hacca gitmeyi, kelime-i şehadet getirmeyi ve bütün bunların üzerinde, bunların hepsinden daha önemli olan, toplamından da daha önemli olan zikir yapmayı ihata eder. Zikir de dahil olmak üzere hepsi vasıtadır. Hedef değildir. Hedefler, demin söylediğimiz hedeflerdir. Allah'a ulaşmayı dinlemek, irşat makamına ulaşıp tabi olmak, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, fizik vücudu muhsin kılıp Allah'a teslim etmek, nefsi ahsen kılıp Allah'a teslim etmek, irşada ulaşmak ve iradeyi de Allah'a teslim etmek. 7 tane safha tasavvufun esasını teşkil eder. Tasavvufi yaşantının, tasavvufun İslami hayatın hepsi birer aşamasıdır. Hepsi ard arda gelen hedefleridir. Ve Allah Teala hepsini farz kılmış. Sevgili kardeşlerim, bu yolun, tasavvufun en sonunda iradenin Allah'a teslimi gelir. Bu Kur'an-ı Kerim'de hakka tukatihi takva olarak adlandırılıyor. Takvanın 7. mertebesi. Ve herkesin üzerine farz. Ya eyyühellezine aminettekullâhe hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Allah Teala diyor ki, ey amin olanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler, öyle bir takva ile takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun. Bu hakkul yakin takvası olsun. Ve siz ölmeyin. Önce Allah'a teslimi külli ile her şeyinizle teslim olun. Sonra ölün. Öyleyse lafın uzununa gerek yok. Şimdi sizlere ispat edeceğiz ki bundan 14 asır evvel sahabe
7 tane Safa'nın hepsini yaşamışlar. Bu sadece en sonuncusunu söylediğimiz. Olay hepimize farz ise, diğerleri de farz değil mi dersiniz? Zamanımızın din adamlarına ilk sualimiz, zikir farz mı? Değil diyorlar. Sonra ispat ediyoruz ki zikir farzdır. O zaman biz onlara soruyoruz. Zikrin farz olduğunu ispat ettikten sonra farz mıdır diyoruz. Farz diyorlar o zaman. Peki madem farzdır, neden sizin 32 farzınızın içinde de 54 farzınızın içinde de zikir yok? Namaz kılmak var, oruç tutmak var, zekat vermek var, hacca gitmek var, kelime-i şehadet getirmek var ama zikir yok. Kaldı ki zikir de sadece bir vasıtadır. Hedef değildir. Hedefe ulaştıracak olan vasıta. İslam, biliyor musunuz? Silim kökünden geldiğine göre neden kafanızda bir çağrışım vücuda getirmiyor? Demek ki bu silim kökünün bütün dünyaya yayılmış olan temel anlamı teslimdir. Allah'a teslim olmak. Sevgili kardeşlerim, iblis devreye girmiş ve bu dini bildiklerini düşünen insanlara demiş ki, İslam Allah'a teslim olmak demektir. Ve İslam'ın da Allah'a teslim olmanın da 5 tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Kim bunları yaparsa İslam'ın 5 tane şartını yerine getirmiştir. İslam da Allah'a teslim olmak olduğuna göre bu kişi kendine düşeni yapmıştır. Allah'a teslim olmuştur. Gördünüz mü? İblis meseleyi çözmüş bile. Ama bu yüzden insanların %90'dan fazlasının gideceği yer cehennem. 73 fırkadan 72'si. Sadece onlar, İslam'ı yaşayanlar, sırat-ı müstakimin üzerinde olanların kurtulabileceği ifade ediliyor. Sevgili kardeşlerim, şimdi beraberce 7 safhaya bakıyoruz. Ve beraberce Ra'd suresinin 20, 21, 22. ayetlerine bakıyoruz. Allah Teala buyuruyor. Ellezine yufune bi ahdillahi. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Yani ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ederler. Ve la yenkudunel misak. Misaklerini, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak konusunda Allah'a verdikleri yeminlerini bozmazlar. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. وَيُغَافُونَ سُوَ الْحِسَابِ. Kötü hesaptan, günahlarının sevaplarından fazla olması sebebiyle cehenneme gitmekten korkarlar. Ve yahşemne rabbehum, Rablerine karşı huşu duyarlar. Ve lezine sabir iptigae ve çe rabbehum. Ve onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Ne olmuş bu insanlar? Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar.
Kimmiş bu insanlar? Sabırla Allah'ın zatını dileyenler. Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler. Sadece Allah'ın zatını ulaşmak değil, aynı zamanda Allah'ın zatını görmeyi de içeriyor konu. Öyleyse bundan 14 asır evvel sahabeye bakıyoruz. Acaba hepsi hidayete erdiler mi? Yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırdılar mı? Hepsinin ulaştırdığını görüyoruz. Hepsi hidayete ermişler, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Ruhun hidayeti nedir? Allah Teala Âl-i İmrân 73'te buyuruyor: İnnel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. İnne, muhakkak ki şüphesiz ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Öyleyse bakıyoruz sahabe hidayete ermişler mi? İki ayet kesinleştiriyor bunu. Birincisi Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi: onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline uyarlar. Onlar hidayete erdiler diyor Allah Teala sahabe için. Ama bir evvelki ayetle birleştirirsek daha güzel bir sonuca ulaşabiliriz. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi: Allah Teala buyuruyor: وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَوُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ. Onlar şeytana kul olmaktan iştinab ettiler. Ve Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele. Onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onlar hidayet erdiler ve onlar ulul elbab oldular diyor Allah Teala. Hepsi hidayet ermişler, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Allah'a ulaşmayı dileyenler de ruhlarını Allah'a ulaştıranlar olduğuna göre Rad suresinin 20 ve 21. ayetlerinden ve 22. ayetlerinden çıkardığımız sonuç o oluyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyoruz ki bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Öyleyse Allah Teala'nın Allah'a ulaşmayı dilemek üzerinize farz, eğer dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir ifadesinin tasavvufun bu temel mevzunun bütün sahabe muhtevası içindeymişler. Sonraki kesime bakıyoruz. Bundan sonra ne oluyordu? Allah'a ulaşmayı dileyen kişilere Allah Teala 10 tane ihsan veriyordu. Bu 10. ihsanla onlar mürşitlerine ulaşıyorlardı ve tabi oluyorlardı. Bütün sahabe tabi olmuş mu? Kesin. Allah Teala diyor ki Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesinde: Habibim, sana biat etmek Allah'a biat etmektir. Onlar orada Akabe'de sana tabi oldukları zaman o ağacın altında onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Biat kesin. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz Hazretleri'ne biat etmişler. Demek ki 14. basamaktaki tasavvufun ikinci kesimi de tamamlanmış sahabe tarafından. İslam'ın ikinci safhası, tasavvufun da elbette aynı standartlarda ikinci safhası. Sonra devam ediyoruz. Acaba sahabe hidayete ermişler mi? Demin gördük ki
üçüncü safayı da 21. basamağında tamamlamışlar, hidayet ermişler, hepsinin ruhu Allah'a ulaşmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir konunun dördüncü safa 25. basamakta fizik vücudu peçi Allah'a teslim etmek. Peki onlar 14 asır evvel veçlerini de fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler mi? Hepsi etmişler. Allah-u Teala çok net olarak söylüyor bunu. Diyor ki Ali İmran Suresinin 20. ayet-i kerimesinde, Habibim, o ümmelere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o kitap sahiplerine ve ümmilere, onların arasında da teslim olanlar var mı? Fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler, veçlerini Allah'a teslim edenler var mı? Eğer varsa mutlaka onlar daha evvel hidayete ermişlerdir diyor Allah Teala. Yani daha evvel onlar mutlaka ruhlarını Allah'a teslim etmişlerdir. Bir defa ayet net olarak bütün sahabenin fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiklerini kesinleştirmiş. Ama yetmez. Daha evvel hidayete erdiğini de bir defa daha vurguluyor. Ali İmran Suresinin 20. ayet-i kerimesi bütün sahabenin. Kimdir sahabe? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenler değil, hayattayken görenler değil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hayattayken görenlerden ona tabi olanlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Onlar sahabe. Şimdi kendileri tabiyeti kabul etmedikleri için sahabenin tarifini de değiştirmişler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hayattayken görenlerdir diyorlar. Oysa ki putperestler de görmüşlerdir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i. Şeytana tapanlar da görmüşlerdir. Hristiyanlar da görmüşlerdir. Yahudiler de görmüşlerdir. Ama hiçbirisi sahabe olmamıştır. Sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlardır. Öyleyse hepsi tabi olmuşlar. Peki ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Hepsi ulaştırmışlar. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Demek ki dördüncü kat cennetin hepsi sahibi olmuş. Dünya saadetinin de %81'ine ulaşmışlar. Ama o kadar da kalmıyor. Onlar daimi zikrin de sahibi olmuşlar. Demin söylediğimiz Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi, bütün sahabenin hidayet erdikten sonra ulul elbab olduğunu da söylüyor. Allah Teala Ali İmran suresinin 190 ve 191. ayetlerinde diyor ki: "Li ulul elbab yeskurallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim." O ulul elbab kullarım için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Öyleyse hep Allah'ı zikretmek. Daimi zikir ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah'ı zikretmektir. Yirmi beşinci basamakta fizik vücut Allah'a teslim edilir. Bütün sahabe etmişler. 27. basamakta daimi zikirle nefs Allah'a teslim edilir. Bütün sahabe
nefslerini de Allah'a teslim etmişler. 27. basamak. 5. safha ve bütün sahabe daimi zikrin sahipleri, yani 5. kat cennetin ve dünya saadetinin %100'ünün sahipleri olmuşlar. Nefslerinde hiç afet kalmamış. Tam bir mutluluk yaşamaya başlamışlar. Bu sebeple o devre asr-ı saadet deniyor. Asr-ı saadet denmesinin arkasında insanlar acaba dünya zenginliğine mi sahip oldular zannediyorlar. Sahabe asr-ı saadeti yaşadılar. Çünkü daimi zikre ulaştılar. İç dünyalarında da kesintisiz bir sükun ve sükun hali, mutluluk yaşadılar. Dış dünyalarında da kesintisiz bir sükun ve sükun hali, mutluluk yaşadılar. Allah ile olan ilişkilerinde de kesintisiz bir sükun ve sükun hali, mutluluk yaşadılar. Dünya saadetinin %100'üne sahip oldular. Bu sebeple onlar asr-ı saadeti yaşadılar. Tasavvufun 4. safhası, affedersiniz, 5. safhası, daimi zikre ulaşmak, nefsi teslim ve altıncı safhasına bakıyoruz. İrşada ulaşmak. Bütün sahabe irşada ulaşmış mı? Hepsi. Allah-u Teala buyuruyor ki Hücurat Suresinin 7. ayet-i kerimesinde, ey sahabe, biriniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o Resul sizin söylediklerinize itaat etseydi, bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile muhatap olabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini o kalbinize yazdığı iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse

Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman Allah'ın farz kıldığı her hususun gerçekleştirildiğini görüyoruz sahabe tarafından.

Allah Teala fizik vücudun teslimini de nefsin teslimini de farz kılmış. Ve bütün sahabe fizik vücutlarında, nefslerinde Allah'a teslim etmişler.

Allah Teala bekçinizi Allah'a teslim edin ve böylece takva sahibi olun buyuruyor. Tüm sahabe beşlerini Allah'a teslim edip takva sahibi olmuşlar. Allah Teala nefsin Allah'a teslimini de farz kılıyor. Onları dinde halis kullar olmayı emretmekle. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki onlar emrolunmadılar. Nefslerini halis kılmış dinde halis kullar olmakla emrolundular. Böyle bir farz müessesesi gerçekleşmiş. Bakıyoruz ki bütün sahabe daimi zikre ulaşmış ve ihlas sahibi olmuş. Sonra bundan sonraki kademe salah makamının 4. mertebesindeki irşada ulaşmak. Görüyoruz ki bütün sahabe irşada ulaşmış. Peki irşada ulaşmak farz mı? Evet farz. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ucubi davetet da'i izade'ani fel yestecibu li ve yu'minu bi ve alehum yarşudun. Diyor ki dua edenin davetine dua ettikleri takdirde icabet ederiz. Ama herkesin değil diyor. Ama onlar da bizim davetimize icabet etsinler. Mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar diyor Allah-u Teala.

Öyleyse irşada ulaşmayı Allah Teala üzerimize farz kılmış. Bundan 14 asırlar evvel sahabe gördük ki hepsi irşada ulaşmışlar. İrşattan sonra bir hakkın takvaya ulaşmak, iradenin teslimi söz konusu. Bakıyoruz ki bütün sahabe bu hedefe ermişler. Allah Teala Bakara Suresi'nin 132. ayet-i kerimesinde teslimi külli ile teslim olanların, yani iradenin de teslim edenlerin muhtevasını veriyor. Onların Allah'a teslimleri bir hakkın teslim, teslimi külli ile teslim ve ölçüsü de وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, sonra ölümdeki bütün teslimler tamamlandıktan sonraki ölüm olayı. Bakara 102'de de farz kılınmış. Diyor ki Allah Teala يَا اَيُّا الَّذ۪ينَ اَمِنُتَّكُ اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ. Ey amin olanlar, öyle bir takvayla takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Yani siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. Yani bir hakkın takvanın sahibi olduktan, iradenizi de Allah'a teslim ettikten sonra ölün diyor Allah Teala. Ve bakıyoruz bütün sahabe öyle yapmışlar. Bakara 136'da, 132'de Hazreti İbrahim'in, Hazreti Yakup'un ve orada sayılan kişilerin nasıl Allah'a teslim oldukları, bir hakkın teslimi, teslimi külliye teslimi anlatıldıktan sonra 136. ayet-i kerimede sahabenin o teslimle teslim oldukları, Müslümun oldukları ve ölmeden evvel iradelerini de Allah'a teslim ettikleri kesinleşiyor. Ama bu teslim kişiyi irşat makamına ulaştırdığına göre bir başka yönden daha sağlamasını yapabiliriz bu konunun. Sahabenin bir hakkın takvayla teslim olup olmadıklarını, acaba sahabe irşat makamının sahibi oldular mı? Başkalarını Allah'a ulaştırdılar mı? Kesin. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi sahabenin hepsinin Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınanlar olduklarını görüyoruz. Diyor ki tövbe yüzde Allah-u Teala ve sabikunel evvelin var ya, hayırlardaki müsabakalarda yarışanlar, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de onlara, ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah-u Teala. Bütün sahabe 28. basamağın 5. kademesine de ulaşmışlar. İradelerini de Allah'a teslim etmişler. Ve Allah'ın bu teslimden sonra söylediği İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi olmuşlar. Tabiini de irşat kademesine ulaştıracak kadar onların tabiiyetini mutlak olarak gerçekleştirmişler. Tabiiyetin gerçekleştirilmesi 14. basamakta. Hayırlarda yarışmaksa en az 26. basamakta gerçekleşir. Hikmet sahibi olmuş. Kim? Tabiin de hikmet sahibi olmuş. Tabiin de
Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesindeki fevzül azimin sahibi olmuş. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, irşat makamının sahibi ne yapar? Kendisini nasıl kendi mürşidi irşada davet etmişse ve aynı zamanda Allah'a davet etmişse Allah'a davet eder. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a davet ediyor muydu? İşte Allah Teala Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde net olarak bunu söylüyor. Çok net olarak Allah Teala buyuruyor ki sahabe için ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için, Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiret üzere, yani kalbimizdeki basar hassasıyla Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur, ediyor Allah Teala. Öyleyse bundan 14 asır evvel bütün sahabe tasavvufu yaşamışlar. Sadece ruhlarını Allah'a ulaştırmamışlar. Böylece ruhlarını Allah'a teslim etmemişler. Onunla yetinmemişler. Fizik vücutlarını da teslim etmişler. Nefslerini de teslim etmişler. İradelerini de Allah'a teslim etmişler. Takvaların en sonuncusu olan bir hakkın takvaya ulaşmışlar. Hakkül yakin takvasına ulaşmışlar. Ve böylece hepsi Allah'ın zatını da görmüşler. Riyetullah, Allah'ın basiret üzere görülmesi ancak hakkül yakin takvasındadır. Ve Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın söylediği şey, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan sahabenin de riyetullah olduğu, yani Allah'ın zatını gördüğü kesinleşiyor. Hakkül yakın takvasının sahibi oldukları o ayet-i kerimeden de belli. Bir taraftan irşat makamının sahibi olduklarını ispat eden Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesiyle belli, hepsinin hakkül yakın takvasında olduğu. Bir taraftan Bakara suresinin 132 ve 136. ayetleriyle sabit. Üçüncü cepheden de Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesiyle sabit. Allah'ı görmüşler, hakkül yakin takvasının sahibi olmuşlar. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tasavvuf denilen şey insanın Allah'a teslimi ve her teslimde daha büyük bir mutluluğu ve daha üst seviye bir cenneti elde etmesidir. Ve Allah Teala bunu istiyor. Herkes en üst seviyede cennetlerin sahibi olsun. Herkes Kur'an'ı yaşasın, yani tasavvufu yaşasın. Öyleyse bütün sahabe irşat makamının sahibi oldular. İrşat zamanımız ulemasınca reddediliyor. Deniyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son mürşitti. Artık irşat yok. İrşat onunla birlikte kapanmıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son Resul'dü diyorlar. Ondan sonra Risalet yok. İkisi de Kur'an'a hiç uymuyor sevgili kardeşlerim. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için diyor ki, Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin sonuncusudur diyor. Resullerin sonuncusudur demiyor. Ve şunu görüyoruz ki emani bilgilerin sahipleri tasavvufa karşı çıkıyorlar.
Ama her açıdan yanlışlıkların sahipleri olarak. Tasavvufu bilmiyorlar. İslam'ın 7 safhasını bilmiyorlar. İslam'ın 28 tane basamağından, 4 tane 7 basamaktan haberleri yok. Ve en kötüsü, İslam'ın ve tasavvufun temeli olan Allah'a ulaşmayı dinlemiyorlar. Yani kurtulmaları mümkün değil. İşte Bakara suresinin, affedersiniz, Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Ellezine la yercune likayna ve radu bil hayatet dünya ve tmeennü biha ellezine hum an ayatina gafilun ilaike mevahimin naru bima kani yeksibun buyuruyor Allah Teala. Diyor ki Yüce Rabbimiz, onlar bize ulaşmayı dilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatının, dünya hayatından razı olurlar. Onlar dünya hayatı ile mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Dikkat edin, bu iki ayet, Yunus 7 ve Yunus 8, çok büyük bir Kur'an hakikatini sürüyor gözlerin önüne. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır diyor. İrşad yolunu seçmeyenler, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Araf suresinin 146. ayet-i kerimesinde ve zamanımızın din adamları bunların hiçbirini bilmiyorlar sevgili kardeşlerim. Tasavvufu, yani İslam'ı yaşamıyorlar ama İslam'ı en üst seviyelerde öğrettikleri iddiasındalar. Öğrettikleri sadece İslam'ın 5 tane şartıyla fıkıh ilmi. Sevgili kardeşlerim, ikisi de bir insanı Allah'ın cennetine ulaştırabilecek olan yeterliliğe sahip değildir. Şimdi bir sonuca ulaşıyoruz. Tasavvuf 7 tane safha içerir. İslam'ın 7 tane safhasını, o 7 safhayı yaşayan insan, Allah'ın bütün insanlara hedef gösterdiği dünya saadetinin de cennetlerden, Adın cennetinin de en üst kattaki cennetlerinde sahibi olur. Allah Teala'nın ne söylediğine dikkatle bakın. Söylediği şey, insanları bu hedefe ulaştırmayı alıyor muhtevasına. Teslim. Allah Teala bu söylediğimiz bütün standartları farz kılıyorsa ve diyorsa ki, ey insanlar, bana ulaşmayı dileyin, sizde benim bir emanetim var, size ruhumdan üfürdüm, geri almak üzere üfürdüm, dünya hayatını yaşarken onu bana iade etmekle mükellefsiniz diyor Allah Teala. Ruhumuzun biz ölmeden Allah'a ulaşmasını Allah Teala üzerimize tam 12 defa farz kılmış. Tasavvuf en büyük boyutta bu farzların üzerine oturmuştur. Çünkü tasavvufla, Kur'an'daki İslam'la, Kur'an dışı
öğretilen bugünkü geleneksel İslam öğretisi birbirinden en geniş anlamda burada ayrılırlar. Kitaplardan öğrenilen emaniye bilgilerin temelini teşkil ettiği, tamamını teşkil ettiği geleneksel İslam ne Allah'a ulaşmayı kabul eder, ne Allah'a ulaşmayı dilemeyi kabul eder, ne mürşidi kabul eder, ne fizik vücudun, nefsin, iradenin Kur'an hakikatlerinde söylediğimiz standartlarda Allah'a teslimini kabul eder. Ne kalır geriye? Sadece İslam'ın 5 şartı. Sevgili kardeşlerim, Allah hedeflerden bahsediyor. Ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi bana teslim edeceksiniz diyor. Bunu emrediyorum size diyor. Bırakınız teslim etmeyi. Dilemiyorsanız diyor bunu. Bana ulaşmayı dilemiyorsanız hiçbir zaman benim cehennemimden kurtulamazsınız diyor. Ama bizim bu devirdeki din öğreticilerimizin bundan haberleri bile yok. Sevgili kardeşlerim, çok ciddi bir trajediden bahsediyorum. Bütün insanların, İslam'ı yaşadığını zanneden insanların topyekün cehenneme doğru gidecekleri, %10'dan çok daha az insanın kurtulacağı bir devre yaşıyoruz. Dini öğrettiklerini zannedenler bir şey öğretemiyorlar. Kurtuluşa ulaştırabilecek olan hiçbir şey öğretemiyorlar. Bunların arasında o kadar az insan İslam'ı yaşıyor ki bu İslam'ı yaşaması zaten en güzeli ifade ediyor. Ama onlar da büyük hüzün içerisinde. Neden? İslam'ı yaşayanlar, yani tasavvuf erleri, eğer öğretim üyesi olmuşlarsa, o öğretim müessesesinde Allah'ın emirlerinin hiçbirisinin insanları kurtuluşa ulaştıracak olan emirlerinden bahsediyorum. Hiçbirisinin tatbik edilmediğini görmenin hüznü onları dilhun ediyor. Büyük hüzne sürüklüyor. Ne yazık ki bunlar böyle olmasına rağmen hangi üniversitede varsa o üniversitede sadece müfredat programını öğretebilecek olan bir yetkinin sahipleridir. Bu da ayrıca üzüntü konusu. Neden? Hem ilim öğreteceksiniz, hem de insanları kurtuluşa ulaştıracak olan bir ilmi öğretme pozisyondasınız. Ama öğreteceğiniz ilim hiç kimseyi Allah'ın cennetine ulaştıramıyor.

Böyle büyük bir handikap, bir büyük aldanış ve şeytanın insanları büyük kitleleri halinde cehenneme doğru milyarlarca insanı yolcu etmesi. Bunun arkasında sadece İslam'ın yaşanamaması, yani tasavvufi hayatta olmayış yatıyor. Tasavvufu yaşayamamak yatıyor. Sevgili kardeşlerim, İblis insanları cennetine ulaştıracak olan, Allah'ın cennetine ulaştıracak olan temel faktörleri yok ederek İslam'ın bacaklarını kesmiş. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Daha burada her şey bitiyor. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Mürşitlerine ulaşmıyorlar, mürşide inanmıyorlar ve ruhlarını Allah'a tabiatıyla ulaştırmaya inanmadıkları için ruhlarını Allah'a daha ölmeden evvel ulaştırmıyorlar. Ne kadar azim bir tecelli ediyorlar ki ruh insana hayat verir. Kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa o kişi mutlaka ölmüştür. Ondan sonra ruhu Allah'a ulaşmıştır. Sevgili kardeşlerim, hiçbir dayanağı olmayan, Kur'an'ın hiçbir ayet-i kerimesine dayanmayan yanlışlarla bugün bir din eğitimi bütün dünyayı kaplamıştır üniversitelerimizde. Bütün dünya üniversitelerinde. Ve sadece tasavvufun yaşanamamasından, tasavvufi hayatı lüks görerek, fuzuli görerek, aşırı kabul ederek, irtica zannederek tasavvufu insanların reddetmelerinden kaynaklanıyor. Bu cehaletin sadece o cehaletin sahiplerini cehenneme götürmesi söz konusu olsaydı hiçbir önemi olmayacaktı. Ama o öğrendikleri eksik bilgilerle amaçları araç edinen hedefleri vasıta sayan, vasıtayı hedef gösteren bir din eğitiminin sahipleri. Son derece önemli bir konudan bahsediyorum sevgili kardeşlerim. Bu dünya bir şey değil. Şu dünyada ne kadar yaşarsınız? 100 sene yaşayın, 200 sene yaşayın. Orada en az 2 milyar sene yaşayacaksınız. İki rakamıyla başladığı için 2 milyar sene diyorum. Belki 2 katrilyon sene yaşayacaksınız. 2 trilyon sene yaşayacaksınız. Sonsuz bir hayat ya cehennemde geçecek ya cennette geçecek. Bu dünyada yaşayacağınız hayat 100 sene olsa ne yazar, 200 sene olsa ne yazar? Ama bu dünyada onu kazanacak olan bir tek dileği dilemiyor bugünkü din adamları. Dilemedikleri zaman da ne yazık ki gidecekleri yer cehennem olacak, tasavvufu yaşamadıkları için. Tasavvuf denilen müessese mürşitleri içerir. Mürşit en üst seviyede irşat makamını temsil eden devrin imamının emrindedir. Allah Teala devrin imamı için bakınız ne diyor? Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde ve cealna minhum eyyimeten yehdûne bi emrina lemma sabiru ve kânû bi âyâtinâ yûkinûn. Diyor ki Allah Teala,

Onlardan, insanlardan imamlar kıldım diyor. Emrimizle hidayete erdirsinler diye insanları. Ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için, yani ilmel yakin, aynel yakin ve hakkul yakin seviyesinde ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için ve sabrın sahibi oldukları için, sabrettikleri için değil, onun çok daha ötesinde bir vaka, sabrın sahibi oldukları için. Sabrın sahibi olmak irşat makamını ifade eder. Sadece sabırlı olmak değil, bütün sabra, sabırsızlığa mütealik sistemlerden %100 kurtulmak ve 12 mertebe bunun üzerine müzeyen olmak. O insan sabrın sahibidir. O insan irşat makamının sahibidir. Tasavvufun temelinde hidayet vardır. Ruhun hidayeti Allah'a ulaşmaktır. Fizik vücudun hidayeti Allah'a, bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyetle fizik vücudun Allah'a teslim olmasıdır. Nefsin ahsen kılınarak Allah'a teslim olmasıdır. Yani gene aynı muhteva geçerli. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir nefs. O nefs Allah'a teslim olmuştur. Ve iradenin Allah'a teslimi kişinin 12 mertebede nefsin kalbini müzeyyen kıldıktan sonra iradesini Allah'a teslim etmesi hali. İşte tasavvuf bunların hepsini gerçekleştiren, İslam dininin, kainatın tek dini olan Hanif dininin yaşanmasıdır, hayata tatbik edilmesidir, bir yaşam biçimidir ve teslimlerin dördünü de içerir, 7 tane safa ifade eder. Şeytan mı 14 asırda insanlara emaniye bilgileri öğreterek, vasıtaları hedefler haline getirmiş. 7 safanın 7'si de hedeftir. Ve bu 7 safanın 7'sini de yok etmeyi başarmış İblis. 14 asır evvel sahabenin yaşadığı, Osmanlı'nın yükselme devresini boyunca çok büyük bir kısmının yaşadığı, Allah'ın İslam dininin hayata geçirilmesi

cehenneme doğru yol alıyorlar ve Allah'ın öğrettiklerini bilenler, tasavvufu yaşayanlar, Kur'an gerçeğiyle hayatlarını süsleyenler, kendi hayatlarının kurtulmasına rağmen bu kitle intiharına kaygıyla ve hüzünle bakıyorlar. Bu bir kitle intiharıdır. Nasıl intihar edenler cehenneme girerlerse, tasavvufu yaşamayanlar için de, en azından temenni etmeyen için de, etmeyenler için de cehennem söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, tasavvufun temeli başlangıç noktasındadır. Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek bir kişiyi mutlaka cennete götürür veya mutlaka cehenneme götürür. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, ayet-i kerimeyi söyledik, Yunus 7 ve 8, onların gideceği yer kesinlikle cehennemdir. Din öğreticileri bugün insan ruhunun Allah'a dünya hayatını yaşarken ulaşmasına inanmıyor. Mürşide inanmıyor. Zikrin farz olduğuna inanmıyor. Aşamaların hepsinin insanlar tarafından kullanılmaz hale gelmesini İblis 14 asırda kabul ettirmiş. Tasavvufun yaşanmasına, tasavvuf yaşantısına kesinlikle son vermiş İblis. Öyleyse yok artık tasavvuf. Büyük kitleler, her dinin içinde insanların %90'dan fazlası tasavvufu yaşamıyorlar. Ama gene hamdedilecek, şükredilecek bir taraf var ya, bütün dinlerin içinde %10'dan az bir kitle şu anda tasavvufu yaşıyorlar. Bizim yaşamakta olduğumuz tasavvufu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sahabenin yaşadığı tasavvufu, Hazreti Adem'in, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Nuh'un, Hazreti Yakub'un, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı İslam'ı yaşıyorlar. Kainatın yegane dinini yaşıyorlar. Bütün peygamberler aynı dini yaşadılar. Adına Hazreti İbrahim'in Hanif dini diyor Allah-u Teala. İşte onu yaşamak, o tasavvuf adını alıyor. Şimdi Kur'an'ın bütün bu gerçeklerinden habersiz olan insanlar din öğretiyorlar. Diplomalı bir cehalet içerisinde din öğretiyorlar insanlara. Dinden murat kurtuluş iken, felah iken, insanların iflah olması mümkün olmayan, felaha ermesi mümkün olmayan bir uçuruma sürüklenmesine, gözümüzün önünde bunların cereyan etmesine sadece seyirci kalabiliyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tasavvuf yaşanmıyor. Yani İslam hayata geçirilemiyor. İşte bu devirde, içinde bulunduğumuz devirde İslam'ın hayata geçirilebilmesi, ihya edilmesi emriyle bu görevin sahibi kılındık. Allah-u Teala bu çağa, içinde bulunduğumuz çağa hidayet çağı diyor. Ve hidayet çağındaki hidayet görevi bize tevdi edildi. Böyle bir dizaynda bizler İslam'ı, tasavvufu sahabe gibi yaşayanlarız. Ve din öğretiminin yanlış ve yetersiz olduğunu herkese anlatmak mecburiyetindeyiz. Bu emri aldık. Öyleyse sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım,

etrafınızdaki insanlara anlatmaya çalışacaksınız tasavvufu. Tasavvufun, dinin, İslam'ın ta kendisi olduğunu, hiçbir fazlalık ihtiva etmediğini, onu fazlalıklarla, Allah'ın emretmedikleriyle mücehhez bir anlayış veya yaşam biçimi kabul edenlere, düşündüklerinin, kendilerine öğretilenlerin yanlış olduğunu ispatla mükellefsiniz. Onlar bilmiyorlar sevgili kardeşlerim. Bilmedikleri için bu feci huzursuzluğu yaşıyorlar. Hem bu dünyada huzursuzlar, hem ahirette ne yazık ki cennette olamayacaklar. En çok üzüldüğümüz husussa sadece bir tek talebin, Allah'a ulaşma talebinin bütün insanları mutlaka Allah'ın cennetine ulaştıracağı, yetmez, dilerlerse Allah-u Teala'nın mutlaka onları Allah'ın evliyası yapacağı tasavvufun omurgasıdır. Ve insanlar inkar ediyorlar. Allah-u Teala emrediyor, 12 defa üzerimize farz kılıyor ruhumuzun Allah'a ulaşmasını. Tasavvufun ve İslam'ın temeli budur. Ve Allah-u Teala diyor ki, yalnız bana ulaşmayı dileyeceksiniz, sizi ben kendime ulaştıracağım. Diyor ki, men kânû yercû likâ Allâhe fe inne ecelallâhu leyat. Kim Allah'a milaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Zaten ifade son derece açık. Tasavvufun şekillendiği ayet-i kerime, Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi, Allah-u Teala buyuruyor ki, Allah kullarından dilediğini, dilediklerini kendisine seçer ve onlardan seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyor. Ama kendisine ulaştırır diyor. Yönelenleri hayattayken, ölmeden evvel Allah'a ulaştırır ve Kur'an baştan aşağı bunun için vardır. En azından ruhunuzun Allah'a teslimi Kur'an'ın şaşmaz vazgeçmez bir simgesidir. Tasavvufun da simgesidir, İslam'ın da simgesidir. İslam'la tasavvuf arasında fark var mı? Birinin konulan kaidelerin bütünü oluşu, ötekinin o kaidelerin tatbikatı oluşu. Ama ikisi de netice itibariyle aynı şeydir. Aynı şeyi yaşamaktır. İslam ve tasavvuf mutluluğa eşittir. Dikkat edin, tasavvufun daha ilk safhasında Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an cennet mutluluğunu elde ettiniz. Ertesi gün öldünüz. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah kalbinizde olan talebi gördü, işitti, bildi. Ertesi gün öldünüz. Hiçbir ibadetiniz yok. Ama cennete gireceksiniz. Çarpıcı bir misal olsun diye veriyorum. 80 yaşında ölen birisini düşünün. 15 yaşında başlayan sorumluluğunu müdrik olmuş. İslam'ın 5 şartını hayatına hep uygulamış. 65 sene namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş. Ve bu insan Allah'ın cennetine giremez sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemediyse. Allah'a ulaşmayı dilemeyen benim cennetime giremez diyor Allah-u Teala. Şimdi
insanların reddettikleri, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması yoktur denilen müessese Allah-u Teala tarafından tam 12 defa üzerimize farz kılınmış. Hadi gelin ayetlere beraberce bakalım. 1. Zümer 54. Ve enübü ilâ rabbüküm ve eslimu lehu min kable en yeteküm'ün azabe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün. Allah'a ulaşın ve böylece Allah'a teslim olun diyor Allah-u Teala. Yoksa sonra yardım olunmazsınız diyor. Sümme la ve enübü ilâ rabbiküm ve eslimu lehu min kabli en yetiyeküm'ün azâbe. Sonra yardım olunmazsınız diye bitmiş. Ama kelimeye bakmak istiyorum. Madem ki hatırlayamadım, hatırlayamadım, hatırlamalıyım.

Sümme la tünserun. Sonra yardım edilmezsiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bu birinci ayet-i kerime. İkinci ayet-i kerime Rum 31. Minibine ileyhi ve yettekun. Ona dön. Allah Teala'ya dönerek ulaş. Ve böylece takva sahibi ol diyor Allah Teala. Üçüncü ayet-i kerime Fecr 28. İrci'i ila Rabbiki. Ruha hitap ediyor Allah Teala. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geldiğin yer Rabbindir. Ve Rabbine tekrar geri dön. Allah'a ulaş diyor. O kişi hayattayken emrediliyor bu. Dördüncü ayet-i kerime Zariyat 50. Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar et. Allah'a kaç, Allah'a sığın. Beşinci ayet-i kerime Lokman 15. Vettebi sebila men enabe ileyye. Kim bana dönmüş, ulaşmışsa, yönelerek kim bana ulaşmışsa, sen de onun yoluna tabi ol. Aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş. Her biri bir emir, iradesi olan, yaşamakta olan bir insana Allah'ın kesin farz emirleri. Altıncı ayet-i kerime Yunus 125. Allahü yedü darüsselamü yehdi men yeşâü ilâ sırat-ı mustakim. Allah selam yurduna, selam yurdu olan Allah'ın zatına davet eder. Ve kimi oraya ulaştırmayı dilerse onu sırat-ı mustakime ulaştırır. Buradan selam yurdunun Allah'ın zatı olduğu kesinleşiyor. Çünkü sırat-ı mustakim Allah'ın zatına ulaştırıyor. Nisa 175'te Allah Teala buyuruyor. Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı, yani Allah'ın zatında yok olmayı, fena fillah olmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün affedersiniz, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyacak ve onları kendisine ulaşan, Allah'a ulaşan sırat-ı müstakime ulaştıracaktır. Kim Allah'a ulaşmayı ve sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyacak ve onları kendisine ulaştıran, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimine ulaştıracaktır. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol olduğuna göre, selam yurduna ulaştıracaklarını da Allah sırat-ı müstakime ulaştıracağına göre konu kesindir. 7. ayet-i kerime Müzemmil 8. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a geri dön. 7 ayet. 8. ayet-i kerime Rad 21. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ي اَنْ يُسَلَى. 20 ile 21'i beraber söyleyelim. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ي اَنْ يُسَلَى. Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. Yani ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ederler. Ve misaklerini, özellikle misaklerini bozmazlar. Neymiş misaklerini? Misakleri neymiş? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Misakleri, Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırmak. Ne oluyor? Allah'ın emrettiği bir şey. Ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmak, Allah'ın emrettiği bir şey. Allah'ın 8. farzı. Farz olduğu emir kelimesiyle kesinleşiyor. 9. ayet, ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasının farziyetine ait 9. ayet.
Allah Teala Şura suresinin 47. ayet-i kerimesinde diyor ki üzerinize o değiştirilmesi mümkün olmayan gün, ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin diyor Allah Teala. Allah'ın davetine icabet edin. Allah'ın daveti neydi? Allah'ın zatına davet. Onuncu ayet-i kerime Enam 152 ve bi ahdillahi efu haza sıratı mustakimu fettebiuhu. Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin diyor Allah Teala. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun. Ayet-i kerimenin gerisinde de diyor ki sakın o sırat-ı müstakimin dışındaki fırkalardan herhangi birisine tabi olmayın ki bütün o fırkalar sizi Allah'ın yegane yolundan, sırat-ı müstakiminden saptırırlar. Allah'ın ahdini, yani ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etme işlemlerini ifa edin, yerine getirin, farz kılıyorum üzerinize diyor Allah Teala. 10. defa. 11. ayet-i kerime Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki o gün işittik ve itaat ettik demiştiniz. Biz de diyor üzerinize misakinizi farz kıldık. Misakimiz ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Onu üzerinize farz kıldık diyor Allah Teala. 11 oldu sevgili kardeşlerim. 12. ayet-i kerime Nisa 58 İnne Allahe ye'murukum an tuaddil emanati ila ehliha. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine, emanetlerin sahibi tek, emanetler çoğu, o emanetlerin sahibine teslim etmenizi, tevdi etmenizi emreder diyor Allah Teala. Allah'ın emri bir defa daha tahakkuk ediyor. 12. 12 defa Allah ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaştırılmasını, yani tasavvufu yaşamamızı üzerimize farz kılmış. Ve diyor ki kim bana ulaşmayı bırakın diyor bir tarafa. Kim bana ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer cehennemdir diyor. Ulaşmak daha sonraki iş. Ama ulaşmayı dilemezse gideceği yer cehennemdir diyor. Bir adım daha öteye geçmiş. Kim de diyor ulaşmayı dilerse onları da mutlaka cennetime alırım diyor. Yetmez. Onları hidayete erdiririm diyor. Evliyam yaparım diyor. Üçüncü kat cennetin sahibi kılarım diyor. Ve diyor onlara dünya saadetinin de %51'ini mutlaka teslim ederim diyor karşılıksız. Sadece bana ulaşmayı dilemeleri bunun için yeterlidir diyor. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Üçüncü basamakta Allah Teala o kişiyi 21. basamağa ulaştırıyor. Tasavvufun temeli her şeyden evvel ruhun Allah'a teslimidir. Kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmışsa ulaştırabilen kişi Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki İslam'ı yaşıyor demektir. Tasavvufun ehlidir. Sevgili kardeşlerim, tasavvufun insanı ulaştıracağı yer bütün teslimlerden sonra
iç dünyadaki saadet, dış dünyadaki saadet ve Allah ile olan ilişkilerindeki saadettir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o hep nefse emarede kalacaktır. İç dünyasında hep huzursuzluk olacaktır. Çünkü nefsiyle ruhu arasında devamlı bir kavga onu devamlı huzursuz kılacaktır. Kim daimi zikre ulaşıp da nefsindeki bütün afetleri temizlerse nefsi faziletlerle dolacak. Nefsinin bütün talepleri ruhunun taleplerine paralel olacak. İç dünyasındaki kavga bitecektir. Nefsle ruh arasındaki savaş bittiği için o kişi sülh ve sükun içinde yaşayacaktır. İç dünyası sülh ve sükun içinde olan bir insan olacaktır. Devamlı bir mutluluk ve sülh ve sükun hali. İşte tasavvufun insanı ulaştıracağı yer iç dünya saadeti olarak budur. Dış dünyasında insanlar neden mutsuzdur? Başkalarına kötü davrandıkları için nefslerindeki afetler sebebiyle Allah onlara devamlı azap verir. Arkadan kötü davrandıkları kişi onlardan intikam alır. İntikam aldıkları zaman bu kişiler bir defa daha huzursuz olurlar. Arkadan onlar da karşı taraftan intikam alırlar. İntikam aldıkları zaman yeni bir günah işledikleri için yeniden Allah Teala onları azap eder. Bir defa daha mutsuz olurlar. Eğer karşılarındakinden intikamlarını alamıyorlarsa bu sefer de stres sebebiyle mutsuzdurlar. Dış dünyalarında da mutsuzdurlar. Ama ya daimi zikre ulaştılarsa, nefslerin afetlerini yok ettilerse, o zaman bu insan nefsindeki afetler mevcut olmadığı için başkalarına kötü davranamaz, onları huzursuz edemez. Ve bu sebeple hep kendisi huzur içinde yaşayacaktır, başkalarına da huzur verecektir. Her başkasına huzur verici davranışında Allah ona mutlaka huzur verecektir, mutluluk ulaştıracaktır. Azaplandırmak şöyle dursun. Arkasından hiç kimse bu kişiden intikam almayacaktır. O da hiç kimseden intikam almak gereğini duymayacaktır. Ve bu kişi strese de hiçbir zaman ulaşmayacaktır. Çünkü nefslerinde afet olmayan insanlar bunlar. Öyleyse bu kişinin iç dünyasındaki mutluluğun ötesinde dış dünyasında da sonsuz bir mutluluk duruma hakim olacaktır. Ve sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda bu mutluluğu o kişi Allah ile olan ilişkilerinde de yaşayacaktır. Başlangıçta Allah'ın bütün emirlerini asla yerine getirmeyen, yasak ettiği her fiili mutlaka işleyen bir insan, daimi zikre ulaşıp da nefsindeki afetler yok olunca, nefsiyle ruhu aynı şeyleri isteyince, Allah'ın bütün emirlerine itaat edince, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyince, bu kişi Allah'ın emirleri ve yasakları cephesinden de mutlak bir saadetin, mutluluğun içine girecektir. Bütün emirlerini yerine getirdiği için Allah Teala'nın her emrinin yerine getirilişinden sonra Allah ona mutluluk verecektir, huzur verecektir. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemediği için her fırsat çıkıp da işlememe olayından sonra Allah ona o cephelerden de mutluluk verecektir, huzur verecektir. Görüyorsunuz ki tasavvufun yaşantısı insanı daimi zikre ulaştırıyor. Nefsin ve iradenin teslimine ulaştırıyor. O noktada bulunan bir insan hem iç dünyasında sonsuz bir mutluluğun sahibi, hem dış dünyasında sonsuz bir mutluluğun sahibi, devamlı bir sülh ve sükun halinin sahibi, iç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerde de. İşte İslam, işte tasavvuf, işte mutluluk. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah sizin mutluluğunuzdan başka sizden hiçbir şey istemez. Hepinizin Allah'ın emirleri çerçevesinde
ruhunuzu da ve içinizi de nefsinizi de iradenizi de Allah'a teslim ederek tasavvufu yaşamanızı ve onun sonsuz dünya saadetini hem iç dünyanızda hem dış dünyanızda hem Allah ile olan ilişkilerinizde yaşamanızı ve mutlaka Allah'ın cennetinin sahibi olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Allah'ıma salallahu aleyhi ve sellem.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Fizik vücudun ta içindedir. Nefs aynı noktaları ihata eder. Fizik vücudun ihata ettiği her noktada nefs mutlaka vardır. Ve o bir itimdir. Fizik vücut olmazsa barınağı yoktur. Öyleyse neden yetimdir? Daimi zikre ulaşmadan evvel bir yetimdir. Çünkü Allah'a kendi başına ulaşamaz. Ruhu Allah'a ulaştırmak için bir vasıta olduğu cihette. Anne baba koruyucudur. Zikir de koruyucudur. Nefsin koruyucusu zikirdir. Bu sebeple zikir olmazsa nefs yetimdir. Daimi zikre ulaştığı zaman kişi nefsin yetim olmaktan kurtulması söz konusu olur.
0: Sevgili kardeşlerim, din deyince birçok insanın tüyleri diken diken oluyor. Şu dünyada yaşamak varken nereden çıkardınız bu dini diyorlar. İşte o yaşamak dediğiniz şey var ya, onu mutluluğa dönüştürmek için Allah Teala dini indirmiş. Hepinizi şu kendisini çok akıllı zannedenlere sesleniyorum. Dinin dışında kalıp da dini kötüleyerek akıllı olduklarını ispat etmeye çalışanlara sesleniyorum. Sadece bir zavallılık, Allah'ı tanımadan şu dünyadan göçüp gitmek ve cehenneme gitmek. Sevgili kardeşlerim, kendinize yazık etmiyor musunuz? Şimdiye kadar aklınızı kullandınız. Şeytanın düşünce platformunda bugüne kadar geldiniz. Mutlu musunuz? Hadi itiraf edin. Mutsuz olduğunuz kesin değil mi? Öyleyse işte size verilen aklı kullandınız. Farkına bile varmadınız şeytanın bir zavallı eseri olduğunuzu. İnsanların kalplerini kırdınız. Allah'ın yasak ettiği her fiili işlediniz. Allah'ın emirlerini gerçekleştirmediniz. Ve din karın doyurmuyor. Ben bu dünyaya aitim diye. Dünyanın gereklilik olduğunu düşündüğünüz şeyleri yaptınız. Bilmediniz ki şeytan nefsinize tesir edip onların hepsini size yaptırdı ve sizi hep mutsuz kılmayı başardı. Şu dünya üzerinde yaşarken çok büyük bir düşman tarafından devamlı takip edildiğinizi, devamlı huzursuz edildiğinizi elbette bilmiyorsunuz. Daha yeni tanıyacaksınız onu. O sese dikkatle bakın. Ne zaman Allah'ın bir emrini size yaptırmamak için gayret sarf eden bir ses duyarsanız içinizde, işte o ses iblisin sesidir. Şeytanın sesidir. Ve sizi sadece mutsuz kılar. Bırakınız tasavvufun dışında olan zavallı mutsuz insanları. Tasavvufun içinde bile başladıktan sonra daha yeni yeni şeytanı tanımaya başlayan kardeşlerimiz onun hileleri karşısında hayretten hayrete düşüyorlar. Bu kadar kurnaz bir mahluk. Sevgili kardeşlerim, bu mahluk, iblis, hiçbirinizle uğraşmaktan vazgeçmez. Hele tasavvufa adım atmışsanız, en büyük uğraşısı sizsiniz. Çünkü ötekiler zaten onun safında. Ama siz ondan kurtulmak üzere harekete geçtiniz. Öyleyse sizlerle uğraşacaktır. Vazgeçmeyecektir. Ama yenilmeye mahkumdur. Eli mahkum. Her şey bir taleple başlar. Bu talep Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var mutlaka, birinci kat cenneti o kişi kazanır. Yetmez, o kişiye evvelce angarya gibi gelen namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, zikir yapmak gibi işlevler o kişi için adım adım angarya olmaktan çıkar, severek yapılan ibadetler olur, daha sonra ise zevke kesin olarak dönüşür. Öyleyse eğer size birisi deseydi ki cennete girmek sadece bir dilekle gerçekleşir, ona inanmazdınız. Öyle değil mi? Şimdi de bizi ilk defa dinleyenlerin bir kısmı işte görüyoruz ki inanmıyorlar. Ama dinleyin. Allah'ın söylediklerine inananların mutlak saadete erdiğini gördünüz. Öyleyse kapılar sizin için kapalı değil sevgili kardeşlerim. Ne kadar mutsuz bir insan olursanız olun, kapılar sizin için de açık. Şöyle düşünen birisi var mı şu anda beni dinleyenler arasında? Şu dünyadaki en mutsuz insan benim. Böyle diyorsanız, özellikle bu mutsuzluktan kurtulacağınız Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Garantiyi veren biz değiliz, o. Onun garantisiyle mutluluğu öğrendi kardeşlerimiz. Başkalarına öğretiyorlar. Bu öğretim standartları içinde Allah'ın fermanı söz konusudur. Allah'ın fermanını iyi bilen İblis kendi takımına da ona benzer şeyler yaptırmaya çalışır. Bir üçkağıtçılıkla, sahtekarlıkla. Allah-u Teala zikri farz kılmış mutluluğunuzun temel faktörü olarak. Ne demiştim demin size? Şeytanı hayatınızdan çıkarmak istiyor musunuz? O zaman bileceksiniz ki şeytan yalnız nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Nefsinizin afetlerini azalttığınız sürece şeytanın üzerinizdeki hakimiyeti azalacaktır, azalacaktır, azalacaktır. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız, şeytanın hakimiyeti sıfırlanacaktır. Siz ona hakim olacaksınız. Şeytan elinizde bir köle olacak. Sevgili kardeşlerim, sizi yaratan Allah-u Teala nefsinizle ve nefsinizdeki bütün afetlerle beraber yarattı. Ama o afetlere nasıl galebe çalacağınızı, onları nasıl yok edeceğinizi de en iyi bilen sizi yaratan Allah reçeteyi vermiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse diyor, biz o kişiyi ona 10 tane insan verip mürşidine ulaştırırız. Ve ulaştığı zaman nefsinin kalbindeki küfür kelimesini alırız. Kalbinin içine imanı yazarız. O noktaya kadar onun üzerinde birçok işlemi gerçekleştirmişizdir. Öyle ki bu kişi tabi olduğu anda zikir yapmaya başlarsa, yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmeye başlarsa, o zaman o kişinin kalbine diyor Allah-u Teala, biz rahmet, fazl ve salavat olmak üzere üç grup nur göndeririz diyor. O kişinin kalbine yazdığımız iman kelimesi bir cazibe merkezidir, çekim merkezidir diyor. Katımızdan gönderdiğimiz bu nurlar o kişinin zikriyle Allah kelimesi bir şifredir. Bu şifreyi kim söylerse onun göğsüne mutlaka Allah'ın başlangıçta rahmeti ve fazlı, Allah'ın on ihsan vermesinden sonraki tabiiyetten sonra rahmeti, fazlı ve salavatı o kişinin göğsüne gelir, göğsünden şifreli yolu takip ederek kalbine ulaşır. Kalbin mührünü nefsinizin kalbinin alt boyutunda bulunan zilvani kapıdan şeytanın karanlıkları nefsinizin kalbine girer. O kapının üzerine doğru bastırır mühürü. Rahmet fazla selavat partikülleri, nurlar. Ve mühürü zilvani kapının üzerinde tutar. Zilvani kapı bu mühür tarafından mühürlenir. Ne kadar sürece? Zikir yaptığınız sürece. Sonra mı ne olur? Şu olur. Nefsinizin kalbindeki bütün karanlıklar kapı dışarı edilmiştir. Ve kalbiniz %100 Allah'ın nurlarıyla, faziletleriyle dolmuştur. Ama zikri bıraktığınız zaman tekrar geri dönecekler. Kalbinizi boşaltacaklar. Boşaltmaması için, kalbinizde o nurların kalıcı olması için Allah Teala kalbinize bir çekim gücü koyuyor. O nurları nefsinizin kalbinde tutacak olan, şeytanın hakimiyetini son bulduracak olan, bitirecek olan bir çözüm. Kesin çözüm. Kalbinizdeki iman kelimesi Allah'ın katından gelen rahmet fazla salavat partiküllerinden fazlaları, yani ruhunuzun hasletlerinin tam benzeri olan hasletleri, faziletleri, iman kelimesi kendisine doğru çeker ve gelen faziletler iman kelimesinin etrafına yapışmaya başlarlar. Böylece nefsin kalbinde nurlar birikmeye başlar. İlk %50 nur birikimi nefsi emmare. Sonra bir daha %7 nur birikimi adım adım gerçekleşiyor. Nefsi levvame. Sonra mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde adım adım nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla devamlı nurlanır. Manası ne? Manası şu. Nefsinizin kalbindeki nurlar şeytanın kumandasının dışına çıkmıştır. Şeytan sizi mutsuz edemez. Onlara söz geçiremez. Onlar Allah'ın emirlerini yerine getirecek. Mutluluğunuza asla gölge düşürmeyeceklerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şeytan hiç kimsenin dostu değildir, olması da mümkün değildir. Sadece sizi huzursuz etmek için yaşar bu dünyada ve ahirette de mutlaka kendisiyle beraber cehenneme gitmenizi ister. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin kalbindeki nurlar başlangıçta sıfırdı. Başlangıçta nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, nefret vesaire vesaire. Ve hepsine şeytan tesir ediyordu. Hem sizi huzursuz ediyordu, sizinle Allah arasındaki münasebetlerde Allah'ın emirlerini size yaptırmıyordu, yasak ettiği fiilleri işletiyordu, başka insanlarla aranızdaki ilişkilerde de başka insanların kalbini kırmanıza, onlara kötü davranmanıza sebebiyet veriyordu. Bu açıdan da sizi rahatsız ediyordu. Allah'ın emirleri ve yasakları cihetinde de emirleri yaptırmıyordu, yasakları işletiyordu. Şeytanın %100 kontrolü altındaydınız. Ama nefsinizin kalbindeki faziletler kalbinize yerleştikçe onlar oradan çıkmazlar. Zikrinizi tamamladınız. Diyelim ki %7, 14, 21, %28 nur birikimi oldu nefsinizin kalbinde. Zikri bıraktınız, bitirdiniz zikrinizi. Bu %28 nur oradan çıkmaz. İman kelimesi kalbinize sımsıkı yapışmıştır. Allah yazmıştır o kelimeyi nefsinizin kalbine yapışık olarak. O kelime sebebiyle, nefsinizin kalbindeki bu iman sebebiyle o faziletler nefsinizin kalbine geliyor, yerleşiyor. Hiçbir kuvvet onları atamaz. Bunların çoğaldığını, neticede %70'leri, %80'leri bulduğunu, daimi zikre ulaştığınız zaman da nefsinizin kalbinin %100 faziletlerle dolduğunu düşünün. Nefsinizin kalbinde şeytanın en küçük bir tesiri kalmayacaktır. O zaman ne olacaktır? O zaman siz iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de muhteşem bir saadeti yaşayacaksınız. Öyleyse neden yaşayacaksınız? Çünkü artık siz Allah neyi emretmişse onu yapan birisiniz. Çünkü ruhunuz zaten ezelden beri öyleydi. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellikteydi. Şimdi nefsiniz de aynı özellikte oldu. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği hiçbir fiili nefsiniz de istemiyor. Şeytanın hakimiyetini sıfırlamışsınız. Böyle bir noktada içinizdeki kavga bitmiştir. Neden kavga vardı? Nefsinizin afetleri Allah'ın emirlerini yapmak istemiyordu. Ruhunuzun hasletleri ise yapmak istiyordu. Devamlı kavga halindeydiler. Nefsinizin afetleri Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek istiyordu. Ruhunuzun hasletleri de işlememek istiyordu. Gene kavga halindeydiler. Üstelik de şeytan hakim olduğu sürece hem sizi rahatsız ediyordu yaptığınız bütün yanlışlıklar, hem de başka insanlara devamlı huzursuzluk verdiğiniz için bir defa daha rahatsız oluyordunuz. Başkaları da size kötü davrandığı için o sebeple de rahatsız oluyordunuz. Ama ne oldu? İçinizdeki kavga bitti. Nefsinizle ruhunuz aynı paralelde aynı şeyleri söylüyor. Allah'ın bütün emirlerini yapıyorsunuz, arkadan mutluluğu yaşıyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz, gene mutluluğu yaşıyorsunuz. Başka insanlara artık kötülük yapamazsınız, yapmıyorsunuz, mutluluğu yaşıyorsunuz. Onlar da size kötülük yapmıyorlar, sizden intikam almıyorlar. İntikam almaya değer bir şey işlemediğiniz için. Ayrıca Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen, bu sebeple iç dünyasında da mutluluğu yaşayan bir insan oluyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, mukayese edin kendinizi. O şeytanın bütün emirlerine itaat ettiğiniz, yasak ettiği fiilleri özellikle işlediğiniz, Allah'ın yasak ettiği fiilleri, özellikle şeytanın size işlettiği devredeki mutsuzluğunuzu daimi zikre ulaştığınız zaman mutluluğun ne olduğunu yaşayacaksınız. İç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de. Öyleyse anahtar sizde, nefsinizin kalbini şeytanın hakimiyet alanının dışına çıkarmak hepinizin elinde. Bunu zikir adı verilen bir manivela ile, bir vasıta ile yapacaksınız. Ve garanti ediliyor Allah Teala tarafından mutluluğunuz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse şeytanla farkına bile varmadan bugüne kadar yapmakta olduğunuz işbirliğini artık bitirme zamanı gelmiştir. Allah bütün güzellikleri size yaşatmaya hazırdır. Mutluluk sizler için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala'dan hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını dileyerek, hem cennet saadetini hem dünya saadetinin sahibi olmanızı dileyerek bu sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ımız sallallahu aleyhi ve sellem. Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İlâken âbidu ve ilâken estaîn. İhtenâ sırâta müstakîm. Sırâta lezzîne en'amte aleyhim. Gâyrı mağdûbi aleyhim ve lallâhim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde bir araya getirdi. Allah-u Teala'nın izinde insanlar en kıymetli mahluk yaptılar. Her şey insan için yaratılmış. Ve Allah-u Teala bütün yarattığı insanların kurtuluş olmasını istiyor. Hem cennet saadetine hem de dünya saadetine, Kur'an-ı Kerim'ini ve bütün mukaddes kitaplarını buna göre dizayn etmiş. Sadece insanların mutluluğunu istiyor. İşte bu mutluluk müessesesi şeytanın en çok sinir olduğu müessese. Ve bütün gücüyle insanları mutsuzluğa itmek konusunda gayretlerini gösteriyor. Ve ne yazık ki tuzağına insanların çoğunu düşürmüş olacak. Gelmiş geçmiş zaman parçalarının hepsinde cehenneme gidecek insanların sayısı cennete gidecek insanlardan çok çok ötede. Burada dikkat edilmesi lazım gelen bir husus var sevgili izleyenler ve dinleyenler. İblis nasıl oluyor da insanları böylesine açık bir şekilde aldatabiliyor? Allah-u Teala kör kör parmağım gözüne der gibi o kadar net ve açık ifadelerde bulunuyor ki kurtuluşu o kadar basit bir sebebe dayıyor ki sadece Allah'a ulaşmayı dilemek gibi. Buna rağmen insanların çoğu Allah'ın hakikatlerine hiç kulak asmadan şeytanın söylediklerini dinliyorlar. Bu bir tuzak, korkunç bir tuzak ve çok başarıyla uygulanmış sevgili izleyenler ve dinleyenler. İnsanların tabiatla yozlaşmaya müsait yaratılmaları şeytanın bir istikamette başarı kazanmasının temelinde var. Birçok insan şeytanın sözlerini kendi düşünceleri zannediyor. İç dünyalarında daima bir çarpışma var bütün insanların. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygun. Şeytan daima bizi Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamaya davet eder. İçimizdeki sese benzer bir ifade kullanır. Allah neyi yasak etmişse onları da mutlaka yapmamızı ister. Bunu sağlamaya çalışır. Her ikisi de bir vaka olarak çıkıyor karşımıza. Ama sonuçlara baktığımız zaman bir de bakıyoruz ki insanlar iblisin sesini kendi düşünce platformlarında oluşan meyveler zannetmişler. Ve inanmışlar ona. Düşünebiliyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Bir insanın kurtulabilmesi sadece bir tek dileğe dayalı. Allah'a ulaşmayı dilemek. Hepsi bu kadar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin kurtulmaması mümkün değildir. Mutlaka Allah'ın cennetine girer. Bırakınız bu kişinin amel sahibi olmasını, bırakınız bu kişinin mürşidine ulaşmasını, bırakınız bu kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmasını. Ama bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah-u Teala onun kalbindeki bu Allah'a ulaşma dileğini görür, işitir ve bilir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, biliyor musunuz ki bu yeterlidir o kişinin kurtulması için. Bu kişi ertesi gün öldü. Sıfır ibadetle. Hiç ibadet edemeden öldü. Onun gideceği yer Allah'ın cennetidir. Böylesine kolay, böylesine erişilebilir bir sebebe dayalı olarak Allah-u Teala bütün insanları kurtuluşa davet ediyor. Bütün mukaddes kitaplarından ve değişmeyen tek kitap olan Kur'an-ı Kerim'de ve insanlar ellerinin tersiyle Allah'ın talebini itiyorlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın söylediklerine değil, şeytanın söylediklerine tabi oluyorlar. Böyle bir dizaynı bütün insanlar için geçerli kılmak söz konusu. Öyleyse işte bunu nasıl yapabiliriz? Bunca yıldır didinmemiz, bunca yıldır gayret etmemiz, hep aynı sebebe yönelik. İnsanlara onların kurtuluşunu temin etmek. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ne kadar çok düşmanımız oldu. Bu yola girdik gireli. Arkasında ne var? Sadece şeytan, sadece iblis. Bütün insanların mutsuzluğa gitmesini, mutsuz olmasını, cehenneme ulaşmasını isteyen iblis, başka insanları bu istikamette inandırabilmek için, sevgili izleyenler ve dinleyenler, gene insanları kullanıyor. Allah'ın dininden haberdar olmayan ama profesör titrini elde etmiş, doçent titrini elde etmiş, din adamlarını vasıta olarak kullanıyor. Sevgili dinleyenler ve izleyenler, sadece bizim zamanımıza ait bir plan değil bu. İnsanlık tarihi kadar eski. Adem Aleyhisselam'ın öğretisine karşı şeytanın davranışı onların hepsini unutturabilmekte. Adem Aleyhisselam hayatta olduğu sürece de onun birçok oğlunu yoldan çıkarmayı, oğlunu kızını yoldan çıkarmayı iblis başarabilmişti. O hayattayken bile. Son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bu açıklamaları insanlara getirdiği halde zaman içerisinde onun söyledikleri de unutuluyor. Kur'an hükümleri unutulduğu gibi Kur'an'daki insanları kurtuluşa ulaştıracak olan temel farzlar unutulduğu gibi. Bu nasıl bir kandırmaca ki insanlar inanıyorlar, şeytana inanıyorlar. Şeytanın dünya üzerindeki uşaklarına inanıyorlar. Onların adına tağut diyor Kur'an-ı Kerim'imiz. İnsan ve cin şeytanlar, sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Bu tağut denilen müessese dünyanın her devrinde faaliyette olmuştur. Dünyanın her devrinde bu tağut insanları Allah'ın yolundan koparıp almış, şeytanın yoluna ulaştırmıştır. Hoş, zaten Allah-u Teala'nın yolunda olmayan bir kişi, onun için bir izaha muhtaç tarafı yok konunun. O kişi Allah'ın yolunda değilse, o kişi şeytanın yolundadır. Başka bir alternatif yok zaten. Bir insan sadece iki konumda olabilir. Allah'ın yolunda olabilir veya olmaz. Olmayan için de olay son derece açık. Ya akil ve bali olan bir insan, aklı başında ve biliyor ermiş olan herkes, ya Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Bu Allah'ın yolunda olmanın başlangıç noktasıdır. Bundan evvel hiç kimse Allah'ın yolunda değildir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın yolunda değildir. Bu dilek kişinin ruhunu ölmeden evvel mutlaka ulaştırır. Bu dilek o kişiyi mutlaka mürşidine ulaştırır. Eğer Allah Teala o kişiye bunun için yeterli hayatı bağışlamışsa, kişinin kaderinde yaşamak varsa, ama ya yaşamak yoksa, o zaman bu insan yaşamın dizaynı içerisinde kendi standartlarını yaşamaya mahkumdur. Öyleyse o kişi mahkumdur ama eğer Allah'a ulaşmayı dilemişse, hayatı devam etmemişse, bu mahkumiyet onu cennete götürecek bir mahkumiyettir. Ama Allah'ın bu en basit hakikatini gözlerden saklamak için çalışan yüz binlerce din adamı bugün ülkemizde faaliyet gösteriyorlar. Neyi, neden faaliyet gösteriyorlar? Büyük kısmı bunu bilmeden yapıyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Büyük kısmı bilmeden şeytanın ekmeğine yağ sürüyor. Böyle olmasının arkasında 14 asırdır bir birikim oluşturan emani bilgiler, yani Kur'an'da emaniye olarak geçen insanların yazdığı kitaplar mevcut. İşte bu kitaplar Allah'ın dinini insanlardan saklayan, ona insanların ulaşmasına mani olan kitaplar. Bu kitaplar insanları bir hedefe götürüyor. Bu hedef sevgili izleyenler ve dinleyenler bir muhteva kazanıyor. Şeytani bir muhteva. İblis öyle bir muhteşem plan yapmış ki, öyle alçakça bir plan yapmış ki, bütün insanları cehenneme götürmek için kesin bir uğraşının içinde. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu iblisin kaybettiği bir insandır. Onlarla uğraşmaya başlar. Asla bundan vazgeçmez. Ve uğraşmasının sonunda da birçok noktaları da başarılı olur. Çünkü yola girdikten sonra fıska düşen birçok insanın mevcudiyetini biliyoruz. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel zaten fıskıdır. Allah'a

Ama bu ilmi gerektirir. En basit Kur'an bilgilerinin bilinmesini gerektirir. Ve kaç on seneden beri biz bunları anlatırız da insanlar hep ellerinin tersiyle Allah'ın kurtuluş reçetesini derler. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden cennete ulaşamaz. Dilemeyenlerin hepsinin gideceği yer sadece cehennemdir. Ve gözümüzün önünde milyonlarca insan akın akın cehenneme doğru gidiyorlar. Bir cadı kadını kaynıyor. İnsanlar Allah'ın söylediklerini dinlemiyorlar. Şeytanın söylediklerini dinliyorlar. Şeytanın din adamları eliyle ve din adamları ağzıyla söylediklerini dinliyorlar. Ve bu insanlar ne Allah'a ulaşmayı dilemekten, ne mürşide ulaşmaktan, ne ruhun Allah'a ölmeden evvel ulaştırılıp teslim edilmesinden, ne fizik vücudun Allah'a teslim edilmesinden, ne nefsin Allah'a teslim edilmesinden hiç bahsetmiyorlar. Böyle olunca da ilmi onlardan alan insanlardan hiçbirinin kurtulması mümkün değildir. Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, düşünebiliyor musunuz meselenin vahametini? Allah'ın bu hakikatlerini bilen bir Allah'ın dostu olarak, gözümüzün önünde milyonlarca insan sizlerden cehenneme doğru sürükleniyor. Ve biz buna seyirci olarak bakmak ve bu büyük katliama, bu büyük cinayetler serisine katlanmak durumundayız. Hiç kimse yapmak istediği şeyin dışında bir şeye zorlanamaz. Allah Teala bu istikamette biz de dahiliz, kimseye yetki vermemiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bile diyor ki, sen en sevdiğini bile hidayete erdiremezsin. Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün sahabeyi hidayete erdirmiş olan o Allah'ın son peygamberi bu hitaba muhatap. Neden acaba? Allah-u Teala Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin hidayete erdiğini söylüyor. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde hepsinin cennete gireceğini söylüyor. A'raf suresinin 157. ayet-i kerimesinde hepsinin hidayete ermiş olmaları dolayısıyla cennete gireceği ifade edilmiş. Öyleyse onların hepsini kitle halinde Allah'ın cennetine ulaştırmayı başaran Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl oluyor da Allah-u Teala'nın bu hitabına maruz kalıyor? İşte bizim Hazretlerin bugünkü din kültürünün şeytani temsilcilerinin bilemedikleri, kabul edemedikleri şey bundan kaynaklanıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcasını seviyordu. Çok seviyordu. Ama onu kurtaramadı. Hidayete erdiremedi. Çünkü o amcası Allah'a ulaşmayı bilemiyordu. Ve Allah'ın kanunu var. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin kurtulması mümkün değildir. İşte iki ayet-i kerime bunu kesinleştirmiş, kanun haline getirmiş. Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde şöyle söylüyor. Ellezine la yercune likaina

0: وراضي بالحياة الدنيا واطمئن بها الذين هم عن آياتنا غافلون. الله تعالى buyuruyor ki onlar bize ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize mülaki kılmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah-u Teala. Sonra da diyor ki ilahike mevahimün narı bima kânü yeksibûn. Onların gideceği yer ateştir. İktisap ettikleri kazandıkları dereceler itibariyle. Bu Allah'ın kanunu. Yalnız iki nevi insan var. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve dilemeyenler. Bu ayet Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri cehennemle, Kur'an-ı Kerim tabiriyle müjdeliyor. Aslında cehennemle tehdit ediyor, korkutuyor. Ama burada hep her açıdan Allah-u Teala haber verme istikametinde müjde kelimesini kullanmış. O insanlar Allah-u Teala'nın o cehenneminde kavrulmayı bunun farkına bile varmadan kabul etmiş oluyorlar. Sırf din adamları onlara Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek diye bir kavramdan bahsetmedikleri için. Sevgili dinleyenler ve izleyenler, öyle korkunç bir hata bunların bu tarzı düşünmesine sebebiyet vermiş ki ancak Kur'an tefsirlerinde çok iyi incelemelerden sonra ortaya çıkıyor. Bizim zamanımızın din adamları zannediyorlar ki ruh insana hayat verir. Bizim zamanımızın din adamları zannediyorlar ki bu ruh alındığı zaman ölürüz. Bizim zamanımızın din adamları zannediyorlar ki bir insanın ruhu ölmeden evvel asla Allah'a ulaşmaz. Çünkü insanlar kendilerine hayat veren ruh alındığı için ölürler. Bu kadar büyük bir yanlışa bütün insanlık gözlerimizin önünde kurban gidiyor. Zaten başka dinlerin sahipleri kitapları değiştirdiği için çok büyük bir kısmı zaten kurtulamazlar. Geriye hiçbir harfi değiştirilememiş olan bir Kur'an-ı Kerim ve ona tabi insanlar kalıyor. Kur'an-ı Kerim'de bütün hakikatler var olduğu halde o hakikatlerin insanlara ulaştırılmasına iblis dahiyane bir şekilde engel oluyor. Din adamlarını kullanarak Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin cehenneme gireceği kesin. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin de cennete gireceği kesin. Bir bardak suya iki kişinin bakış açısı. Birisi diyor ki çöpteler bunlar. Hamdolsun diyor hala yarım bardak suyumuz var. Öteki diyor ki eyvah bittik mahvolduk. Sadece yarım bardak suyumuz kalmış. Aynı bardağa bakıp iki ayrı kişi konuşuyor. Bir sonuçtan bahsetmek istiyorum size. Bu kadar açık ve kesin bir çizgi var. Cenneti cehennemden ayıran son derece basit bir çizgi. Allah'a ulaşmayı dilemekle dilememek arasında insanı mutlaka sonuca götüren bir hedef tayini. Bunca din adamının hiçbirisinin bundan haberi bile yok. İslam'ın 5 tane şartı, bir hadisteki ifade olarak bunlara hayati bir unsur olmuş. Onu sadece biliyor ve söylüyorlar. İslam'ın 5 tane şartı vardır. Kim onları yaparsa mutlaka kurtulur. Ama İslam'ın o 5 şartı arasında Allah'a ulaşmayı dilemek yok sevgili izleyenler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sebepten sen en sevdiğine bile hidayete erdiremezsin ifadesine muhatap oluyor. Neden? Çünkü hidayete ermek istediği kişi hidayete ermeyi istemiyorsa, Allah'a ulaşmayı istemiyorsa onu hidayete erdirmek hiçbir zaman mümkün değildir. Bu konu ve bütün kurtuluş konuları kişisel iradeye, cüz'i iradeye bağlanmıştır Allah-u Teala tarafından. Kişisel irade dokunulmazdır. Allah-u Teala kimsenin iradesine müdahale etmez. Kişi kendisini cehennemin en dibine götürecek olan faaliyetlerde de bulunabilir. Kişi kendisini cennetin en üst seviyesine götürecek olan seçimleri de yapabilir. Kendi dilediği istikametinde hareket etmek yetkisi ona verilmiştir. Tabiatı da cezası veya mükafatı onun davranışlarına bağlıdır. Öyleyse meselemize yakın bir objektifle baktığımız zaman odak noktasında Allah'ın unutulmuş olan farzlarını görüyoruz. Şeytan mı? O bütün insanlara bunları unutturmayı başarmış. Korkunç bir zeka sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu zeka şunu düşünüyor. İnsanlar ibadet etmelidir. Bir. İnsanlar bu ibadetlerinin kendilerini kurtaracağını zannetmelidir. İki. Ama hiçbirisi bizim önereceğimiz, bizim yapılmasına müsaade edeceğimiz o ibadetleri yaptığı halde kurtulamamalı. Ne yapmış iblis? Kurtuluşu oluşturan ibadet hangisi sevgili izleyenler ve dinleyenler? İşte farzların arasında bile mevcut olmayan zikir. Vücuda ulaşmak. Hiç kimse zikir yapmaksızın nefsini tezkiye edemez, Allah'a verdiği nefsinin tezkiyesi konusundaki yeminini gerçekleştiremez. Hiç kimse nefsini tezkiye etmedikçe yedi kademede emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye tezkiye ruhunu yedi kat yükseltip Allah'a ulaştıramaz. Ruhunun Allah'a özelde verdiği misaki gerçekleştiremez. Hiç kimse nefsini tezkiye etmedikçe, ruhunu Allah'a ulaştırmadıkça, fizik vücudunu, şu vücudunu şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul edemez, Allah'a özelde verdiği ahdini gerçekleştiremez. Bunların hepsi zikir adı verilen bir ibadetle ve mutlaka mürşide ulaşmakla kesin olarak bağımlı. İblis namazı bırakmış, orucu bırakmış, zekatı bırakmış, hacı bırakmış. İnsanları da mürşidine ulaşmaktan men etmek istikametinde kendi kendine la ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedirtmeye götürmüş. Kelime-i şehadeti 5 tane şartın içinde onlara söyleyerek. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sonuç mu? Sonuç cehennem. Öyleyse ne kadar kurnaz diye bir tuzağa düşürdüğümüzü düşünün. Namaz kılınsın diyor İblis. Oruç tutulsun diyor. Zekat verilsin diyor. Hacca gidilsin diyor. İnsanlar kendi kendine la ilahe illallah Muhammedun Resulullah da desinler. İslam'ın 5 tane şartını yaptıklarına göre de hepsi kendisinin cennete gideceğini düşünsünler. Ama hiç kimse kurtulamasın. Sevgili izleyenler ve dinleyenler başarmış mı? Şu ibret verici tabloya dikkatle bakın. Bu ibret verici tabloda görüntü son derece açık ve kesin. İnsanlar Allah'ın yolundan saptırılıyor. Kimler tarafından? Tağuta tabi olanlar tarafından. Ve o yolda olmayanlar, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hiçbir şekilde kurtuluşa ulaşmaları mümkün olmayan insanlar. Giderek azalan bir seyir takip ederek insanlar evvela Allah'a ulaşmayı dileyenler olarak sahneye çıkıyor. Ağacın gövdesi. Sonra bu Allah'a ulaşmayı dileyenlerin bir kısmı mürşitlerine ulaşmadan hemen ölüyorlar. Bir kısmı belki ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dilemekten vazgeçiyor. O zaman kurtuluşları söz konusu değil. Öyleyse her zaman mürşitlerine Allah'a ulaşmayı dileyerek ulaşanların sayısı Allah'a ulaşmayı dileyenlerin sayısından azdır. Öyleyse burada ağacın bir en büyük dalı oluşuyor. Sayı giderek azalıyor bir piramit gibi. Sonra mürşide ulaşanlardan bir kısmı aslında hidayete ermek üzere yola çıkmadığı için zaten daha başlangıçta mürşidine ulaşmamış durumda oluyor. Başların üzerinde devrin imamının ruhu oluşmuyor. Ruhlarını Allah'a ulaştıran insanlar eğer mürşitlerine ulaşmak için sağ kalabilirlerse olabilirler. Ruhlarını Allah'a ulaştıracak kadar zaman içerisinde sağ kalabilirlerse bu hedeflere ulaşabilirler. Yoksa bir kısmı bu hedeflere ulaşmadan yolda ölüyorlar. Bir insan mürşidine ulaşmayı diledikten sonra kavlini bozmadıkça, hedefi Allah'a ulaşmaksa, o kişi Allah'a ulaşamasa da kurtulur. Bir kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşamasa da kurtulur. Ömrü vefa etmezse adam Allah'a ulaşmayı dilemiş, ertesi gün ölmüş. Ama önemli olan olaya dikkatle bakın sevgili izleyenler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği an Allah Teala üç işlemi birden tavsiye ettirir. Bir, o kişinin kalbindeki Allah'a ulaşma talebini görür. İki, işitir. Üç, bilir. Böyle olması Allah'ın harekete geçmesi için yeterlidir. Derhal o kişinin kalbindeki ekinleti alır, yerine ihbat koyar. Derhal o kişinin kulağındaki vakayı alır ve kişi irşat makamının söylediklerini işitmeye başlar. Allah Teala derhal o kişiyle irşat makamı arasında bulunan, bütün insanların mürşitleriyle arasında bulunan Hicab-ı Mestûre adlı, hicab perde demek, mestûre de gizli örtülü demek. Gizli perdeyi alır. Allah Haç suresinin 54. ayet kelimesinde Allah'a ulaşmayı dileyenlerin hepsini mutlaka mürşitlerine ulaştıracağını garanti etmiş. Şartlı o kişi yaşarsa Allah Teala ona o hayat hakkını verirse. Vermezse sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Birinci sözü Allah-u Teala'nın. Ve Allah-u Teala diyor ki Allah'ın katında söz değiştirilmez. Yani Allah mutlaka sözünü tutar. Öyleyse Allah Teala sözünü tutacaktır. Kim Allah'a ulaşmak dilerse Allah onu mutlaka kendi zatına ulaştıracak. İkinci sözü, kimi kendimize ulaştırırsak onu mutlaka cennetimize alırız. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu hayatla kaim olan bir olay. Eğer yaşama hakkınız varsa, Allah Teala size ömür biçmişse bunları gerçekleştirecek kadar, bunları siz diledikçe mutlaka gerçekleştirirsiniz. Sizin iradenize Allah Teala'nın vermiş olduğu değer bu. Bu değeri biçmiş. Siz kutsal bir iradeye sahipsiniz. Bütün iradeler Allah'ın katında mukaddestir, dokunulmazdır. Hiç kimsenin iradesine Allah Teala müdahale etmez. Sala makamının dördüncü kademesinden sonrası şöyle bir. Ancak serbest iradenin Allah'a köle olması kararından sonra gerçekleşir. Allah onun iradesini evvela bağlar, sonra da kaldırır, ref eder. Allah istediği için değil, kul Allah-u Teala'ya müracaat etmiştir. Öyle bir gün gelir ki, sevgili izleyenler ve dinleyenler, hepinizin o günlere ulaşmasını ne kadar canı gönderirseniz bilmezsiniz. Öyle bir gün gelir ki yaptıklarınızın, gece gündüz ibadetlerinizin bir hiç olduğunu anlarsınız. Allah'ın size öylesine büyük ihsanları, nimetleri olmuştur ki sizin yaptıklarınız onlar karşısında bir karıncayla dünyanın karşılaştırılması gibidir. O zaman kul olmak yetmez dersiniz. Ben sana köle olmak istiyorum. Ne diyecektir biliyor musunuz size? Seni ben yarattım. Seni neye muktedir kıldığımı en iyi ben bilirim. Yapabildiğinden daha fazlasını ne senden ne de başkasından istemeyiz. Ama buna rağmen siz gene de öyle bir güzelliğin içinde yaşarsınız ki mutlaka köle olmayı dilersiniz. O zaman kulluğa açacaksınız. O zaman iradeniz onun tarafından bağlanacak. O zaman iradeniz onun tarafından reddedilecek. Kaldırılacak. İradeniz, aklınız bana bağlanacak. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, ona köle olmak kurtuluşun en üst seviyesidir. Ama son derece basit olarak sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bütün insanların kurtuluşunun kesin olduğunu söylemek istiyorum.
1: Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri gördüğünüz gibi sizlerle birlikte kıldı. Bütün güzellikleri sizlere aktarabilmek için sevgili dinleyenlerim ve izleyenlerim, Allah'ın bütün güzellikleri bütün kullarına ihsan edilmiştir. İşte tağutun bütün gayreti, yani insan ve cin şeytanların bütün gayreti, insanları bu büyük mutluluğun içinde yaşatmamaktır. Onların da çoğu bunun için yaptıklarını bile bilmezler. Şeytanın elinde bir oyuncak olduklarını ve neden mutsuz olduklarını bilmezler. Ama öbür taraftan mutsuz olduğunu hisseden insanın mutlu olmak için çözüm araması da onların standartlarında hedefe varamaz. Çünkü ilişkileri şeytanladır. Şeytan onları Allah'ın temel hedeflerinden saptırmış, kendi yoluna almıştır. Öyleyse her devirde Allah'ın yolunda olanlarla Allah'ın yolunda olmayanlar arasında her zaman büyük farklar yaşanmıştır ve yaşanacaktır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kim Allah'ın yolundadır, kim değildir? Bunu öğrenmek istiyorsanız Kur'an-ı Kerim'e bakacaksınız bir de sahabenin ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına bakacaksınız. İşte insanlar var, televizyonları parsellemişler. Hepsi de bir şeyler söylerler. Üstelik de bizleri kötülemeye çalışırlar. Ama onların söylediklerine ve bizim söylediklerimize dikkat edin. Acaba Allah-u Teala ne diyor? Biz ne diyoruz? Acaba Allah-u Teala ne diyor? Onlar ne diyorlar? İşte farklılıkları burada hemen yakalamaya başlarsınız. Allah-u Teala diyor ki, hepiniz bana ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Eğer dilemezseniz, salt böyle bir dileğin sahibi olmadığınız için gideceğiniz yer cehennemdir diyor. Eğer dilerseniz diyor, o zaman da mutlaka benim cennetime girersiniz diyor. Peki biz ne diyoruz? Diyoruz ki mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Dilerseniz mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Bundan 14 asır evvele baktığımız zaman ne görüyoruz? Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Şimdi bunların üzerine son sözü söylüyoruz. Onlar ne diyor? Hayatları boyunca hiçbir zaman böyle bir şey söylemediler. Kur'an hakikatinin bu standartlarda olduğundan ne yazık ki birçoğu zaten haberdar değil. Haberdar olanlar da bunu saklamakla meşguller. Öyleyse neden saklıyorlar sevgili izleyenler ve dinleyenler? Çünkü Kur'an'dan değil, insanların yazdığı kitaplardan din öğrendiler. Ve bunu yıllardan beri sizlere hep anlattılar, anlattılar, anlattılar. Kur'an'daki İslam dinini değil, o emaniye kitapların yazdığı dini ve oradaki kitapların arasında da Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir konu mevcut değil. Burada bitmiyor. Bu birinci safa sevgili dinleyenler ve izleyenler. İkinci safada mürşide ulaşma mecburiyeti var. Mutlaka mürşidinize ulaşmak mecburiyetindesiniz. Allah-u Teala bunu farz kılmış. Biz ne diyoruz? Mutlaka mürşide ulaşmak mecburiyetindeyiz. Mecburiyetindesiniz diyoruz. 14 asır evvel onlar ne yapmışlar? Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Kesin ispatını görüyoruz. Hepsi kainattaki en büyük mürşide ulaşmışlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra ne olmuş sevgili dinleyenler ve izleyenler? 14 asır sonra bugüne gelinmiş. Şu televizyonu parselleyenler size ne söylüyorlar? Mürşide ulaşmak mı? Zinhar böyle bir olay geçerli değildir. Sakın ha. Siz İslam'ın 5 tane şartını yerine getirin. Mutlaka doğru pasla cennete gidersiniz. Öyle mürşide ulaşmak falan diye bir şey söz konusu değil. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sizlere masal anlatmıyoruz. Kur'an'ın insanı kurtuluşa ulaştıracak olan temel faktörlerinden bahsediyoruz. Bir insan mürşidine ulaşamazsa bir dalalettedir. İki küfürdedir. Kur'an böyle söylüyor. Öyleyse sizler tarafsız şahitler olarak kimler ne söylüyor ona bakmak mecburiyetindesiniz. Kim Kur'an'ın söylediğini söylüyor onu bilmek mecburiyetindesiniz. Kim Kur'an'ın emirlerinin yerine getirmemesini istiyor onu bilmek mecburiyetindesiniz. Kitapların bu hakikatleri yazmaması önemli değil sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Önemli olan Kur'an'ın yazması, Kur'an'ın farz kılması ve 14 asır evvel bütün sahabenin bu farzları yerine getirmesi ve sonuç bugün bu farzların bütünüyle ortadan kaldırılmış olması. Deveyi hamuduyla beraber çalmışlar ve insanları Allah'ın yolunda hedefe ilerlemekten men etmişler. Ve bunları başka bir kaynaktan duyamadığınız için onların elinde çok güçlü bir faktör var. Bu kadar alim diyorlar, bizim söylediğimizi söylüyor. O da tam tersini söylüyor. Ona mı inanacaksınız, bize mi diyorlar? Sevgili izleyenler, sizler onlara bir sual sormalısınız. Konu size mi yoksa ona mı inanmak konusu değil. Konu Kur'an'a mı yoksa Kur'an'ın dışında bir şeyler söyleyenlere mi inanmak konusu. Bunun bir fonksiyonu var. Bu fonksiyonun da ulaştığı bir sonuç. Bu sonuç cehennem. Eğer Kur'an'ın temel farzlarını, unutulmuş farzlarını tatbik etmezseniz gideceğiniz yer cehennemdir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bunu mutlaka öğrenmek mecburiyetindesiniz. Kur'an ne söylüyor? Ve elinizde kainattaki en sağlam örnek var, sahabe ve kainattaki en sağlam kitap var, Kur'an-ı Kerim. Onlar ne söylüyorsa Kur'an-ı Kerim tam onun tersini söylüyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hiç dikkat etmiyor musunuz? Mürşide ulaşamadığınız takdirde 10 ayeti kerime dalalette kalacaksınız diyor. 7 grup ayeti kerime dalalette kalanların gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Ve bir sürü ayeti kerime mürşidine ulaşamayan kişinin 3 ayrı cepheden küfürde kalacağını söylüyor. Kalbine iman yazılmadığı için, ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkmadığı için, nefs tezkiyesine başlayamadığı için o kişinin kafir olduğunu söylüyor Kur'an-ı Kerim. Ve insanlar çıkıyorlar size diyorlar ki mürşit mi? Mürşit falan yoktur. Kur'an-ı Kerim mürşittir. İşte gerçekten bir mürşit olan Kur'an-ı Kerim eğer mürşitse nasıl bir mürşitlik yapabilir? Emirlerine itaat ettiğiniz zaman Kur'an-ı Kerim veriyor bu emirleri. Onlar bu emirlere itaat etmedikleri gibi sizleri de o emirlere itaat etmekten men etmeye çalışıyorlar. Öyleyse bir vaka ile karşı karşıyasınız. Bir tarafta Allah'ın farzları 14 asır evvel Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve sahabe tarafından gerçekleştirilmiş farzları. İşte bunlardan bir tanesi de mürşide tabi olmak. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Cebrail Aleyhisselam'a tabi oldu. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi oldu. O rahmetli oldu. Hazreti Ebu Bekir'e tabi oldu. O rahmetli oldu. Sırasıyla Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye tabi oldular. Birçok insan diyebilir ki iyi de onlar zaten halifeydi, tabi olunacaktı. Çok güzel. Ama ondan sonra da tabiinin hepsi sahabeye tabi oldular. Öyleyse sahabe hem tabi olanlar, Kur'an'daki tabiiyet emrini yerine getirenler mürşide tabiiyet emrini, hem de tabi kılanlar, hidayete erdirenler, hidayet müessesesinin sahipleri. Son derece açık olarak söylüyor Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. O sabikunel evvelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı sahabeden, bir kısmı muhacirinden de, bir de ensare ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Öyleyse ister ensar olsun Medine'deki yardımcılar, ister muhacirin olsun Mekke'den Medine'ye göç edenler, hepsine tabi olunmuş sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bunu size hadis kitaplarından söylemiyoruz. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinden bahsediyoruz. Kur'an ayeti. Tartışma dışı. Öyleyse insanlar o kitaplardan öğrendikleri eksik bilgilerle mürşide tabiyet diye bir şey yoktur diyebiliyorlar. Ama Kur'an-ı Kerim mürşide ulaşmanın farz olduğunu, ulaşamayanın iki sebepten mutlaka cehenneme gideceğini, kafir kaldıkları için ve dalalette kaldıkları için söylemekle kalmıyor. Bütün sahabenin onların söylediklerinden farklı davrandıklarını, Kur'an hükümlerini yerine getirdiğini söylüyor. O zaman dikkatle izleyin. Kur'an ne diyor, biz ne diyoruz, onlar ne diyor sevgili dinleyenler ve izleyenler. Size açık bir şekilde söylüyorum, bizim tarafımızı tutmayacaksınız. Böyle bir talebimiz asla olamaz. Ama hakkı müdafaa etmek mecburiyetindesiniz. Öyleyse Allah'ın hakikati nedir? Onu öğreneceksiniz. Kim doğruyu söylüyor, kim yalanı söylüyor, kim cennete olan kapının nasıl aralanacağını söylüyor Kur'an-ı Kerim hükümleri gereğince, kim de o kapının nasıl kapanacağını söylüyor. Bilmek mecburiyetindesiniz. Üçüncü safhaya geliyorum. Allah Teala 11 defa ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanızı emretmiş. Bu insanların hepsi o parselledikleri televizyonlardan hayatı ruhun verdiğini, evet, aynen böyle söylüyorlar, yanlış işitmediniz. İnsana hayatı ruh verirmiş. Ve ruh vücutta kaldığı sürece insanın yaşayabileceğini ve Azrail Aleyhisselam ruhunuzu vücudunuzdan aldığı için öldüğünüzü söylüyorlar. Bu safhaların hepsi Kur'an-ı Kerim'e ters düşüyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın 11 defa farz kıldığı bir şeyi hayır diyorlar. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur diyorlar Kur'an-ı Kerim'de. 11 tane ayet-i kerimeyi reddediyorlar. İnkar ediyorlar. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur diyorlar. Onun için diyoruz ki, hayır, bizden taraf olmanızı istemeyiz. Aklınıza bile gelmez. Ama Allah'tan taraf olmak mecburiyetindesiniz. Bunun için de doğruyu kim söylüyor, yanlışı kim söylüyor, öğrenmek mecburiyetindesiniz. Şimdi içinizden hakka ulaşmak isteyenler, en azından hakikatin ne olduğunu bilmek isteyenler, onlara bu sualleri sormalıdır. Aldığınız komik cevapları biliyoruz. Siz onlara bakmayın. Onların söylediklerini boş verin. Bu ilmi biz biliriz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, herkes bir şeyler söyler. Ama herkes söylediğini ispat etmek mecburiyetinde. Biz şimdiye kadar yüzlerce defa söylediklerimizi ispat ettik. Şimdi daha kaç yüzlerce defa ispat etmeye devam edeceğiz. Ama onlar söylediğimizin tersi hiçbir şeyi bugüne kadar ispat edemediler. Ve görüyorsunuz, bütün televizyonlar, radyolar onlar tarafından parselenmiş durumda. Ve devamlı konuşuyorlar. Sadece bu ana noktalarda onlara sorduğunuz soruların cevaplarını aldıktan sonra bize iletin. Biz de size neyin doğru neyin yanlış olduğunu bir defa daha Kur'an ayetleriyle ispat edelim. Onlara şimdiye kadar hiç sormadınız. İyi de onlar Kur'an ayetleriyle bunları söylüyorlar. Siz neden onların karşısına bu söylediklerini yanlış eden Kur'an ayetleriyle çıkmıyorsunuz? Madem profesörsünüz, madem bu işin uzmanısınız demiyorsunuz hiç onlara. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, herkes hak ettiği standartlarda yaşar. Bir insanın Allah'ın cennetine girebilmesi veya cehenneme gitmesi tamamen kendi iradesine bağlıdır. Bu iradi yapı içerisinde herkes hedefine yürüyecektir. Öyleyse iradi yapının dizaynına dikkat edin. Allah-u Teala'ya insan ruhunun ulaşması, ölmeden evine ulaşması 11 defa üzerimize farz ve böyle bir şey yoktur demek cesaretini gösterebiliyor insanlar. İslam'ın ne olduğunu sorduğunuz zaman size sadece İslam'ın 5 tane şartından bahsederler. Ama aslında İslam kelimesi senin kökünden gelir ve teslim manasına gelir. 3 emanetiniz var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hepsini Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz. Bununla vazifelisiniz. Üzerinize farz. Ruhunuzu Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz. 1. teslim. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz. 2. teslim. Nefsinizi Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz. 3. teslim. Ve hepsi de farz. İşte Allah Teala İsa suresinin 58. ayet-i kerimesinde şunu söylüyor. İnnallâhe ye'murüküm en tu'addül emanâti ilâ ehlihâ. Allah emanetleri onların sahibine teslim etmenizi emreder diyor. Dikkat edin, emanetler çoğul kullanılmış. Ama emanetin sahipleri demiyor. Emanetlerin sahibine diyor. Sahibi tekil kullanılmış. Bu sizde bulunan 3 emanetin de ruhunuzun da fizik vücudunuzun da nefsinizin de Allah'a tesliminin emridir. Bakara suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ey Allah'a ulaşmayı dileyenler, amel olanlar hepiniz silme girin. Yani Allah'a teslim olma yoluna girin. Allah'a sadece ruhunuzu değil, fizik vücudunuzu da nefsinizi de teslim edin. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor. Üzerinize azap gelmeden önce ruhunuzu Allah'a döndürün ve Allah'a teslim olun. Ve enibü ila rabbiküm ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümün azaben. Ve bütün sahabenin Allah'a teslim olduğunu görüyoruz. Hepsi Allah'a teslim olmuşlar. Bu kadar açık bir şekilde Allah-u Teala'nın söylediği Ali İmran Suresinin 64. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin Allah'a teslim olduğu diyor ki ne zaman onlarla bir muahede yaparsanız ve onlar bu muahedeye itiraz ederlerse, uymazlarsa onlara deyin ki biz muhakkak ki Allah'a teslim olanlarız. Öyleyse şu temelleri hiç unutmamamız lazım. Hakikate varabilmek için. 1. temel. Allah Kur'an-ı Kerim'de neyi farz kılmış? Bu konu son derece açık olarak Kur'an'da beyan edilmiştir. Allah neleri farz kılmış? 2. bu farzlara riayet etmeyen insan ne olur? nereye gideceği açıklanmıştır. Riayet etmeyenin bu söylediğim 5 tane safhanın herhangi birisine riayet etmeyenin mutlaka cehenneme gideceği ifade ediliyor. Üçüncü temel, eğer bir insan bunlara riayet ederse ne olur? O zaman da gideceği yerin cennet olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Ve Kur'an'ın dördüncü temeli, sahabeden mutlaka misal vermek. Allah-u Teala hangi emri vermişse, o emrin mutlaka sahabe tarafından tatbik edildiğini, hadislerde söylenenlere istinaden söylemiyorum size. Kur'an-ı Kerim'e derc etmiş. İtiraz götürmeyen bir standart içinde kainattaki en sağlam kitaba derc etmiş. Bütün sahabe Allah-u Teala hangi emri vermişse onları tatbik etmişler. Ayetleri buradan yüzlerce defa söyledik. İşte bu dört temel konularımızın esasıdır. Öyleyse size nereden nasıl bir şey söylenirse söylensin, bunu onlara sormalısınız. Bu arkadaş Kur'an-ı Kerim'de farz mı? Farz değil desinler bakalım. Bunları yerine getirmeyen cehenneme girer mi? Gidemez desinler bakalım. Bunları yerine getiren Allah'ın cennetine gider mi? Gidemez desinler bakalım. Sahabe bunları yerine getirmiş mi? Getirmemiş desinler bakalım. Yapabilecekler mi? Görürsünüz. Öyleyse yapılması lazım denen şey son derece kolay. Bu 5 ana safhada onlara mutlaka bunları bu 4 temel esası sormalısınız. Alacağınız cevaplar mı? Görürsünüz. Bu konuyu detaylı olarak önümüzdeki devrelerde sık sık konuşacağız inşallah. Çünkü bunlar İslam'ın, İslam olmanın, Allah'a teslim olmanın temelidir. Ve zamanımızda sevgili izleyenler ve dinleyenler hepsi yok edilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de var olmasına rağmen bir, bütün sahabe 14 asır evvel bunların hepsini uygulamasına rağmen ve son hedefe kadar ulaşmasına rağmen bugün bunların hepsi kaybolmuş. Kur'an'ın Kur'an'da mevcut olmasına rağmen kaybedilmiş olan safhalarıdır. İşte onun için yaşıyoruz. Hayatımız Allah-u Teala'nın emrinde, bu can bu tende kaldıkça bunların ispatı için varız. Bunun için yaşarız. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hepinizin bu temel hakikatlerden haberdar olarak hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Bir gün o öyle güzel bir dostunuz olacak ki onu o kadar çok seveceksiniz ki ona o kadar çok aşık olacaksınız ki dünya umurunuzda olmayacak. Kendinizi başka insanların emrine adayacaksınız. İnsanların mutluluğuna adayacaksınız. Onlar için yaşamaya başlayacaksınız. İşte mutluluk oradadır sevgili kardeşlerim. O zaman siz yoksunuz. Hayatınızı başkalarının mutluluğuna vakfettiğiniz zaman, o zaman gerçek mutluluğun ne olduğunu yaşarsınız. Kendinize ait olan zamanınız kalmadığı zaman, her safhasını 24 saatinizin
2: başkalarına tahsis ettiğiniz zaman o zaman Allah'ı gerçek anlamda tanıyacaksınız. O zaman ona hayran olacaksınız. Onun adaletine, onun yardımına, onun sevecenliğine, onun o sonsuz ikramlarına hayran olacaksınız. İstemeden verdiğini göreceksiniz. Siz istemeyeceksiniz. Ve o size sormadan verecek. Öyle bir dünyada yaşayacaksınız ki orada sadece mutluluk var. Ne hastalık, ne ölüm size hiç tesir edemez. Vız gelir. Yaşamakla ölüm arasındaki koridoru aşmışsınızdır. Ölmeden evvel ikinci bir cepheden ölmeyi başarmışsınızdır. Yani uykunun ötesine geçmek. O zaman 1000 defa ölmüşsünüzdür, 10.000 defa ölmüşsünüzdür, her gece ölmüşsünüzdür. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Şu duvarın arasından geçilmez mi zannediyorsunuz? Bir gün görüşürüz. Orada.
3: El-Fatiha mi as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eyzübillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim Malik yevmedeni ya kelamudu ve ya kelamudu ve ya kelamudu ve ya kelamudu ve ya kelamudu. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dostları. Bir yeni gün, bir yeni beraberlik, bir yeni konu, evliyalık makamları. Evliya dost demek. Evliyaullah, Allah'ın dostları demek. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'nın dostluğu her açıdan sizler için. Bütün güzellikler sizin için sevgili kardeşlerim. Hepinizin Allah'ın dostu olmanız Allah-u Teala'nın temel kuralıdır. Hedefi odur. Bütün insanları Allah dostu yapmak üzere bütün mukaddes kitaplarını indirmiştir. Ve her şey Allah'a ulaşmayı dilemekten başlar. Allah-u Teala'nın evliyası nasıl insanlar? Allah-u Teala'nın evliyası ruhlarını Allah'a ulaştırabilmiş olanlar.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, onlara korku yoktur. Allah Teala evliya tarifini veriyor. Yunus 62, 63, 64. Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahzenun. Ellezine amenu ve kanu yestekun lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar amenü olmuşlar ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Dünyada da, ahirette de müjdeler olan insanlar. Bunlar Allah'ın dostlarıdır. Dünyadaki müjdenin var olduğu nokta, mutluluğun yarıdan öteye geçtiği noktadır. Dünya saadetinin var olduğunu söyleyebilmek için %50'den daha fazla mutluluk temeldir. Öyleyse burada Allah-u Teala'nın dostlarının dizaynı var. Allah-u Teala'nın dostları bir güzelliği ifade ederler. Allah onları dost edinmiştir. Allah'ın dostu olmak payesine ve şerefine ermişlerdir. Onlar Allah'a dosttur, Allah da onlara dosttur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, evliyalık nerede başlar? Baştan başlayalım, birkaç dakika içinde evliyalık makamına kadar beraberce ulaşalım. Birinci basamak, insanlar olayları yaşar, herkes yaşar. İkinci basamak, olayları değerlendirir, davranış biçimlerini olaylara göre tayin ettirir. Herkes olayları değerlendirir. Ama bunların arasında büyük kısmı seçilir. Çok büyük bir kısım seçilir. Ve seçilenlerden bir kısmı Allah'a ulaşmayı diler. Kurtuluş buradan başlar. Allah'a ulaşmayı dilemekten. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı kim dilerse onların dileğini onlar Allah'a ulaşmayı dilediği anda işitir, bilir ve görür. Verayim esmasına tecelliye başlar. Dördüncü basamak. Gözlerimizdeki icab-ı mestureyi alır. Beşinci. Kulaklarımızdaki vakrayı alır. Altıncı. Kalbimizdeki ekinleti alıp yerine ifat koyar. Yedinci basamaklarda oluruz. Sekizinci basamakta kalbimize ulaşır. Dokuzuncu basamakta kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirir. 10. basamakta göğsümüzden kalbimize nur yolunu açar. 11. basamakta zikir yaptığımızda nefsimizin kalbine artık Allah'ın nurları girmeye başlar. 12. basamakta bu aslında kalbimize girmeye başlar dedik ama sızmaya başlar. Rahmet ve fazladan yalnız rahmet sızmaya başlar. Fazıllar ne girebilir ne de sızabilirler. Rahmet sızıntısı %2'yi bulur ve huşu sahibi oluruz. 12. basamak ve huşu sahibi olunca Allah-u Teala bize müşterimizi gösterir. Kime tabi olacaksak onu gösterir. Mürşit sevgisini de Allah verir kalbimize. Ve Allah'ın gösterdiği

kalbimizin içindeki küfür kelimesini dışarı alır, kalbimizin içine iman kelimesini yazar. Günahlarımızı sevaba çevirir Allah Teala. Ruhumuz vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar sırat-ı müstakim üzerinde. Nefsimiz nefs tezkiyesine başlar. Nefsimizin kalbindeki afetleri temizlemeye, yerlerine fazılları yerleştirmeye başlar. Fizik vücudumuzda nefs tezkiyesi oranında, hangi oranda nefsimizin kalbinde fazilet birikimi gerçekleşmişse, aynı oranda şeytanın hakimiyetinden kurtulacağı için nefsimizin kalbi, fizik vücudumuz da aynı oranda Allah'a kul olur. Ve irademizde nefsimizin afetleri yok oldukça giderek güçlenir. Böyle bir dizaynla 14. basamakta nefs tezkiyesine başlarız. Nefsimizin kalbindeki nurlar %7'ye ulaştığı zaman faziletler, %2 rahmeti hep ilave olarak devreye koymamız lazım. Nefsimizin kalbinde %7 fazilet oluşunca ruhumuz zemin kattan birinci kata ulaşır. İkinci defa %7 nur birikimi, %2 fazilet birikimi, ikinci gök katına ulaşır ruhumuz. Birincisi fena makamıdır. Birincisi nefsi emmareyi tamamlamışızdır. İkincisi nefsi devamiyi tamamlamışızdır. Nefsi emmaredir ruhumuz. Emmareyi tamamladığımız zaman ruhumuz %7 nur birikimiyle birinci katı gök katına ulaşır. Nefsi devame nefsimizin bize levmeden nefsi, bizi yanlışlara sürükleyen nefsimizin levmedilme, kınanma noktasıdır burası. İkinci gök katına ulaşır ruhumuz. Nefsi mülhime ulaşırız. Üçüncü defa %7 fazla birikimiyle. Nefsi mülhime, Allah'tan ilham almaya başlarız. Ruh üçüncü katta. Dördüncü defa %7 birikimi. Ruh dördüncü katta. Nefsi unutmayın ne? Doyuma ulaşırız Allah'ın verdiklerinin. Artık bize yeterli olduğu bir noktaya ulaşırız. Ve bir sonraki muhtevaya bakıyoruz. Nefsi radiye, Allah'tan razı oluyoruz. Ruh beşinci katta. Nefsi mardiye, Allah da bizden razı oluyor. Ruhumuz altıncı katta. Nefse her zaman nefsin kalbinde %7 fazıl birikimi artıyor. Ve yedinci defa nur birikimi, ruhumuz yedinci gök katında. Nefsi tezkiye. Nefsimiz tezkiye ediyor. 7 defa 7 %49 eder. Nefsimizin kalbinde %49 fazla birikimi oluştu. 2 de rahmet birikimi söz konusuydu. %51 oldu. Yani nefsimizin kalbinde nurlar afetlere hakim oldu. İşte burası evliyalığın başlangıç noktasıdır. 7. kata ulaşan ruhumuz 7 tane alem geçecek ve sonunda Allah'a ulaşacaktır. Ruhumuzun Allah'ın zatına ulaşması, Allah'ın zatında yok olması, yani evvap oluşumuz evliyalığın başlangıç kademesini ifade eder. 21. basamakta Allah'a ulaşan ruhumuz
ulaşınca Allah'ın zatında

yok olur. Bu ruhumuzun Allah'a teslimidir. İlk teslim evliyalığın başladığı noktadır. Fena makamı. Velayet makamları 7 tane makamdır. Evliyalık makamları. Velayet evliyalık demek. Evliyalık makamları 7 tane makamdır. Fena makamı 1, beka makamı 2. Üçüncüsü zühd makamı. Dördüncüsü muhsinler makamı. Beşincisi ulderbab makamı. Altıncısı ihlas makamı. Yedincisi salah makamı. İşte 7 tane evliyalık makamı bugünkü konumuzu teşkil ediyor. Bu Ramazan sohbetinde sizlere evliyalık makamlarını inşallah anlatmaya çalışıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi mutlu kılmak üzere yarattığını hiç unutmayın. Allah'ın sizden istediği tek şeyin sizin mutluluğunuz olduğunu da, bu mutluluğa sadece Allah-u Teala'nın hedef tayiniyle ulaşabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka evliya olur. Eğer Allah-u Teala ona 5-6 aylık bir ömür vermişse Allah'a ulaşmayı diledikten sonra, o kişi mutlaka Allah'ın evliyası olur. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin ruhunu mutlaka Allah-u Teala kendisine ulaştıracağını, yani o kişiyi evliya kılacağını garanti etmiş. Evvela madde bir. Kim Allah'a ulaşıp da evliya olmayı dilerse, Allah da onu kendisine ulaştırmayı diler. Öyleyse Allah-u Teala'nın kendisine ulaştırmayı dilediği kişiler var mı? Elbette var. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesini bunu söylüyor. فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَى صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendine ulaştırmayı dilerse onların göğsünü yarar ve teslime açar. Kendisine ulaştırmayı, kendisine ruhunu teslim almayı dilerse. Kim Allah'a ruhunu teslim etmeyi dilerse, Allah da o kişinin ruhunu teslim almayı, hayattayken ruhunun kendisine ulaşmasını diler ve bunu Allah gerçekleştireceği için Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse ifadesini kullanıyor. Kimi kendisine ulaştırmayı dilerse. Bu dileğin sonucu Allah'ın kişiyi kendisine ulaştırması, yani evliya yapmasıdır. Enam 125'in Allah-u Teala tarafından vücut bulan talebi, Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse ifadesi, Allah'ın tayinidir. Talebe bağlı tayinidir. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah da o kişiyi kendisine ulaştırmayı diliyor. Ve o dilediklerinden dilediğini mutlaka kendisine ulaştırıyor. Öyleyse
Allah kimi kendisine ulaştırmayı diler? Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi. Ne diyordu Allah Teala? Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah kimleri kendisine ulaştırmayı diler, kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırmayı diler ve onları da mutlaka kendisine ulaştırır. Yani onları evliya yapar. Ve evliyalık makamları 7 tane makamı içerir. Demin isimlerini verdiğimiz makamlar. Ruhumuzu 21. basamakta Allah'a ulaştırırız. Bu Şura suresinin 13. ayet-i kerimesine göre aslında biz ulaştırmayız. Allah ruhumuzu kendisine ulaştırır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin. Ruhumuz Allah'a ulaştı. 7 tane gök katını açtı. Allah'a ulaştı. Evliya olduk. Hangi makamdayız? Evliya olduk. Ne zaman? Ruhumuz Allah'a ulaştığı zaman mı? Ulaştığından birkaç saniye sonra. Ulaşınca derhal Allah'ın zatında ruhumuz yok olur. Yani Allah'a sarılır. Buna Allah'a sarılmak diyor Allah Teala Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde. Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse diyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler aynı zamanda Allah'a sarılmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaştıran Allah'tır, sarılan ruhtur. Ulaştırıldıktan sonra Allah'a sarılan ve Allah'ın zatında yok olan ruhtur. Böyle bir kişiye Allah bir sığınaktır. Me'ab sığınak demektir. Allah'ın zatı bir me'abdır, bir sığınaktır. Allah Teala vallahu indehu hüsnül me'ab bulunuyor, buyuruyor. Âl-i İmrân suresinin 14. ayet-i kerimesinde insanlardan her kim Allah'a ulaşmayı diler de irşat makamına ulaşırsa ruhu vücudundan ayrılır. Bundan sonra ne olur? Nebe 39 söylüyor. Zalikel yevmül hakkı femen şahitte azâ ilâ rabbihi me'âbâ. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a doğru yol ittihaz eder ve me'ab diyor Allah Teala. O yani o yolu hangi ruh aşarsa Allah'ın zatı olan sığınağa me'ab olan Allah'ın zatına, sığınak olan Allah'ın zatına ulaşır ve sığınağa sığınır. Me'aba sığınır. Kim ruhunu me'aba sığındırmışsa, kimin ruhu me'aba ulaşıp sığınağa ulaşıp da sığınmışsa o kişi evvab adını alır. Me'aba sığınmış demek. Allah'a ruhunu ulaştırmış demek. Öyleyse evliya olmak Allah'a ruhun ulaşmasıyla mümkün olan bir müessesedir. Kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa ruh Allah'a ulaştığı anda ruh derhal Allah'ın zatında kaybolur, yok olur. Allah'a ulaşmış ve sığınmıştır. Allah-u Teala tarafından Allah'a ulaştırılmış ve ruh, Allah'a ulaşan ruh Allah'a sığınmıştır. Ulaştıran Allah'tır, sığınan ruhtur. Ve Allah'ın zatında ruh ifna olmuştur, yok olmuştur. Bu sebeple bu ruh makama, birinci makamına evliyalığın fena fillah denmektedir. İfna olmak fena nerede? Allah'ın zatında.
Allah'ın zatında ifna olma müessesesi. Yok olma, sığınağa sığınma. Bu velayetin birinci makamıdır. Nefsimizin kalbinde %51 nur birikimiyle fena makamına adım atarız ve fena makamında zikrimizi arttırmaya devam ederiz. Nerede bu zikir bize %10 daha nur kazandırırsa nefsimizin kalbinde fazıllar %10 daha artar da %61'e ulaşırsa, o zaman En'am suresinin 127. ayet-i kerimesi gereğince Allah Teala bizim ruhumuzu bir tahta oturtuyor. Bir taht veriyor, bir nimet, yeni bir nimet olarak bir taht, bir altın taht veriyor kişiye. Ve bu indi ilahideki, Allah Teala'nın indindeki teslim yurdudur. Allah'ın indindeki teslim yurdu. Allah'ın zatı ruhumuzun teslim olduğu, ruhumuzun yok olduğu bir sığınaktır. Ama bu Allah'ta ifna olmaktır, yok olmaktır. Allah'ın zatına ruhun teslimidir. Ama bir de indi ilahide, Allah-u Teala'nın indinde bir teslim yurdu vardır. Allah'ın zatı Allah'ın indindeki en güzel sığınaktır. Ama aynı zamanda Allah'ın indinde, indi ilahide altın tahtlar da vardır ruhlar için. Ve kim beka makamına ulaşmışsa Allah Teala onları En'am suresinin 127. ayet-i kerimesi gereğince indi ilahide bulunan bu altın tahtlardan birini vererek o tahtta baki kılar. Burası beka makamıdır. Ve zikrimiz %61'den ötede burada artmaya devam eder. Biz daha çok zikrederiz. Daha çok fazıl nefsimizin kalbinde birikir. Ve bu birikim %61'den ötelere doğru yürüyor. %10'u ne zaman tamamlar? Yani %61'den %71'e ne zaman ulaşır nefsimizin kalbi? Bu ulaşma %71 nur birikimine ulaşma manasına gelir. Ne zaman? Ne zaman zahit olursak? Öyleyse zahit olan kişi zühd makamının sahibi olan kişi bu bir makamdır. Kimdir zahit? Günün yarısından daha fazla zikir yapan kişi zahittir. Dünyaya dönük değildir artık o kişi, Allah'a dönüktür. Kendisi için önemli olan müessesinin, hayat biçiminin dünya değil, ukva olduğunu ifade ediyor. Dünya olmadığını, Allah olduğunu ifade ediyor. Allah'ın kendisine hazırladığı imkan sebebiyle bu kişi
günün yarısından daha fazla Allah'ı zikreden bir hüviyete ulaşmıştır. Ne olur ulaşırsa, ulaşırsa o kişi zahit olur. Zühd müessesesinin negatif anlamı, Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde veriliyor. Zühd müessesesinin negatif anlamı diyor ki Allah-u Teala orada kardeşleri için Yusuf'un, kardeşleri diyor Yusuf'a karşı zahittiler. Yani ona değer vermiyorlardı. Onun için onu birkaç dirheme sattılar. Zühd değer vermemek demek. Zahit denilen kişi neye değer vermez? Dünya hayatına değer vermez. Neye değer verir? Allah'a değer verir. Hayatını artık dünyaya dönük olmaktan çıkarmıştır. Allah'a dönük bir hale getirmiştir. Bunun manası 24 saatlik bir zaman dilimi içerisinde 12 saatten daha fazlasını, mesela 13 saatini Allah'a hasretmektedir. 13 saat zikir yapmaktadır. Zikirli geçen süresi olan 13 saat, zikirsiz geçen süresi olan 11 saatten daha öteye taşmıştır. Her gün bu özelliğini korumaktadır kişi. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Burada kişi zahit olmuştur. Her gün Allah'a ispat etmektedir zahit olduğunu. Her günkü zikri günün yarısını aşmaktadır. Allah'a kendisinden daha çok önem verdiğini, Allah'a ait olan bir hayatı, zikir hayatını, dünya hayatına tercih ettiğini her gün Allah'a ispatlamaktadır. Zühd makamı velayet makamlarının üçüncüsüdür. Ve fizik vücudun teslimi makamı olan muhsinler makamına bir yaklaşım ifade eder. Bir geçiştir. Öyleyse kim fizik vücudun teslimini yapmışsa onun zikir muhtevası günün yarısını aşmıştır. Allah-u Teala onlara mutlaka yardımcı olmuştur bu istikamette. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bu Ramazan sohbetinde velayet makamlarının üçüncüsünü bitirmiş oluyoruz. Zühd makamı. Ne oluyor? Nefsimizin kalbindeki nurlar %71'den ileri geçiyor şimdi. 72-73. 81'e ulaştığı zaman görüyoruz ki fizik vücudumuz artık Allah'a teslim olmuştur. Yani nefsimizde hala %19 afet olmasına rağmen fizik vücudumuz bunları hiçe sayıyor. Onları kale almıyor. Afetler sanki hiç yokmuş gibi Allah'ın bütün emirlerini fizik vücudumuz yerine getiriyor. Nefsimizin afetlerinin %19'u, yani 200'de 10'u, yaklaşık 10'u itiraz ettiği halde fizik vücudumuzun davranışlarına, fizik vücudumuz onu hiç değerli görmüyor, hesaba da katmıyor. Onlar diyor, afetler diyor, itiraz etmekte devam etsinler. Ben 200'de 190 böyle olmasını istiyorum. Ruhumuzun bütün hasletleri fizik vücudun istediğini istiyor. Nefsin afet hasletlerin, nefsin de %91'i, %81'i istiyor. 200'de 181 Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor. 200'de sadece 19, yani yuvarlak hesap %10 istemiyor. %90'ın dediğini
fizik vücut uyguluyor ve hiç hesaba katmıyor %10 itirazı. Ama itiraz var olduğu için fizik vücudun Allah'a teslimi gerçek anlamda bütünlenmiyor. Onun için fizik vücudun tesliminde, fizik vücudun ahsen olduğu konusu biraz şaibeli, engelli. Onun için Allah-u Teala muhsin kelimesini kullanıyor burada. Yani ahsen olmanın bir eksikliğiyle beraber var oluşu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, fizik vücudun Allah'a teslimi noktasına dikkat edin. Ne diyor Allah Teala? Nisa suresi 125. ayet-i kerime. Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve cehu lillahi ve huve muhsinun. O kişi ki veçini Allah'a teslim etmiş ve fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Fizik vücudu ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah Teala. Öyleyse bir fizik vücudun ahsen oluşu var velayet makamlarında, bir de nefsin ahsen oluşu var. Nefsin ahsen oluşuna Allah Teala ahsen kelimesini kullanıyor. Ama ahsen olan bir nefse muhlis adını veriyor. Nefs ne zaman ahsen olur? Nefsin bütün afetleri yok olduğu zaman. Fizik vücut Allah'a teslim olduğu zaman, muhsin olduğu zaman, fizik vücudun ahsen adıyla anılmamasının arkasında hala o kişinin iç dünyasında fizik vücudun davranışlarına engel olmaya çalışan 19%'luk veya yuvarlak hesap konuşalım %10'luk bir karşı kuvvet var. Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasaklarını işlemek isteyen %10'luk bir asi kuvvet. Ama bunlar nefsin kalbinde. Fizik vücudun davranışlarını etkilemek isteseler de şeytanın hakimiyeti sadece bunlar üzerinde ne kadar azdırsa neticeye tesir etmeleri artık mümkün değil. Fizik vücudu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor. Burada fizik vücudu ahsen kabul edebilir miyiz? Elbette etmek mümkün. Ahsen bir fizik vücut, ahsen bir nefs. Ahsen bir fizik vücut, engelli bir fizik vücuttur. Hala nefsin afetleri fizik vücut üzerinde de hükümran olmaya devam etmek ister. Ama bunların sayısı nefse göre %19'dur. Ama ruhu da devreye katarsanız %19'dur. Yani toplam Allah'ın emirlerini yerine getirmek isteyenler %181, karşı koymak isteyenler %19. Yuvarlak hesap %90, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen bir iç yapıyla yaklaşık %10 rezistansla fizik vücut, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğe kavuşuyor. Bu fizik vücudun teslimidir. 25. basamaktayız. Bu makama muhsinler makamı diyoruz. Fizik vücudun Allah'a teslim olduğu yer.
Burası ilmel yakinin sonudur. Aslında ilmel yakin ruhumuzun Allah'a teslim olduğu noktada 22. basamakta tamamlanmıştır. Ama 22. basamak 21. basamaktan sadece birkaç saniye sonradır. 22, 23, 24 ve 25. basamaklar Kur'an'ın ruhunun öğretildiği basamaklar. Bunun için velayet kademeleri, velayet, evliyalık makamı Kur'an'ın ruhunu devreye sokmuş olan insanların makamlarıdır. Velayet makamları Kur'an'ın lafzının aşılmış olduğunun kesin işaretini taşır. Lafız kıraat olarak 3. basamağa kadar geçerlidir. Tilavet olarak 14. basamağa kadar geçerlidir. Tezkiye olarak 14. basamaktan 21. basamağa kadar geçerlidir ve burası ilmel yakinin sonudur. Aynel yakin ilmel yakinden sonra hemen başlamaz. 21. basamakta ilmel yakin biter. 22, 23, 24, 25. ayetler, 25. basamaklar artık Kur'an'ın lafzı değildir. Lafız tezkiye ile sona ermiştir. Kur'an-ı Kerim'in birinci ruhu fena makamında, ikinci ruhu beka makamında, üçüncü ruhu zühd makamında, dördüncü ruhu muhsinler makamında tahakkuk eder. Ama Kur'an-ı Kerim'in ruhlarının asıl önemlileri bundan sonra gelen üç basamaktır. 26, 27 ve 28. basamaklar. Bu basamakların sahipleri onlar hayırlarda yarışanlardır. Sabikun, müsabıklar, yarışanlar. Nerede yarışanlar? Hayırlarda yarışanlar. Müşterek özellikleri daimi zikrin sahibi olmak. İşte 25. basamaktan sonra 26. basamak ullelbab. Velayetin 5. makamı. Ondan sonra ihlas, velayetin 6. makamı. Ondan sonra velayetin son makamı salah. Öyleyse velayet makamlarının 4.'süne geldik. Bu fizik vücudun Allah'a teslimidir. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek noktasından sonra daimi zikre ulaşıyoruz. Daimi zikre bir defa ulaşan kişinin daimi zikirden düşmesi mümkün değildir. Ullelbab makamı da, ihlas makamı da, salah makamı da değişmez makamlardır. Aşağı dönülmesi mümkün olmayan bir koruyucu kalkanın arkasına kişi en sağlam standartlarda yerleşmiştir. Bu kalkan daimi zikirdir. Daimi zikir Allah'ın bir büyük nimetidir. Kim daimi zikre ulaşmışsa oradan sonra daimi zikirden aşağı düşmesi mümkün değildir. Kim daimi zikir hüviyetinde görünüp de oradan aşağı düşmüşse o daimi zikirde değildir. Daimi zikirde olmamıştır. Allah Teala ona hediyeler vermiş olabilir. Ama bu daimi zikri muhtesap olarak almamış olan bir dizaynı ifade eder daimi zikre. Ulaşamamış bir kişiye Allah Teala daimi zikre ulaşmış gibi hediyeler verebilir. Ama
kişinin liyakatine göre bunlara ehil olması veya olmaması söz konusu olur. Çevrenin de tesiriyle kişi liyakatini kaybedebilir, ehil olmadığı cihetle. O zaman ait olduğu yere geri dönecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu hafta şunu bileceksiniz ki, daimi zikirden geri dönüş söz konusu değildir. Hulelbap makamına adım atan daimi zikre ulaşan kişinin geri dönmesi neden mümkün değildir? Daimi zikir sebebiyle karanlıkların nefsin kalbine yeniden girişi mümkün olmadığı için. Daimi zikir devamlı olarak o kişinin kalbine rahmetin fazlının ve rahmetin salavatın girmesidir ve mührün üzerine baskı yapması halidir. Mührün üzerine devamlı baskı yapıldığı için mührün zürvani kapıdan ayrılması mümkün değildir. Mümkün değilse karanlıkların tekrar kişinin kalbine girip de o kişinin kalbini karartması hiçbir zaman artık mümkün değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyle bir dizayn söz konusu. Daimi zikir öyle bir müessesedir ki mutlaka Allah ile mutlak teması sağlar. Bu temas Allah ile tezekkürdür. Bu hedefe ulaşmadan Allah ile tezekkür edilebilir mi? Mümkün. Allah Teala kişiye hitap edebilir. Allah'ı insanlar daimi zikre ulaşmadan evvel de duyabilirler. Ve sonra kişilerin liyakat müessesesi ortaya çıkar. Allah Teala'dan ilham almaya başlayayım. Bunu karşılıklı tezekküre kadar götürenler eğer daimi zikir liyakatinin sahibi değillerse bir süre sonra yanlış bilgiler edinmeye başlarlar. Bu yanlış bilgiler Resul'le de ters düşebilir. Doğru olmadığı böylece ortaya çıkar. Öyleyse bu hafta dikkatli olmak mecburiyetinde herkes. Bir takım insanlar Allah-u Teala'dan vahiy aldıklarını söylüyorlar. Sonra bir de bakıyorsunuz ki söylenilen şey Allah'ın söylettiğiyle birbirine ters. Orada liyakatsizlik artık kesinleşmiştir. O kişi orada kalamaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, onun için Allah ile konuştuğunu söyleyenler, sizlerin suallerine muhatap oluyorlarsa, aldığınız cevapları tahkik edin. Nerede bir yanlışla karşılaşırsanız size haber verilir. O zaman kendilerinde bir şeyler vehmedenler o liyakatin sahibi olmadıkları bir duruma inerler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, yanlışlıklara Allah'ın kapıları kapalıdır. Bazı insanlar kardeşlerimize gidiyorlar. Günlerce onlarla beraber kalıyorlar.
onlara çeşitli yalanlar uyduruyorlar. Hatta bir kısmı bizim gönderdiğimizi söyleyip gidiyorlar. Bir de bakıyoruz ki o kardeşlerimizden maddi menfaat temin edilmiş ve kardeşlerimiz de onlara inanmışlar. Bize sormak gereğini duymamışlar. Bundan sonra bu gereği duyun. Doğrular ve yanlışlar ak ve kara gibi bu hidayet çağında ortaya çıkacaktır. Kim layık olmadığı bir yeri kendinden menkul bir iradi yapıyla kazanmışsa, Allah'ın kendisine vermediği şeyleri almış gibi gösteriyorsa, o zaman orada durdurulması lazım gelen bir yanlış vardır. Fizik ötesi bir şeyler sahibi olduğunu iddia eden herkes için dikkatli olun. Sevgili kardeşlerim, gelecek yıllar daha açık bir şekilde her şeyin ortaya çıkacağı yıllardır. Öyleyse Ulul Elbap makamı gerçekten bir kişinin daimi zikrin sahibi olduğu makamdır. Allah Teala buyuruyor ki: Li ulil elbab yeskurullaha kıyamen ku'uden ve ala cunubihim. O ulul elbab kullarımız var ya, onlar için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Allah'ı zikretmek. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün sahabe daimi zikrin sahibiydiler. Saydığımız bütün bu kademelerin hepsinin sahibi oldular. İrşada da ulaştılar, iradelerini de Allah'a teslim ettiler. Ulul Elbab makamında size sadece zemin katın sırları gösterilir. Ana dergahın sırları. Elbette doğrularla yanlışları ayırt edebilmek için size Allah'ın bize gösterdiklerinin bir kısmını söyleriz. İddia sahibine de sorarız. O anlattıklarımızın ötesini sorarız. Ak ve kara açık bir şekilde ortaya çıkar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Ulul Elbab makamı mutlaka ana dergahın sırlarının öğretildiği bir makamdır. Daimi zikrin sahibidir kişi ve hayırlarda yarışanlardandır. Başkalarına olduğundan farklı görünmeyi tecviz etmez makam. Öyleyse bir adım daha öteye gidelim. Ulul Elbab makamında iken ne zaman Allah Teala size birinci gök katını gösterirse, ki 7 kat hakkında da kalın çizgilerle oraya ait olan detayları sizlere ulaştırdık. Ona göğün birinci katı, oradaki secde gösterilir. Sonra ikinci gök katı, su varılma işlemi gösterilir. Üçüncü gök katı, 2 katlı mescitte secde gösterilir. Üçüncü katla dördüncü katın arasındaki mihenk menfezi gösterilir. O sonsuz uzunluktaki silindir. Dördüncü kattaki Beytül Makdis'in aslı gösterilir. Beşinci kattaki Beytül Haram'ın aslı gösterilir. Ki asıl hac, büyük hac orasıdır. Altıncı katta Sıbkatullah olma makamı gösterilir. Yedinci kata kişi elindeki
kılıçla çıkar ve yedinci katın altın kapısındaki altın zincire kılıcıyla bir defa vurur ve yedinci katın altın kapısı otomatik olarak açılır zincire çevirince. Yedinci katın birinci alemi, ikinci alemi, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci alemleri birer birer gösterilecektir İhlas makamındaki kişiye. Ve en son göreceği şey indi ilahi ve indi ilahinin en üst noktası, Allah-u Teala'nın huzurunun en üst noktası Sitretül Müntaha, Müntaha'daki en sondaki, en üst noktadaki ağaç. Kökleri yerde olmayan bir ağaç. Ne zaman bu ağacı görürseniz o zaman ihlas makamı bitti demektir. Allah Teala sizi tövbe-i nasuha çağırır. Tövbe-i nasuha çağrılan herkes Allah Teala tarafından ihlas makamının bittiği müjdesini alır. Artık kişi salah makamındadır. İhlas makamı göğün yedi katında, yedinci katının son noktasında tamamlanır. Allah Teala muhlisler için diyor ki ihlas makamını tamamlayanlar için Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde ve ma umiru illa liyabudullaha muhlisine lehuddine hünefâye. Onlar emrolunmadılar. Hanifler olarak nefslerini Allah'ın dininde halis kılmış ve Allah'a kul olmuş, muhlis kul olmuş, muhlis standartlarda kul olmakla emrolundular ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmekle emrolundular. Kim nefsini halis kılarsa, bütün afetlerden kurtarmışsa ve bu göğün bütün katlarını görerek şekillenmişse, o kişi halis olmuştur. Ulu'l-Elbab makamında bir mertebe kalbi müzeyyen olmuştur. İhlas makamında yedi mertebe daha müzeyyen olmuştur. Ve tövbe-i nasuh'a davet edilmiştir. Tövbe-i nasuh, ihlastan salaha, velayetin yedinci makamı olan salaha bir geçiş kapısıdır. Salahın birinci kademesi tövbe-i nasuh'tur. İkinci kademesi kişinin irşat makamına ulaşıp tabi olduktan sonraki günahlarının örtülmesi kademesidir. Üçüncüsü başının üzerine salah nuru verildiği kademedir. Böylece sadece içi pür nur olmayacaktır, dışı da pür nur olacaktır kişinin. Dördüncü kademesi ise o kişinin örtülen günahlarının sevaba çevrilmesini ifade eder. O kişiye mağfiret edilmesini ifade eder. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi salah makamını ifade ediyor. Allah Teala diyor ki öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbe-i nasuh olsun. O gün Allah kıyamet günü yani nebilerini ve onlarla beraber olanları utandırmayacaktır. Onlar nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürürler. Ey Rabbi nurumuzu tamamla derler. Başlarının üzerinde kendi nurları, ruhları olacaktır. Devrin imamının ruhu olacaktır. İkisinin de başının üzerinde nur olacaktır. Nurumuzu tamamla dedikleri zaman Allah Teala onların fizik vücutlarının da başının üzerine salah nuru verecektir. Böylece nurlar tamamlanmış olacaktır. Ve Allah Teala diyor ki biz onların günahlarını örteriz. Onlar da ya Rabbi bizim nurumuzu tamamla derler ve bize mağfiret eylederler diyor. Ve Allah Teala nurunu tamamlar salah nuruyla onlara mağfiret eder. Onların günahlarını sevaba çevirir. Bu nokta onların irşada ulaşma noktalarıdır. İrşada ulaşma biliyorsunuz üzerimize farz kılınmış Allah Teala tarafından Bakara 186 ile. İrşada ulaşan kişi salah makamının dördüncü kademesindedir. İradesini Allah'a teslim etmek için şartları tamamdır.
İradenin Allah'a teslim edilmesi, daimi zikirden sonra 12 kademe nefsin müzeyyen olmasıyla mümkün. Burada 12 kademe müzeyyen olmak söz konusudur. Ve kişi iradesini Allah'a teslim etmeyi isteyerek Allah'tan talepte bulunur. İradesi Allah'ın iradesine bağlanır. Burası selah makamının 5. kademesidir. Ve buraya ulaşabilen kişi artık 7. kattaki adn-ı cennetlerine ulaşmıştır. Allah Teala onu irşada memur ve mezunsun, mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi kılar. Bütün sahabe bu makamın sahibi olmuşlardı. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bütün sahabenin bu hedefe ulaştığını söylüyor. Diyor ki, sabikun el evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Ensara da muhacirine de tabi olunduğunu, ensarın da muhacirin de tabiyeti verebilecek olan irşat makamının sahipleri olduğu kesinleşiyor. Burası sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, salih makamının 5. kademesidir. Bütün sahabe oraya ulaştılar. Allah Teala bu kademedeki takva için diyor ki, ya eyyühellezine amenüttekullâhe hakka tukatihi. Ey ameli olanlar, öyle bir takvayla takva sahibi olun ki bu hakka tukatihi takva olsun. Bir hakkın takva olsun. Bir hakkın takva, iradenizin de Allah'a teslim olunduğu noktayı ifade eder. Orada salih makamının muhtevası bütünleşir. Kişi normal standartlardaki bir insanın, Resul olmayan, Nebi olmayan bir insanın ulaşabileceği son noktayı ifade eder. Bu kademenin, irşat makamının daha ötesi bütün kavimlerdeki Resulleri ifade eder. Salih makamının 6. ruhunu ifade eder. Ve en üstteki noktada ise devrin imamı vardır. Tasarruf altındadır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, biliniz ki Allah Teala'nın Kur'an öğretisi bir lafızdan 7 tane bölümden oluşan bir lafızdan ve 7 tane ruhtan oluşur. Fena, beka, züht, muhsinler, ulul elbab, ihlas ve salah 7 tane ruhu ifade eder. 7. ruh salah makamı kendi içinde 7 kısma ayrılır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte burada velayet makamları konusunu bir Ramazan akşamında inşallah tamamlamış oluyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Ar-Rahim elhamdülillahi rabbil alemin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Sıratel lezina en'amte aleyhim gayrim mağdubi aleyhim velendallin. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediniz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Nebiler ve Resuller konumuz. Kur'an'dan koparılan mefhumlardan bir tanesi de bu. Sevgili kardeşlerim, Allah ne söylemişse Kur'an-ı Kerim'de, şeytan onun tersini bütün insanlara, öğretim kadrolarına kabul ettirmiş. Yani Kur'an'ın bütün temel hedeflerini iblis kökten yok etmiş. Tam tersini din adamlarına asırlar boyu süren bir aldatma müessesesinden sonra kabul ettirmiş ve yerleştirmiş. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'deki Nebi tabiri yalnız peygamberleri kapsar. Peygamber dediğimiz kişileri. Resuller iki ayrı grupta mütalaa edilir Kur'an-ı Kerim'de. Bir, Nebi Resuller, peygamber olan Resuller. İki, Veli Resuller, peygamber olmayan Resuller. Kur'an-ı Kerim boyunca Allah-u Teala peygamberlerinden başka hiç kimseye Nebi demiyor. Kimler için kullanıyor Nebi kavramını? Peygamber Efendimiz Hazretleri için kullanıyor ve Nebilerin sonuncusudur diyor. Artık Peygamber Efendimiz Hazretleri'nden sonra Nebi gelmeyecek, yani Peygamber gelmeyecek. Başka kimin için kullanıyor? Hazreti İsa için kullanıyor. Başka kimin için kullanıyor? Hazreti Musa için kullanıyor. Başka kimin için kullanıyor? Hazreti İbrahim için kullanıyor. Hazreti Lut için kullanıyor. Hazreti Nuh için kullanıyor. Hazreti Salih için kullanıyor. Nebi, nübüvvet müessesesi Allah'ın kendilerine kitap verdiği resullerden oluşan bir dizayn ve peygamberler kendilerine kitap verilen ve aynı zamanda da resul olan kişilerdir. Peygamber dediğimiz zaman, Nebi dediğimiz zaman aynı zamanda mutlaka Resul'dür. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bir Nebi Resul'dür. Hazreti İsa bir Nebi Resul'dür. Hazreti Musa bir Nebi Resul'dür. Hazreti İbrahim bir Nebi Resul'dür. Hazreti Nuh bir Nebi Resul'dür. Hazreti İsmail bir Nebi Resul'dür. Hazreti Davud bir Nebi Resul'dür. Kur'an'da 20'den fazla Nebi adı geçiyor. Hepsi kendilerine kitap verilen ve bizim

Ama buraya kadar iyi de bundan sonrası akaidin dört temelinden üçü tekliyor. Bütün nebiler Resul'dür. Çünkü nebilerin hepsi nebi Resul'dür. Ama akaid diyor ki bütün Resuller nebidir. Bu ağızdan dolma ilim birçok din fukarasını cehaletin temsilcileri yapmıştır. Üstelik de bu insanlar bir yerlerdeler. Cemaat liderleri, profesörler ama ilimlerini Kur'an'a vurduğunuz zaman kocaman bir boşlukla karşılaşıyorsunuz sevgili kardeşlerim.

Ve insanlar Kur'an'ı ellerinin tersiyle itip onlara kitaplar ve insanların kulaktan dolma söyledikleri şeyler neyse onları iddia ediyorlar. Nebi ile Resulü karşılaştırıyorlar ve diyorlar ki Nebi olmadan Resul olunmaz. Hadi bakalım buyurun şimdi. Yani insanlar önce peygamber oluyorlarmış, sonra Resul oluyorlarmış. Sevgili kardeşlerim, velayet risaleti ihtiva eder. Ama velayet nübüvveti ihtiva etmez. Bir evliya nebi olmaz. Veli nebi mümkün değil. Mutlaka nebinin risalet sahibi olması lazım. Yani Nebi Resul müessesesi var Kur'an-ı Kerim'imizde. Veli Nebi müessesesi yok. Halbuki iddialar var. Nebi rüyalarla amel eden, Allah'tan vahiy alamayan, kendine az bilgilerle normal insandan biraz daha ötede olan bir kişi olarak tarif ediliyor. Bunu yazan da bir cemaatlidir sevgili kardeşlerim. Yani cehaletin bir noktası olması lazım, bir onuru olması lazım. Bu kadar da Kur'an'dan habersizlik biraz ayıp oluyor. Allah Teala biz diyor bütün nebilere kitap verdik diyor. Niçin vermiş kitabı biliyor musunuz? Onunla hükmetsinler diye diyor. Nübüvvetin temelinde, temel miyarı, temel ölçüsü hükmetmektir. Risaletin ölçüsü hükmetmek değildir. Hükmetme olayı nübüvvete aittir. Diyor ki, biz nebilerimize kitap veririz ki onunla hükmetsinler diye. Allah-u Teala'nın Nebi kavramıyla Resul kavramı birbirinden çok ciddi bir şekilde ayrılıyor. Bütün Nebilerin

dini olmayan Resuller bunlar, Kur'an-ı Kerim'de Resul olarak geçen ama Risaletle, yani Allah'ın Resullüğünün gerekçesi olan dini açıklamaları yapmakla görevli olmayan Resuller. Allah'ın emrini tebliğ etmekle görevli olmayan Resuller. Hiçbir emir almıyorlar Allah-u Teala'dan. Emir tebliği açısından, emir tebliğiyle görevlendirilmemişler. Öyleyse birinci madde. Allah'ın Resulleri arasında Risaletle görevli olmayan üçtür Resul var. Öyleyse bu daha bu birinci maddede bütün Resuller Nebidir müessesesi yaptığı gibi Nebiler Resullerden daha aşağıki kademelerdedirler demek geçerli değil. Bu açıdan da bir Nebi'nin Hazreti Yusuf'a gelen bir alelade haberciden daha aşağıda olması lazım değerinin. Bu konuyu burada bırakalım. Bu ölçümüze esas teşkil etmez zaten. Sadece bir ayrım olarak verdik. Bütün Resullerin, Kur'an-ı Kerim'de geçen bütün Resullerin Nebi olmadığını kesinleştirmek için birinci misal buydu. Nübüvvetle vazifeli olmayan, affedersiniz, risaletle vazifeli olmayan Resuller. Adları Resul ama Allah'ın risaletiyle vazifeli değiller. Allah'ın emirlerini insanlara tebliğ etmekle vazifeli değiller. Sonra sevgili kardeşlerim, sonra ikinci bir açıdan ele alalım. Nebiler peygamberlerdir. Hazreti Muhammed nebidir. Bir nebi resuldür. Ama resullerin değil, nebilerin sonuncusudur. Hatemül enbiyadır. Nebilerin mührüdür, sonuncusudur. Ama aynı zamanda da resuldür. Çünkü bütün nebiler mutlak olarak resuldürler. Nübüvvetle görevli olan kişi Allah Teala tarafından bir elçi olarak, bir resul olarak gönderildiğinin işaretini taşır. Hepsine, bütün nebilerine Allah Teala şeriat kitabı vermiştir. Her peygamber zamanında aynı şeriat kitabı, aynı şeriat söz konusudur. Şeriata değişiklik yapmıyor Allah Teala. Ama bu resul nebilere baktığımız zaman nebilerin hepsinin aynı zamanda Resul olduğunu görüyoruz. Bu zaten akaidinde doğru ifadesi. Bütün nebiler aynı zamanda Resul. Buraya kadar tamamız. Ama Risaletin tebliği konusuna gidiyoruz. Bütün nebiler aynı zamanda Resul'dür ve Risaleti mutlaka tebliğ etmekle görevlidirler. Ne var ki nebilerin arasında fetret devirleri vardır. Resullerin arasında fetret devirleri yoktur. Ne demek istiyoruz? Hazreti Musa'dan 100 yıllar sonra Hazreti İsa geliyor. Hazreti İsa'dan 600 yıl sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Nebi. Hazreti İsa'dan sonra 600 yıl Nebi yok. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Ondan sonra da 1400 yıldır Nebi yok. Nebilerin arasında fetret devirleri var. Yani nebilerin mevcut olmadığı devirler. İşte nebilerle Resuller arasındaki en büyük farklılık burada tecelli ediyor.
Çünkü Resuller

aralıksız olarak geliyor. Aralarında fetret devirleri yok. Bu ikinci ayrım. Nebilerde fetret devirleri var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de Hazreti İsa arasında 600 yıl. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa 2000 yıl. Daha 2000 yıl dünya kalsa, daha 2000 yılda 4000 yıla ulaşacak. Hiçbir zaman bir nebinin gelmesi mümkün değil. Peki ya Resuller? Resuller aralıksız olarak vardır. İşte bakınız ne diyor Allah-u Teala. Müminin 44. Biz bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda göndeririz diyor. Ardı arkası kesilmeksizin. Yani bir kavimdeki bir Resul öldüğü zaman onun yerine derhal yenisini göndeririz diyor Allah-u Teala. Bir kavimde bir Resul öldüğü zaman onun yerine derhal yenisini göndeririz. Hiçbir kavim yoktur ki ona Resul göndermemiş olalım diyor. Biz bütün kavimlere Resul göndeririz. Ardı arkası kesilmeksizin göndeririz. Yeter mi? Yetmez. Bir işaret daha. Hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimler Resullerini inkar ettiler diyor Allah-u Teala. İnsanlık tarihi boyunca hiç aksi olmamış. Yani istisna da yok. Hangi kavme Allah'ın Resulü gittiyse bütün kavimler Resullerini mutlaka inkar etmişler. Müminun 44. O kadar mı? Hayır. Bakara 87. Biz bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda göndeririz. Buyuruyor Allah Teala Bakara 87'de de. Bütün kavimlere Resul gidiyor, ard arda gidiyor ama bütün kavimlere Nebi gitmiyor. Eğer bütün kavimlere Nebiler gitseydi ve ard arda gitseydi, Resullerin arasında fetret devirleri olsaydı bizim bu kardeşlerimiz haklı olacaklardı. Ama onların söylediğinin tamamen tersine bütün kavimlere Allah-u Teala ardı arkası kesilmeksizin Resul gönderiyor. Ama Nebiler sadece peygamber olarak geliyorlar ve peygamberlerin çok büyük bir kısmı İsrail kavminden çıkmıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Arap kavminden. Lut kavminden ve diğer kavimlerden de peygamberlerin çıktığını görüyoruz. Nebi adıyla anılıyorlar. Öyleyse ikinci ayrım, peygamberler arasında, nebiler arasında fetret devirleri var. Ama Resuller arasında fetret devirleri yok. Bütün kavimlerde her an Allah'ın bir Resulü mutlak olarak yaşıyor. Öldüğü an Allah-u Teala yerine yenisini tayin ediyor. Bu ne gösterir? 100 tane kavim var diyelim dünya üzerinde sevgili kardeşlerim. Bunlar mutlaka çok daha fazladır. Ama biz 100 kavim kabul edelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Nebi. Yani peygamber. Peygamberlerin sonuncusu. Aynı zamanda kendi kavminin Resulü. Ama peygamberliği bütün dünya için, hatta bütün kainat için seni alemlere rahmet olarak yarattım diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala. Yani Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kainat için yaratılmış, alemlere, bütün alemlere rahmet olarak yaratılmış.
Yani sevgili kardeşlerim, o devrin imamı. Hangi alem var? Gayb alemi. Cinler yaşıyor orada. Bir cin mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman onun başının üzerine bir cinin bir şeyi gelmiyor. Zaten cinlerin ruhu yok. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ruhu geliyor. Cinler arasında bizim dilimizi konuşan, bizim dilimizi konuşan her kavmin insanı var. Her dil konuşuluyor. Ama tabi oldukları zaman başlarının üzerine bir cin Resul'ün gelmesi söz konusu değil. Bir cin Resul'ün ruhunun gelmesi söz konusu değil. Çünkü zaten cinlerin ruhu yok. Başların üzerine mutlaka geliyor bir varlık. O Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de o devirde. Şimdi de bu devrin imamının ruhu, cinlerden her kim tövbe etmişse tövbedinin başının üzerine gelir, yerleşir. İnsanlardan her kim alalaşmayı dileyip mürşidine ulaşmışsa tövbesini gerçekleştirdiği anda devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir. Devrin imamının ruhu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bir nevi olmayan Resuller silsilesini ifade etti. 14 asırdır birbirinin arkasından birçok kavim Resulü, baştakiler hep Araptılar, devrin imamı oldular. Sevgili kardeşlerim, ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Nebi gelmeyeceği için hiçbirisi Nebi değildi. Allah-u Teala'nın bütün Nebilere kitap vermesi, Nebilerin peygamberler olması ve onun ötesi. Bütün kavimlerde mutlaka Allah'ın bir Resulü insanlık tarihi boyunca hep yaşamış, şu anda da yaşıyor. Biz bu kavimlerin sayısını 100 tane kabul edelim. Mutlaka çok daha fazladır. İnsanların ömrünü de, Resul ömrünü de sayılarını az gösterebilmek için 100 kabul edelim. Çok daha fazla olacaktır. 60 sene, 70 sene ise sayısı çok daha fazla olacaktır. Olmasın. 100 sene kabul edelim. Hazreti İsa'dan bu tarafa tam 2000 yıl geçti. 2000 yılda sadece bir tek kavimde yirmi tane Resul yaşadı. 100 tane Resul olduğuna göre 2000 yılda kavimlerin Resulleri 100 sene yaşadıklarını kabul etsek bile, ki böyle bir şey mümkün değil, tam 2000 tane Resul gelmiş geçmiş şu anda. Bütün kavimlerde Resuller yaşıyor. Buna karşılık kaç tane Nebi geçmiş? Bir tane. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti İsa'yı başlangıç noktası alıyoruz. Ondan sonra gelen bir Resul'ün ötesine de geçiyoruz. Bugüne kadar geliyoruz. Bugüne kadar Hazreti İsa'dan sonra bugüne kadar kaç tane Nebi gelmiş? Bir tane gelmiş. Kaç tane Resul gelmiş? En az 2000 tane. 100 sene olmaz hiç kimsenin normal standartlarda ömrü. Öyleyse neden bahsediyoruz sevgili kardeşlerim? Nebi olmadan Resul olmaları mümkün değilse bu insanların, önce Nebi olmaları gerekirdi ve Kur'an'da buna dair mutlaka işaretin olması lazımdı. Ama son nebi açık ve kesin bir şekilde yazılmış Kur'an-ı Kerim'de. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra nebi Resullerin yaşadığı kesin olduğuna göre nasıl oluyor da bunlar nebi olmadan Resul oluyorlar? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son nebi, ondan sonra nebi olması mümkün değil.
Ama Resul var. Ondan sonra tam 2000 taneden fazla Resul gelmiş dünyaya. Şu anda da dünyadaki bütün kavimlerin içinde Resul var. O zaman burada durup bir düşünmek lazım. Bu nasıl iş diye. Ne kadar büyük yanlışlara inanmış insanlar ve ne kadar hazin bir tecelli etraflarını toplamışlar binlerce, on binlerce, belki yüz binlerce insan ve hepsi de bu safsatalara inanmışlar. Kur'an-ı Kerim'i kimse ciddiye almıyor. İblis, Kur'an-ı Kerim'i gözlerden nihan etmiş, yok etmiş. İnsanlara çiviler çaktırmış duvarlarına. Cüz keseleri diktirmiş, Kur'an-ı Kerim keseleri diktirmiş. O keselerin içine Kur'an-ı Kerim'i koyup astırmış çiviye. Sevgili kardeşlerim, bir sonuca ulaşıyoruz. Şu anda dünya üzerinde 100 tane kavim varsa, 100 tane Resul var şu anda hayatta. Bunların hiçbirisi de Nebi falan değil. Nebi olmaları mümkün değil. Neden mümkün değil? Şu anda yaşıyor bu Resuller. Neden mümkün değil Nebi olmaları? Çünkü son Nebi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Nebi olmadan Resul olunamıyorsa, onların hepsinin önce Nebi olmaları, sonra da Resul olmaları gerekirdi. Ama Kur'an-ı Kerim bunu önlüyor. Son Nebi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir diyor Allah Teala. Bu kadar kafasızlık olur mu sevgili kardeşlerim? Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine bu kadar karşı çıkış olur mu? Geçelim. Farklılıkları birer birer belirtiyoruz. Nebi olmadan Resul olunmaz iddiası kesinlikle yalandır. İşte bugün söylediğimiz gibi şu dünya üzerinde en az 100 tane Resul var. Bütün kavimlerde Resul mutlaka var olacağı için. Ama hiçbirisi Nebi değil. Zaten Nebi olmaları mümkün değil. Çünkü 1400 sene evvel nübüvvet kesilmiş. Nebi olmadan Resul olunamıyor ama şu anda 100'den fazla Resul yaşıyor. Nasıl olmuş olmuş? Bunlar Nebi olmadan Resul olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, saçmalıklara dikkatle bakın. Ve bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarında mutlaka Allah'ın bir Resulü vazifeli olmuştur. Nereden biliyoruz? Hadi gelin bakalım ayetlere. Zümer suresi 71. ayet-i kerime. O kafirler grup grup cehenneme sürülürler. Cehennemin kapıları açılır. Cehennem bekçileri onlara der ki, size Allah sizlere Allah'ın Resulleri gelip de Allah'a ulaşmayı dilemedin. Dilemiyorsun. Ben seni uyardım. Allah'a ulaşmayı dilemen için uyardım. Ama sen Allah'a ulaşmayı dilemedin. Öyleyse o Resullerin, size bunu söyleyen Resullerin, yani sizi ikaz eden Resuller. Niçin böyle söylüyoruz sevgili kardeşlerim? Allah Teala diyor ki biz Resullerimizi amin olanları müjdelesinler diye, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler diye, amin olmayanları, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri uyarsınlar diye, İkaz etsinler diye göndeririz diyor. Bir defa temel kanun bu. Bütün kavimlere Resul gelir, bütün kavimlerdeki bütün insanları uyarır. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Gideceğiniz yer cehennemdir diyor Resul. Biz de bugün bunu söylüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Küfürdesiniz, dalalettesiniz, süsrandasınız. Gideceğiniz yer cehennem. Allah'ın dostu değil, şeytanın, tağutun dostusunuz. Allah'ın kulu değil, tağutun kulusunuz diyoruz. Hüsrandasınız diyoruz. Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz diyoruz. Her kavmin Resulü, her devirde bunu kendi kavmine mutlaka söylemiş.
bunların hepsini açık ve kesin biz resullerimizi göndeririz. Bir maksat için diyor Allah Teala. Amin olanları müjdelesinler, Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Olmayanları ne yapsınlar? Olmayanları uyarsınlar diye. Şimdi gelin beraberce bir düşünelim bakalım. Size buraya cehenneme geleceğinizi sizden olan Resuller size söylemediler mi? Bu sual kime soruluyor? Cehenneme gelen herkese ayrı ayrı tek tek mutlaka soruluyor. Ve hepsinden aynı cevap alınıyor. Evet, geldiler. Bize geldiler, bunu söylediler. Ama azap sözü üzerimize hak oldu diyor insanlar. Yani biz azabı hak ettik. Onlar bize söylediler. Bakın Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Buna göre gideceğiniz yer cehennemdir. Demelerine rağmen biz onların bu sözlerini dikkate almadık. Gideceğiniz yer cehennemdir, azaba duçar olacaksınız dediler bize. O Resuller gelip, biz onlara inanmadık. Bu sebeple azap üzerimize hak oldu. İki tane alternatif var. Ya Allah'a ulaşmayı dileyecekler, cennete girecekler ya da dilemeyecekler, cehenneme girecekler. Hepsine Resuller ikazda bulunmuş. İnsanlık tarihi boyunca geçen kaç milyar yıl geçmişse, o kadar milyar yıl boyunca her kavimde mutlaka Allah'ın bir Resulü olmuş. Çünkü muhatap olmuş herkes. Belki direkt olarak Resul'e değil ama o Resul'ün bunu söylediği o kavimde mutlaka duyulmuş. Mutlaka duyulmuş. Öyleyse cehenneme gidecek olan insanlar neyi temsil eder? İnsanların %90'dan fazlasının cehenneme gideceği kesin bir müessese. Neyi ifade eder? Bütün kavimlerdeki bütün insanlara o Resullerin muhatap olduğunu ifade eder. Öyleyse insanlık tarihi boyunca insanlar hangi çağda, hangi devrede, hangi yıllar arasında yaşarlarsa yaşasınlar, mutlaka yaşamakta oldukları kavimde bir Resul hayatta. İnsanlar hangi çağda yaşarlarsa yaşasınlar değil sadece. Hangi kavimde yaşarlarsa yaşasınlar, gene netice değişmiyor. Mutlaka o kavimde, o kişi o Resul'de yüz yüze gelmese bile, onun böyle söylediği kendisine ulaştırılan bir bilginin mutlaka sahibi kişi. Öyleyse o devirde mutlaka Allah'ın bir Resulü o kavmin içinde yaşıyor. Öyleyse neyi ifade ediyor bu? Bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarında Allah'ın Resulleri hep var. Öyleyse bütün Resuller Nebi miymiş? Affedersiniz, tersini söylüyoruz. Bütün Nebiler Resul müymüş? Böyle bir şeyin imkansızlığını görüyorsunuz. Bütün kavimlerdeki Allah'ın vazifeli kıldığı insanlar insanlık tarihi boyunca bütün kavimlere ard arda gönderdiği kişiler Nebi değil, Resuller. Öyleyse kesin olarak ispat ettik mi sevgili kardeşlerim? Nebi olmadan Resul olunmaz sözünün bir kocaman palavradan ibaret olduğunu ispat ettik mi? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 1400 sene evvel öldüğüne göre 1400 seneden beri bütün kavimlere en az 2000 tane Resul geldiğine göre ve Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem nübüvvetin sonuncusu olduğuna göre bu adamların hiçbirisinin önce Nebi olmaları, ondan sonra Resul olmaları mümkün değil. Efendim, ne diyorsunuz? Bu kadar mı? Hayır. Daha çok açılardan değerlendiririz konuyu. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de melek Resullerden bahsediyor, cin Resullerden bahsediyor ama hiçbir zaman bir cin nebi, bir cin peygamber olmamış.
Var mı bir iddia sahibi cinlerden de nebi olmuş diye? Yeter mi? Hayır, gene yetmez. Allah Teala rızaya ermemiş resullerden bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. Rızaya ermiş resul kimdir? Tasarruf rızasına eren devrin imamıdır. Eğer nübüvvet meclisinin olmadığı bir devrede yaşıyorsa insanlar ve Allah Teala o kavim resullerinden birini mutlaka huzur namazının imamı yapacaktır. O imam nebi değildir ama nebiliğe vekalet etmektedir. Huzur namazına vekalet ettiği için nübüvvetin peygamberliğin vekilidir ama asla peygamber değildir. O sadece bir resuldür, nebi olmayan bir resuldür. Şu anda da bütün kavimlerde resuller yaşayacak. Kıyamete kadar da bütün kavimlerde resuller yaşamaya devam edecek. O resullerden sadece bir tanesi tasarruf rızasına eren resuldür. Allah Teala Cin Suresinin 26-27. ayetlerinde diyor ki Allah gaybı bilir, kimseye söylemez. Ama rızaya ulaşmış Resulü müstesna. Bu rıza tasarruf rızasıdır. Yani huzur namazının imamlarına mütalik rızadır. Huzur namazının imamıdır ama nebi değildir, olması mümkün değildir. Nübüvvet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte sona ermiştir. Sevgili kardeşlerim, diyorlar ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul de gelmez. Allah Teala nübüvvetin mührüdür diyor. Hatem-ül Enbiya'dır diyor. Hatem-ül Resul'dür demiyor. Hatem-ül Resul demiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir peygamberdi, nebiydi. Tabiatıyla risaletle de görevliydi. Ama nübüvveti, peygamberliği onunla beraber Allah-u Teala bitiriyor. Risalet kıyamete kadar devam edecektir. Resullük müessesesi. Nübüvvetsiz bir resullük. Öyleyse nebi olmadan resul olmaz iddiası bütünüyle bir yalandan ibarettir. Bu kadar saf mıyız sevgili kardeşlerim yani? Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'i varken ortada niçin insanların uydurmalarına inanıyoruz? Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman kaç açıdan Risaletle nübüvvetin birbirinden ayrıldığını görüyoruz. Nebiler, kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Bizim saflar tutturmuşlar, nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Ayıp derler bir şey vardır sevgili kardeşlerim. Yani Allah-u Teala açık açık diyor ki, Ali İmran Suresinin 81. ayet-i kerimesinde, ey nebiler, biz nebileri huzurumuza topladık diyor Allah-u Teala. O nebilere dedik ki, ey nebiler size kitap verdik ve hikmet verdik. Allah-u Teala diyor ki, biz nebilere kitap verdik ve hikmet verdik. Onlar da diyorlar, nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Neyse içtiyse nebilerin peygamber olduğunu kabul ediyorlar. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Allah-u Teala da tam tersini söylüyor. Nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Çünkü ey nebiler biz size peygamberlik verdik. Nübüvvet verdik ve kitap verdik diyor. Size kitap verdik ve hikmet verdik diyor Allah-u Teala. Öyleyse nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberler değildir. Nebiler bir defa mutlaka peygamberdir. Ama kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Peki resuller? Resuller eğer nübüvvetleri yoksa ki nübüvvet meclisiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte sona ermiştir. Ondan sonra gelen bütün kavim resulleri veli resuldür. Nebi resul olmak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber sona ermiştir.
ondan sonraki bütün Resuller mutlaka sadece veli Resuldür. Dizayn buysa sevgili kardeşlerim, o zaman Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir iddiası Ali İmran Suresinin 81. ayet-i kerimesine göre nasıl sabun gibi sönüveriyor. Ve adamlar bunları hala gazetelere yazılar yazarak bir sürü yanlışı insanlara ilan edip cehaletlerini aslında ilan ediyorlar. Ve tabii aslında bu kardeşlerimize yazık oluyor sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın dizayna baktığımız zaman bakınız kaç açıdan insanlar Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini bilmiyorlar. E tabi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam devrinde nübüvvet sona ermişse, Risalet-i Nübüvvet'ten sonra geliyorsa bugün dünya üzerinde bir Resul'ün yaşaması mümkün değil. Oysa ki ne kadar kavim varsa hepsinde şu anda Allah'ın bir Resulü yaşıyor. İbrahim Suresinin 4. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki biz her kavme onların kendi lisanıyla onlara risaletimizi tebliğ etsin diye onların içinden birini Resul olarak tayin ederiz diyor. Her kavme. Bütün kavimlerde o kavmin diliyle konuşan bir Resul. Nebi bir tektir. Sadece devrin nebisidir. Her kavimde Resul vardır. Ama o kendi kavminin aynı zamanda Resulüdür. Fakat o nebidir. Dünya için hatta kainat içindir. Ama her kavim Resulü sadece kendi kavmi için Resuldür. Bunlardan bir tek istisnası vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki devrelerde o Resullerden birisi huzur namazının imamlarına vekalet eder. Sadece o farklı bir statüdür. Gene Resuldür, veli Resuldür. Ama sadece kendi kavmi için vazifeli değildir. Bütün sistemler için vazifelidir. Hangi alemde bir tövbe ve nasime olursa, eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dileyerek tövbeye ulaşmışsa, mutlaka onun başının üzerine devrin imamının ruhu gelir ve yerleşir. Böyle bir vazifesi vardır. Dünya için değil, bütün kainat için vazifelidir. Ne diyor Allah Teala İsra Suresi'nin 15. ayet-i kerimesinde? Biz bir resul göndermedikçe hiçbir kavme azap edici olmayız diyor Allah Teala. Neymiş? Herhangi bir kavimdeki insana Allah Teala'nın azap edilmesi için mutlaka bu sözünü çiğnemesi gerekir. Eğer o kavimde resul yaşamıyorsa, eğer o kavimdeki insanlara azap edecekse Allah Teala, o zaman Allah Teala sözünü çiğnemiştir demektir. Böyle bir olayı aklı yatan var mı? Allah Teala'nın sözünü çiğneyebileceğine dair. Her kavme resul gönderiyor ki o kavimdekiler kıyamet günü oraya cehenneme gittikleri zaman cehennem bekçileri onlara sorduğunda size resul gelmedi mi? Risaletini tebliğ etmedi mi? Size Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Gideceğiniz yer cehennemdir demedi mi? Buraya geleceğinizi söylemedi mi? Bu sualin karşılığı herkesten evet. Herkesten bu sualin karşılığı olarak cehennem bekçilerinin aldığı cevap hep evet cevabı. Evet geldi. Hiç kimse hayır demiyor. Yani kim giderse gitsin cehenneme insanların her devirde yaşayan insanların %90'dan fazlası cehenneme gidecek. Ve insanların %90'dan fazlasının her biri kendisine Resul'ün mutlaka geldiğini, kavmine geldiğini ve kendisinin bundan mutlaka haberdar olduğunu söylüyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın söylediği biz bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz sözü gerçek değil mi? Peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den kıyamete kadar geçecek olan devrede o Resuller gene var oldu, var olacak da. Yoksa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra yaşayan insanların cehenneme gittiğini düşünün. Onlara soruyor cehennem bekçileri.
size Allah'ın Resulü gidip de buraya cehenneme geleceğini söylemedi mi? Onların demesi lazım ki hayır, biz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra dünyaya geldik. Onun için bize Resul falan gelmedi. Sevgili kardeşlerim, böyle bir saçmalığa ihtimal veren var mı aranızda? İnançlar şeytan tarafından öyle bir dejenere edilmiş ki Kur'an'ın bütün hükümleri devre dışı kalıyor. Yetmez. Bu insanların başka iddiaları var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul gelmezmiş. Doğan suresinin 10, 11, 12, 13, 14 ayetleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah-u Teala söylüyor. Diyor ki sen o günlere diyor bir göz at. O günleri ki o gün gökleri bir duhan kaplamış olacak. Bu duhan fitne. O duvanın kapladığı devrede bir Resulümüz gelecek. Ona geldi diyor Allah-u Teala, geçmiş zaman kullanıyor. Ona öğretilmiş, yani şeytan tarafından öğretilmiş ve deli dediler diyor Allah-u Teala. Zaten Kur'an-ı Kerim'i incelemek onu gösteriyor ki ne kadar Resul vazife almışsa kendi kavminde, o kavimdeki Resullerin hepsine bir defa mutlaka deli demişler ve sahtekar demişler. Mutlak olarak olay bu. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul gelir miymiş? Sen diyor gelecekteki o güne bak, duhan saracak gökyüzünü diyor Allah Teala. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den kaç yüzyıl sonra? Ve gören de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra geleceği kesin. O zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul gelmez miymiş? Hem de nübüvvet bitmesine rağmen o adamların hiçbirisi nebi olmadan Resul oluyor. O adamların hepsi nebi olmadan Resul oluyor. Hani nebi olmadan Resul olunmazdı? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra hani Resul gelmezdi? Bu kadar mı? Hayır. Furkan suresinin 27, 28, 29, 30. ayetlerine bakıyoruz. Aynı şeyi görüyoruz. Dediler ki diyor Allah Teala, ah keşke Resul'e tabi olsaydım da Allah'ın seviline ben de girseydim. Ah keşke falancayı kendime dost etmeseydim. 27, 28, 29. ayetler ve sonuç. Resul dedi ki, benim kavmim Kur'an'ı terk etti. Kur'an'dan hicret etti. Acaba bu Resul hangi Resul? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde hangi sahabe acaba Kur'an-ı Kerim'i terk etmiş? Ne diyor Allah-u Teala Ali İmran 119'da? Ey sahabe, onlar size buğz ettikleri zaman siz onlara muhabbet beslersiniz. Buğz etseler de muhabbet beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe iman edersiniz. Kur'an'ı terk etmek falan bir tarafa, Kur'an'ın bütününe iman edersiniz diyor. Kur'an'ın bütününü tatbik edersiniz diyor Allah-u Teala. Öyleyse bu Resul'ün, Furkan suresinin 30. ayet-i kerimesindeki Resul'ün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olması mümkün değil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in onu demesi lazım. Benim kavmim Kur'an-ı Kerim'i terk ettiler. Böyle bir saçmalığa ihtimal veren var mı içinizde? İki grup ayet-i kerime oldu. Üçüncüsü de Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesi. Orada da diyorlar ki işte bütün nebilerden sonra bir Resul gelecek diyor Allah Teala. Ey nebiler, size kitap verdim ve hikmet verdim. Bütün sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. Ona iman edeceğinize ve yardım edeceğinize dair bana söz verin, dilinizde de ikrar edin bunu diyor Allah Teala. Misak istiyor. Diyorlar ki söz veriyoruz, misak veriyoruz. Hemen birisi atılıyor ortaya. İşte o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor.
oradaki Nebilerden sonra gelecek olan Resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İyi de Allah-u Teala Ahzab suresinin 7. ayet-i kerimesinde bu arada diyor o Nebilerden misak aldığımız zaman senden de aldık diyor. Ve olay bitiyor. Oradaki Resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem değil, sonra kelimesi de kesin olarak kullanılıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelen bir Resul. O zaman neyi tartışıyoruz sevgili kardeşlerim? Bu kadar eçel bir ortamda neyi tartışıyoruz? Kaybettiğimiz zamana yazık değil mi? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada inşallah tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: İçimizdeki sessiz sese yapmış olduğumuz kalp zikrinin muhtevasını açıklar mısınız? Daimi zikre yaklaştığınız zaman onu tercih edeceksiniz, içinizdeki sessiz sesi. O sesi hemen tanıyacaksınız ve içinizden başlatacaksınız. Dilinizi kımıldatmadan, sesle çıkarmadan içinizden. İçinizdeki bir ses, o ses, bu benim şimdi konuştuğum gibi bir ses değil, sesli ses değil, sessiz ses. İçinizden şimdi bana, dilinizi kımıldatmadan Allah deyin. Dilerseniz birçok defa diyebilirsiniz, dilinizi kımıldatmadan, sesle çıkarmadan. İşte bu içinizdeki sestir. Daimi zikre yaklaştığınız zaman dilinizle yaptığınız zikirden ona döneceksiniz. Kalbiniz Allah'ın zikrini tekrar edecek. O zaman hedefe ulaşacaksınız. Yapmış olduğum kalp zikrini çoğu zaman hissedemiyorum diyor kardeşiniz. Hissetmen gerekmiyor. Ve şu aşamada öyle bir zikre başlamasam da olur. Yaparken zorluk çekiyorum. Bu yüzden dil zikrine daha çok ağırlık veriyorum. Tamam. Bütün zikirlerin dil zikriyle yapabilirsin. Çok güzel. Acaba nasıl bir yol izlemeliyiz ki kalp zikrini içimize yerleştirebilirim? Kalp zikri şimdiden içinize yerleşmesi gerekmeyen bir zikir. Zaman içerisinde onun ustası olacaksınız. Öyle bir gün gelecek ki dille yaptığınız zikir size yetmeyecek. Ötesini istediğiniz zaman, yani günün yarısından daha fazla zikretmeye başladığınız zaman onun otomatik olarak yavaş yavaş size hakim olduğunu, kalp zikrinin, ve yerleştiğini göreceksiniz. Öyle olacak ki uyumaya başlarken zikredeceksiniz, kalkarken bakacaksınız ki uyandığınız zaman içinizdeki ses devam ediyor. O zaman çok mutlu olacaksınız. Allah razı olsun. Ankara'dan bir dinleyicimiz diyor ki, yemek yemede ifrat ve tefrit var mıdır? Eskiden evliyalar günde birkaç tefrini idare ederlermiş. Biz de mi öyle olmalıyız? Öyle olursanız tefrit olur bunun adı. Herkesin yaşaması için belli bir gıdaya ihtiyacı vardır. O asgari gıdayı almak mecburiyetindesiniz yaşayabilmek için. Eskiden evliyalar birkaç zeytinle idare ederlermiş sözü de hakikatlere çok uygun değil. Onlar da bizim gibi yemek yerlerdi. Bütün dergahlar yemek çıkarırlardı, yemek verirlerdi. Ekmeğiyle, yemeğiyle yemek yenirdi dergahlarda. Dergah çorbası meşhurdur. Biz de senelerce dergahımızda o çorbayı içtik. Dergah çorbasını. Başka bir yemek yapmazdık. Bir yemek yapardık. Bir çorba. Dergah çorbasını çok iyi bilir, tanır kardeşlerimiz. Ve herkesin karnı doyardı. Karnı doyardı dediğim sıkı basa yemek yemek değildi tabii. Ama aç kalmak da söz konusu değildi. Allah razı olsun. Öyleyse ifrat nedir? Karnınızı lüzumsuz olarak tıkı basa yemeklere doldurmak. Peki tefrit nedir? 3 tane zeytinle idare etmeye kalkmak. İkisi de yanlış. Birisi sizi lüzumsuz yere şişmanlığa götürür. Öteki de çok güçsüz yapar. Öyleyse siz Allah-u Teala'nın hizmetini yapacaksınız. Bu istikamette bir sistemin sahibi olmalısınız. Ne ifrata gitmelisiniz, İhtiyacınızdan daha fazla yemek yemeyerek ifrata gitmezsiniz. Ne de tefritte gitmelisiniz. 3 tane zeytine düşmelisiniz. Öyleyse bunların ikisinin arasında bir orta seviye her zaman vardır. Bir insanın şişman olması Allah-u Teala'nın yolunda gerekmez. Ama hizmet edebilmesi için yeterli gıdayı alması da gerekir. Öyleyse tefrit lüzumsuz yere büyük ölçüde bir aşırı gıda kesme işleminin gerçekleştirilmesidir. Bunun çok geçerli olmadığı konusundayım. Böyle olsaydı Peygamber Efendimiz Aleyhisselam sahabeyle beraber tefrite giderlerdi. Böyle bir şey olmamış hiç. Normal standartlarda yemek yemişler. Ama bir açlık devresi geçirmişler, bir imtihan devresi. Ambargo uygulanmış onlara gıda maddelerinin ulaşmaması istikametinde. Ve aç kalmış sahabe belki birkaç gün. Bu olay zorunlu olarak onların kazandıkları bir olgu. Yani onların dışında Mekke müşrikleri onları ambargo koyarak onların yiyecek maddelerini gıdasız bırakmak konusunda kararlıymışlar. Bunda da başarı kazandıkları günler geçmiş. Öyleyse gıda maddelerinde ne tefrit uygulayacaksınız, ne ifrat uygulayacaksınız. Yeteri kadar gıda alacaksınız. Asıl olan nedir? Şişmanlığa yaklaşmamanız.
2: El Fatiha ve as-salavat ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Allah'ı zikretmek üzere, Allah'tan bahsetmek üzere onun üzerine bir sohbet. Sevgili kardeşlerim, insanlar topluluk halinde yaşamak üzere yaratılmıştır. Yani sosyal mahluklardır. Mutlaka beraber bulunmak mecburiyetindedirler. Beraber olmak, bir olmak, öyle bir husustur ki başkalarının hakkına mutlaka riayeti gerektirir. Bir olmak, beraber olmak öyle bir husustur ki mutlaka sevmeyi gerektirir. Bir olmak, beraber olmak öyle bir olaydır ki mutlaka fedakarlık gerektirir. Sevgili kardeşlerim, ne zaman insanlarla beraber olursanız, başka insanların güzel taraflarını anlatın. Sizden hiç kimseyi incitecek bir söz sadır olmamalı. Öyle bir toplum oluşturmalısınız ki bu toplum başkalarının haklarına en büyük ölçüde riayetkar bir toplum olmalı. Öyleyse bir toplumda insanlar birbiriyle konuşurken, bir topluluk halinde konuşurken veya sadece iki kişi konuşurken başkalarının yaptığı güzel davranışları anlatıyorlarsa, toplumun bütün üyeleri bunu yapmakla meşgulseler, o toplum yüce bir toplumdur. Allah'ın yücelttiği, hedeflere ulaştırdığı bir toplumdur. İşte şeytanın en çok zıddına giden, en çok öfkelendiği, en çok kudurduğu toplumlar bu toplumlardır. Onları o hüviyetten alarak birbirlerini zemeden, birbirlerini kötüleyen, herkesin birbirinden şikayet ettiği bir toplum haline getirmek şeytanın temel hedefidir. Şimdi sevgili kardeşlerim, bir sualimiz var. Allah'a mı hizmet etmek için buradasınız, yoksa şeytana mı? Eğer Allah'a hizmet etmek için buradaysanız, o zaman yapmanız lazım gelen şey, yaptığınız şey değildir. Ne zaman birisi
bir başkası hakkında size kötü bir şey ulaştırmak istiyorsa, başkasını zemmetmek istiyorsa, onun hatasını, kendisinin doğrusunu söylemek istiyorsa, ona bu fırsatı vermemek mecburiyetindesiniz. Açık bir şekilde onu dinlemek istemediğinizi söylemelisiniz. Hiç kimsenin bir arkadaşına, bir yakınına başka birisini zemmetmek hakkı olmamalıdır. Bu bir hak değildir. Bu dedikodudur. Bu şeytanın yanında toplanma talebidir. Kim başkası hakkında kötü şeyler söylüyorsa, söylediği kişiye bunun manası şudur: benimle bir ol, ona karşı olalım. Sevgili kardeşlerim, şu anda dünya üzerindeki en üstün toplum, Allah'a en yakının refakatinde olan, beraberinde olan gruptur. Ve dikkat edin, kendinize dikkatle bakın. Hangi noktada, nerede bir toplantı yapıyorsanız, etrafınıza dikkatle bakın. Oradaki insanlar bir gayeye, yani Allah için hizmete kendisini adamış, aralarında hizipler teşkil etmeyen insanlar mıdır? Yoksa gruplar mı oluşmuştur? Toplumun içinde bir takım insanlar birbirlerine karşı davranışların mı sahibi olmuştur? Herkes birbirinden şikayet eden durumda mıdır? İşte toplumun çökmesi bu standartlarda gerçekleşir. Herkesin birbirinin kuyusunu kazdığı, başkasına düşman olduğu, hayatı, etrafındaki insanları başkasına şikayet etmekle geçen bir zavallılar grubu. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Allah Teala sahabeden bahsediyor. Diyor ki, siz bir ateş çukurunun kenarındaydınız. Sonra Allah kalplerinizi ülfet ederek sizi uzlaştırdı ve birbirinizle can dostu oldunuz diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, dedikodu tasavvuf camiasına hiçbir zaman sızmaması lazım gelen bir korkunç afettir. Öyleyse şu andan itibaren kim size başkaları hakkında negatif bir şey ulaştırıyorsa, siz ona "sen gerçekten bizim aramızdan biri misin?" diye bir sual sormalısınız. Bizim kardeşlerimiz başkalarını zemmetmezler.
bizim kardeşlerimiz başkasının dedikodusunu yapmazlar. Başkasını şikayet etmezler. Eğer bir insan başkasını şikayet etmemeyi başarırsa, başkaları da onu şikayet etmemeyi başaracaktır. Sevgili kardeşlerim, bizi sizlerin hatalarınızı örtmesi lazım gelen bir müessese olarak düşünüyorsunuz. Siz hataları yapacaksınız, biz de onları örteceğiz. Bu konunun sadece bir kanadı. Diğer kanadı da var. Bize ulaştığınız zaman öyle bir standartta ulaşıyorsunuz ki sizinle beraber olalım ve hakkında şikayette bulunduğunuz kişiyi beraberce alaşağı edelim. Onunla da dersini verelim. Böyle mi olmalı? Yoksa siz aralarında anlaşmazlık olanları uzlaştırmak için mi varsınız? Bana söyleyin. Neden taraf tutmak? Neden bizi de kendi tarafınıza çekmek?

Hidayetle vasıflandırdığı hidayet çağının sahibi eğer o bizsek, siz bize başkalarını zemmetmek üzere gelemezsiniz, gelmemelisiniz. Bir insan başkalarını zemmederek bize gelirse, başkalarının aleyhinde bulunmak üzere, onların yanlış davranışlarını bize belirtmek üzere bize gelirse, iki kişiden, iki karşı gruptan bir tanesini dost edinip diğerini karşısına alırsa, bizi de kendi safında görmeye çalışırsa, bu dünyadaki en büyük hatalardan biridir. Hepiniz etrafınızdaki insanlarda anlaşmazlık gördüğünüz zaman taraflarından birinin muhafazakarı ötekine karşı olmayacaksınız. İkisinin arasını bulmakla görevlisiniz. Mutlaka iki tarafta da hata vardır. Birindeki hata çok daha büyük olabilir. Birinin hatası yok denecek kadar az olabilir. Ama yok değildir. Mutlaka o kişi de bir hatanın sahibidir. Sevgili kardeşlerim, ne olur başkalarının hatalarını görmezlikten gelseniz, o size yanlış davranış sergilediği zaman bile siz ona doğru bir davranışla cevap verseniz. Size yanlış davranır diye onu karşınıza alıp düşman saflarda mütalaa etmeseniz. Dostluk için var olsanız. Birbirinizin dedikodusunu etmeseniz ne olur, ne kaybedersiniz? Dedikodu sadece şeytanın ortaya koyduğu, şeytanın hedefine hizmet eden bir vasıtadır. Nedir şeytanın hedefi? Şeytanın hedefi hepinizi birbirinize düşman kılmaktır. Her fırsatı değerlendirir. Yanınızdaki kardeşinizin size karşı söylediği sözlerden birisi size batmışsa, şeytan onu mutlaka kullanacaktır. Sizi ona düşman etmek için devamlı sizi meşgul edecektir. Ta ki onun o sizi üzen davranışına siz de onu üzecek olan bir davranışla karşılık veresiniz. Hayır, öyle yapmayın. Sizi üzecek bir şey söyleyen kişiden onun sizden özür dilemesi lazım gelirken siz dileyin. Siz ondan af dileyin. O zaman sizin bu büyüklüğünüz onu mahcup edecektir. Sevgili kardeşlerim, insan ilişkileri toplumu hedef tayini yapmak suretiyle ya düşmanlığa götürür ya dostluğa. Dostluğun oluştuğu yerde tek bir fırka vardır. Allah'a ulaşmayı dileyen, birbirini seven, birbirini incitmeyen, kırmayan insanlar. Sevgili kardeşlerim, ne zaman birisi size başkasını çekiştirmek gereğini duyarsa, bunu yaptığı zaman sizin göreviniz

onu derhal durdurmaktır. Hiç kimsenin görevi haklı veya haksızdan birini seçip diğerine karşı olmak değildir. Hepinizin görevi iki tarafı barıştırmak, dost kılmaktır. O zaman göreceksiniz ki haklı olduğunu iddia eden kişi birçok konularda aslında haksızdır. Karşı taraf ona onun söylediği şeyi yapmış olabilir. Ama o kişi böyle bir davranış biçimini hak etmek istikametinde daha evvel karşı tarafa neler yaptığını size söylemeyecektir. Sadece taraftar toplamaya çalışmaktadır. Şeytan insanların arasını böyle açar. Taraflardan birinin yanında olur, diğerine karşı olur. Halbuki aynı şeytan bir başka konuşmada diğerinden yanadır. O karşı tarafı da birinci tarafa düşman etmek için çalışmaktadır. Bir ve iki numaralı taraflar olduğunu düşünün. Birisi A'ya gidiyor, bir numaralı taraf, iki numaralı tarafın aleyhinde konuşuyor. Kendisine şöyle şöyle yanlışlıklar yaptığını söylüyor. Başka birisi de iki numara B'ye gidiyor, bir numaranın kendisine şöyle şöyle şöyle kötü şeyler yaptığını söylüyor. A ve B eğer bu bir ve iki numaradan etki alırlarsa 1 ve A 2 ve B'nin karşısında oluyor. Ondan sonra bu 2'ye B'den başka C ekleniyor, D ekleniyor, A'ya F ekleniyor, Z ekleniyor ve iki karşı taraf oluşuyor. Hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Can dostlarım, gönül dostlarım. Neden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatta olduğu sürece sahabenin arasında ikilik asla oluşmadı? Çünkü o bu nasihatları onlara her zaman söylerdi. Her zaman her sahabe karşısındaki kişinin Allah nazarında kendisinden daha kıymetli olduğuna inanırdı. Hatırlıyorsunuz değil mi? Hazreti Ömer'in şehit olmak üzere olan kişilere elindeki su kabından su ikram etmesi olayını. Sahabe derin yara almış birçok kardeşimiz, birçok sahabe ve şehit olmak üzereler. Hazreti Ömer de elindeki suyla onlara ulaşıyor. Hemen bir tanesini uzatıyor su kabını. Tam birinci sahabe su kabını alırken gene şehit olmak üzere bir ikinci sahabe ya Ömer su diyor. Kendisine su uzatılan birinci sahabe diyor ki ya Ömer suyu ona ver. Onun benden daha fazla suya ihtiyacı var. Bu kişi ki şehit olmak üzere ve şehit olmak üzere olan ölüme yaklaşan kişinin en çok ihtiyaç duyduğu şey bütün hazinelerden daha kıymetli olan şey su. Ama bu sahabe başka bir sahabe için diyor ki onun benden daha fazla ihtiyacı var. Ya Ömer suyu ona ver diyor. Bu şehit olmak üzere olan bir kişinin vasiyetidir. Bu vasiyete uyan Hazreti Ömer koşarak ikinci sahabeye ulaşıyor. Suyu uzatıyor. Tam ikinci sahabe elini uzatıp suyu alacakken üçüncü bir sahabe ya Ömer su diyor. İkinci sahabe de diyor ki ya Ömer suyu ona ver. Onun benden daha fazla ihtiyacı var. Hazreti Ömer bunu da ikincinin vasiyeti olarak kabul ediyor. Koşarak üçüncüye ulaşıyor, suyu uzatıyor.
Üçüncü sahabe suyu içemeden şehit oluyor. Hazreti Ömer su kabıyla ikinci sahabeye ulaşıyor. O da şehit olmuş. Hazreti Ömer birinciye geri dönüyor. O da şehit olmuş. Hayatlarının son deminde kendileri için bütün hazinelerden daha değerli olan bir bardak suyu başkalarına ikram edebilen bir sahabe grubundan bahsediyoruz. Mekke'deki sahabe Medine'ye göçmek mecburiyetinde kaldıkları zaman Medine'deki sahabenin her şeylerini ikiye böldüğünü biliyoruz. Eşit olarak. Ve sevgili kardeşlerim, başkaları için yaşamışlar hepsi. Mekke'den gelen kardeşlerini en büyük oranlarda dostlukların sahibi olarak değerlendirmişler. Sevgili kardeşlerim, şimdi sizler öyle misiniz? Bütün toplumlara sesleniyorum. Dedikodunun, başkalarını kötülemenin ayyuka çıktığı bir Türkiye sergileniyor. Dünya üzerinde dedikoduyu 600 yıl en az yapan ülke olan Osmanlı'dan sonra bugün bu ülke en çok dedikodu üretenlerden birisi haline gelmiş. Ve sevgili kardeşlerim, ya sizler Allah'ın Resulüne layık bir cemaat oluşturabildiniz mi? Böyle olan cemaatlerin aranızda hamdolsun ki var olduğunu biliyoruz. Bazı gruplar bunu gerçekleştirmiş durumda. Onların arasında bir anlaşmazlık. Grupların gruplara dost olmaması olayı yok. İşte sevgili kardeşlerim, eğer bize başkalarının hatalarını söylemek üzere geliyorsanız, bunu Allah-u Teala'nın bir emri sayıyorsanız, bilin ki bu Allah'ın emri değildir. Allah'ın yasak ettiği bir müessesedir. Kiminle anlaşmazlık halindeyseniz, bu anlaşmazlığı derhal dostluğa çevirmelisiniz. Son zamanlarda bize ulaşan telefonlar arttı. Birbirinizden şikayet ediyorsunuz. Bize ulaşıyorsunuz. Ve bizim onunla değil sizinle beraber olmamızı istiyorsunuz. Tabiatıyla sizinle anlaşmazlığa düşen kişi de bize ulaşıyor. O da sizinle değil, onunla beraber olmamızı istiyor. Ne yapmak istiyorsunuz sevgili kardeşlerim? Bizi beraberinize alıp karşı tarafı ezmek mi istiyorsunuz? Onu cezalandırmamızı mı istiyorsunuz?

Allah'ın dostları böyle bir görevle mi görevlendirilmeli? Yoksa anlaşmazlıklar daha oluşurken siz, bizatihi siz şikayet eden A, onunla dostluğu kurmak için hemen harekete geçmeli misiniz? Şikayet eden B, siz de A ile kaybedilmekte olan dostluğun yeniden kurulması için derhal temasa başlamalı mısınız? Taraflardan birisi hatalıdır. İkincisinde de mutlaka hata vardır. Hiç kimse sıfır hatalı olamaz. Önemli mi sevgili kardeşlerim, hatanın büyüğünün kimde oluşu? Bir dostu kaybedeceksiniz. Onu karşınıza alacaksınız. Diyelim ki beni devreye soktunuz, biz de onu cezalandırdık. Ne geçti elinize? Söyler misiniz bana? Onu cezalandırmamızdan zevk alacak kadar küçülecek misiniz? O zaman tasavvufta olabilir misiniz? O zaman Allah'ın dostu olmanız vasfı devam edebilir mi? Neyi hedefliyorsunuz sevgili kardeşlerim? Bize başkalarının yanlışlarını ulaştırıp o başkası hakkında veya başkaları hakkında bizi etkilemeye çalışmanız hangi asla dayalıdır? Şimdi diyeceksiniz ki biz adaletin tecellisini istiyoruz. O adaletin tecelli etmesinden evvel acaba sizin de hatalarınız yok mu diye düşünmeniz gerekmiyor mu? Birisinin size istemediğiniz tarzda davranmasının arkasında size ait yanlışlıklar olamaz mı? Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden? Neden size karşı bir hata yapıldığında sanki siz hatalıymışsınız gibi haklısın. Gerçekten ben bu konuda yanlış davranmışım. Ama bundan sonrasına karşı bu tarzda bir yanlışı hiçbir zaman yapmamaya çalışacağım. Benden emin olmanı istiyorum. Ben seninle aynı yolun yolcusu olduğumuza göre, aynı mürşide tabi olduğumuza göre ben seninle dostluğu devam ettirmek istiyorum. Bu yanlış olarak değerlendirdiğim bu olay sebebiyle de senden af dilerim dediğiniz anda olay bitmeyecek mi sevgili kardeşlerim? O zaman bir düşman kazanacak yerde bir dost kazanmış olmayacak mısınız? İşte sahabe bunu yaptılar. Onlar birbirinin can düşmanıydılar. Neden? Çeşitli kabilelere ayrılmışlardı. Her kabiledeki insanlardan bir kısmı karşı kabileler tarafından mutlaka öldürülmüştü. Kan davası vardı aralarında. Ve bu kan davası kıyamete kadar devam edecekti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vaziyet etmesiydi duruma. Siz birbirinizin can düşmanıydınız, sonra en büyük dostlar oldunuz diyor Allah Teala. Allah kalplerinizi telif etti. Şimdi eğer Allah'ın en yakını sizin kalplerinizi telif edemiyorsa, o zaman ona yakın olduğunuzu iddia edebilir misiniz sevgili kardeşlerim? Böyle bir iddianın sahibi olabilir misiniz? Ulaştırdığınız
konularda çok açık bir şekilde başkalarına dost olmadığınızı görüyorum. Onları affetmeyi düşünmüyorsunuz. Onlara yaklaşarak hatalarını konuşmayı düşünmüyorsunuz. Oysa ki böyle bir konu o kişiyi o hatayı bir daha yapmaması konusunda kesin şekilde doğruya yöneltebilir. Bunu tercih etmiyorsunuz. Onunla hatasını konuşarak düzeltmesini temin etmek yerine bize ulaştırmayı tercih ediyorsunuz. Bizim onu cezalandırmamız sizin için mutluluk vesilesi olacak mı zannediyorsunuz? Hayır. Gerçekten öyle bir şey yapmış olsak, onun neden azarlandığı konusu sizin içinize bir ukde olur. Sevgili kardeşlerim, bununla yetinmeyerek başkalarını da devreye sokarak fikrinizin doğru olduğu tezini bize ispat etmeye çalışmanız da yanlış değil mi? Hak'tan yana olduğumuzu unuttunuz mu sevgili kardeşlerim? Kendinizi haklı görebilirsiniz. Ama bu bizim sizinle beraber olup karşı tarafı cezalandırmamız için sebep teşkil edemez. Sizin görevinizde o olmalıdır. Onu karşı taraf olmaktan çıkarıp sizin tarafınızda kılmak. Sadece ona dost olmanızla mümkün. Sevgili kardeşlerim, karşısında olmanızla değil, yanınızda olmanızla mümkün. Yanında olmanızla mümkün onun. Size karşı yanlış davranışlarda bulunan birçok insan olacaktır. Onların hepsini terbiye etmekle ne siz görevlisiniz, ne de biz görevliyiz. Eğer hepiniz size yanlış davranan kişiyi dost kılmak üzere harekete geçerseniz, bizim aramızdaki kardeşlerimize sesleniyorum. O zaman düşmanlıklar biter. Bu bir teori değildir. Bu bir tatbikattır. Gerçekleştirdiğiniz zaman mutlak olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bunun sağlanmış olduğunu göreceksiniz. Tıpkı onlar nasıl sağladılarsa siz de sağlayabilirsiniz. Hep dost olmuşlar, barıştırılmışlar. Kan davası olan kabilelerin hepsi birbiriyle can dostu olmuş. Öyleyse eğer bize ulaşıp da telefon edip de yarım saat hatta daha fazla bir süre başka birini veya birkaç kişiyi hatalı bulduğunuzu bize ispat etmeye çalışıyorsanız ve bizim yapmanız lazım gelen şey onları bize kötülemek değil. Yanlış hareket ettiğini söylediğiniz bu kişilerle kendisine karşı yanlış davranılan kişi arasındaki dostluğu yeniden kurmak olduğunu söylememiz, hataların gerçek anlamda hangi hüviyette olduğunu göstermez mi? Yapmanız lazım gelen şey, iki taraf olduğunu kabul ettiğiniz insanlardan bir tarafı tutup
öbür taraf hakkında her türlü negatif şeyi bize ulaştırmak mı? Yoksa iki tarafı bir araya getirerek bir şahit gibi, bir aracı gibi, bir Allah dostu gibi, gerçek Allah dostu gibi onlara ulaşıp aralarını bulmak, yeniden kaybedilen dostu oluşturmak, sağlamlaştırmak değil mi? Neyi amaçlıyorsunuz insanları bize devamlı şikayet etmek suretiyle? Onlardan bir tarafı tutmamızı ve onunla beraber iki tarafındaki düşmanlığı bizim devreye girmemiz suretiyle güçlendirmemizi mi istiyorsunuz? Öyle yapacağımızı ümit ediyor musunuz gerçekten sevgili kardeşlerim? Mutlaka hepinizin hatası vardır. Taraflardan birinin daha çok hatası vardır, diğerinin daha az hatası vardır. Ama hiç kimse hiç hatasız değildir. Öyleyse güzelliklere ulaşabilmek, sevgili kardeşlerim, son zamanlarda sizlerden ulaşanlar çok güzel bir manzarayı oluşturmuyor. Devamlı birbirinizi kötülüyorsunuz. Dedikodu adı verilen çok çirkin bir afet her tarafı almış götürmüş. Sevgili kardeşlerim, ne yaptığınızın farkında mısınız? Dünyadaki en çirkin şeydir dedikodu. Dedikodu, bir konudaki hatayı düzeltmek yerine o hatayı herkesin kulağına daha geniş boyutlarda ulaştırmak manasını taşır. Çünkü ulaşan her kişi, sözün kendisine ulaştığı her kişi, onu bir başkasından söylemek için can atacaktır eğer bu fikir yapısındaysa. Ve biz insanlar başkasını anlatırken kelime kelime anlatamayız. Mutlaka farklı kelimeler kullanacağız, farklı cümleler kullanacağız, aynı konuyu anlatmaya çalışacağız. Ama ne kadar hüsniyet sahibi olsak, kendimizden bir şeyler ilave etmek mecburiyetinde kalacağız. Böylece insanlar kendilerinin ne kadar önemli insanlar olduğunu başkasına ispat etmek için dedikodu yaparlar. Çünkü o sırada dikkatle dinleneceklerdir. Onlar için önemli bir şeydir. Ve de her dedikodu, yani bir başkasının kuyruğunu çekmek, o kişiyi o birkaç dakika içinde belki başkalarının karşısında önemli bir kişi haline getirir. Birkaç dakika. Ama sonra herkes o kişinin sadece bir dedikoducu olduğunu anlayacaktır. Sevgili kardeşlerim, gördüğümüz o ki toplum dedikodu adı verilen her an hakikatlerin ötesine taşabilecek olan çok yanlış bir davranışın zebunu olmuştur, esiri olmuştur. Böyle
davranan bir kardeşimiz acaba utanç duymaz mı? Allah Teala bu konuyu, dedikoduyu kesinlikle devre dışı bırakmış. Yasak kılmış. Başkalarının hatasını başkalarına götürmeyin diyor, ulaştırmayın diyor. Göreviniz ulaştırarak insanların arasını açmak değildir. Birbirine karşı dargın olan, anlaşmazlığa düşen kardeşlerinizi bulup iki tarafı bir araya getirip dost kılmaktır. Anlaşmazlıkları yok etmektir. Sevgili kardeşlerim, şeytan Allah'ın en çok değer verdiği bu toplumu ancak öyle çökertebilir. Eğer sizler bizim kardeşlerimizseniz, Allah'ın emirlerini alıyor ve o emirleri yapmaya çalışıyorsanız, o zaman yaptığınız şey Allah'ın emrini tatbik etmek olmuyor, onun emirlerine karşı çıkmak oluyor. Bir toplumu kemiren en büyük afet dedikodudur sevgili kardeşlerim. Hep taraflar oluşturursunuz. Birbirine kızan taraflar. Taraflar oluşturun ama birbirini seven taraflar olsun bu. Nerede? Birbirine kızanları, birbirinden şikayet edenleri görürseniz deyin ki durun. Allah'ın bize ulaştırdığı talimat bu değil. Sen bu sözlerinle beni o kardeşimize karşı yanına almak istiyorsun. Senin yanında olacağım ama ona karşı olacağım. Hayır, Allah Teala bunu emretmiyor. Allah'ın bana bu konudaki emri seninle onu barıştırmak. Hadi gel beraberce o kardeşimize gidelim. Senin ne ölçüde doğru söylediğini onun ağzından dinleyelim. Başkalarını da alın. Ve orada bir araya gelerek o iki kardeşimizin arasındaki bu yüksünmeyi, bu kırılmayı, bu dargınlığı yok etmeye çalışın. Eğer birazcık uğraşırsanız etraftaki 5-6 kişi bu iki kardeşimizin yanına gidip de onları birleştirmeye, barıştırmaya çalışırsa onu başardığınızı göreceksiniz. İşte hepinizden beklediğim bu sevgili kardeşlerim. Küs avcılığına çıkın. Kim kime küsmüşse, kim kime dargınsa onları yakalayın, gruplar halinde olun, onları mutlaka barıştırmaya çalışın. Ama kaş yapayım derken göz çıkarmayın. Sevgili kardeşlerim, bu istikamette hepiniz eminim ki şu andan itibaren bir gayretin sahibi olacaksınız. O zaman hatanızın ne kadar büyük olduğunu tespit edeceksiniz. İnsanlara başkalarını kötülemenin, başkalarının dedikodusunu yapmanın ne kadar
yanlış bir şey olduğunu ispat etmiş olacaksınız. Doğru bir şey olabilir mi sevgili kardeşlerim? Birisinden bahsediyorsunuz. Onun yanlış bir davranışını, size göre yanlış bir davranışını başkalarına anlatıyorsunuz. Onu kötülemiş olmuyor musunuz? Allah Teala birbirinizin hatasını gördüğünüz zaman o hatayı örtün diyor. Siz başkalarına söylüyorsunuz. Allah Teala'nın emri hata görüldüğü zaman hatanın örtülmesi. Bunun manası ne? Hatayı gördüğünüz zaman o kardeşimizle açıkça konuşmalısınız. Bu senin davranışında ben şöyle bir hata görüyorum. Bak o kardeşimizle bu konuşmayı yaptınız ama o sana darıldı. Hadi gel beraberce gidelim, gönlünü alalım. Tekrar sizi barıştırayım. Böylece daha birbirinize küsmeden, negatif bir sonuç çıkmadan bu olayı bitirelim dediğiniz zaman o kardeşimiz sizinle beraber böyle bir işe girişecektir. Hiçbirinizin bilerek, isteyerek başka birine düşman olacağınızı ve başkalarını da etrafınıza toplayarak onun karşısındaki düşmanların sayısını arttırmak konusunda gayret edeceğinizi, böyle bir şeyi kabul etmem söz konusu olmaz. Bu kadar küçülemezsiniz. Sevgili kardeşlerim, davranışlarınızı en güzele yöneltmelisiniz. Biz hepinizi o kadar çok seviyoruz ki bu sevgimiz hepinize yeter. Hepinizi Allah için yaşayan, sadece Allah için yaşayan, Allah'a gönül vermiş ve bütün kardeşlerinin mutluluğu için gayrette bulunan Allah dostları olarak düşünüyoruz. Böyle bir görüntüye leke sürmek istemezsiniz diye düşünüyoruz. Sevgili kardeşlerim, gerçekten ağızdan ağza olaylar ulaştırılırken yapılacak katkılar sebebiyle dedikodu yapanlar başkalarının hatalarını daha üst boyutlara taşımış olmuyorlar mı? Ve bu bir korkaklık değil mi? Birisine şu veya bu sebeple kızıp onu yere vurmak için taraftar toplamaya çalışmak değil midir bu dedikodu? Başkalarının dedikodusunu yapmaksa mutlaka iki taraftan birinin tarafını tutmak manasını tazamın etmiyor mu? Neden iki taraf arasındaki düşmanlık daha çok körüklensin de birbirine düşman kişi bir kişiyken, iki kişiyken, 10 kişi olsun, 20 kişi olsun, 100 kişi olsun? Neden sevgili kardeşlerim? Bizi niçin dinliyorsunuz? Allah'ın güzelliklerini ve doğrularını size anlatalım diye değil mi? O doğrulardan ne zaman hayatınıza tatbik edecek neticeleri, hayatınıza tatbik edeceksiniz? Ne zaman Allah'ın istediği gibi sahabe gibi bir toplum oluşturacaksınız? Siz bu devrin sahabeleri olmalısınız. Böyle mi olacaksınız sevgili kardeşlerim? Birbirinizin kalbini kırarak, taraf tutarak, bizi kendinizle beraber başkalarına haddini bildirelim diye bir taraftar olarak
Kullanmak üzere mi? Yapmanız lazım gelen şey, insanlarla açık bir şekilde konuşup, dostluk elinizi uzatıp, eğer bir hata yapmışlarsa onu affedip, onu kazanmak değil mi sevgili kardeşlerim? Kalpler böyle telif edilmez mi? Allah Teala sahabenin kalbini telif etmiş. Bir kabile kan davasından vazgeçtim diyor. Öteki kabile de vazgeçiyor. Ondan sonra bütün kabileler vazgeçiyor. Önemli olan ilk adımdır. İlk adımı atan olun. Eğer aranızda başka kardeşlerimizle bir anlaşmazlık varsa bunu mutlaka ortadan kaldırın. Dost olun. Birbirinizi sevin. Anlaşmazlıkları başkalarına taşımayın. Ve başkalarının dedikodusunu yapmayın. Şu anda dedikodusu yapılmayan hiçbir yer kalmamış vaziyette. Sevgili kardeşlerim, bu nasıl olur? Siz Allah'ın dostları, Allah'a en yakın insanlar, en çok sevdiklerinizin bile dedikodusunu yapacak kadar çürüdünüz mü? Ne zaman değişeceksiniz? Allah'ın güzelliklerini yaşamak isteyenler, bu dedikodu adı verilen illetten mutlaka kendilerini kurtarmalıdır. Kendinize yazık ediyorsunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a yönelin. Size başkalarının dedikodusu geldiği zaman o dedikodu edene deyin ki, bak sana bir teklifim var. Hadi gel seninle beraber o bahsettiğin kardeşimize gidelim ve onunla barışalım. Sizleri birbirinize dost kılmak bu benim görevim olmalı. Hadi gel beraberce gidelim. Ya da o kişiyi buraya çağıralım. Ama aranızdaki bu ufacık yanlışlığı daha büyümeden evvel mutlaka düzeltelim. İşte bunu yapmanızı bekliyorum sizlerden. Hayır sevgili kardeşlerim, takip ettiğiniz yol doğru değil. Başkalarını ezmek için başka birisini vasıta olarak yanınıza almaya çalışmak, hele bu biz isek, büyük bir hatadır. Biz şeytanın size telkin ettiği o davranış biçimini benimsemeyiz, kabul de etmeyiz. Hepinizle beraber hepinizi yek diğerine dost etmek için, dost kılmak için, sevgili kılmak için vazifelendirildik. Kalpleri telif etmekle vazifelendirildik. Kalpleri birbirine düşman kılmak için, karartmak için değil. Bu noktadan itibaren sevgili kardeşlerim, hepinizden beklediğim bir şey var. Size
başka birinin dedikodusunu yapmak üzere gelen, başka birisini kanayan bir konuşmaya şahit olduğunuz zaman onu ikaz etmek hepinizin boynuna borçtur. Bu ikaz hiçbir zaman o kardeşimizi üzecek bir mahiyet almamalıdır. Burada çok ince düşünmek ve davranmak mecburiyetindesiniz. O sözü söyleyen kişiyi yaptığına pişman etmek, onu huzursuz etmek değil niyetiniz. Sakın kaş yapayım derken göz çıkarmayın. O hatayı yapmış diye o kişiyi azarlamaya, onu küçük düşürmeye kalkmayın. Bu nazik konuda hepinize büyük görevler düşüyor. Her tarafta bizlere çok şeyler olduğu söyleniyor. Bunları onlar söylemese de Allah-u Teala bize söyleyebilir. Sevgili kardeşlerim, bizim üzerine durmak istediğimiz şey, sizlerin tek bir toplumu oluşturabilmeniz, Allah'a ulaşmayı dileyen, birbirinin düşmanı değil, dostu olan, bu sebeple fırkalara ayrılmamış olan tek bir toplum. Ne zaman bir toplum arasında insanların birbirine dost olmadığı, hatta düşman olduğu bir ortam vücuda gelirse, orada tek toplum yoktur. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek fırka orada mevcut değildir. Fırka parçalanmıştır. Sevgili kardeşlerim, sözlerimi ümit ederim ki dikkatle dinlediniz. Ne yapmanız lazım geldiğini öğrendiniz diye ümit ediyorum. Ve şu anda meydanı boş bulan dedikoducuların bu konudaki gayretlerine kapı açmayın. Size başkaları hakkında şikayete gelen kardeşinizi dikkatle dinleyin. Sonra da ona deyin ki, tamam, sen bu konuda haklısın. Ama o ne senin düşmanın ne de benim düşmanım. O bizim dostumuz. Hadi gel dosta gidelim. Aranızdaki o anlaşmazlığı hemen yok edelim. Ne zaman bir dedikodu duyarsanız, kimin hakkında olursa olsun, derhal o kardeşinize bir ikazda bulunmanız lazım. Bak kardeşim, şu anda sen bana başka birinin hatasını söylüyorsun. Yaptığın şey doğru mu? O hatayı yapan kardeşimize sen şu veya bu şekilde bozulduysan, bu seninle alakalı bir konuysa, gel hemen ikimiz beraber gidelim. Ben sizi barıştırayım. Sizleri dost etmeye çalışayım. Başarabiliriz diye ümit ediyorum. Eğer konu seni alakadar etmeyen bir konuysa ama sen bana başkalarının dedikodusunu yapıyorsan, o zaman bu konuda seni ikaz etmekle vazifeliyim. Bana gelen emir bu istikamette, sana gelen emir de bu istikamette. Bu bir dedikodudur ve bu dedikodudan vazgeçmelisin. Ayrıca dedikodu inanılmaya değer bir konu mu? O da meselenin ayrı bir yönü. Sevgili kardeşlerim, dedikodu fitne ve fesatın merkezini teşkil eder.
Öyleyse hepiniz ikaz ediliyorsunuz. Dedikoduyu mutlak olarak önleyin. Ne zaman bunu duyarsanız, onu söyleyen kişiyi derhal hepiniz birden ikaz edin. Sizi bir birlik olarak, beraberlik olarak, dedikodu yapmayan bir toplum olarak görmek istiyor Allah Teala. Öyleyse hidayet çağı ise çağımız, sizler hidayetin temsilcileriyseniz sevgili kardeşlerim, hidayet çağının hidayetçileri olarak buna layık olmalısınız. Mutlak olarak bunları gerçekleştirmekle vazifeli olduğunuzu sakın unutmayın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, dedikodulara, birbirinin arkasından konuşmalara, başkalarına şikayetlere paydos demek zamanı geldi. Allah Teala'nın emri budur. Bizim görevimiz de size emirleri intikal ettirmektir. Öyleyse ona bu dünyada en çok layık olanlar mevkiinde olmak zorunda olduğunuzu sakın unutmayın. Bu vakfın mensupları bize tabi olanlar. Başkaları ne yaparlarsa yapsınlar, bu onları ilzam eder. Ama siz başkalarıyla aynı kantarda tartılmayacaksınız. Siz hidayet çağının temsilcilerisiniz. Öyleyse size yakışan davranış biçimlerini sergilemek konunun esasını teşkil eder. Hepinizi Allah'ın yolunda bütün doğru davranışların sahibi olmaya davet ediyorum sevgili kardeşlerim. Bu Allah'ın davetidir. Allah Teala hepinizi bu konudaki bütün hedeflere ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle sizleri bu hedeflere ulaştırsın diye Allah Teala'ya dualar ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed.

0: Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Fatiha ve as-salavat. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah bizleri bir araya getirdi. Allah'ın bir zikir sohbetinde bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere ve konumuz mutluluk. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, mutlu musunuz? Bu suali kendi kendinize hep sormanızı isterim. Eğer mutlu değilim diyorsanız, arkanızda bu mutsuzluğun arkasında sadece kendinizi aramanızı hedef gösteriyorum hepinize. Kim mutsuzsa ve mutluluğunu engelleyen şey başkalarıdır diye düşünüyorsa, bilin ki o yanılıyor. Her zaman mutluluğunuzun arkasında sadece siz varsınız sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizi mutlu kılacak bütün faktörlerle, bütün fonksiyonel sistemlerle birlikte yarattı. Onlarla donatarak yarattı hepinizi. Hepiniz düşünebiliyorsunuz. Yani hepinize aklınız kumanda ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın size verdiği şu aklı bir çalıştırın. Ve kendi kendinize sorun. Neden mutsuzsunuz? 100 kişiden 90 küsurunda şunu görüyorum. Hep başkaları hatalı ve başkalarının hatası yüzünden mutsuzlar. Başkaları kendilerine kötü davranıyor diye mutsuzlar. Oysa ki davranış bozukluğu böyle söyleyenlerin içindedir. Sevgili kardeşlerim, diyelim ki başkaları size kötü davranıyor. Hiç düşündünüz mü? Acaba size neden kötü davranıyorlar? Neden onların size olan kötü davranışlarına üzülmek yerine onları böyle bir kötü davranışa itebilecek bir şeyler yapabileceğinizi düşünmüyorsunuz? Mutluluğun temel vasıfları olarak size hep iki şeyi tavsiye etmişizdir. Allah'ın emri doğrultusunda söylediğimiz hep odur. Bir, hatayı kendinizde arama. Mutsuzluğunuzun sebebini kendinizde aramak. İki, başkalarının kötü davranışlarında onların haklı taraflarını aramak. Niçin mutsuzsunuz? Hiç düşündünüz mü? Bu mutsuzluğunuzu etrafınıza aksettiriyorsunuz her zaman. Niçin aksettirdiğinizi hiç düşündünüz mü? Başkalarıyla olan anlaşmazlıklarımızı gene başkalarına aktarıyorsunuz, başka birilerine. Ama bir muradınız var. O başka birileri sizi dinlesin de sizi haklı kabul etsinler. Bunun için bir kısım olayları atlıyorsunuz. Bir kısım olaylara ilaveler yapıyorsunuz. Bunun boşuna bir uğraş olduğunun farkında değil misiniz sevgili kardeşlerim? Eğer bir probleminiz varsa bunu Allah'a ulaştıracaksınız. Eğer bir probleminiz varsa bunu Resul'e ulaştıracaksınız. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına dikkat edin sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. O siz Allah'a müracaat ettiğiniz zaman içinizdeki bütün huzursuzluğu alır. Öyleyse etrafınızdaki insanlarla konuşurken başkalarını zem ettiğiniz zaman, başkalarını kötülediğiniz zaman evvela kendinizi huzursuz edecek önemli bir yanlışı yapıyorsunuz demektir. Hatırlayın, son defa başka birini, bir arkadaşınıza şikayet ettiğiniz günü, olayı hatırlayın. Ne söylemiştiniz?

yanlışların üzerine bina edilmiş bir sistem içinde yaşamak sizi o yanlışların kurbanı hüviyetine sokar. Bu açıdan doğru muhakeme etmek mecburiyetindesiniz. Aslında bütün meselelerin çözümü bir açıdan son derece kolay. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala söylemiyor mu ne yapmanız lazım geldiğini? Neyi de yapmamanız lazım geldiğini? Bir emirleri var Allah-u Teala'nın, bir de nehileri var. Acaba niçin koymuş emirlerini ve nehileri, niçin koymuş Allah-u Teala? Emirleri yerine getiresiniz diye koymuş ve bu emirlerin yerine getirilmesi ruhunuzun hasletleri için mutlak itaat edilmesi gereken faktörlerdir. Mutlaka itaat ederler. Ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini hangi şartlar içinde olursa olsun mutlaka yerine getirmek ister. Ruhunuz Allah'ın yasak ettiği fiilleri asla işlememek ister. Ama nefsinizin afetleri böyle değildir. Tam tersini onlar devreye sokmak isterler. Nefsinizin afetleri Allah Teala ne emretmişse onu asla yapmak istemezler. Nefsinizin afetleri Allah neyi yasaklamışsa mutlaka onu yapmak isterler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, yapmanız lazım gelen şeyler belli. Yapmamanız lazım gelen şeyler de belli. Ne zaman kendinizi mutsuz hissediyorsanız arkasında mutlaka Allah'ın yasakladığı bir şeyi yapmanız veya emrettiği bir şeyi yapmamanız söz konusudur. İşte bu etki müessesesi sizden çevrenize yayılan bir dalga boyları dizisini vücuda getirir. Ya etrafınızdaki insanların hoşuna giden, Allah'ın emrettiği güzel davranışlarda bulunursunuz, ya da etrafınızdaki insanları rahatsız eden, Allah'ın yasak ettiği istikamette bir davranışta bulunursunuz. İkisi de mümkündür. Ama birincisi hem sizi hem etrafınızdaki kişileri mutlu eder. İkincisi hem sizi hem etrafınızdaki kişileri mutsuz eder. Yetmez. Bu zincirleme reaksiyonun başlangıcıdır. Başka birine mutluluk verecek bir şey yaptıysanız, bir sözünüzle ona bir huzur verdiyseniz, bir gönül almanızda onun hoşuna giden, onu mutlu kılan bir davranış biçimi sergilemişseniz, onun dost gözlerinde sizi mutlu eden bir şeyler okuyacaksınız. Bir sabah gittiniz dergaha, baktınız ki orada kardeşlerinizden birisi size karşı küskün gibi. Ne yapmanız lazım sevgili kardeşlerim? Hemen gidip yanına onunla konuşmalısınız. Acaba onun kalbini kıracak bir şey mi yaptınız? Olur ya, farkına bile varmadan doğrulardan birini yapmışsınızdır. Ama bu doğru ona ters gelmiştir. Birçok doğru vardır. Şunu hiç unutmayın. Eğer kardeşlerinizden bazıları sizin doğru bildiğiniz bir şeyi tatbikatınızdan sıkıntı duyduklarını gözleriyle veya davranışlarıyla ortaya koyuyorsa, onları sıkmayacak olan, huzursuz etmeyecek olan başka bir doğruya yönelmelisiniz. Unutmayın, insanlar cemaat halinde yaşamak mecburiyetindedir. Sosyal mahluklar olarak yaratıldınız. Yalnız yaşayamazsınız.

Mutlaka başkalarıyla beraber olacaksınız. Başkalarıyla beraber olmak iki şekilde tahakkuk edebilir. Bir, sizinle beraber olmaktan mutludurlar. İki, mutsuzdurlar. Öyleyse etrafınızdakileri bir bütün olarak düşünün. Siz onlardan sadece birisiniz ve dikkat edin, varlığınız onlara mutluluk mu veriyor yoksa mutsuzluk mu veriyor? Bunu çok kolay anlarsınız. İnsanların yüzleri, gözleri hep bir şeyler söyler. Saklamak istemeseler de, saklamak isteseler de söyler. Ve o sizin aynanızdır. Size gülümsüyorlar mı? Sizi sevdiklerini her mimikleriyle, jestleriyle ifade mi ediyorlar? İkisi birbirine taban tabanadır. İki tane ayrı kutup. Sizin kişiliğinizi sergiler. Size karşı karanlık bir çehrenin sahibi ise insanlar, kırgınsalar, sizi görmeleri onları mutlu etmek yerine onlara huzursuzluk veriyorsa orada durun. Burada bir anons var. Onlardan size ulaşan bir duyuru var. Kendine dikkat et duyurusu. Kendinize gelin. Düşünün. O kardeşinize acaba ne yaptınız? Ne yaptınız da size karşı huzursuz? Size karşı gücenik, yüzü kapalı, sizinle birlikte mutlu değil. İki tane kanun. Bir, hatayı kendinizde aramak. İki, karşınızdakinin haklı sebeplerini aramak. Siz ne yapıyorsunuz? Hatayı başkalarında arıyorsunuz. Bir, başkalarının haksız sebeplerini arıyorsunuz. Yani iblis size öyle bir tesir ediyor ki kapıyı açacak olan anahtarın tersini size teslim etmiş. Kapıyı kapatacak olan bir anahtar. Hatayı başkalarında aramak, kendinizi haklı görmek. Allah'ın istediğiyle şeytanın istediği, bakın birbirinden ne kadar farklı. Sonuçlar ne kadar farklı. Allah'ın istediğini yapsanız, toplumun içinde hem kendisi mutlu olan, hem de etrafına mutluluk dağıtan bir insan olacaksınız. Ama hem kendiniz mutsuzsunuz, hem çevrenize mutsuzluk dağıtıyorsunuz. Ve bu kadar kolay bir formülün arkasında her şey. Sevgili kardeşlerim, hiç düşünmezsiniz. Başka birisi size kötü davrandıysa, ay o bana bunu nasıl yapar? Niçin bana karşı kötü davranıyor? Hiç düşünmezsiniz ki, acaba siz ona daha evvel ne yaptınız da o size öyle davranıyor? Onun öyle davranmasını, sizi üzen bir davranışta bulunmasını haklı kılan sebebi var mıdır acaba bu kardeşinizin? Bunları düşünmeye gerek görmezsiniz. O size kötü davranmıştır. Sizin de ona kötü davranmanız için zemin açılmıştır. Öyleyse şeytan size tesir edip ona kötü bir davranış sergilemenizi isteyecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bu muhtevaya dikkatle bakın. Bu şeytanın tuzağıdır. Toplum ahlaken moral değerlerini yitirdikçe, ahlaki değerlerini yitirdikçe etrafınızda hep asık suratlı, abuz çehreli, birbirine karşı saygısız, fırsat buldukça birbirini didiklemeye çalışan, başkalarının olan öfkelerini diğer insanlara kusan kalabalık bir toplum yapısı göreceksiniz.
Ve Türkiye her gün biraz daha ulaştırılmak istendiği kaosa doğru yaklaşıyor. Her gün daha mutsuz insanlarla karşılaşacaksınız. Tasavvufu yaşamayan insanlar kaosun öncüleridir. Ve dünyaya hakim olmak isteyen şeytan ve onun yandaşları yeni dünya düzeni dedikleri bir statüde aslında kaosu hedefliyorlar ve bunu onların defterleri, kitapları açık bir şekilde yazıyor. Kaos düzeni. Ekonomiyi yerle bir etmek, insanları işsiz bırakmak ve arkasından da kaos oluşturacak olan bütün standartları hazırlamak. Aç bir insan, evine ekmek götüremeyecek olan bir durumdaysa her şey yapabilir. İşte onların istediği de bu. Her şeyin yapılması, bütün ülkelerde kargaşa olması, kaosun oluşması. Sevgili kardeşlerim, iblisin dünyaya hakim olmak için kurduğu plan bu. Bu planı kaos seviyesinde yerine gelecektir. Ama neticeye varması mümkün değildir. Dünyanın hakimi olacağı anda her şeyin tersine döndüğünü görecek. Sevgili kardeşlerim, Türkiye bu tuzağa düşmüş, bu ekonomik tuzağa düşmüş ülkelerden bir tanesi ve kaosa doğru hızla ilerliyor. Öyleyse etrafımızda her gün daha öfkeli, daha sıkıntılı, hırsızlığa, soyguna meyal insanların sayısının arttığını göreceksiniz. Çalışamayan, evine ekmek götüremeyen insanlar buna mecbur oldukları bir devrenin içindeler. Bu ileride daha büyük boyutlara tırmanacaktır. İstedikleri de bu. Şimdi sevgili kardeşlerim, sizinle çevrenizin ilişkilerine bakıyoruz. Onlara ne veriyorsunuz? Onlardan ne alıyorsunuz? Onlara verdiğinizin aynası onların yüzleridir. Sizi seviyorlar mı? Yüzlerinden anlarsınız bunu. Her geçen gün dostlarınız azalıyorsa, insanların size karşı davranışları soğuksa, sizi sevmiyorlarsa, o zaman bir şeylerin eksik olduğunu hissetmenizsiniz. İşte çözüm burada sevgili kardeşlerim. Eğer bunun yok edilmesi istikametinde harekete geçerseniz meselelerinizi çabucak çözersiniz. Kim soğuk bir görünüşün içindeyse ona siz yaklaşın. Başkalarına o kişiyi bana karşı soğuk davranıyor diye zemedeceğiniz yerde, bir dedikoduyu vücuda getireceğiniz yerde direkt olarak ona gidin, çözüm orada. Ona Allah'a karşı hesap vermek mecburiyetinde olduğunuzu, onun size karşı takındığı tavırda sanki sizden rahatsız olmuş gibi bir hava sezdiğinizi ve Allah'a hesap vermek için bunu öğrenmek istediğinizi, ayrıca böyle bir şey yapmışsanız kendisinden af dilemek istediğinizi söyleyeceksiniz. Çok mu zor sevgili kardeşlerim? Bu size zor geliyorsa zaten mutsuzluğunun sebebi budur. Gururunuz. Neden gurur?
Neden kibir? Üstün olabilirsiniz. Allah Teala herkesi farklı bir yapıyla yaratmıştır. Üstün hüviyette olan kişi başkalarını ezmesi lazım gelen kişi değildir. Üstünlüğü sebebiyle başkalarına üstün olmayanlardan daha fazla yardım etmesi gereken kişidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yardım edin. Ferahlarsınız. Başka insanların dertlerine çözüm arayın onlarla beraber. El ele, gönül gönüle herkesin problemlerini çözebileceğiniz, müştereken çözebileceğiniz bir toplum şuuru yaratmaya çalışın. Sevgili kardeşlerim, tatbikata başladığınız zaman zor olmadığını, size kapalı görülen bütün kapıların birer birer açıldığını göreceksiniz. Çünkü aslında kapılar kapalı değil. Size öyle görünüyor. Ne demek istiyoruz? Herkes küs olmanın bir sıkıntı vücuda getireceğini, hem karşısındaki kişiyi hem kendisini üzeceğini bilir. Öyleyse çözüm varsa, sulh için yol varsa, iki tarafta mutluluğa ulaşmak üzere el birliğiyle sulh kapısından içeri girmelidir. Diyelim ki siz hatalı değilsiniz. Karşınızdaki kişi hatalı. Aslında genellikle herkesin hatası vardır. Yok olduğunu kabul ediyorum. Ama bir kardeşiniz size karşı soğuk. Ona gidip söylediğimi ona anlattığınız zaman hatanızın ne olduğunu sorduğunuz zaman, şimdi burada duralım sevgili kardeşlerim. Hatanızın ne olduğunu sorduğunuz zaman, sormaktan sormaya da çok fark var. Ben size şimdi bunu söyledim ya, mesela biriniz gidiyor bir başkasına, bana bak sen bana karşı çok ters davranıyorsun bugünlerde. Ben Allah'a hesap vereceğim. Söyle bakayım ben sana ne yapmışım da bana böyle davranıyorsun. Demek de var. Böyle bir şeyi söylediğiniz zaman o karşınızdaki kişiden size yardım etmesini bekleyebilir misiniz sevgili kardeşlerim? O hani size anlattığım bir kıssa vardı. Bir delikanlı hacet namazını kılmış, mürşidini görmüş. Gitmiş tasavvufa, el öpmüş, tabi olmuş. Mürşidi demiş ki şimdi sana 3 tane vazife vereceğim. Birinci odaya gideceksin. Oradaki kişinin ensesine bir tane tokat atacaksın. Neticede bana gidip haber vereceksin. Tarif ettiği yere gidiyor delikanlı. O kişinin ensesine bir tokat atıyor. O kişi de yerinden kalkıp bir tokat da o ana atıyor. Aynı şiddette ensesine. Delikanlı ensesini oluştura oluştura dönüyor. Söylüyor durumu. Ben ona bir tokat attım diyor ama o da kalktı. O da bana bir tokat patlattı diyor. Mürşidi diyor ki böyle olması lazımdı diyor evladım. Şimdi ikinci bir oda tarif edeceğim diyor sana. Şimdi oraya gideceksin. Oradaki kişinin de ensesine bir tane tokat atacaksın. Delikanlı gidiyor. Tokata atıyor. O Kur'an-ı Kerim okuyan zat ona doğru şöyle dönmüş bakmış. Gülümsemiş. Sonra yukarı doğru bakmış. Hem gülümsemiş hem de göz kırpmış. Sonra da okumasını devam etmiş. Artık ilgilenmemiş bizimkinle. Bizimki birkaç dakika beklemiş. Tokat gelecek mi diye ama hayır. Artık yokmuş gibi davranıyor kişi ona. Gitmiş anlatmış efendisine durumu. O da demiş ki böyle olması lazım evladım demiş. Şimdi demiş son imtihanına giriyorsun. Üçüncü bir oda var demiş. Oraya gideceksin.
Ona da demiş aynı şeyi yapacaksın. Birinci gitmiş. Bir tokatta üçüncü odadaki kişinin ensesini atmış. Bu sefer üçüncü kişi kalkmış yerinden. Birkaç adımda buna doğru gelmiş. Bu daha tokat geliyor, ha tokat geliyor diye beklerken o daha yaşlı olan bu zat ona demiş ki evladım demiş ensene bir tokat attım. Evvela demiş Allah-u Teala'nın huzurunda senden af dilerim. Mutlaka demiş ensen senin elini acıtmıştır. İşte demiş ensen senin elini acıttığı için ben kendimi bu konuda sorumlu hissediyorum ve senden af diliyorum. Beni bağışlar mısın demiş. Sonra da demiş ki bu tokadı attın, bu bir dostluğun başlangıcı. Bundan sonra hangi problemin olursa ben seninle beraberim. Gel, bütün problemlerine beraberce çözüm arayacağız. Ne oldu sevgili kardeşlerim? Kur'an-ı Kerim'in iki ayeti tahakkuk etti. Bir, Allah-u Teala kısastan bahsediyor. Nefsinin tesiri altında olan insanlar kısas uygulayacaklardır. Birinci adam, Allah-u Teala diyor ki kısas sizin evvelkilere yazıldığı gibi size de yazıldı. Birinci kişi bunu uyguluyor. Nefsi var adamın. Nefsinin afetlerinin yarısına gelememiş daha. Ve hakim olan nefsinin gurur afeti, kibir afeti o kişi kendisine tokadı bastırdığı zaman bu da kalkıyor bir tane de o ona patlatıyor. Öfkeleniyor, öfkesi var, kini var, intikam hissi var. Ve madem ki üzerime yazılmış diyor kısas, ben onu uygularım. Ama ayet-i kerimenin arkası da var. Ama affederseniz sizin için daha hayırlıdır diyor. İkinci kişi tokatı yediği zaman bu Allah-u Teala'nın bir evliyası ama daha aynı zikre ulaşmamış henüz. Tokatı yediği zaman evvela Allah-u Teala'ya dönüp göz kırpıyor. Anladım diyor. Beni diyor bununla diyor imtihan ediyorsun diyor. Ama diyor ben onu affettim diyor. Göz kırparak Allah'a söylediği şey bu. Ondan sonra da işine devam ediyor. Ya üçüncüsü? Üçüncüsü kötülüğe iyilikle mukabele edenler. Seyyiati hasenatla söndürenler. Daimi zikre ulaşmış olan Allah'ın evliyaları. İşte sevgili kardeşlerim, davranış biçimlerinde hep bu üç tane faktör söz konusudur. Mutlu olmak mı istiyorsunuz? Üçüncü faktörü de ilave etmek mecburiyetindesiniz. Başkalarının sahasında top oynamayacaksınız. Herkes kendi sahasında kalacak. Siz birisine karşı bir davranış biçiminde bulundunuz ve kafanızdan geçen şey onun da size sizin beklediğiniz davranışı göstermesi. Göstermezse huzursuz oluyorsunuz. Yanlış değil mi sevgili kardeşlerim? O zaman başkalarının sahasında top oynamış olmuyor musunuz? O davranış biçimini ulaştırdığınız kişi o siz değilsiniz. O bir başkası. Kendi aklı var, kendi iradesi var. Kendi dizaynı içerisinde kararını verecek. Davranışlarını da ona göre ifade edecek. Siz eğer herhangi bir davranışta bulunduğunuz zaman başkası da bana böyle böyle davranmalı diye bekliyorsanız o zaman çok ilkel bir düşünce yapısının içindesiniz demektir. Evvela bunu beklemeye hakkınız olmadığını düşüneceksiniz. O kişi doğru bir düşüncede de olabilir. Davranışı buna inikas eder ve davranışını doğru bir davranış olarak size iletir. Bundan memnuniyet duyarsınız. Ama tersi de mümkündür. Bir anda nefsi ona hakim olur ve ters bir davranışta bulunur. O kişinin
doğru düşünmesi ve davranmasından da yanlış düşünmesi ve davranmasından da siz sorumlu değilsiniz. Size ne oluyor? O sorumlu. Diyeceksiniz ki bana, evet ama bu işin ucu bana dokunuyor. Bana karşı sert davranıyor. Tabii davranacak. Eğer onun iradesi söz konusuysa ve o irade size, sana karşı ters davranmasını gerektiriyorsa ters davranacak. Burada size karşı sizin sahip olmanız düşünce tarzı ne olmalıdır? O kişinin sizin pozitif davranışınıza karşı negatif bir davranışla size cevap vermesi halinde sizin davranışınız ne olmalıdır? O doğru zannettiğiniz davranış biçiminin ne kadar doğru olduğunu bilemezsiniz. Söyleyiş tarzınızdan, yüzünüzün ifadesinden, ses tonunuzdan, davranış biçiminizden sizin tahmin etmediğiniz yüzlerce mana yayılır. Başka bir sebebe kızmış ve kişiden gidip o sırada af dilemiş olabilirsiniz. Baştan size gösterdiğim gibi bu af dilemesiyle o kişiyi af dilediğinizi düşünün. Ondan sonra bekleyin ki o kişi sizi affedecek. Olur mu böyle şey? Sevgili kardeşlerim, başkalarının davranış biçimlerinin sizin dışınızda olduğunu, herkesin kendi düşüncelerinin mahsulü olarak davranış biçimlerini kendileri kararlarıyla uygulayacaktır müessesesini kabul etmek mecburiyetindesiniz. Onlar, yani sizin dışınızdaki herkes kendi iradesiyle bir karara varacak ve bu kararını uygulayacaktır. Bu size ters de gelebilir, bu size güzel de görünebilir. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Başkalarından bir şeyler beklediğiniz sürece Allah'ın ülkesinde yaşayamazsınız. Ve başkalarından size bir menfaat ulaşsın diye yaptığınız bütün güzel davranışlar da Allah'ın önünde onun ülkesinde yaşamanız için sebep teşkil etmez. Yani bir başkası için ben ona şu iyiliği yapayım da o da bana şöyle şöyle bir karşılık versin, o da bana bir iyilik yapsın, beni daha çok saysın diye bir düşüncenin sahibiyseniz, siz burada ruhunuzun davranış biçimini sergilemiyorsunuz. Nefsinizin davranış biçimini sergiliyorsunuz. Allah'ın ülkesinde değilsiniz. Yardım etmenin arkasında bir menfaat söz konusuysa sizin için, hayır. Siz o olayı Allah için vücuda getirmiyorsunuz. Kör nefsiniz için vücuda getiriyorsunuz. Gururunuz, kibiriniz hep üstün olmak ister. Ve nerede üstün olma duygunuz zedeleniyorsa orada huzursuzluk yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, herkesin davranış biçimini sizin istediğiniz tarzda oluşturmasının, iradeler başkalarına ait olduğuna göre mümkün olmadığını kabul etmek mecburiyetindesiniz. Herkes kendi iradesinin davranış biçimini sergileyecektir. Ve siz hep başkalarından bana şöyle davransınlar, bana böyle davransınlar diye bir davranış biçimleri bekleme düzeyinde olduğunuz sürece hep hayal sukutuna uğrayacaksınız.
Sükutu demiyorum. Sükutu denmez. Sükut susmak demektir. Sukut düşmek. Hayal sukutu olarak kullanılır kelime. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, yıllar yılı sizlere öğretmek istediğimiz, cemaat halinde yaşayan sizlerin başkalarına saygılı olmanız ve başkaları için yaşamanız prensiplerine dayalı. Allah'ın hepinizden istediği şey budur. Başkaları için yaşamak. O zaman beklentiyi kaldırın. Başkalarının futbol sahasında futbol oynamayın. Bırakın onlar kendi iradeleriyle gerekeni yapsınlar. Siz onların davranış biçimlerinden alınmamanın, huzursuz olmamanın yolunu arayın. Kimseye haddini bildirmeye kalkmayın. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevayı yerli yerine oturtun. Siz başkalarına en güzel davranışlarda bulunmayı usul haline getirin. Varsın onlar size güzel davranmasınlar. Ama ben onlara karşı hep güzel davranıyorum da onlar bana iyi davranmıyorlar. Ben de bu yüzden çok mutsuzum. Diyorsanız söylediğiniz doğru değil. Madde değil, yalan söylüyorsunuz. Eğer siz onlara güzel davranmış olsaydınız, onlardan bir tanesinden, iki tanesinden sert davranışlar görebilirdiniz, tamam. Ama hepsinden asla. Herkesten siz kötü bir davranış görüyorsanız, asık suratla karşı karşıyaysanız, insanlar sizin yüzünüze gülmüyorsa, o zaman onlara karşı yanlış davrandığınıza garanti nazarıyla bakabilirsiniz. Sizin düşünce tarzınız ne olursa olsun bu hakikati değiştirmez. Tarih kitabının içine babanın para koyduğu kıssayı hatırlayın. Ne diyor babası evladına? Evladım diyor, işte bu senin tarih kitabın. Yarın da imtihana gireceksin. Al diyor şu kitabı oku. Eğer diyor kitabı okursan, bitirirsen sabaha kadar sana diyor işte 10 milyon para vereceğim. Çocuk hemen kapıyor babasının elinden kitabı, odasına çekiliyor. Her sabahleyin sabahın şafağında çalıyor babasının kapısını. Baba diyor tamam ver bakalım 10 milyon lirayı, kitabı okudum bitirdim. Babası diyor ki yalan söylüyorsun diyor evladım diyor. Neden yalan söyleyeyim baba diyor, okudum bitirdim. Babası diyor ki eğer okuyup bitirseydin son sayfadaki 10 milyon lirayı görecektin orada diyor. Zarfın içindeydi diyor. Tıpkı bunun gibi sevgili kardeşlerim, boşuna kendinizi aldatmayın. Eğer başkalarından kötü davranışlara muhatap oluyorsanız, arkasında siz varsınız. Her şey sizinle başlar, sizinle biter. Sevgili kardeşlerim, üç tane kaideye mutlaka riayet etmek mecburiyetindesiniz. Eğer mutlu olmak istiyorsanız, hatayı kendinizde aramak, bir, başkalarının haksız sebeplerini değil, size davranışlarındaki
haklı sebepleri araştırmak. İki, üç, başkalarının sahasında top oynamamak. Yani başkalarının size sizin kalbinizden geçtiği gibi davranmasını beklemek yanlış bir şey. Siz onda ne tesir bırakırsanız o tesirin standardında karşınızdaki kişi size reaksiyon verecektir. Bir bileşik kaplar düzeyinde yaşıyorsunuz. Etrafınızdaki kişilerin hepsi bileşik kabın ikinci tarafını oluşturuyor. Sizden onlara da ulaşan her negatif etki toplumun herhangi bir tarafından size bir negatif tepki şeklinde mutlaka dönecektir. Allah'ın kanunu böyle. Çalma kapını, çalarlar kapını diyor. Ben dakika dukka. Verdiğiniz sizden çıkan her değer pozitifse size pozitif değer olarak mutlaka döner toplumdan. Sizden çıkan her değer negatifse negatif değer olarak mutlaka toplumdan size geri döner. Öyleyse başkalarından size geriye dönen şeyin negatif olmamasını temin etmek sizin elinizde. Size hayallerden bahsetmiyoruz sevgili kardeşlerim. Allah'ın prensiplerinden bahsediyoruz. Kanunlarından bahsediyoruz. Bu bir kanun. Kanun değişmez. Ya herkese karşı iyi davranırsınız, herkesten üstün muamele görürsünüz. Ya kötü davranırsınız, o zaman da kötü muamele görürsünüz. Ve kötü muamele gördüğünüz zaman da başkalarına suçu yüklemeye hakkınız olmaz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, aslında mutlu olmanız, görüyorsunuz ki sizin davranışlarınıza bağımlı. Zaten daimi zikirde olsanız, davranışlarınız, başkalarına karşı davranışlarınız hep en güzel davranışlar olacağı için hiçbir anlaşmazlığa düşmeyeceksiniz. Herkese bir şeyler vermek için yaşamaya başlayacaksınız. Hayatınızı başkalarına adayacaksınız. Onlardan da geri dönen, size geri dönen hep güzel şeyler olacak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın bir güzellikler dizisi yaşamak için Allah-u Teala tarafından size teslim edilir. Siz kendinize düşeni yapın. O zaman Allah da mutlaka gereğini yapacaktır. Ya da çevrenizdeki insanlar. Unutmayın, etrafınızdaki herkes aslında etrafınızdalarsa sizin için sadece bir mutluluk kapısı olmak üzere Allah-u Teala onları etrafınızda var etti. Sizi de onların etrafında. Neden? Çünkü etrafınızdaki herkese siz mutluluk verdikçe onlardan mutluluk geri alacaksınız. Güzel davranışlarınızın bedeli güzel davranışlar olacaktır. Hep en güzeli vermeye çalışacaksınız. En güzeli siz almaya çalışmadığınız halde size verecekler. İşte aslında olay bu kadar basit. Her çevrenize ektiğiniz kötülüğün karşılığını negatif davranış biçimleri olarak geriye almak mecburiyetindesiniz. Her güzelliği de size güzellik olarak öder çevreniz. Öyleyse
Çevrenizdeki insanlara dikkatle bakın, sizi seviyorlar mı? Onların bir kısmında bu sevgiyi çok büyük boyutlu olarak hissedersiniz, yaşarsınız. Bir kısmında aynı güzelliği yaşayamazsınız. Onların sizin sevginizi ve onlar için yaptığınız davranışların gerçek hüviyetini ve onlar hakkındaki düşüncelerinizin gerçeğini sadece layıklı veçile anlamamaları söz konusudur. Öyleyse etrafınızdaki bütün insanları bir spektrum altında düşünebilirsiniz. Sıralayabilirsiniz. En az sevdiklerinizden en çok sevdiklerinize kadar. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin ki etrafınızda nefret ettiğiniz insanlar olmasın. Hep sevgi çemberinden geçirin hadiseleri. Hep sevin insanları. Bilin ki onlar insandır, sevgiye layıktırlar. Öyleyse siz onlara sevgi verdikçe onlardan sevgi geri alırsınız. Siz onlara nefret verirsiniz, kapınızı çalacak olan da nefrettir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, mutlu olmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Eğer istiyorsanız, başkalarının haksız tarafları da değil, haklı taraflarını arayacaksınız. Size karşı yaptıkları bütün davranışlarında acaba hangi açıdan haklı olabilirler? Bunu araştıracaksınız. Ama şeytan ve nefsinizin gurur afeti, kibir afeti böyle yapmaz. Hep insanlarda suç arar, hata arar. Hüsniyetle yapılmış olan hadiseleri bile negatif olaylar olarak değerlendirir. Ve kendisinin daha evvel o kişiyi yapmış olduğu bir yanlış davranışın bedelini o kişiden geri aldığını hatırlamak istemez. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Hani bir söz vardır, her şey gönlünüzce olsun diye. Olabilir mi? Olabilir. Siz her şeyi etrafınızdaki insanların gönlünce onlara sunarsanız her şey gönlünüzce olur. Hem verdikleriniz hem de aldıklarınız. Hiçbir sonuç yoktur ki kendisi için bir bedel ödenmemiş olsun. Allah'ın hesapları bunu gösteriyor. Ama ben o kişiye hiçbir kötülük yapmadığım halde ondan bana kötülük geldi diyorsa içinizden biriniz, ona olabilir, yapmamış olabilirsiniz. Ama başka birine, başka birilerine mutlaka bir şeyler yapmışsınızdır. Matematik kanunlar bunu söylüyor. Kim mutsuzsa arkasında kendisine ait mutsuzluk tablolarını vücuda getirecek haksız davranışlar var. Siz başkalarına yanlış davranışlarda bulundukça, başka bir ifade kullanalım, onları mutlu edecek olan davranış biçimlerinin sahibi olmadıkça onlardan da sizi mutlu edecek olan davranış biçimleri geri dönmez. Bunun manası sizin mutsuz oluşunuzdur. Arkasında ise onlar yoktur.
arkasında sadece siz varsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki davranış biçimlerimiz, mutluluğun bu safhasında davranış biçimleri dizisinde sizi mutlu edecek olan, bütün hüviyetiyle mutlu edebilecek olan bir sonuca ulaşabilir. Siz beklediğiniz sonucu başkalarına ulaştırmanız Allah'ın kanunudur. Hangi sonucu bekliyorsanız, başkalarının size nasıl davranmasını istiyorsanız, siz onlara öyle davranmak mecburiyetindesiniz. Ben onlara kötü davranayım, onlar bana iyi davransınlar diye düşünebilirsiniz. Bu sizin düşünce platformunuzda kalır, hiçbir zaman gerçekleşmez. Düşünceleriniz Allah'ın kanunlarına paralel olduğu sürece mutluluğu yaşayabilirsiniz. Onun dışında hayır, mutlu olamazsınız. Öyleyse mutluluk bazılarına göre çok zor ulaşılabilen, ulaşılması imkansız olan bir sonuç telakki edilir. Onlara sesleniyorum aranızda, şu anda beni dinlemekte olanların arasında. Çok sayıda bu insanlardan var. Onlar değişmeyecek. Siz değişeceksiniz. Siz değiştiğiniz zaman o değişmeyen insanların size beklediğiniz davranışları sergilemeye başladığını göreceksiniz. Allah'ın bütün kapıları açtığını göreceksiniz. Sakın şeytanın düşüncelerini doğru zannetmeyin. Şeytan sizi mutsuz kılmak için her olayı size ters göstermeyi usul haline getirmiştir. Her zaman sizinle beraberdir. Her zaman sizi kışkırtır. Her zaman negatif bir fonksiyon eda eder. Olayları değiştirir. Sizi negatif bir düşüncenin, sizi ezen bir düşüncenin içine sokabilmek için. Sevgili kardeşlerim, bırakınız şeytan söyleyeceklerini söylemeye devam etsin. Ama siz, söylediğim sadece 3 tane kanunu gerçekleştirebilirseniz, mutluluğu yeterli boyutlarda yaşamış olacaksınız. O zaman tasavvufun size ne kadar çok şey kazandırmış olduğunu anlayacaksınız. Ama tasavvuftan istifade etmek istiyorsanız, söyleneni yerine getirmeli, yani Allah'ın kanununu tatbik etmelisiniz. Işık ışığı çeker, karanlık karanlığı çeker. Her ışığın karşılığı ışıktır. Her nurun karşılığı nurdur. Her karanlığın karşılığı da karanlıktır. Eşitlik mutlaka tahakkuk eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, 3 kanunu bir defa daha tekrar ediyorum. 1. Yaptığınız yanlışlıkları araştıracaksınız. Hatalarınızı araştıracaksınız. Kendi cephenizden. Huzursuzluğun oluşmasında size ait olan hatalar hangileridir? Haklı taraflarınızı değil, haksız taraflarınızı araştıracaksınız, düzeltmeye çalışacaksınız. Karşınızdakinin size karşı olan haksız davranışını değil, o haksız davranışa sebebiyet
verecek olan hangi davranışınız acaba o kardeşinizi o davranışa itti? Size karşı olan o ters davranışa itti. Yani onun haksız davranışının muhasebesini yapmayacaksınız. O davranışın haklı sebepleri olabilir mi? Sizin yaptığınız herhangi bir yanlış davranışa karşı bina edilmiş olabileceğini düşüneceksiniz. Kendi haksız davranışlarınızı araştıracaksınız. Madde 1, muhatabınızın haklı davranışlarını araştıracaksınız. Yani şimdiye kadar yaptığınızın tamamen tersini yapacaksınız. Şeytanın size yaptırdığı yanlışlıkları değil, Allah'ın size yaptıracağı doğrulukları tatbik edeceksiniz. Üçüncüsü, başkalarının sahasında top oynamayacaksınız. Başkalarından yani beklenti içinde olmayacaksınız. Ben ona böyle yaptım, o da bana böyle davranmak mecburiyetinde. Hayır değil. Hiç kimse size sizin istediğiniz gibi davranmak mecburiyetinde değil. Davranışlarınızı kendiniz dizayn edeceksiniz. Bu üç kanunun ışığı altında. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şu zaman çok hızlı bir şekilde akıp gidiyor. İşte gene sona erdi konuşma. Bir defa daha sizlerle beraber bir mutluluk konuşması yapabildiğim için, konuşmanın başından sonuna kadar mutluluğu yaşamayı Allah-u Teala bize nasip kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükrediyor ve Allah-u Teala'nın hepinizi hem dünya mutluluğuna hem cennet mutluluğuna ulaştırmasını, zülcelalayn kılmasını Allah'tan diliyorum. Sevgili kardeşlerim, bu konuşma boyunca mutlu oldunuz mu? Öyle olduysanız siz görevinizi yapmışız demektir. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz hicret. Hicret kelimesi, muhacirat kelimesi, muhacir kelimesi, hep aynı kökten gelmiştir. Muhacirin de muhacirlerin çoğulu oluyor. Göç manasına geliyor kelimenin kökü. Muhacir, göç eden demek. Muhacirin, göç edenler. Hicrette göç oluyor. Sevgili kardeşlerim, bir yerden bir yere yolculuk ederek yerleşmek kastıyla yola çıkmak ve ulaşılan yere yerleşmek, bunun adı göç. Bir yerden bir yere gitmenin de adı göç. Allah'a ruhu ulaştırmanın da adı gene hicret. Hazreti Nuh Allah-u Teala'ya diyor ki, Ya Rabbi, ben bunca senedir bu kavme senin güzelliklerini anlatırım. Senin yoluna girmeleri için onlara terkinde bulunurum. Her seferinde beni reddederler. Bunca yıllık gayretimden sonra gördüm ki bunca yıllık bu konuda çalışmalarım birkaç kişinin hicretinden başka hiçbir şey oluşturmadı. Sevgili kardeşlerim, bu Allah'a hicrettir. Hazreti Nuh'un kavminden Allah'a hicret edenler çok değildiler. Azdılar. Sadece o gemiyle kurtulabilenler. Ama hicretlerini tamamlamış, Allah'a ulaşmışlardı. Nereden biliyoruz? Hud suresinin 29. ayet kelimesinde Hazreti Nuh diyor ki, Ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amil olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan kovacak değilim. Sizler istemiyorsunuz diye onları yanımdan kovacak değilim. Onlar muhakkak ki hidayete ereceklerdir. Allah'a ulaşacaklardır. Amin olanlar Allah'a ulaşmayı dilemişler ama henüz ulaşmadıkları bir noktada. Ama Şuara suresinde bu kişilerin, Allah'a ulaşmayı dileyen kişilerin mümin oldukları kesinlik kazanıyor. Müminlerin Allah'a ulaşacağından bahsediliyor. Allah Teala bir başka ayet-i kerimesinde muhakkak ki o Allah'a göç etmişti diye, hicret etmişti diye bir ifade kullanıyor. Allah'a hicret etmek. Ne demek bu? Ruhu ölmeden evvel Allah'a göndermek. Allah'a ulaştırmak. Unutmayın, bir emanet taşıyorsunuz. O ruhunuzdur. Mutlaka hicret edecektir. Siz isteseniz de edecektir, istemeseniz de edecektir. İşte onu günün rızasıyla siz şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırırsanız, o zaman size düşeni yapmış olursunuz. Allah'a ulaşmayı, ulaştırmayı dilediğiniz zaman zaten cennetin sahibi oldunuz. Geriye onu Allah'a ulaştırmak kalıyor. Onu da siz yapmayacaksınız. Hicreti tamamlayacak olan Allah'tır. Diyor ki Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu yehdi ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyor. Yani hicrete ehil olan insanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ve onlar mutlaka o hedefe ulaşacaklardır. Onlar ulaşmayacaklardır. Allah onların hicretini tamamlayacaklardır. Ne yazık ki insanların %90'dan fazlası hicretlerini gerçekleştirmeyeceklerdir. Ne yazık ki onlar

açarlar, hepsinden geçerler ve sonunda seçildiğim ünitaya kadar ulaşırlar. Orada ruhu serbest bırakırlar ve ruh oradan Allah'a asli yerine gerçek ulaşması lazım gelen yere gerçek sahibine geri döner. Hepimizin ruhu bizde hicretleri için bir emanettir. Bu manevi hicret, ruhun hicreti. İster hayattayken biz ruhumuzu Allah'a ulaştıralım, hicretini gerçekleştirelim. İster biz öldükten sonra ruhun hicretini gerçekleştirelim. Her halükarda ruhumuz mutlaka Allah'a ulaşacaktır. İki hicretin ikisini birden Allah Teala Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde şöyle anlatıyor. اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاك۪ي رَبَّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ Onlar huşu sahipleri yani yakin hazlederek kesin şekilde muhakkak surette inanırlar ki Allah'a mülaki olacaklardır. Hayattayken ruhlarını Allah'a hicret ettirecekler, hicreti tamamlayacaklardır. Ve sonra da ruhları tekrar Allah'a rücu edecektir. Yani ölümden sonra tekrar Allah'a geri dönecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, dünya hayatında da hicret, İslam tarihinde önemli bir yer tutar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başlangıçta tek başınaydı. Etrafındaki insanlar uzun zaman parçalarında birer birer ona ulaştılar. O Allah'ın kendisine emrettiği tebliğ görevini yapıyordu ve devamlı insanlardan hakaret görüyordu. İnsanlar ona beklemediği şekilde kötü davranıyorlardı. Bir defa hepsinin söyleyeceği sen bir sahtekarsın demekti. Elinde bir kitap yazmışsın, onu bize Allah yazdırdı diye yutturuyorsun diyorlardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her türlü güçlüğe direndi. Beraberindekiler giderek çoğaldılar. Ve Mekke'deki kafirler ya da müşrikler, puta tapıyorlardı müşrikler. Onlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diş biliyorlardı ve kuvvetin sahipleriydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi ve etrafındakileri ablukaya aldılar. Onlara yiyecek maddelerin ulaşmasını engellediler. Ve bu çok ciddi bir imtihandı. Açlık günleri geçirdiler. Müşrikler daha sonra daha ciddi tedbir almaya karar verdiler. Bu karar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i öldürmekti. Ve harekete geçtiler. Ölüm planını haber alan Hazreti Ali, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le konuşarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yatağına yattı elindeki kılıcıyla. Pencereden içeri girenler elinde kılıcıyla Hazreti Ali'yi karşılarında görünce orasını terk ettiler.
Ama Peygamber Efendimiz

Vallahi Aleyhisselam'ı öldürme konusundaki kararları kesindi. İşte Allah-u Teala'nın emri üzerine Peygamber Efendimiz Aleyhisselam kendisini davet eden Medine'ye doğru yola çıktı. Bu hicretin başlangıcıdır. Hazreti Ebubekir'le beraber yola çıkmışlardı. Ve çok ayrılmadan takip edildiklerini Allah Teala onlara söyledi ve bir mağaraya girdiler Hazreti Ebubekir'le Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Hazreti Ebubekir endişeliydi. Kendisine bir şey olacağından değil, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir zarar gelmesinden endişeliydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, korkma ya Ebubekir dedi. Bir defa dedi içinden Allah Allah Allah Allah diye zikret. Sessiz zikir yap. Allah bizimle beraberdir. Ve düşmanlar mağaranın kapısına kadar geldiler. Ama içeri girmediler. Çünkü Allah Teala bir örümceğe orada onlar gelene kadar örümcek ağını ördürmüştü. Mağaranın kapısı bir örümcek tarafından ağ ile örülüydü. Boşluk da yoktu. İkiye ayrıldılar gelenler. Bir kısmı imkansız bir şey diyorlardı. Burada bu ağ olduğuna göre örümcek ağı. Kim bilir ne kadar zamanda örümcek bunu örebilir. İçeride hiç kimsenin olması mümkün değil. İkinci grupta örümcek ağını görünce öyle olduğuna inandılar. Ama onlar dediler ki öyle de olsa biz gidip içerisini bir kolaçan edelim. İçimiz rahat etsin. Tartıştılar ve içeri girmeyi istemeyen grup kazandı ve oradan ayrıldılar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Ebubekir kendilerine bir şey olmadan Medine'ye ulaştılar. Bu Mekke'den Medine'ye göçün başlangıcıydı. Bundan sonra birer ikişer sahabe Mekke'den Medine'ye hicrete başladılar. Medine'dekiler Ensar adını alıyordu. Mekke'den Medine'ye göç edenler de Muhacirin. Kur'an-ı Kerim'e böyle geçti isimler. Göç edenler Muhacirin, Medine'deki yardımcılar Ensar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Medine'dekiler çok fedakar Allah dostlarıydı. Kendilerine ait olan her şeyi Medine'den gelenlerle paylaştılar. Kendi ihtiyaçları olsa bile gelen misafirlerini önde tuttular. Ve orada muhteşem bir yardımlaşma başladı. O tarihten sonra Medine'de inşa edilen bütün evler, bütün sahabenin alın teriyle oluşturuldu. Mescit, evler, her şey arı gibi çalışan muhacir ve ensarın gayretiyle oluştu. Medine'de bir İslam güneşi doğdu. İslam dünyaya Medine'den yayılacaktı.
Ve yıllar sonra Mekke'yi o işkence gördükleri, ablukaya alındıkları, açlık çektikleri şehri fethetmeyi Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme nasip kıldı. Ve muhacirler Mekke'de bir zafer kazandılar. Medine'deki ensarla birlikte bu zafer kazanıldı. Mekke İslam tarafından fethedildi. Muhacir Allah Teala'nın dizaynı içerisinde önemli bir konuydu. Bu sebeple hicret yeni bir takvimin başlangıcı oldu. Bin 1300 küsur yıl evvel hicret söz konusu olmuştu. Ve hicri takvim böyle olmuştu. Bildiğiniz gibi iki türlü takvim söz konusudur. Birisi güneş takvimi. Şu anda dünyada geniş olarak tatbik edilen takvim güneş takvimidir. Ama Araplar hala hicri takvimi tatbik ederler. Hicri takvim aslında ay takvimidir. Bildiğiniz gibi ay 12 burçta dolaşarak 30 günden az bir zamanda 28 günde genellikle dönüşünü tamamlar. 28 gün, 29 gün. Neticede her yıl ay takvimi güneş takviminden 10 gün daha kısa olarak devreyi tamamlar. Böyle olmasında da büyük hayır vardır. Mesela Ramazan açısından sadece bir ayda Ramazan tutulmaz. Her sene 10 gün Ramazan ayı geri atar. Ve böylece 36 yılda bir eski Ramazan'ın aynı benzer bir tarihte yaşanır. Yani aynı ayın içinde olur. Ama böylece 36 yıl boyunca Ramazan bütün mevsimlerde yaşanmış olur. Her sene 10 gün ata ata ata 10 gün evvel ola ola. Neden 10 gün evvel? Çünkü ay takvimi güneş takviminden daha kısa. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Fizik alemde hicret, İslam tarihinin önemli bir adımıdır. Ama asıl önemli olan hicret, o hicret değildir. Bütün dünyadaki insanlar için önemli olan hicret, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmak. Yani Allah'a hicret etmek. İşte ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmakla hepiniz vazifelisiniz. Yani hicretinizi mutlaka tamamlamak mecburiyetindesiniz. Ruhunuz Allah'a hicret etmeli. Ölmeden evvel. Üzerinize Allah'ın 12 defa farz kıldığı bu olgu Allah'a geri dönüştür. Ruhunuz sizde bir emanettir.
bu emaneti hicretle, göçle, ruhunuzu Allah'a göç ettirerek sahibine iade etmek mecburiyetindesiniz hayattayken. Yapamazsanız ne olur? Yapamazsanız ölümden sonra ölüm melekleri ruhunuzu Allah'a ulaştırırlar. Bu üzerinize düşen çok ciddi bir görevdir ve konunun başlangıcını teşkil eden Allah'a ulaşmayı dilemek hayatınızın en önemli kararıdır. Hicret için verilmesi lazım gelen karar. Ölmeden evvel ölmek ya da ölmeden evvel hicret etmek. Allah'a hicret etmek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala bu istikamette son derece önemli emirler vermiş. Din adına ne varsa aslında her şey hicretle ilgilidir. Yani ruhun hicretiyle. Ona adım attıysanız kurtuluşa ulaşırsınız. Atmadıysanız kurtulmanız mümkün değildir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar kurtuluşa ulaşırlar. Sevgili kardeşlerim, asıl hicreti gerçekleştirmek üzere Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin kurtulması mümkün değildir. Gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Hayatınızın en önemli kararını vereceksiniz. Hicreti dilemekle. Ruhunuzun hicretini dilemekle. Ruhunuz size verilen bir emanettir. Allah Teala buyuruyor ki biz emaneti, yani hicret edecek olanı yerlere, dağlara ve göklere teklif ettik. Ama onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar. İnsana teklif ettik. İnsan emaneti kabul etti. Çünkü insan cahil ve nankördür. Ne demek istiyor acaba Allah Teala? Cahil ve nankör demekle iki vasıf vermiş, başka iki vasıf da verebilirdi. Oradaki vasıflar önemli değil. Olayın vücuda gelmesi istikametinde vasıfların bir rolü yok. O vasıflar bir hususu ispat etmek için bize Allah Teala tarafından oraya konulmuş. Ruhu emanet olarak alan sadece fizik vücut değildir. Fizik vücutla beraber oraya Allah Teala iki vasıf şartı veriyor ki fizik vücudun yalnız başına değil, nefsle beraber ruhu emanet olarak aldığını ispat etmek için. Öyleyse hicret edecek olan bir emanetin sahibidir insanoğlu ve bu hicreti mutlaka gerçekleştirmek mecburiyetindedir. Başka bir alternatif yok. Bu açıdan manevi hicret hayatınızın en önemli imtihanıdır. İmtihanı kazanamazsanız, başka bir ifadeyle hicret için harekete geçemezseniz, Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, dileyemezseniz, o zaman kurtuluşunuz mümkün değil sevgili kardeşlerim. O zaman ölümden sonra hicretiniz tamamlanır ve gideceğiniz yer ne yazık ki cehennemdir.
Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse cehennemden kurtulamaz. Bir başka ifadeyle hicreti dilemeyen. Allah Teala diyor ki biz Resullerimizi göndeririz. Aminu olanları müjdelesinler diye diğerlerini uyarsınlar diye. Öyleyse hicreti dileyenler, kurtuluşa ulaşanlar onlardır sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Hicretin temelinde Allah-u Teala'ya dönüş söz konusu. Allah'ın zatına yönelmek. Hicret için hepimizin Allah'a verilmiş bir misaki var. Ruhumuz Allah-u Teala'ya ezelde misak vermiş. Biz ölmeden evvel ruhumuzun Allah'a geri dönüp teslim olması sadedinde. Bu sözü yerine getirmek üzere harekete geçmeyen hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. Sevgili kardeşlerim, fizik hicret standartlarında Kur'an-ı Kerim'de hicret önemli bir yer tutar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber hicret etmeyenler Kur'an-ı Kerim'de kınanmıştır. Savaşlara iştirak etmeyenler kınandığı gibi. Öyleyse o devre baktığımızda birçok olayı birden müşahede etmek mümkün. Münafıklar elbette hicret etmediler. O devirde iki tür insan vardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar, bir tabi olmuş görünenler. Her ikisi de aynı işlemi yaptılar. Kelime-i şehadet getirirler ve tabi oldular. Sahabe gerçekten tabi oldu. Tabiyetlerini tamamlayanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar sahabeydi. Allah'a ulaşmayı dileyerek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e 12 tane ihsanla ulaşıp tabi olanlar, işte onlar sahabedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le en yakın ilişkinin içinde olanlar sahabedir. Bir de onlar gibi görünmeye çalışanlar vardı. Onlar hicret etmediler. Münafıklar. Sahabe gibi el öptüler. Dış görünüşleri sahabe gibiydi. Ama aslında tabi olmadılar.
onlar tabi olmadıkları için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin katında ve Allah katında bir değerleri yoktu. Sahabenin içinde yaşıyorlardı ama sahabeye sadece zararları dokunuyordu. Onlar

sahabe gibi görünüyorlardı. Sahabe kimdir? Mekke'den Medine'ye göç edenlerin sahabenin büyük kısmını oluşturduğunu görüyoruz. Sahabenin tarifi hayattayken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki Habibim onlara de ki benim ve bana tabi olanların basiret üzere Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. Yani sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur. Kimlerden bahsediyor Allah-u Teala? Benim ve bana tabi olanlarım. İşte o tabi olanlar hicret için yola çıkanlardır. Ey Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yardıma Mekke'den Medine'ye gelenlerdir. Onunla beraber Medine'ye dönüp Mekke'ye dönüp Mekke'yi fethedenlerdir. Öyleyse neden bahsediyoruz?

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabiiyet aslında ruhun hicretinin en önemli olayı olmuştur. Ve Allah'a ulaşmayı dileyen sahabe Allah'tan aldıkları 12 tane ihsanla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldular. Ve tabi'in de sahabeye 12 ihsanla tabi oldu. Sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlardı. Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Habibim onlara de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçhimizi fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Biz hepimiz fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Tabiiyet müessesesi. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. İşte hicret edenler tabi olanlar. Hem Allah'a hicret edenler, hem Mekke'den Medine'ye hicret edenler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çağırdığı an savaşa gitmeye hazır bir sahabe grubu her zaman vardı. Kur'an'ı yaşayanlar Medine'de muhacirinden Selman-ı Farisi Hazretleri'ni de ihtiva eden bir ehli sufa grubuydu. Medine'deki mescidin arka tarafında bir veranda vardı. Yani üstü kapalı, kenarları tamamen açık. Sadece mescidin tarafı duvarla, aşağı inen bir duvarla kapalı. Üç tarafı açık olan bir veranda. Sufa diyorlardı Araplar ona. Bu insanlar da Ehl-i Sufa adını aldılar. Bu Ehl-i Sufa Mekke'den Medine'ye girip de orada başlangıçta yer bulamayan ve orada Sufa'da yatıp kalkmaya başlayan muhacirinde onlar. Onlar Sufa ehliydi. Görevleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı bütün sohbetleri hangi şartlar içinde olurlarsa olsunlar mutlaka dinlemek. Sonra da o sohbeti dinleyememiş olanlara aktarmak. İşte hicretin Allah'a yakın kulları, ehl-i sufa. Tasavvuf kelimesinin de bu sufa kelimesinden geldiği bir kısım müelliflerce öne sürülür. Bir başka grupsa tasavvuf kelimesi sof kökünden geliyor derler. Sof yün demek. Ve sahabenin de hepsi yün giyerlerdi. Hilalsa Mekke'den Medine'ye göç edenler tasavvufun temelini teşkil edenlerdir diyebiliriz. Tasavvuf 9. asırda başlamıştır, bilmem kaçıncı asırda başlamıştır diye
Birçok palavra dinlersiniz insanlardan. Bunların hiçbirine inanmayın. Tasavvuf bütün peygamberler zamanında yaşanmıştır. Son olarak da son peygamber olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşanmıştır. Tasavvuf, Kur'an'ı yaşamanın adıdır. Tasavvuf, Kur'an'ı hayata geçirmenin adıdır. Kim Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve sahabenin yaptığını yaparsa, onlar mutasavvıftır. Onlar İslam'dır. Ne yaptılar? Allah'a ulaşmayı dilediler. Bir, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a ulaşıp tabi oldular. İki, ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Yani hicreti gerçekleştirdiler. Sonra fizik vücutlarını, sonra nefslerini Allah teslim ettiler. Sonra irşada ulaştılar. Ve sonra iradelerini de Allah'a teslim ettiler. Hepsi irşad makamının sahibi oldu. Bütün sahabe İslam'ın 7 safhasını da yaşadılar. Sahabe Allah'a ulaşmayı dileyip de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Münafıklar da tabi olmuş göründüler ama tabi olmadılar ve kurtulamadılar. Tabiyetleri Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için, realitede tabi de olmak istemedikleri için, el öpmelerine rağmen, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demelerine rağmen, tabiyetleri gerçekleşmedi. Onlar hep münafıklar olarak kaldılar. Her devirde, her toplumun içinde münafıklar mutlaka vardı. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in etrafında onu canlarından aziz bilerek yaşayan sahabe toplandı. Ona gönülden bağlı öldüğü yerde ölmeye hazır Allah'a hicret edenler. Savaşların kazanılma stratejisine baktığımız zaman başlangıçta İslam az, karşılarındaki ordu büyük ama Allah Teala yardım gönderiyor meleklerden. İslam ordusu 3 kat düşmanı yeniyor. Sevgili kardeşlerim, sahabenin hepsi Allah'a hicretin temel faktörünü yerine getirdiler. Hepsi Allah'a ulaşmayı diledi. Allah'a yöneldi. İşte bakın ne diyor Allah-u Teala? وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Ne diyor Allah Teala? Sahabe, yani onlar

0: Tagut'u devre dışı Tagut'tan iştinab ettiler. İnsan ve cin şeytanlardan kaçınmayı, kendilerini kurtarmayı başardılar. Nasıl? Allah'a ulaşmayı dileyerek, Allah'a yönelerek. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele ediyor Allah Teala. İşte tabi olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaşmayı bütün sahabe dilemiş ve bu ayet tam sahabeden bahsediyor. Allah'a ulaşmayı hepsi dilemiş ve Allah'a kul olmayı başarmışlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, onunla kalmadılar. Hepsi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldular. Fetih Suresi 10. ayet-i kerime, o ağacın altında sana tabi oldukları zaman diyor Allah Teala ki başlangıcı şöyle: sana tabi olmak Allah'a tabi olmak demektir. O ağacın altında sana biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardır diyor. Sahabe tabiyetlerini de tamamlamışlar. Tamamlayanlar kimler? Sahabe. Asla münafıklar değil. Onlar da el öpmüşler ama ihsanla değil. Onlar el öpmüş, görünmüşler. Tabiyeti istemedikleri için, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için, ruhlarını Allah'a hicret ettirmeyi dilemedikleri için bir şey ifade etmemiş. Allah Teala olaylar geliştikçe Kur'an-ı Kerim'de hicret etmeyenleri, etmeyecek olanları, ister manevi hicret olsun, ister maddi hicret olsun, bunu gerçekleştirmeyecek olanları açık bir şekilde anlatıyor. Nerede? Sahabeye hangi oyunları oynadılar? Sahabe kimdir? Sahabe için Allah Teala diyor ki, siz birbirinizin can düşmanıydınız. Allah kalplerinizi telif etti de birbirinizin can dostu oldunuz diyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde her şeyin en güzel olduğu bir ortamı yaşamak istiyorsanız, sahabenin hayatına bakın. Onlara imreneceksiniz. Birbirinize can düşmanıydınız. Allah kalplerinizi telif etti de can dostları oldunuz. Siz bir ateş çukurunun kenarındaydınız. Allah sizi oradan kurtardı diyor Allah Teala. Kalplerin telifi ancak Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar arasında mümkündür. Çünkü diğerlerinin kalpleri kapkaranlıktır. Hiçbir zaman aydınlanması mümkün olmayan bir karanlık dünyada yaşarlar onlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'a hicreti dilemeyenler. Sevgili kardeşlerim, bakıyoruz sahabe ruhlarını da Allah'a teslim etmişler. Çünkü Zümer suresinin 18. ayet kerimesinde onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar, onlar hidayete erdiler diyor. Bütün sahabe hidayete ermişler. Hepsi ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmış, hicreti tamamlamışlar. Öyleyse üçüncü safayı da gerçekleştirmişler hicret konusunda. Dördüncü safa hicreti tamamlamak, hepsi gerçekleştirmiş. Gene Zümer Suresi 18. ayet-i kerime bütün sahabenin hidayete erdiğini söylüyor. Rahat Suresinin 20 ve 21. ayetleri de aynı şeyi söylüyor. اَلَّذ۪ينَ يُفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ diyor Allah-u Teala sahabe için. Onlar Allah'ın ahdini ifa ettiler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاكِ misaklarını bozmadılar. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَنَ اللّٰهِ بِهِ اَنْ يُسَلَى ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırdılar. Allah'a hicret ettirilmesini emrettiği şeyi ruhlarını Allah'a ulaştırdılar, hicreti tamamladılar. Ve yuhafune söyle sapmaya yaşamlar Rabbim. Onlar kötü hesaptan, yani günahlarının sevaplarından az olmasından korkarlar. Ve Rablerine karşı huşu duyarlar. Yaşamlar Rabbim. وَالَّذ۪ينَ سَابِرِ اِبْتِغَاءَ وَالْتِرَبِهِمْ onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Yani hicreti dileyenlerdir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bundan 14 asır önce hicret yaşandı. Fizik standartlarda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sahabe Mekke'den Medine'ye göç ettiler. Hicreti yaşadılar. Ama hepsi asıl göçü de gerçekleştirdiler. Ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim kıldılar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hicret konusundaki sözlerimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerine sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Bugünkü konumuz davranış biçimleri. İslam sadece öğrenilmesi lazım gelen bir kültür değildir. Hem öğrenilmesi lazım gelen hem de mutlaka tatbik edilmesi, hayata geçirilmesi lazım gelen bir sistemdir. Allah-u Teala bütün insanların
1: en çok sevdiği varlıklar olarak yarattığı bütün insanların mutlu olmalarını istiyor. Onların hem cennet saadetine sahip olmalarını istiyor, hem de dünya saadetine sahip olmalarını istiyor. İşte bu hedeflere ulaştırmak üzere Allah Teala hepimizden yeminler almış, nefsimizden tezkiye olalım diye. Yani nefsimizin kalbindeki karanlıklara Allah'ın nurlarıyla hakim olalım da önce cennet saadetine sonra dünya saadetine ulaşalım diye. Ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaşmasını üzerimize 9 defa farz kılmış. Ve fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmasını da üzerimize 3 defa farz kılmış. Hedefi bu Allah'a verdiğimiz yeminimizi, misakimizi ve ahdimizi, 3 cesedimizin Allah'a verdiği 3 tane yemini yerine getirelim de Allah'ın cennetine ulaşalım diye. Öyleyse bunları sadece bilmek yetmez. Tatbik etmek mecburiyeti var. Önce bir mürşide ulaşmak mecburiyeti var. Sonra Allah'ın emrettiği ibadetlerin yapılması şartı var. Ve eğer bir gün insanlar Allah'a verdikleri bu yeminlerini, misaklarını ve ahitlerini yerine getirirlerse, o insanlar için Allah Teala cennet saadetini taahhüt ediyor. Hicr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayet-i kerimelerinde şöyle diyor Yüce Rabbimiz: Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyeh fetkuli fi ibadi vetkuli cenneti. Ey mutmain olan nefs diyor. Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Yani Allah'a verdiğin nefsini tezkiye etmek konusundaki yeminini yerine getir. Ruha sesleniyor. İrci'i ila rabbiki. Rabbine geri dön. Yani Allah'a verdiğin misakini yerine getir. Ey ruh. Ve fizik vücudun ölmeden evvel Allah'a geri dön. Fizik vücuda sesleniyor. Fethuli fi ibadi. O zaman nefsini tezkiye ettiğin zaman, ruhunu da Allah-u Teala'ya ulaştırdığın zaman, o zaman gel kullarımın arasına gir. Ve sonucu söylüyor. Vedhuli cenneti, ve cennetime gir. Demek ki her kim Allah'a verdiği 3 tane yemini yerine getirirse, o kişi için sonuç mutlaka Allah'ın cennetine gitmektir. Onun için diyoruz ki İslam sadece öğrenilecek olan bir nesne değildir. Öğrenilenin tatbiki gerekir. İşte bu tatbikte Allah'ın farzlarının yerine getirilmesi kişiyi mutlaka Allah'ın cennetine götürür. Daha üst seviyedeki emre baktığımız zaman bir insanı dünya saadetine ulaştıracak olan şartları görüyoruz. Bunlar da farz kılınmış. Allah Teala irşadı farz kılmış hepimize. Allah Teala daimi zikri farz kılmış hepimize ve yüce Rabbimiz teslimi hepimize farz kılmış. İşte irşad emri Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesiyle gerçekleşiyor. Şöyle buyuruyor Yüce Rabbimiz: Ucibu davete da'i izade ani fel yestecibu li ve yu'minu bi leallehum yarşudun. Allah Teala diyor ki, beni davet ettikleri zaman davet edenin davetine mutlaka icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler, mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar. Demek ki Allah'ın daveti, irşat daveti, bütün insanlara irşadı farz kılmış. Allah Teala insanlar için bu verdiği emri bir başka emirle daha pekiştirmiş: daimi zikir. Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde şöyle sesleniyor hepimize: Feskurunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor Allah Teala. Hepimize Allah'ın verdiği kesin bir emir var. Allah'ı daimi zikretmek. Yani hem otururken, hem yatarken, hem ayaktayken, ki 3 halde bulunabilir insan, 3 halin üçünde de Allah Teala zikir emrini vermiş. Bir de teslim emrini vermiş. Bakara suresinin 208. ayet-i kerimesinde: Ya eyyühellezine amenü tkulu fissilmi kafeten. Ey amenü olanlar, hepiniz teslime girin. Hepiniz Allah'a ruhunuzu da, fizik vücudunuzu da, nefsinizi de teslim edin. Eğer bu üç tane emir gerçekleşirse ne olur? O zaman insan dünya saadetinin de sahibi olur. Yani hem iç aleminde hem dış aleminde, yani başka insanlarla olan ilişkilerinde hem de Allah ile olan ilişkilerinde bütün kavgası biter. Sulh ve sükûnun sahibi olur. İşte kişinin İslam olduğu yer Allah'a teslim olduğu yerdir. İslam kelimesinin birinci anlamı teslimdir. Ve insan 22. basamakta ruhunu, 25. basamakta fizik vücudunu, 27. basamakta da nefsini Allah'a teslim ederek Allah'ın kendisine verdiği üç emaneti, üçünü de Allah'a teslim eder ve teslimlerini tamamlar. Bir nefsin Allah'a teslim olması demek, nefsteki afetlerin bütününün Allah'ın nurlarıyla yok edilmesi demek. Afetlerin, nefsteki afetlerin yok edilmesi. Bütün insanlar nefslerinde afetlerle duarlar. Ve 10. basamağa kadar kalplerine Allah'ın nurunun girmesi de mümkün değildir. 10. basamaktan itibaren giren nur 14. basamağa kadar o kişiyi mürşidine ulaştırmak istikametinde faydalıdır. 14. basamaktan sonra nefs tezkiyesi başlar. Ve 7 basamak süren bu nefs tezkiyesinin sonunda kişi emmare, levvame, müşkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde birer birer aklanarak Allah'ın gönderdiği nurlar o kişinin nefsinde yarıyı geçer bir hakimiyet kazanırlar. Ne zaman bir insanın nefsinde Allah'ın nurları afetlere hakim olursa, işte bu nokta kişinin saadeti yarı yarıya elde ettiği yerdir. Ama bu tam bir saadet değildir. Hala afetler geriye yakın bir düzende, oranda mevcuttur ve kişiyi afetlerin davranışları devamlı rahatsız edecektir. Neticede kişi 27. basamakta nefsinin bütün afetlerinden temizlenir daimi zikre ulaştığı zaman ve temizlendiği zaman da bu kişi söylediğimiz gibi hem iç aleminde hem dış aleminde hem de Allah ile olan ilişkilerinde mutlaka saadete ulaşır. İşte bu saadet dünya saadetidir ki 22. basamakta cennet saadetini de elde eden bu kişi Zülcenahayn olur. Yani hem cennet saadetinin sahibi olur hem de dünya saadetinin sahibi olur. Temennimiz, duamız hepinizin cennet saadetine ve dünya saadetine ulaşmanız. İşte bir insanın o nihai basamakta ulaşacağı cennet ve dünya saadetinin müşterek olduğu noktadan evvelce insan mutlu olmak istikametinde bir gayretin sahibi olmalıdır. Henüz ihlasa ulaşmamış olan bir kişi, ihlaslı olanların davranışını kendisine hedef alırsa, o kişi davranışlarını giderek düzelterek muhtemeldir ki en güzele doğru yaklaşacaktır. Şunu görüyorum ki Allah-u Teala ve Tekat Hazretlerinin indinde bir insan için söz konusu olan şey, onun mutlaka saadete ulaşmasıdır. Çünkü Allah-u Teala Allah'a verdiğimiz yeminleri üzerimize 9 defa bir tanesini, 3'er defa da diğer ikisini farz kılarak bizi mutlaka cennete ulaştırmak istediğini beyan etmiştir. Daha sonra nihai emirlerin de Allah-u Teala tarafından verildiğini görüyoruz. Teslim emri, irşat emri, daimi zikir emri, bunlar bir insanı cennet saadetinden sonra dünya saadetine de ulaştıracak olan emirler. Öyleyse Allah'ın hedefi bellidir. Bütün insanları mutlaka saadete ulaşmış görmek istiyor. Bu saadet cennet saadeti ve dünya saadeti olarak iki bölümde oluşuyor. Ve son nokta dünya saadetinin de elde ettiği bir yer oluyor. İşte hedef mutluluksa, davranış biçimleri insanı bu saadete götürmek istikametinde faydalı olacağına emin olduğumuz bir statü gösteriyor. Acaba Allah'ın yolunda olan bir insan nasıl bir davranış biçimi sergilemelidir? Bu konuda örnek nedir? Bir insanın ideali ihlasta olan bir kişinin davranış biçimini sergilemek olmalıdır. İhlasta olan bir kişinin davranış biçimi. İhlasta olan bir insan nasıl davranır? Bu kişinin nefsinde hiç afet yoktur. Hiç afet olmadığı için şer talebi hiçbir zaman oluşmayacaktır. Yani nefs, vücudun kumandanı olan akla hiçbir zaman bir günah talebiyle ulaşmayacaktır. Talebi, isteği hiçbir zaman günah olmayacaktır. Hep hayır isteyecektir. İnsanın ruhu ezelden beri zaten yalnız hayrı ister. Ve işte ihlastaki bir kişi hep hayrın sahibi olacaktır. Yani hiçbir zaman başka birini üzebilecek olan bir davranışın ondan sadır olması söz konusu değildir. Çünkü nefsinde afetler tamamen yok olmuştur. İşte bir insan için söz konusu olan şey bu hedeftir. Yani daimi zikrin sahibi olmak, ihlasa ulaşmak, nefsindeki bütün afetleri yok etmek ve o zaman hem iç aleminde hem dış aleminde yani başkalarıyla ilişkilerinde hem de Allah ile olan ilişkilerinde mutlak bir saadeti yaşamak. İşte bugünkü konumuz o hedefe ulaşmadan, daimi zikre ulaşmadan evvel bir insan acaba kendisini huzursuz olmaktan nasıl koruyabilir? Davranış biçimleri dediğimiz zaman bunu anlatmak istiyoruz. İsimden de anlaşıldığı gibi davranış biçimleri dediğimiz zaman mutlaka birden fazla insan vardır. Yani siz varsınız ve çevrenizdeki insanlar var. Dikkat edin, Allah-u Teala etrafınızdaki insanların değişmesini değil, sizin değişmenizi istiyor. Hedefi budur. Başka insan

insanların kendisini anlamadığını, bu sebepten huzursuz olduğunu iddia eden bir insan, hatayı etrafındaki insanlara yıkıyor. Dikkat edin, herkes hep şikayet eder. Şikayet eden insanlar hep başka insanları şikayet ederler. Eğer taraflardan sadece bir tanesini dinlerseniz %100 karşı taraf haksızdır. Karşı tarafı dinlediğiniz zaman da onun da haklı olduğu tarafların mevcut olduğunu göreceksiniz. Bu söylediklerimin yanı başında %100 taraflardan birinin haksız olduğu bir ortam mevcut değildir. Mutlaka taraflardan biri de karşı tarafa yanlış davranışlarda bulunmaktadır. Bu oran hiçbir zaman %100 olmuyor ama %99'a kadar çıkabiliyor. Öyleyse insanın mutluluğunu tayin eden temel faktör çevresi değildir. Unutmayın, çevrenizdeki insanlar size hiçbir şekilde zarar veremezler. Neden veremezler? Çünkü Allah'a göre zarar diye bir olgu mevcut değildir. Etrafınızdaki insanlar size iki türlü davranış biçimi sergileyebilirler. Size bir fayda temin ederler yaptıkları bir davranışla veya sizin bakış açınıza göre size bir zarar verirler. Halbuki Allah'a göre fayda vardır ama zarar yoktur. Onun yerine hayır vardır. Ne demek istiyoruz? Her davranışınız mutlaka bir derecat kazanmayı veya kaybetmeyi gerektirir. Ne yaparsanız yapın. Mesela şu anda hiçbir şey yapmıyorsunuz diyelim. Ama beni dinliyorsunuz. Allah'ın zikir sohbetini dinliyorsunuz. Şu anda hepiniz derecat kazanmaktasınız. Eğer beni dinlerken bir de zikir yapıyorsanız, Allah'ın zikrini yapıyorsunuz, o zaman daha çok derecat kazanıyorsunuz. Demek ki bir insan hiçbir şey yapmasa, zikir de yapmasa, olduğu yerde kalsa, ben hiçbir şey yapmıyorum, öyleyse ne derecat kaybediyorum, ne de kazanıyorum şeklinde bir düşüncenin sahibi olursa doğru mudur, yanlıştır. O kişi hiçbir şey yapmadan durduğu zaman, eğer zikretmiyorsa her saniye derecat kaybeder. Çünkü Allah Teala daimi zikri farz kılmış. Öyleyse olduğu yerde kalmak diye bir olay hiçbir an yok. Hareketli bir zaman parçasında yaşıyoruz. Geçmişten geleceğe doğru akan bu zaman silsilesi içinde hiçbir dakikanız yoktur ki ya bir derecat kazanmayasınız ya da bir derecat kaybetmeyesiniz. Hatta dakikadan bahsetmiyorum. Hiçbir saniyeniz yok. Hiçbir saniye geçmiyor ki hayatınızda derecat kazanmayasınız veya kaybetmeyesiniz. İşte söylediğim gibi iki saniyelik bir zaman parçası içinde siz hiçbir şey yapmadınız ama zikir de yapmadınız. O iki saniye derecat kaybettiniz. Bütün bir gün zikir yapmadınız. Günün bütün saniyelerinde derecat kaybettiniz. Ama eğer zikir yaparsanız, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye anarsanız, andığınız sürece devamlı derecat kazanırsınız. Şimdi bu sizin amellerinizin size derecat kazandırması. Namaz kılarsanız derecat kazanırsınız. Zikir yaparsanız derecat kazanırsınız. Oruç tutarsanız derecat kazanırsınız. Zekat verirseniz derecat kazanırsınız. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdikçe derecat kazanırsınız. Bir kalp kazanırsanız derecat da kazanırsınız. İşte tek başınıza yaptığınız ameller size derecatı kazandırır. Ama Allah'ın yasak ettiği bir fiili işliyorsunuz, dedikodu yapıyorsunuz. O zaman derecat kaybediyorsunuz. Zanda bulunuyorsunuz başka insanlar konusunda, derecat kaybediyorsunuz. Dikkat edin ki siz bir başkasını dövmek istesiniz. Ona çok kızsanız ve kafanızdan geçirseniz şu adam bir elime geçerse onun başına testi atacağım, kafasını kıracağım diye düşünseniz bu size bir şey kaybettirmez. Ama başka birisi hakkında zanda bulunursanız bundan kaybedersiniz. Anlıyorsunuz ne demek istediğimi değil mi? Yani zannın sui olanı başkaları hakkında kötü şeyler düşünmenizi Allah-u Teala istemiyor, yasaklamış Kur'an-ı Kerim'de. Diyor ki hanginiz

ölü kardeşinizin etini yemek ister. Bir ganimetin paylaşılması sırasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail aleyhisselam geliyor, diyor ki orada duran üç kişiye diyor akşam yemeği verme. Niçin diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Çünkü onlar birincisi falancı hakkında, ikincisi başka biri hakkında, üçüncüsü daha başka biri hakkında dedikodu yaptılar. Zanda bulundular. Akşam herkes yemek alıyor. Bu üç kişi yemek almamanın sıkıntısında geliyorlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Diyorlar ki biz yemek almadık. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gayet sakin, siz yemek yemişsiniz diyor. Hayır diyorlar, yemedik. Yemişsiniz diyor. Sen diyor falanca hakkında şunları söyledin mi? Söyledim diyor. Ya sen? Ben de diyor falanca hakkında bundan söyledim. Ya sen? Ben de söyledim diyor. İşte diyor siz Kur'an-ı Kerim'deki o ayeti kerime gereğince ölü kardeşinizin etini yemiş durumdasınız diyor. Ölü kardeşinizin etini yemiş durumdasınız. Öyleyse neden böyle söylüyorum? Dedikodu yapmayın. Dedikodu sizi küçülten bir olaydır. Bir insana dedikodu yapan bir kişi o insanın karşısında büyümek ister. Temayülü budur. Yani ben senin bilmediğin şeyleri bilirim havası. Peki söylediniz ona başka biri hakkında dedikodu yaptınız. Bu dedikodu yaptığınız kişi düşünmeyecek mi acaba? Bu hanım bu dedikoduyu falanca hakkında yaptığına göre buradan ayrıldığı zaman da benim için bir takım dedikodular mutlaka yapar diye düşünmeyecek mi? O zaman siz onun gözünde onun bilmediği şeyleri bilerek büyümüş mü olursunuz? Yoksa bunu düşündüğü anda bu bir dedikoducudur damgasını yediğiniz anda onun gözünde küçülmüş mü olursunuz? Öyleyse Allah-u Teala'nın yasak ettiği şeyleri yapmayın. Eğer yapmazsanız siz huzurlu olursunuz. Ve ne zaman bir dedikodu ortamına girerseniz onu durdurmaya çalışın. Oradan ayrılın durduramıyorsanız. Ve deyin ki dostlarınıza ben bugünden itibaren artık başkalarının dedikodusunu dinlemek istemiyorum. Eğer konuşacaksak ben size Allah'tan bahsedeyim. Siz de bana Allah'tan bahsedin. Başkalarının yaptıkları bizi alakadar etmesin. Başkaları hakkında zanlarda bulunmayalım. Ama ne yazık ki böyle olmuyor. Hepiniz, evet buradakilerin hepsi, hepiniz dedikodu yapıyorsunuz. Öyleyse mutlaka bunu önlemek mecburiyetinde olduğumuzu size hatırlatırım. Mutlu olmak istiyorsanız, Allah'ın sizin için hedef gösterdiği o güzelliklere ulaşmak istiyorsanız, daimi zikre ulaştıktan sonra zaten keseceğiniz dedikoduyu daimi zikre ulaşmadan kesin. Ve güzelliklerini yaşamaya çalış Allah-u Teala'nın. Bir toplulukta kim Allah'tan bahsediyorsa, kim de onu dinliyorsa bu iki kişi mutludur. En azından bu konu devam ettiği sürece mutludur. Ama onu kestiği anda, başkalarından bahsetmeye başladığı anda, dedikodu yaptığı anda, gıybet yaptığı anda, iftira ettiği anda o kişi huzursuzdur. Dedikodunun üç cephesi var. Gıybet olayı bir başkasının yaptığını anlatmak sadece. Bu anlatılan şeyler o kişiyi üzmeyebilir. Yani hakkında gıybet yaptığınız kişiyi üzmeyebilir. Onu dahi yasaklamış Allah Teala. Bunun adı gıybet. Ama eğer sözleriniz o kişi onu yaptığı halde başka biri tarafından duyulması bahsettiğiniz kişiyi rahatsız edecekse bunun adı dedikodu. Yani siz birisi hakkında bir şey söylüyorsunuz. Eğer hakkında dedikodu yaptığınız kişi onu duyarsa, bundan üzülecekse bunun adı dedikodudur. Üzülmeyecekse, normal şartların içinde bir olaydan bahsediyorsunuz, bunun adı gıybettir. Ama bir kişiye yapmadığı bir fiili isnat ederseniz bu bir iftiradır. En ağır ceza buradadır. Bir kişiye yapmadığı bir şeyi isnat etmek suretiyle ona iftira atmak. Allah'ın büyük bir cezasıyla karşılaşır kişi. Öyleyse Allah Teala ne diyorsa onu yaptığınız takdirde hem siz mutlu olursunuz hem etrafınızdaki insanlar mutlu olur. Öyleyse
siz dedikodu yapmayacaksınız. Madde 1. Başkası size dedikodu yapmaya kalkarsa onu da durdurmanın çarelerini arayacaksınız. Bunda çok sağlam bir düşüncenin sahibisiniz. Yalnız kendiniz için değil, onun için de faydalı olduğu için sonuç. Çok sağlam bir delilin sahibisiniz. Çünkü size dedikodu yapmak üzere olan, yapmak isteyen, başlayan bir kişiyi durdurabilirseniz, onun derecat kaybetmesine mani olacaksınız. Ona bir şeyler kazandırmış olacaksınız. Allah'tan bahsederek, ona Allah'ın güzelliklerini anlatarak, siz de bir şeyler kazanmış olacaksınız, ona da bir şeyler kazandırmış olacaksınız. Öyleyse kendinize usul ittihaz edeceksiniz dedikodu yapmamayı, gıybet yapmamayı. İftira zaten etmezsiniz. Ama onu da bir ilave olarak söyleyeyim. Hiç kimseye sakın ola ki onun yapmadığı şeyleri bir tahmine dayalı olarak mutlaka böyle yapmıştır diye iftira atmayın. Böyle bir zan iftira hüviyeti taşır. Öyleyse Allah-u Teala nelerin yapılması lazım geldiğini, nelerin yapılmaması lazım geldiğini Kur'an-ı Kerim'de açıklamış. Yalnız güzelliklerden hareket edin. Bir başkasının kalbini kıracak yerde onun kalbini kazanmaya çalışın. Velev ki o kişi size ters bir davranışta bulunmuş olsa da. Neticede siz de mutlu olursunuz. O tartıştığınız kişi de mutlu olur. Demin Allah-u Teala'ya göre sadece fayda ve hayır vardır dedim. Neden öyle söyledim? Biz insanlar bir başkasıyla olan davranış biçimlerimiz içerisinde o kişiden bize gelebilecek olan şeyleri iki kısımdan ithal ederiz. Bir, o kişi bize bir fayda sağlar davranışıyla. İki, bize bir zarar sağlar. İkisi de geçerlidir. Yani şöyle düşünelim olayı. Birisi bize bir televizyon hediye etmiş. Bu bir fayda sağlamaktır. Biz o televizyonu seyretmek imkanına kavuşuyoruz o noktadan itibaren. Bir fayda sağlıyoruz. Sonra ama bir hırsız geliyor bir gece bizim evimizdeki televizyonu çalıp bize hediyeden televizyonu çalıp gidiyor. O zaman bu bir zarardır bizim için. Neden? Televizyon seyretme faydasından mahrum olacağımız için. Ama bu söylediğim bize göre. Allah'a göre televizyonu bize veren kişiye, hediye eden kişi gerçekten bize fayda sağlar. Ama televizyonumuzu çalan kişi zarar değil, bize hayır sağlar. Ne demek istiyorum acaba? Ne zaman bir olay diyor Allah-u Teala size derecat kaybettirirse bu bir şerdir, seyyiattır, günahtır. Hangi olay size derecat kaybettiriyorsa bu bir günahtır. Birinin kalbini mi kırdınız? Günah işlediniz. Namazınızı mı kılmadınız? Günah işlediniz. Zekatınızı mı vermediniz? Günah işlediniz. Ama ne zaman size derecat kazandıracak bir olay yaptıysanız bunun adı hayırdır Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse namazın kılınması olayı, zekatın verilmesi olayı, zikir yapılması olayı bunların hepsi hayırdır. Çünkü hepsi size derecat kazandırır. Şimdi hırsızın bizim televizyonumuzu çalması olayına beraber bakalım. Hırsız Allah'ın yasak ettiği bir fiil işlemiştir. Ne işlemiştir? Hırsızlık yapmıştır. Allah yasak etmiştir bunu. Günah işlemiştir. Öyleyse derecat kaybedecektir. Ama kul hakkı doğmuştur. Bizim televizyonumuzu çaldığı için kul hakkı doğmuştur. Bu sebeple kaybettiği derecatı biz kazanırız. Öyleyse hırsız bizim televizyonumuzu çaldığı zaman derecat kaybediyor. Ama biz onun kaybettiği derecatı kazanıyoruz. İşte bizim kazandığımız bu derece bizim için hayırdır. Öyleyse hırsız ne yaptı? Televizyon çaldı. Şer işledi, derecat kaybetti. Ama biz onun televizyonumuzu çalması sebebiyle hayra ulaştık. Öyleyse bize göre zarar olan şey Allah-u Teala'ya göre zarar değil, hayırdır. Ve Allah-u Teala eğer bir hırsıza o televizyonu çalmaya müsaade etmişse ki etmeyebilir,
engeli dilediği an çıkartabilir. Ama müsaade etmişse bize bir zarar vermek kastıyla değil, bizim hayra ulaşmamızı temin istikametindedir Allah'ın davranışı. Öyleyse nasıl hayır kazanıyoruz? Demek ki hırsızın televizyonumuz çalması onun derecat kaybetmesine sebebiyet veriyor. Bizim televizyonumuz çaldığı için kul hakkı doğuyor. Kul hakkı sebebiyle onun kaybettiği derecatı biz kazanıyoruz. İşte bu sebeple derecat kazandığımız için bu olay bizim için bir hayırdır. Öyleyse başkasının davranışı iki şekilde sonuçlanabilir Allah-u Teala'ya göre. Bir, bize bir fayda sağlanır. İki, bize bir hayır sağlanır. Bir üçüncü alternatif yok. Ya fayda ya da hayır. Öyleyse kazanan hep biziz. Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri bu istikamette açık bir şekilde bunu koyuyor. İşte bir aile düşünelim. Taraflardan biri diğerine devamlı zulmediyor. Hangi taraf kazançlıdır? Zulmeden taraf mı kazançlıdır yoksa zulüm gören taraf mı? Zulmeden taraf her zulmünde derecat kaybeder. Ama zulüm gören taraf her zulüm gördüğünde kul hakkı doğduğu için mutlaka derecat kazanacaktır. Öyleyse bir aile çevresinde eşinin yaptığı, çocuklarının yaptığı yanlış davranışlar, zulüm, karşı tarafa mutlaka hayır kazandırır, derecat kazandırır ve dünya üzerinde üzülmek, ahirette gülmeyi gerektirir. Ne demek istiyorum? Bilin ki bir insanın cennete gitmesi, onun kazandığı derecatın kaybettiği derecattan fazla olmasına bağlı. İşte Müminin Suresi 102. ayet-i kerimede Allah-u Teala diyor ki, kimin salihat tartıları ağır basarsa, sevapları günahlarından fazla ise, biz onu diyor cennetimize alırız, sonsuza kadar orada kalır diyor. Halidine fiha, orada ebediyen kalacaktır diyor. Öyleyse, demek ki bir insan eğer cennete gidecekse bir tek sebepten gider, kazandığı derecat kaybettiği derecattan fazladır. Öyleyse başka birisi bize ne yapabilir? Ya bir hayır sağlar ya da bizi cennete götürecek olan derecat sağlar. Öyleyse acaba değer mi şu dünya üzerinde? Etrafımızdaki insanlar bize zulmediyor diye üzülmeye değer mi? Unutmayın ki onların yaptığı her zulüm bize derecat kazandıracak olan, yani hayır kazandıracak olan sonuçlar doğuruyor. Bu hayırsa kazandığımız derecat ise, kaybettiğimiz derecattan fazlaysa bizi mutlaka Allah'ın cennetine alacaktır. Şimdi beraberce tasavvufa girmiş olan bir kişinin derecat durumuna bakalım. Bu kişi 14. basamakta mürşidine ulaştı. Ve ne oldu? O günden itibaren onun kazandığı her dereceye mukabil Allah-u Teala 100 katını vermeye başladı. Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesi gereğince. Biz onlara bir başağında 100 buğday tanesi bulunan 7 başaklı bir buğday grubu kadar ihsanda bulunuruz diyor Allah-u Teala. Bir tanesinde 100 buğday tanesi bulunan, bir başağında 100 buğday tanesi bulunan. Demek ki İlk andan itibaren 100 kat. Sonra nefsi emarede 100 kat olan bu sistem, nefsi levam, insan hareketsiz kalsa, hiçbir şey yapmasa, ben hareketsizim şu anda hiçbir şey yapmıyorum, öyleyse ne derecat kaybediyorum ne de kazanıyorum diye düşünürse bu bir yanlışlıktır. Eğer zikretmiyorsa her saniye derecat kaybediyor. Bir insan düşünün, bu zamanın 24 saatinin 20 saatinde zikretmemiş. İnsanın kalbi saniye dakikada 80 defa atıyor. Her kalbin çift atışında bir Allah demesi lazım kişinin. Öyleyse dakikada 80 defa demesi lazım. Demek ki saatte 480 defa, 4800 defa söylemesi lazım. 10 saatte 48 bin, 20 saatte 96 bin. 20 saat zikretmemiş, 23 saat zikretmemiş bu kişi. Devam edelim işte hesaba. Diyelim ki
Ne çıktı rakam? 96 bin. 120 bin kaybı var bu kişinin. Ondan sonra da bir saat zikretti. Bir saatte 60 dakika var. Her dakikada 80 defa zikredeceğine göre 4800 defa zikretti. Bunun 100 katı olsa 48 bin değil 480 bin ediyor. Yani bu kişi bütün gün kaybettiği derecattan daha fazlasını bir saati yarım saat içinde 10 dakika içinde alabilir. Allah kişiye Allah'ın İslam yoluna girdiği takdirde bu kadar büyük ihsanda bulunuyor. Hedefi son derece açık olarak belli. İstiyor ki herkes cennetine girsin Allah-u Teala'nın. Kolaylıkları onun için koymuş. Öyleyse başka birinin size yaptığı bir kötülük niçin sizin için hayırdır? Derecat kazandığınız için hayırdır. Niçin bu çok güzel bir şeydir? Çünkü eğer cennete gidecekseniz bu kazandığınız derecatın kaybettiğiniz derecattan fazla olmasından kaynaklanan bir olgudur. Öyleyse bırakın size zulmedenler zulümlerini yapmakta devam etsinler. Onlar bu dünyada da mutsuzdurlar, ahirette de mutsuzdurlar çünkü mutlaka cehenneme gidecekler. Öyleyse Allah insanlardan ne istiyor? Bir, onların mutlaka Allah'a verdiği 3 tane yemini yerine getirip cennete gitmesini. 2, dünya saadetine de ulaşmasını. Peki şeytan insanlardan ne istiyor? 1, kendisiyle beraber bütün insanların cehenneme gitmesini. 2, bütün insanların mutsuz ve huzursuz olmasını. Hepsinin dünya hayatında birbiriyle kavgalı oluşunu, herkesin birbirinin aleyhinde atıp tutmasını, herkesin şu dünyada mutsuz ve huzursuz olmasını istiyor İblis. Öyleyse ne zaman şu veya bu olay sizi mutsuz ederse, huzursuz ederse, bilin ki siz şeytana prim vermiş oluyorsunuz. Şeytanın üzerinizde hakimiyet kurmasına müsaade etmeyin. Öyleyse başkaları size zulüm mü ediyor? Bilin ki şu dünya hayatı 100 sene yaşadığınızı kabul ediyorum. 100 sene yaşayacaksınız. 100 sene yaşasınız bile gelip geçici çok kısa bir süre bu. Neden çok kısa? Çünkü dünya hayatının ötesindeki cennet 100 sene değil, 100 trilyon sene değil, 100 katrilyon sene değil. Onun kim bilir kaç tane sıfırlı bir sonsuzu. Öyleyse sonsuz bir hayatta hep mutlu olacağınız hedefini geldiği yerine oturtun. Eğer siz şu dünya hayatında zulümlere tahammül edebilirseniz, şu dünya hayatında etrafınızdaki insanların kötü davranışları Allah'a sığındığınız zaman sizi üzmeyebiliyorsa, işte o zaman aslında hedefinize varmış olacaksınız. Çünkü onların her zulmü size sayısız derecat kazandıracak. İnsanlar zulmettikleri zaman nefislerinin tesiri altında Allah'ın yasak ettiği bir fiili işleyip günah işliyorlar ve derecat kaybediyorlar. Ama onların kaybettiği derecatı siz kat kat kazanıyorsunuz. Öyleyse onlar zulümleriyle sizin kazanabileceğinizin ötesindeki derecatı da size kazandırıyorlar. Yani dikkat edin, onların kayıpları 100 derece ise size bu intikal ettiği zaman siz 100 derece kazanmıyorsunuz. Onun 700 katını kazanıyorsunuz. Öyleyse her kazancınız Allah-u Teala'nın indinde sizi o güzelliklere ulaştıracak olan bir sistemdir. Ne zaman birisi size zulmederse o zaman o takdirde o zulmü Allah-u Teala'nın bir lütfu olarak karşılamaya çalışın. Eğer ihlaslı olsanız zaten bunları benim size söylememe lüzum yok. Zaten öyle düşüneceksiniz. Çünkü nefsinizde afetler olmayacak. Yani başka birisi size ters davrandı diye ihlasa ulaştığınız zaman ona kızamazsınız. Çünkü iç aleminizde öfke yok, kin yok, haset yok, kıskançlık yok, intikam yok. Negatif olan faktörlerden temizlenmiş olan nefsinizin ruh haline gelmiş olan, afetlerin tamamen yok olduğu, ruhun hasletlerinin gelip yerleştiği sistem hiçbir zaman başkasının zulmünden üzüntü duymaz. Belki acır onlara,
kendisine zulmettikleri için, ama onların zulmü sebebiyle huzursuz olması hiçbir zaman söz konusu değildir. Öyleyse davranışlarımızda ihlaslı olan kişilerin davranışları asıl olmalıdır. Öyleyse birisi size hakaret etti. Ne yapacaksınız? Tabii içinizden geçen şey, vay sen misin bana hakaret eden, ben sana daha kötüsünü yaparım diye, siz de ona ağzınızı açıp gözünüzü yumacaksınız. Çünkü nefs bunu ister. Şeytan da bunu ister. Ama ne nefsinize tabi olacaksınız, ne şeytana tabi olacaksınız, ikisini de yenmelisiniz. Ne yapacaksınız? Diyeceksiniz ki o size hakaret eden kişiye, hay Allah senden razı olsun diyeceksiniz. Diyebilir misiniz? Tabii başlangıçta çok zor. Ama bunu diyebildiğiniz gün çok şeyler kazanacaksınız. Ne olur? Kendinizi biraz zorlasanız da, hay Allah senden razı olsun deseniz, ben gerçekten bu konuda hatalıyım ve hatamı da kabul ediyorum. Sen haklısın. Haklı olmanın gereğini de yaptın. Bana lazım gelen şeyleri söyledin. Hay Allah senden razı olsun. Bunu dediğiniz zaman ne olur biliyor musunuz? O size hakaret eden kişi sizden bir cevap bekliyor. Siz de ona hakaret edesiniz, o da size daha çok hakaret etsin veya bir yumruk atsın yüzünüze. Ama siz hay Allah senden razı olsun dediğiniz zaman her şeyi durduruyorsunuz olduğu yerde. Ona yeni bir yanlış adım atma imkanını kapatıyorsunuz. O kişi şimdi sizden bir karşılık bekliyor. O size hakaret etmiş. Bekliyor ki siz de ona bir hakaret edesiniz. O da daha çok hakaret etsin. Ondan sonra gene bir hakaret, arkasından da iş yumrukla birbirine vurmaya gelsin. Hayvaniyete doğru konu yaklaşsın istiyor. Eğer sizin de nefsiniz aynı şeyi istiyorsa ne yaparsınız? Siz de ona hakaret edersiniz. Arkadan o spiral bir derece yükselir. Sizin ona hakaret etmeniz ona yeni bir imkan vermektir. O da size hakaret edecektir. Spiral bir daha yükselecektir. Öfke spirali yükseliyor. Ne yapacaksınız o zaman? Siz de ona tekrar bir hakaret edeceksiniz. Neticede birbirinize gireceksiniz. Sille tokat girişeceksiniz. O size vuracak, siz ona vuracaksınız. Sonuç. Biriniz hastaneye kaldıracaksınız. Yüzünüzde gözünüzde yaralarla bir yere varmış sayacaksınız kendinizi. Çok yanlış bir şey yaptınız. Öyleyse ne yapmanız lazımdı? Hep ona bakacaksınız. İhlasta olsaydım ben ne yapardım? İhlaslı olsaydınız ona asla hakaret etmezdiniz. %100 onun kabahatli olduğunu biliyorsunuz. Ama gene de diyeceksiniz ki ben mutlaka sana evvelce, şu anda hatırlayamıyorum ama evvelce mutlaka sana yanlış bir davranışta bulunmuş olmalıyım. O yanlış davranışın sonucu olarak sen bana geldin, bu hakareti yaptın. Ben bunu bir kefaret olarak düşünüyorum. Ben hata yapmış olmalıyım. Sen de bana onun bedelini ödetiyorsun. Hay Allah senden razı olsun. Mutlaka ben kabahatliyim. İşte bunu söyleyebildiğiniz an savaş, kavga, her şey durur. Karşınızdakine yeniden size hakaret etmesi için veya sizi dövmesi için fırsatı vermezsiniz. Savaş o noktada biter. Yeriniz sürt ve sükun alır. Unutmayın ki karşınızdaki de netice itibariyle bir insandır. Hakaretinin karşılığında bu cevabı alan kişi evvela şaşırıyor. Hatta onunla alay ettiğinizi de zannedebilir. Ama ona alay etmediğinizi davranışlarınızla hemen arkasındaki onun cevaplarına, suallerine cevap vererek anlatabilirsiniz. Ve bir de bakarsınız ki o kişi evinde eşiyle kavga etmiştir, işine gelmiştir, o öfkeli siz de karşısına çıkmışsınız, o da sizi fırçalamış. Eşyanın tabiatına çok uygun, nefsi varsa bunu yapacaktır, çok tabii bir şey. Ama siz ne yapacaksınız? O sizi fırçaladı diye siz de onu fırçalamaya kalkarsınız. İşte o zaman ilkel bir insanın, nefsine %100 tabi olan bir insanın yaptığını yapmış olacaksınız. Halbuki biz sizden neyi istiyoruz? İhlasa ulaşmadınız ama, daimi zikre ulaşmadınız ama, daimi zikre ulaşan bir kişi nasıl davranacaksa böyle davranın diyoruz, kaybetmezsiniz, kazanırsınız. Nerede olursanız olun bu sözlerimi unutmayın.
Davranış biçimlerinin temelinde feragat vardır. Davranış biçimlerinin temelinde ruhun hasletleri vardır. Ve ruhun hasletleri size hakaret etmiş dahi olsa başka birine hakaret etmemeyi gerektirir. Eğer ihlasa ulaşırsanız göreceksiniz ki içinizden size hakaret istemeyebilirdi. Ona hakaret etmek asla ve kat'a gelmeyecektir. Böyle bir şey eşyanın tabiatına aykırıdır. Mümkün değildir. İşte bize bütün günahları işleten, hataları işleten şey nefsimizin afetleridir. Eğer nefsimizin afetlerine bu imkanı vermezsek o zaman kavga orada biter. İşte bir küçücük kıssa. Bir delikanlı hacet namazını kılmış. Allah ona mürşidini göstermiş. O da mürşidine ulaşmış, tövbe etmiş önünde. Mürşidi diyor ki evladım diyor, ilk imtihanda giriyorsun diyor. Merdivenlerden aşağı in, sağdaki birinci odaya gir. Orada kitap okuyan bir adam göreceksin. Onun diyor ensesine bir tane tokat at. Delikanlı mürşidinden emri almış. Şeyhi emir vermiş. İnmiş aşağı. Kapıdan içeri girmiş. Hakikaten bir adam kitap okuyor. Hemen gitmiş ensesine bir tane tokat patlatmış. O adam da kalkmış yerinden. Aynı şiddette bir tokatı o da onun ensesine patlatmış. Ve bizim delikanlı ensesini ovuşturarak dönmüş. Efendim demiş aynen dediğinizi yaptım da o da demiş bir tane patlattı bana. Demiş ki evladım tamam. Böyle olması lazımdı. Bu demiş ilk imtihanın ama ötekiler bu kadar zorlu olmayacak demiş. E delikanlı peki demiş şimdi ne yapmam lazım? Şimdi demiş ikinci odaya gireceksin. Onun sağında yeni bir oda var. Diğer oda var. Oraya gir orada da birisi var demiş. Şu anda o da kitap okuyor. Git demiş onun da demiş ensesine bir tokat at. Bakalım demiş neticeyi de bana söyle. Bizim delikanlı gitmiş bir tokat da ikinci kişiye atmış. Bu ikinci kişi sadece bakmış ve bizim delikanlıyı görmüş, gülümsemiş. Ondan sonra da yukarı bakmış. Bir defa daha gülümsemiş, üstelik bir de göz kırpmış. Ondan sonra da işine devam. Bizim delikanlıya tokat mokat atmak falan yok. Bizimki de beklemiş, şimdi kalkıp geliyor tokat atacak diye ama hayır, adam yerinden kalkmamış. Biraz hayretle yukarı çıkmış, anlatmış şeyhine. Efendim demiş, böyle yaptım. O da bana tokat atacak zannettim ama atmadı. Tamam demiş yavrum, böyle olması lazımdı. Şimdi demiş, onun da sağ tarafında bir üçüncü oda var. O üçüncü son oda demiş. Üçüncü imtihanında o demiş. Şimdi demiş, oraya git. Bir de demiş, o adama bir tane tokat at. Bizim delikanlı gitmiş. Bir tokat da üçüncü odadaki kişiye atmış. Ama bu adam yerinden kalkmış mı? Bizimkine doğru yürümeye başlamış mı? Bizimkine tokat gelecek diye birkaç adım geri çekilmiş. Ama tokat gelmemiş. O adam demiş ki, evladım demiş, enseme demiş bir tokat attın, Allah senden razı olsun demiş. Evvela demiş madde bir, ben biliyorum ki demiş, yukarıdan demiş emir aldın, bu tokatı bana attın demiş, çok iyi ettin. Ama demiş, ben demiş, evvela demiş, ensem senin elini acıttı diye Allah'ın huzurunda senden af dilerim demiş. Ensem senin elini acıttı diye. Elin muhakkak acımıştır demiş bana tokat attığın için. Elin acıdığı için buna sebebiyet veren de benim ensem. Onun için demiş senden af dilerim. Saniyen demiş emir aldın tamam. Ama demiş acaba benim ezelde sana yaptığım bir hata var mıydı? Eğer bu tokatta biraz da onun sebebiyeti varsa, benim sana yaptığım herhangi bir yanlışlığın sebep olması söz konusuysa, lütfen bana hatamı hatırlat ki Allah'ın huzurunda senden af dileyin. Bütün bunların ötesinde demiş, sen demiş bugün bir dost kazandın. Bundan sonra demiş hangi müşkülün olursa olsun bana gel. Beraberce demiş senin müşküllerini çözmeye çalışırız. İşte size üç tane davranış biçimi. Yapmanız lazım gelen şey üçüncünün davranış biçimi olmalı. Ne olmuş acaba? Ne tip insanlar bunlar? Hangi ayet-i kerimelere dayalı? Allah Teala diyor ki kısas evvelki ümmetlere farz kılındığı gibi sizlere de farz kılındı diyor. Kısas eğer size birisi bir tokat atarsa aynı şiddette bir tokatı atma hakkıdır. Bu hak bütün İslam'a verilmiştir Allah Teala tarafından.
Kimler böyle bir hakkı kullanır? Nefslerine tabi olanlar. Neden? Çünkü nefsleri mutlaka intikam almak gereğini duyar. Allah da nefslerine tabi olanlara böyle bir hak tanımış ki işleri rahatlasın, intikamlarını alsınlar diye. Ama ayet-i kerimenin sonu şöyle geliyor. Ama affetmek sizin için daha hayırlıdır. İşte birinci kişi nefsinde henüz afetler olan, velayet mertebesine ermemiş olan bir kişi. Bu kişi afetler olduğu için nefsinde afetler yarıdan daha fazla olduğu için, nefs tezkiyesine henüz ulaşamadığı için intikam almak mecburiyetli olan birisi ve intikamını almış. Tokadı o da basmış bizim delikanlının ensesine. Ama ikinci kişi tokatı yedikten sonra Allah-u Teala'ya şöyle bakıyor, göz kırpıyor, diyor ki ya Rabbi biliyorum diyor. Beni diyor onunla imtihan ediyorsun ama diyor ben onu affettim diyor. İşte affeden kişi mutlaka kazanç sahibidir, derecat kazanır. İntikam alan kişi kazandığı kadarını vermiştir, hesap sıfırlanmıştır. Çünkü kendisine tokat atıldığında derecat kazanmıştı. Bir zulüm görüyor, karşılığında kul hakkı doğuyor, derecat kazanıyor. Ama tokadı iade ettiği zaman kazandığı derecat aynen tekrar gidiyor elinden. Ama ikinci kişi tokatı yiyor, derecatı kazanıyor ve vermiyor karşı tarafa. Derecat kendisinde kazancı var. Ya üçüncü kişi, Allah-u Teala onları kötülüğe, iyilikle mukabele edenler olarak tarif ediyor. Birinci kişi nefsi emarede, henüz nefs tezkiyesine ulaşmamış. İkinci kişi veli olmuş ama daimi zikre ulaşmamış. Yani nefsinde hala afetler var. Yalnız yarıdan daha az afetler ve giderek ihlasa doğru azalacak, azalacak, azalacak. İhlasta afetlerin hepsi yok olacak. Ne öfke, ne kin, ne kıskançlık, ne intikam. Hiçbirisi kalmayacak kişinin iç aleminde. İşte oraya varan kişi Fussilet suresinin 34. ayet-i kerimesinde, 35. ayet-i kerimesinde sabrı tavsiye, sabra ulaşanlar ve kötülüğe, seyyiata, salihatla, iyilikle mukabele edenler diye adlandırılıyor. Öyleyse Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri bu istikamette üçüncü kişiye ne diyor? Onlar kötülüğe iyilikle mukabele edenlerdir. O çocuk ona bir tokat attıysa bunun cevabına bakın. Artık bir dost kazandın diyor sen. Ne zaman problemin varsa bana gel. Bu tokat bizi birbirimize yaklaştıran bir sebeptir. Allah-u Teala bu tokatla ikimizi birbirimize yaklaştırdı ve dost kıldı. İşte böylece Allah-u Teala'nın indinde kişinin bir muhteşem hedefe ulaştığını görüyoruz. Öyleyse davranış biçimlerinde olması lazım gelen şey nedir? Bizim başkalarının yanlış davranışlarına aynı yanlışlıkla mukabele etmememiz. Bunun anlamı kavgayı bitirmektir. Kavga nasıl biter? Eğer taraflardan birisi hatayı üzerine alırsa, kabahatli olmadığı halde ben kabahatliyim demek büyüklüğünü gösterirse olay bitmiştir. Artık öbür taraf yeniden bir hamle yapmak için bütün şartları kaybetmiştir. Elinden kılıcını da aldınız, kalkanını da zavallını ortalıkta bıraktınız. Gerçekten insanoğlu nefsinin tesiri altında hep başkası kendisine hakaret etmişse o daha büyük bir hakaret etmeyi düşünür. Ve hakaret edemezse bunun sıkıntısını duyacaktır. Oysa ki bilin ki bu sıkıntı şeytanın kalbinize koyduğu bir ilkadır ve geçicidir. Arkadan Allah'ın güzelliği gelecektir ve o kişiye öyle davrandığınız için kalıcı bir mutluluk sizi saracaktır. Çünkü o size hakaret etmiştir ama siz ona hakaret etmediniz. Onun hakaretini de önlediniz, kavgayı da önlediniz, en güzel davranış biçimini gösterdiniz. Nefsiniz intikamını alamadı diye evvela şeytanın kendisine verdiği ilkayla dehşetli bir huzursuzluğa düşürür sizi. Ama bu çok kısa bir zamanda geçer. Arkadan bir rahatlık gelip içinizi kaplar. O güzel davranışı tahakkuk ettirdiniz, Allah'ın emrine uydunuz diye. Unutmayın, kalıcı olan daima Allah'tan gelen ilkadır. Öteki geçicidir ve baştan şeytan yeni bir aldatmayla, yeni bir sahtekarlıkla sizi biraz daha üzecektir. Nefsinize tesir etmek suretiyle. Unutmayın,
şeytanın hakimiyet alanı yalnız nefsinizdeki afetlerdir. O afetler sizde var olduğu sürece şeytan hep sizi kullanacaktır. Hep size kötülükler yaptıracaktır. Maksadı mı? Sadece sizi huzursuz etmek. Eğer söylediğim gibi kavgaya devam etseydiniz, iki tarafta zararlı çıkacaktı. Ama siz kavgayı kesebildiğiniz yerde duruma hakim oldunuz. Karşı tarafa yeniden hamle yapmak fırsatını tanımadınız. Ve kişi ne yapacağını şaşırdı. Ve neticede ikinci bir hamle yapsa bile, yeniden size hakaret etse bile, aynı cevabı aldığı zaman kişi için olay bitmiştir, yapabileceği hiçbir şey yoktur. Yani siz denizleri dalgalandıran fırtınayı kesmiş oluyorsunuz. Artık denizler dalgalanamaz. Fırtına kesilirse dalgalanma sona erer. Öyleyse ihlaslı olan bir kişi işte böyle davranıyorsa siz de öyle davranmalısınız. Diyelim ki bir kardeşiniz size yanlış bir davranışta bulundu. Yaptığı şey aslında Allah'ın emirlerine aykırı değil ama sizi üzdü. Bunu civametlikle ona söylemelisiniz. Sen falanca gün böyle davrandın bana ama ben bundan üzüldüm. Karşı taraf ne yapacaktır? Şunu söyleyebilir ama o Allah-u Teala'nın emirlerine uygun bir şeydi, olabilir. Ama beni üzdü diyorsanız eğer, Allah'ın emirlerine uygun olan bir şey olması kaydıyla o kardeşimizin bunu tekrar ettirmemesi asıldır. Size başka birisi böyle söylediği zaman, sen falanca gün böyle bir davranışta bulundun, biliyorum bu Allah'ın emirlerine yasak bir şey değil. Ama beni üzdü diyorsanız, o kardeşimizden mutlaka böyle bir cevap almalısınız. Alacaksınız. Size böyle bir şey geldiğinde siz böyle bir cevap vermelisiniz. Ve o kardeşinizi üzen davranışı bir daha tekrar etmemelisiniz. Söylemezse ne olur? Söylemezse o zaman o kişinin içinde bu bir intikam duygusu oluşturacaktır. İntikamını alamazsa kine dönüşecektir. Lüzumsuz bir zıtlaşma iki tarafı her geçen gün birbirinden biraz daha soğutacaktır. Sebep de belki incir çekirdeğini doldurmayacak bir şey. Ama eğer bir cesaret gösterirse yüz yüze kardeşinizle konuşursanız, ben bundan alındım, böyle bir şeyi yapmamını senden rica edebilir miyim derseniz, neden anlayış göstermesin? Göstermezse sorumlu olan odur. Çünkü Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri'nin emirleri çerçevesinde olan bir olayda başka birini üzüyorsanız buna hakkınız olmadığını bilin. Hiç kimsenin başka birini üzmeye hakkı yoktur. Hakkınızı yanlış kullanıyorsunuz, hürriyetinizi yanlış değerlendiriyorsunuz. Başkasını üzecek bir davranış biçimi sergiliyorsunuz. Buna haklı değilsiniz. Öyleyse evvela ondan özür dilemek mecburiyetindesiniz, af dilemek mecburiyetindesiniz. Sonra da o hatayı bir daha asla tekrar etmemelisiniz. Öyleyse böyle bir davranışı mutlaka söylemek mecburiyetindesiniz. Karşı taraf o işin Allah'ın emirlerine uygun olduğunu beyan ediyorsa, ben böyle yapmaya devam ederim diyorsa, işte nefsiyle davranan birisi var karşınızda. O zaman ne yapacaksınız? Allah senden razı olsun diyeceksiniz. Ve savaştan çekileceksiniz. O kişi varsın, aynı yanlışlığı yapmaya devam etsin. Ama bilin ki o kaybedecek. Siz de onun kaybettiğinin 700 katını her seferinde kazanacaksınız. Yani sizin için çalışan birisi olacak. Cüneydi Bağdadi Hazretleri diyorlar ki falanca senin hakkında şöyle şöyle şöyle iftira etmiş. Zavallı demiş. Kendisini benim yüzümden ateşe atmış. Çünkü devamlı iftira eden kişi derecat kaybeder. İftira ettiği kişi ise devamlı derecat kazanır. Öyleyse davranış biçimleri dediğimiz zaman bilin ki siz ihlasa ulaşmadan da İhlasın güzelliğine yakın bir güzelliği yaşayabilirsiniz. Nefsinizdeki afetlere hakimiyet sağlamak için zikredin. Başka birisi size hakaret ettiği zaman, ettiği esnada eğer zikir yaparsanız Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın adını içinizden tekrar ederseniz duymazsınız onu. O kişinin söyledikleri bir kulağınızdan girer, öbür kulağınızdan çıkar. Hiçbir negatif tesiri olamaz size. Demek ki birçok yollar var. Yolların her birisi sizi kurtuluşa çıkartacak olan, düze çıkartacak olan davranış biçimleri.
ve her konunun içinde zikri asıl olun. Niçin zikir zikir zikir diyorum? Çünkü nefsinizin kalbine Allah'ın rahmetini ve fazlını, iki tür nuru getirebilecek olan, kalbinize ulaştırabilecek olan bir tek ibadet şekli var. Bunun adı zikirdir. Ne zaman Allah'ı şimdi tekrar ederseniz, o zaman Allah'ın katından rahmetle farz misinde iki tane nur Allah'ın katından iner, sizin göğsünüze gelir, göğsünüzden de kalbinize ulaşır. Allah Teala bunu bakın ne kadar açık bir şekilde söylüyor. Allahu nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabihen. Mesaniye takşevri minhü. Cüludüllezine yahşevne rabbihüm sümmeten iyni cüludühüm ve kulübühüm ila zikrullah. Allah Teala diyor ki Allah ihdas ettiklerinden, ihdas ettiği nurlardan ahsen olanlarını, en güzel olanlarını kitaba müteşabih olarak, benzer olarak, kitaplarınızın aynı olarak ikişer ikişer indirir. Bu sizin tüylerinizi diken diken eder. Allah'ın nurları sizi huşu sahibi yapar. Sonra da Allah'ın nurları kalbinizi aydınlatır ve sizi titretir. İşte Allah-u Teala'nın nurları siz zikrettiğiniz zaman Allah'ın zikriyle yukarıdan aşağı inzal edilir ve göğsünüze gelir. Göğsünüzden Allah yolu açmışsa kalbinize ulaşır. Anlamı ne? Kalbinizdeki afetleri oradan kovacak olan, yerine yerleşecek olan işte bu nurlardır. Onun için zikrinizi ne kadar arttırırsanız o kadar çok Allah'ın nurlarına muhatap olursunuz. O kadar çok nefsinize hakim olursunuz. Bir gün daimi zikre ulaştığınız zaman bütün boyutlarıyla nefsinize hakim olacaksınız. Neden? Çünkü nefsinizde afet kalmayacak ki size herhangi bir yanlışı yaptırsın. Şeytan onlara tesir etsin de sizi bir günaha ulaştırsın. Böyle bir olay mümkün olmaz. Öyleyse Allah-u Teala'nın dilinde bir olgu var. Davranış biçimlerinde siz en iyisini sergilerseniz yalnız kendinize değil karşı tarafa da büyük hizmette bulunmuş olursunuz. Onun da derecat kaybetmesine mani olursunuz. Kazanmasına sebebiyet verirsiniz. Öyleyse ilişkilerinize dikkat edin. Eğer bir kardeşiniz size karşı ters davranıyorsa yapmanız icap eden şey sizin de ona ters davranmanız değildir. Tam aksine yaklaşın ona. Deyin ki acaba hangi hatam var? Ben şu anda hatırlayamıyorum sana. Mutlaka bir şey yapmış olmalıyım ki son günlerde seni biraz soğuk buluyorum. Belki yanlış düşünüyorum. Ama eğer bir hatam varsa Allah'ın huzurunda bana bu hatamı söylemezsen sorumlusun. Çünkü Allah Teala ona da hatayı söylemesini emrediyor. Size de böyle birisi gelirse derse ki ben senden son günlerde ters bir davranış görüyorum. Acaba hangi hatayı yaptın bana söyler misin? Söylemek mecburiyetindesiniz. Hatasını söylemek mecburiyetindesiniz. Ya da davranışınızı değiştirmek mecburiyetindesiniz. Öyleyse mutlaka söylemek zorunluluğu var. Söylendiği takdirde siz bir hata yapmışsınız. Eğer Allah'ın emirleri çerçevesinde bir olayın tatbikatıysa bu, orada mutlaka 2-3 tane çözüm vardır. Eğer çözümlerden bir tanesi o arkadaşınızı rahatsız ediyorsa başka bir çözüme girin ve o kişiyi rahatsız etmeyecek bir davranış biçimi sergileyin. Eğer siz rahatsız oluyorsanız başka birinin davranışında mutlaka onunla konuşmalısınız bu konuyu. Kaçmakla hiçbir şey elde edemezsiniz. Çok şeyler kaybedersiniz. O kişinin dostluğunu kaybedersiniz. Siz de ona içinizden yavaş yavaş kin tutmaya başlarsınız. Düşman olmaya başlarsınız. Hem sizin için kayıptır hem de muhatabınız için kayıptır. Öyleyse Allah'ın sizden neyi murad ettiğine bakın. Olaylarla sizi değiştirmek istiyor. Zannetmeyin ki mutluluğunuz başkasının değişmesine bağlıdır. İşte benim eşim bana iyi davransa mutlu olacağım. Öğretmenim bana iyi davransa mutlu olacağım. Talebem bana iyi davransa mutlu olacağım. Etrafındaki insanlar bana iyi davransa mutlu olacağım tarzındaki bir düşünce hiçbir zaman geçerli değildir. Onlar size iyi davransalar başka bir sebepten huzursuz olacaksınız. Nefsinizdeki afetler var olduğu sürece. Öyleyse onlara yaptıkları davranışlarda ne yaparlarsa yapsınlar, o hakkı tanımayın. Hangi hakkı? Tekrar tekrar aynı hatayı işlemeleri hakkını. Siz ona güzel bir yaklaşımla yaklaşırsanız, af dilerseniz, hatalı olduğu halde af dilemek için vazgeçtiğini gösterebilirsiniz, o zaman meseleyi kökünden halletmiş olacaksınız. Ve etrafınızda siz ihlasa ulaşmadığınız halde hep dostlar oluşacak. Ve dostların arasında bir insan olacaksınız.
Ama dikkat edin ki çok zorlanacaksınız. Nefsinin asla size yapılan bir hakaretin karşısında söylediğim tarzda bir hareketi kabul etmeyecektir. Ve mutlaka size ters bir davranışla bir karşı tarafa hakaret yapmanız önerisinde bulunacaktır nefsiniz. Sakın onu dinlemeyin. Çünkü nefsiniz size hakim olduğu sürece hep huzursuz olursunuz, hep sıkıntı çekersiniz. Ama siz ona hakimiyeti sağladığınız günden itibaren huzur gelip sizi yakalayacaktır. Bilin ki o sırada karşınızdaki size hakaret ettiği sırada içinizden geçen şey şiddetle ona hakaret etmek arzusudur. Hemen zikre başlayın. Ve Allah'tan yardım isteyin. Muhatabınızla ilişkiyi o anda kesin. O size nasıl davranırsa davransın. Siz Allah'la muhatap olun ve Allah'tan yardım isteyin. Ya Rabbi o bana hakaret etti, ben ona hakaret etmemek için beni güçlü kıl. Bunu diyebilirseniz çözüme gene gidersiniz. Allah'tan mutlaka yardım alırsınız. Ama nefsinize dikkat edin ki bunu da size söyletmemeye çalışacaktır. Hakaret etmeye çalışacaktır. Öyleyse ne yapın yapın mutlaka söylediğim standartlarda kavgayı bitirin. Davranışlarınız hep en güzel olsun diye ümit ederim. Hepinizin

Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Doğuşunuzdan itibaren şeytan sizinle beraberdir. Size kendi düşüncelerinizi, kendi düşüncelerini sizin düşünceleriniz gibi yutturmayı çocukluktan itibaren sürdürür. Ve hayatınız boyunca ne kadar negatif, size derecat kaybettirecek olay vücuda getirdiyseniz, hepsinin arkasında mutlak olarak şeytan var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şeytan. Hiç fark etmeden onun dizaynı içerisinde düşünmeye başlarsınız. Düşünce sisteminize hakim olmaya çalışır ve ne yazık ki bunu başarır. Onun sizinle beraber olduğunu hiç fark edemezsiniz. Ama şimdi söylediğime dikkat edin. Hep içinizde iki sesin birbirinden farklı şeyler söylediğini fark ettiniz mi? Birisi Allah'ın emirlerini yapmaya çağırır. İkincisi onları yapmaktan vazgeçirmeye çalışır. Birisi Allah'ın yasaklarını işlemenizi önlemeye çalışır. İkincisi özellikle sizi o yasakları işlemeye çağırır. İnsanlar kulvara eşit şartlarla çıkmışlardır ama yani nefslerinde %100 afetlerle, ruhlarında da %100 hasletlerle yola çıkmışlardır. Eşitlik vardır. Ama iblis devreye girdiği zaman bu eşitlik bozulmaktadır. En kötüsü insanlar iblisi hiçbir zaman hissedemezler. Onun devreye girdiğini, sizi şaşırttığını, yoldan çıkardığını, Allah'ın yasak ettiği fiilleri size işlettirdiğini kolay kolay anlayamazsınız. Ve size devamlı negatif faktörler işletir. Negatif davranış biçimleri sergilemenizi sağlar. Onun gayesi Allah'ın katında hep derecat kaybetmenizdir. Biz size o sesi tanıtacağız. İçinizdeki ses ne zaman Allah'ın bir emrini işlememenizi emrediyorsa, namazın vakti gelmesine rağmen içinizden bir ses, bu saatte kalkacaksın da ne olacak? Tatlı uykunu bozma. Buz gibi sularla ayaklarını yıkadığın zaman zaten hasta olursun. Üstelik sabah namazının vakti öğle namazına kadar devam eder diyorsa, o siz değilsiniz sevgili kardeşlerim. O iblis. Ve onu dinlediğiniz zaman her seferinde kaybedenlerden olursunuz. İnsanlar var olduğu sürece hepsiyle birlikte olan şeytanlar mutlaka vardır. Ve onları devamlı olarak kötülükleri işlemeye sevk etmek isterler. Aslında şeytanın sizlerin üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Ama nefsinizin afetleri şeytanın taleplerine paralel yaratılmıştır. İblis de sizi kendisiyle beraber cehenneme götürmek için bundan faydalanır. Nefsinizi kandırarak Allah'ın emirlerine itaat etmemenizi, emirleri yerine getirmemenizi sağlamaya çalışır.
ve Allah'ın yasak ettiği fiilleri de işlemenize çalışır. Gayreti hep bu iki istikamettedir. İkisinde de hedefi sizi Allah'tan soğutmaktır. Allah'ın daha az sevdiği bir insan haline getirmektir. Sevgili kardeşlerim, ama şeytan aslında sağlam bir kılavuzdur. Dünyadaki en sağlam kılavuz. Neden? Hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi, hep Allah'ın emrettiği şeyleri yapmanızı ister. Öyleyse onun söylediğinin tersini yaptığınız sürece en sağlam kılavuzla karşı karşıyasınız. Yolun en ince noktalarını bile size mutlaka göstermiş olur. O bunu sizi tuzağa düşürmek için yapar ama siz biliyorsanız Allah'ın emirlerini ve yasaklarını ve içinizdeki ses ne zaman o emirleri çiğnemenizi, Allah'ın emrini yerine getirmemenizi istiyorsa o zaman mutlaka onu yerine getirmelisiniz. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemek istiyorsa, işlemenizi istiyorsa o zaman mutlaka işlememelisiniz. Daima onun size gösterdiği hedefin tersini gerçekleştireceksiniz. Yapabilirsiniz sevgili kardeşlerim. O şeytan, sizse insansınız. Unutmayın, hepiniz Allah'ın şemsiyesi altındasınız. Allah'ın koruması altındasınız. Size verdiği aklı emrettiği istikamette kullanmayı başarabilirseniz şu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olabilirsiniz. Ve bilin ki mutluluğunuzun temelinde zikir adlı bir ibadet vardır sevgili kardeşlerim. İblisle olan mücadelenizde ömrünüz boyunca iradenizi kullanacaksınız. Ama bazılarınız ömrünüz boyunca kullanmayacaksınız. İradenizi Allah'a niçin teslim ediyorsunuz biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İradenizin görevi kalmadığı için. Ne zaman iradenizin görevi kalmar?

0: korumak mecburiyetinde değildir. Çünkü daimi zikirle onlar yok olmuşlardır. İradenin Allah'a hemen teslim edilememesinin arkasında 12 kademelik bir nefs kalbinin müzeyyen olması olayı vardır. Allah Teala iradenizi teslim almadan evvel sizi 12 kademe daha olgunlaştırır. 12 mertebe daha olgunlaştırır. İradenizi kullanma ihtimali tamamen sıfırlanmıştır. O zaman iradenizi, size artık bir faydası olmayacak olan iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Savaşacağı düşmanlar artık bir daha var olmamak üzere sizin için yok olmuşlardır.
1: El Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde gene birlikteyiz. Sizlerle birlikte olmak sevgili kardeşlerim Allah'ın bize bahşettiği en büyük nimet diye düşünüyoruz. Sizlerle beraber biz bir bütünüz. Allah Teala bize, biz de size. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bizleri birlikte kıldı. Bir güzelliği yaşamak üzere. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Biliniz ki eğer mutlu olmak istiyorsanız bir mecburiyetiniz var. Bir zorunluluğunuz var. Sevmek mecburiyeti. Sevmek zorunluluğu. Sakın şeytanın dediklerine aldanmayın. Şeytan bütün insanlara sev beni, seveyim seni ilkesini kabul ettirmek ister. Bu şeytanın ilkesidir. Yani hiç kimsenin bir başkasını sevmesinin mümkün olmadığı bir dünya hayatı ifade edilir bununla. Sevgili kardeşlerim, eğer ben düşünüyorsam ki o beni sevsin de bana hissettirsin beni sevdiğini, o zaman ben de onu severim. Peki karşımdaki insan da aynı şeyi düşünüyorsa, o da şeytanın bu sev beni seveyim seni ilkesini benimsemiş biri ise, ne o bir adım atacak benden ona sevgi gitmediği için, ne de ben bir adım atacağım ondan bana sevgi gelmediği için. Yani bir ömür boyu bu iki insanın arasında bir sevgi halesi oluşmayacak. Sevgi günleri açmayacak. Sevgi bu iki insanı birbirine yaklaştırmayacak. Hep karşısındakinden bekleyecekler. İşte biz insanların aile hayatında en çok sıkıntı çektiği olay budur. İki taraf da karşısındakinden sevgi besler ama bu sevgiyi kendilerinin göstermesi zorunluluğundan hiç haberdar değillerdir. Eşim beni sevmiyor. Hep şikayetler bu yönde. Biz onlara soruyoruz. Peki sen eşini seviyor musun? Çok seviyorum diyor. Peki onun senin bu sevginden haberin var mı dediğimiz zaman

0: Onun haberi var mı senin onu sevdiğinden? Bu sualin cevabı tıs oluyor. Cevap yok. Neden? Çünkü belli etmemiş. Sevmiş sevgisini, sevmesine eşini fakat belli etmemiş. Eşi onun kendisini sevdiğinden haberdar değil. İkisi de bizimkilerin o beni sevdiğini göstersin de o beni sevsin ben de onu seveyim hedefinde. Peki sevgili kardeşlerim ne olur? Onu beklemeseniz de siz bilirseniz onu sevdiğinizi ne kaybedersiniz ki? Sevginin tomurcukları böyle ortaya çıkar. Sevgi bir güldür. Onun tomurcuğu sevenin sevdiğini belli etmesidir. Sev beni, seveyim seni değil. Ben seni seviyorum. Sen de beni sev. İdealimiz bu olmalı. Sevgimizi açık ve kesin bir standartta karşımızdaki kişiye ulaştırmalıyız. Bizim mescidimizde her namazdan sonra bir sevgi merasimi yapılır. Herkes birbirini kucaklar. Namazının hayırlı olmasını diler Allah-u Teala'dan ve seni çok seviyorum der. Kimin de herkes, kimler varsa herkes mutlaka diğer bütün arkadaşlarıyla namazdan sonra bu kucaklaşmayı yaparlar, yaparız. Ne olur? Bizim mescidimizin tavanı seni seviyorum sözcüğünden titrer. Hazreti Ali'yi hatırlayın ne diyordu? Ey benim sevgili kardeşlerim, ben 30 yıl evvel bu mescidin tavanının sizin cezbelerinizden sarsıldığını bilirim. Ne oldu sizlere diyor. İşte bizim de mescidimizin tavanı hamdolsun ki inler. Aynı anda 30 kişi 40 kişi birbirine seni seviyorum demektedir. Ve bu sesli olarak söylenmek mecburiyetindedir. Onun için son derece hoş bir tablo çıkar ortaya. Herkesin sevgisini açık bir şekilde yüksek sesle belirttiği bir güzel muhteva. Sevgili kardeşlerim, öyleyse etrafınızdaki insanların sizi sevmesini mi istiyorsunuz? Bu sizi mutlu mu edecek? O zaman düşünün. Sizin de başka birisine sevdiğinizi söylemeniz onu mutlu edecek. Evvela tasavvufun temel ilkesinden bahsedelim. Tasavvuf, başkalarını mutlu kılma öğretisidir. Unutmayınız ki mutluluğunuz, başkalarına ne kadar mutluluk verirseniz, onun o kadar üzerine bina edilebilir. Her bir başkasına verdiğiniz mutluluk, sizin mutluluk evinizin bir tuğlasıdır. Ve de sevgili kardeşlerim, sevdikçe sevilirsiniz. Sevildikçe sevmek ikinci etaptır ve eğer siz sevmezseniz hiç oluşmaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bazen düşünüyorum. Acaba Allah Teala bize bunları öğretmeseydi, bunca ilmi Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması ve teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, irşad olmak, iradenin teslimi, bütün bu safhaları birer birer detaylarıyla onca ayetle Allah Teala bize öğretmeseydi, biz de sizlere öğretemeseydik, hanginizin Kur'an-ı Kerim'den haberi olacaktı ki, görmüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Dini Allah'tan değil de kitaplardan, okullarındaki öğretilen, öğreten, öğrenenleri görmüyor musunuz? Onların hiçbir şeyden haberleri yok. Şeytanın insanları mutluluktan ayırmak ve kendisiyle beraber cehenneme ulaştırmak konusundaki o korkunç hedefini evvela Museviler üzerinde, Yahudiler üzerinde, sonra Hristiyan aleminde, sonra da İslam aleminde nasıl gerçekleştirdiğini görmüyor musunuz sevgili kardeşlerim? İşte din adamlarımız var. Biz diyorlar, öğretmenlerimizden şunu öğrendik. İslam'ın 5 tane şartı vardır. Hadis-i şerifi de ezbere biliyoruz hamdolsun der, diyorlar. Bir bedevi gidiyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Diyor ki ey Allah'ın Resulü, ben cennete gitmek istiyorum. Ne yapayım? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de güya ona diyor ki, bir, namaz kıl, iki, oruç tut, üç, zekat ver, dört, hacca git, beş, kelime-i şehadet getir. Ey Allah'ın Resulü, ben bunları yaparsam gerçekten cennete girer miyim? El cevap, girersin. Hayır, girmezsin. Hiç kimse İslam'ın 5 şartını gerçekleştiriyor diye Allah'ın cennetine giremez. Öyleyse, benim sevgili kardeşlerim, yani Allah'ın insanı yaratmaktan muradı ne? Bir tek hedefi var. İnsanları mutlu kılmak. Allah Teala sizin hepinizin mutlu olmasını istiyor. Sadece bu kadar. Allah Teala bizi yaratan o. Neyi yapmamız, neyi yapmamamız gerektiğini bütün boyutlarıyla koymuş Kur'an-ı Kerim'e ve de istediği şey sadece cennet mutluluğu değil. Onu sadece onu isteseydi Allah'a ulaşmayı dileyin derdi ve bırakırdı. Herkes birinci kat cennetin, pardon, üçüncü kat cennetin mutlaka sahibi kılınırdı. Neden? Birinci kat değil de üçüncü kat. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, dilediği andan itibaren Allah'ın kontrolü altına alınır ve mürşidine ulaştırılır. Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin zaten sahibi olmuştur. Mürşidine ulaşıp tabiyetinde ikinci kat cennetin sahibidir. Sonra Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır ve bu kişiyi üçüncü kat cennetin sahibi kılar. Bedavadan kılar. Sözü var. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Diyor ki Allah Teala Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde Allahü yeştebi ileyhi men yeşâü ve yehdi ileyhi men yünib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Onlardan kim Allah'a yönelirse, yani Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Yönelmenin Allah'ın zatına ulaşmak olduğu, ulaşmayı dilemek olduğu kesinlik kazanıyor. Öyleyse sadece bir dilek. Allah'a milaki olmayı dilemek ve Allah'ın insanları kendisine ulaştırması. O kişi yolculuğun başlangıcında Allah'a ulaşmayı diledi, öldü. Birinci kat cennetin sahibi. Yaşadı, mürşidine ulaştı, tabi oldu, öldü. İkinci kat cennetin sahibi. Yaşadı, ruhunu Allah'a ulaştırdı ve öldü. Üçüncü kat cennetin sahibi. Bu kişi aslında hiçbir şey yapmadı. Çünkü bütün bunları ona yaptıran Allah garanti vermiş. Kim bana ulaşmayı dilerse ben sadece onları kendime ulaştırırım. Başkalarına ulaştırmam. Ama kim bana ulaşmayı dilerse onları da mutlaka ulaştırırım diyor Allah-u Teala. Öyleyse ey benim sevgili kardeşlerim, sizler biliyorsunuz, öğrendiniz. Başkalarına da bütün gücünüzle öğretmeye çalışıyorsunuz. Ama din adamları bilmiyor. Ve sevgili kardeşlerim, onları sevmeyi nasıl öğretebiliriz hiç bilemiyorum. Bu insanlar öğrendikleri ilimle, aldıkları diplomalarla, o muhteva içerisinde o kadar eminler ki öğrendikleri bilginin doğru olduğundan, yani İslam'ın 5 şartıyla cennete girileceğinden. En çok neye üzülüyorum biliyor musunuz? Bu insanlar gerçekten çok üst seviyede fıkıh biliyorlar. Üst seviyede, belki en üst seviyede. Bizim din adamlarımız fıkıhta dünyaya örnek olabilir. Peki ama tablonun diğer tarafı ya da madalyonun öbür yüzü sevgili kardeşlerim, bu insanlara hiç kimse Allah'a milaki olmayı söylemediği gibi Allah'a milaki olmayı dilemeyi de anlatmamış. Hadi biz cahiliz. Biz dini hiç bilmeden büyüdük. Din adına hiçbir kültür almadan, üstelik de solcu, koyu solcu, komünist olmakla geçirmişiz ömrümüzün bir uzun devresini. Allah Teala bize dinimizi öğretmeseydi mutlaka en cahiliniz biz olurduk. Çünkü dinle uzaktan yakından hiç alakamız olmadı. Ta ki ilk mürşidimiz Dayı Bey bizi bulduğu güne kadar. Sevgili kardeşlerim, yani ne demek istiyoruz? Herkesin mutlu olacağı günlere çok yaklaştık. Herkesin sizlere anlattığımız bu hakikatleri dünya platformunda öğreneceği günler geldi artık. Yakın bir devrede sadece sizlerin bildiğini düşündüğünüz bu Allah'ın bu muhteşem din öğretisi bütün insanları mutlaka cennete ulaştıracak olan bu öğreti. Bütün insanları ulaştırabilir mi? Elbette. Allah Teala daha kolay ne söyleyebilirdi size? Biz düşünün bakalım sevgili kardeşlerim. Diyor ki, ey benim aziz kulum, ben senden sadece bir tek cümle istiyorum. Kolların ellerini açacaksın bana. Diyeceksin ki, ey Allah'ım, ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Bu sözü söylerken senden sadece bir tek özellik bekliyorum. Buradan söyleyeceksin, kalbinden söyleyeceksin. Kalbinde olmayan bir talebi bana lütfen ulaştırma. Kalbinden bir söz, yani gerçek anlamda dilediğin bir sözü bana söyleyeceksin diyor. Öyleyse Allah Teala bilir sevgili kardeşlerim, bir şey söylediğiniz zaman ona, ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum, ruhumu hayattayken sana ulaştırmayı diliyorum dediğiniz zaman bu sözün hangi ölçüde buradan söylendiğini, kalpten söylendiğini en iyi o bilir. Her şeyi bilir. Eğer buradan söylemiyorsanız o zaman kabul etmez. Şimdi bana telefon edip yüzlerce insan soruyor. Ben Allah'a ulaşmayı diledim. Hay Allah razı olsun diyoruz. Sonra ama hiçbir şey olmadı. Biz de onlara o olayı anlatıyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hani yaşadığı olayı. savaşa sahabesiyle beraber Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem giderken iştirak etmeyenler. Dönüşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e diyorlar ki, ey Allah'ın Resulü beni bağışla. Ben gelemedim. Büyük problemlerim vardı burada. Eşim, çocuklarım, tarlalarım, ekinlerim. Onları bırakıp da gelemedim. Ama gelecek sefer sen sefere çıktığında, savaşa çıktığında mutlaka beni de yanında bulacaksın. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki, onlar diyor sana kalplerinde olmayan bir şeyi söylüyorlar diyor. Yani bu laflarında, sözlerinde kalan bir şey. Sana geliyorum diyecekler ve gene gelmeyecekler. İşte eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum diye sözle değil, şuradan kalbinden ya Rabbi, kalbime bak, biliyorsun ki bu kalp sana ulaşmamı diliyor. Beni sana ulaştır ya Rabbi, ne olur. Ben de senin ermiş kullarından olmak istiyorum. Bana da bunu nasip kıl. Çünkü sen bunu bedelsiz veriyorsun, emeksiz veriyorsun. Sen bunu hibe ediyorsun biz insanlara. O kadar çok seviyorsun ki bizi karşılıksız veriyorsun, hibe ediyorsun. Nedir ki bir insanın ağzını açıp da ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Beni de ermiş evliyandan birisi kıl. 8 kelime, 10 kelime, 15 kelime olsun. Sevgili kardeşlerim, ne olur yani söyleseniz. Şuradan kalbinizden bir dilek ulaşacak Allah-u Teala'ya. O dudaklarınıza bakmaz. Sesiniz de onu alakadar etmez. Ama alakadar eden başka bir uzunuz var. Kalbiniz. Hep kalbinize bakar. Söylediğiniz sözlerin ne ölçüde doğru veya yalan olduğu kalbinizle belli olur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne kendinizi aldatın ne de Allah'ı aldatmaya çalışın. Onu zaten aldatamazsınız. Ama gerçekten bu işi hüsnü niyetle yapıp da beceremeyenler de var. Bunu becermek zor değil ki sevgili kardeşlerim. Allah Teala o olayla anlatıyor ki bazı şeyler kalpten söylenince değerlidir. Allah Teala her şeyin, her söylediğin sözün kalpten olduğunu veya olmadığını en iyi bilendir. Öyleyse kalbinizden bir taleple Allah-u Teala'ya ulaşacaksınız. Diyeceksiniz ki ya Rabbi ben sana ruhumu hayattayken ulaştırmak istiyorum. İşte cennetin anahtarı alın. Kim bunu söylemişse cennet mutluluğunu garanti etti. Ne demek istiyorum? Çünkü Allah-u Teala söz vermiş. Eğer siz kalbinizden bir taleple Allah-u Teala'ya bunu söylerseniz, o zaman konumuzla alakalı bir konum, bir hüviyet içine giriyorsunuz. Yani Allah'ı ona ulaşmak istikametinde kalbinizden bir taleple ziyaret ediyorsunuz. Söylediğiniz söz boşa giden bir söz değil, yabana atılacak olan bir söz değil. Sadece kalbinizden olduğu takdirde ve bunu kalbinizden bir taleple Allah-u Teala'ya ulaştırdığınız zaman da onun kabul etmemesi mümkün değil. Neden mümkün değil? Çünkü o herkesin cennete girmesini ister. İstediği tek şey bütün insanların mutluluğu. Mutluluğu onun için bu kadar basit şartlara indirgemiş. Sevgili kardeşlerim, bir hiç karşılığı sonsuza kadar olan milyarlarca yıl Allah'ın cennetinde keyif sürmek, mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşamak, bu Allah-u Teala'dan daha lütufkar kim olabilir ki? Bir tek dilek, ya Rabbi ben sana ruhumu hayattayken ulaştırmak istiyorum. Şuradan, kalbinizden sıcacık bir talep. Soruyorlar bize, biz Allah'a ulaşmayı diledik, Ama Allah Teala dileğimizi kabul etti mi, etmedi mi? Biz de cevap veriyoruz. Sevgili evladım, sen Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ne oldu? Namazı sevmeye başladın mı? Oruç tuttuğun zaman açlık hissetmemeye başladın mı? Zekatını muntazaman vermeye başladın mı? Zikir yapıyor musun? Zikir yaptığın zaman hoşuna gidiyor mu? Cevaplar hep hayır, hayır, hayır diye geliyor. O zaman diyoruz ki sen Allah'a ulaşmayı dilememişsin. Bir başka kardeşimiz telefon ediyor. Diyor ki ben diyor mutluluktan uçmak üzereyim. Böyle bir mutluluğun dünya üzerinde var olabileceğini hiç düşünmemiştim. Biz de diyoruz ki ne oldu evladım, hayır olsun. Diyor ki ben Allah'a ulaşmayı diledim. O günden beri ayaklarım yere değmiyor. Ne yapacağımı şaşırdım. Allah Teala demek insanlara bu kadar mutluluk veriyormuş. Ne yapmış? Ne oldu peki diyorum? Ben diyor eskiden hiç namaz kılmazdım. Hatta namaz kılanlara kızdığım da olurdu. Ama şimdi diyor namaz benim için bir tutku oldu. Zikir yapıyorum diyor. Elim ayağım titriyor zevkten, sevinçten. Uçacak gibi hissediyorum kendimi diyor. Zekat verdiğim zaman eskiden zaten vermezdim de 40 yılda bir etrafımdakilere gösteriş olsun diye öyle bir şey yaparsam bu parayı sokağa attın diye bir ses gelirdi içimden. Şimdi diyor insanlara zekat veriyorum. Bir huzur kaplıyor içimi. Bu para zaten benim değildi. Onlar için kazanmıştım. İşte al. Sevgili kardeşlerim, üniversitede bir kardeşimiz vardı, Mehmet Yazıcı. Sonradan profesör oldu o. O kardeşimiz profesörken bir araştırma yaptı Türkiye genelinde. Eğer herkes zekatını vermiş olsaydı Türkiye'de aç insan, huzursuz insan kalmazdı. Hayatını elindeki parayla geçindiremeyecek olan, devam ettiremeyecek olan hiç kimse kalmazdı diyor. Matematik olarak bunun hesaplamasını yapmış, şu kadar nüfus, ortalama kazanç şu. Bunun neticesinde de insanların eline bu kadar para geçecekti diyor. Sevgili kardeşlerim, neden bahsediyoruz ki? Mutluluğunuz, hayır, hiç de zor bir şey değil. Sadece bir dileğinize bakar. Eğer dilerseniz Allah-u Teala'dan mutlu olmayı dilemenin bir başka adı Allah'a ulaşmayı dilemeyi. Eğer dilerseniz ayaklarınız yere değmeyecek. Çünkü inanamayacağınız şeyler olacak hayatınızda. İnanamayacağınız şeyler diyorum. Siz namazdan nefret eden, o namaz kılan insanları küçümseyen, hiçe sayan, bunlar da adam mı ki diyen, kazandığınız parayla mutlu olacağınıza neden para kazanan insanlar, bilin ki mutluluk sizi bekliyor. Sadece bir tek dilek. Dileyin. Eğer gerçekten dilerseniz önünüzdeki 7-8 aylık devrenin hayatınızın en mutlu yılları olduğunu göreceksiniz. En mutlu ayları olduğunu göreceksiniz. Mutluluktan uçacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizi ne kadar çok seviyoruz biliyor musunuz? Ben bir kulum. Bu benim sevgim, ben insanım. Ama ya o? O hepinizi herhangi bir insanın sizi sevdiğinin, sevebileceğinin en üst hudutlarının en az 1000 katı kadar sever. Onun indinde ne kadar çok büyük bir sevgiye sahip olacağınızı düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? O Allah sadece sevmek ister. Neden sevmek ister? Çünkü sadece ve sadece sizin mutlu olmanızı ister de onun için. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz mutlu olamazsınız. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz onun tarafından sevilmezsiniz. Hadi çaktırmadan söyleyelim, biraz sevinirsiniz. Ama o bu sevgisini belli etmez. Hiç sevmediği insan olmaz. En kötü insanı bile azıcık sever. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Biz burada konuşuyoruz. Sadece bir tek gayemiz var. Sizleri mutlu etmek. Çünkü bu gayeyle Allah Teala bizi teçhiz etti. Bize katından bu görevi verdi. Sizlere sadece sizi Allah'a ve mutluluğa ulaştıracak olan şeyleri öğretmekle vazifeliyiz. Allah'a ulaşmayı dilerseniz birinci kat mutluluğun sahibisiniz. Mürşidinize ulaştırır sizi. Tabi oldunuz. İkinci kat mutluluğun sahibisiniz. Sonra ruhunuz Allah tarafından ulaştırılır. Üçüncü kat mutluluğun sahibisiniz. Bu üç kademede birinci katta bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman ölse birinci kat cennetin sahibi olur. Tabiyetinde ölse ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhunu Allah'a ulaştırdığında ölse üçüncü kat cennetin sahibi olur. Bir hiç karşılığı, sadece bir tek talep Allah Teala o kişinin üçüncü kat cennetine ulaşmasını mümkün kılıyor. Yetmez. Dünya hayatını yaşarken de eğer değiştirmemeyi başarırsa, ulaştığı noktadaki seviyesini düşürmezse, yani 40 bin küsur zikri her gün yaptığı takdirde bu kişi bir ömür boyu mutluluğun, dünya mutluluğunun yarısını mutlak olarak yaşar. Öldükten sonra da mutlak olarak üçüncü kat cennete girer. Abinim, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala sizi bu kadar çok seviyorsa, bu kadar çok sevgiyle donanmışsa sizin için, sadece mutluluğunuzu istiyorsa, bir defa daha altını çizerek söylüyorum, Allah hiç kimseyi cehennemine atmak istemez. Böyle bir talebin sahibi değildir. İnsanlar cehennemi şeytanın kendilerine verdiği telkinle öylesine hak ederler ki Allah'ın koyduğu kanunlar otomatik olarak çalışır. O kişi cehenneme girer. Şimdi Allah Teala diyorsa ki, ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Bana ulaşmayı dileyin. Ben sizi mutlaka cennetime ulaştırırım. Hem de üçüncü kat cennetime, size 7-8 aylık hayat vermişsem, ömür vermişsem, mutlaka üçüncü kat cennete ulaştırırım. Yetmez. Nefsinizin kalbindeki afetlerden yarısından fazlasını yok edeceğim için, dünya mutluluğunun da yarısı sizin olur. Ne diyorsunuz? Var mı böyle bir anlaşmaya kabulle mi bakıyorsunuz? Yoksa ret mi ediyorsunuz diyor. Hadi dinlerini bilmeyen insanlar, din konusunda hiçbir ilmin sahibi olmadan büyümüş, hayata öyle atılmış, hep düşmanlıklar öğrenmiş, birbirine karşı kin besleyen o nüfusumuzun çoğu, onlar bunların hiçbirini bilmiyorlar. Peki ya din öğrenenler? Peki ya din öğretenler? İşte yüreğimizi dağlayan acı oradan başlıyor sevgili kardeşlerim. Din öğretenlerimiz öğrendikleri o kendilerini cehenneme götürecek olan İslam'ın 5 şartının yanı başında öğrendikleri fıkıh ilmiyle öylesine mutlu görünüyorlar ki başka bir şey öğrenmek istemiyorlar. Ve onlara Allah'a ulaşmayı dilemezlerse cehenneme gideceklerini söylediğimiz zaman da bize kızıyorlar. Sevgili kardeşlerim, tamam kızsınlar. Allah bizi seviyor. O sevgi bize yeter. Ama neden bu konu bizi büyük bir sıkıntıya, büyük bir huzursuzluğa, yürek yarasına götürüyor. Çünkü bizim din adamlarımız Kur'an'ın temel esaslarını ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşanan İslam'ı, Kur'an'daki İslam'ı diyelim başka bir ifadeyle, bilmiyorlar. Bilmedikleri için de o bildikleri ilim üzerinden hareket ediyorlar. Şimdi halka göre düşünün. Bir insan düşünün. Üniversiteyi İlahiyat Fakültesi'nde okumuş, bitirmiş. Sonra da öğretim üyesi olmuş. Profesör olmuş. Veya öğretim üyesi olmamış ama İlahiyat Fakültesi'nden mezun. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görev almış. Doktora yapmış. Doçent olmuş. Üniversitede öğretim üyeliği yapmıyor. Ama bunu titre olarak almış. Bütün bu insanlara gidip de halkımız bizden öğrendikleri ama onların bilmedikleri Allah'a ulaşmayı dilemeyi ve bundan sonraki safhaları anlattıkları zaman bunları kimden öğreniyorsanız bunlar yanlış şeyler diyorlar. Siz İslam'ın 5 tane şartını yaşayacaksınız. Gideceğiniz yerde cehennem olacak ama önce kaybettiğiniz dereceler kadar cehennemde yanacaksınız. Ondan sonra cennete gireceksiniz diyorlar. Çünkü gerçekten öğrendikleri hadislerde bu yazıyor. Şimdi sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. 48 tane ayet-i kerime cehenneme girenin cehennemden bir daha hiç çıkmayacağını söylüyor. Ve bir insanın hayattayken yaptığı işlerin neticesinde cehenneme girmesi halinde bir daha oradan çıkışın mümkün olmadığı açıkça belli olmasının yanı başında hiçbir ayet Kur'an-ı Kerim'de cehennemden çıkıp da cennete girmenin mümkün olduğunu söylemiyor. Cehennemin ve cennetin gökleri çatlayıncaya kadar cehennemde olanlar cehennemde kalacaklar, cennette olanlar cennette kalacaklar. Yani sonsuza kadar bir zaman parçası kim bilir kaç trilyon yıl. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynında şu sevmek adına ne kadar çok söz söylediğimizi herkes bilir. Ama hala insanlara sevgiyi öğretemediğimizi görüyoruz. Hala insanlar birbirinden nefret ediyorlar. Birbirlerini öldürüyorlar. İnsanlar nefslerinin kurbanı hırsızlık yapıyorlar. İnsanlar nefslerinin kurbanı sadece onların yaşadığı çevrede kin var, nefret var, intikam var. Ve de bunlar erdemmiş gibi gösteriliyor onlara. Yani diyelim sizin bir takımınız var, takımınızdan birisini öldürdüler. Eğer onun intikamını alamazsanız sizi adamdan saymıyorlar. Bunun manası 14 asır evvel sahabenin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmadan evvelki durumda olmalarıdır onların. Birçok kabile vardı. Her kabilenin arasında da kan davası vardı. Bütün kabilelerden bir takım kişiler mutlaka diğer kabilelerden birilerini öldürmüştü. Ve intikam için fırsat bekleyen bütün kabileler devamlı birbirlerinden birilerini öldürüp yeniden o taraftan da birisinin kendilerinden birisini öldürmesi için zemin hazırladıklarının farkına bile varmadan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bulunduğu noktaya ulaştılar. Korkunç bir olay. Yol kesmek mi? Sahabede. Bayılıncaya kadar içmek mi? Sahabede. Faloklarına bakmak mı? Sahabede. Bu aşiret düşmanlığı sebebiyle kan dökmek mi? Hepsi birer kanlı katil. İşte böyle olan insanlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le karşılaştıktan sonra Allah'a mülaki olmayı dilediler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara evvela bunu öğretti. O zaman sordular Allah-u Teala'ya. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin onların mürşitleri olduğunu öğrendiler. Gittiler, tabi oldular. Hemen içkiyi bırakın emri gelmedi. İlk emir, içkiliyken namazı durmayınız emriydi. Allah Teala hemen içkiyi bıraktırmadı. O emir geldikten sonra sahabe artık sarhoşken namaz kılmamaya başladılar. Namazlarını sarhoş olmadan evvel kılarlar, sonra içerlerdi. Peki sonra Allah Teala'dan yeni bir emir geldi. Bu içkiliyken namazda durmayınız diye bir emir değildi. Alkollü içkiler, tamir etmiş olan içkilerin hepsi size haram kılındı diyor Allah Teala. Bulundukları şehrin sokakları günlerce şarap koktu. Bütün şaraplar sokaklara döküldü. Ve sahabe bir daha içmediler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım ama birbirlerini dünyada en çok seven toplum oldular. Neden siz de onlar gibi olmayasınız? Sizler de sevgili kardeşlerim bu zamanın sahabelerisiniz. Birbirinizi sevin. Din öğretenlerin dinlerini bilmemesi sizi sakın onlar hakkında kötü düşünmeye itmesin. Onları da sevin. Onların da sevgiye ihtiyacı var. Sadece bilmiyorlar. Öğrendikleri ilimden o kadar eminler ki bizim Allah-u Teala'nın bize öğrettiği Kur'an ilmi onlarınkine birçok yerde taban tabana ters düştüğü için kendi ilimlerinden son derece emin oldukları için incelemek gereğini bile duymadan reddediyorlar. Ama aralarında inceleyenler var. Onlar bütün söylediklerimizin doğru olduğunu biliyorlar. Ama onlar da şimdilik seslerini çıkartamıyorlar. Çünkü aforoz edilmekten korkuyorlar. Sevgili kardeşlerim, güneş balçıkla sıvanmaz diyor Allah-u Teala. Biz de diyoruz ki Kur'an balçıkla sıvanmaz. Kur'an yanlış ilimle, eksik ilimle örtülmez, örtülemez. Adım adım hakikatler din adamlarımız tarafından öğreniliyor. Bir noktasından giren, öğrendiklerine ters bir şeyle karşılaştığı zaman sakın öteki öğrendiklerim de yanlış olmasın istikametinde bir düşüncenin tesiri altında sağlamasına giriyorlar. Öğrendiklerinin bakıyorlar ki iblis öyle bir standartta onları aldatmış ki öğrenenlerin hepsi yanlış. İnsanları cennete ulaştıracak olan her şey göz ardı edilmiş. İnsanlara unutturulmuş. Yanlış olan ve din zannedilen ne varsa onlar da sahnede insanları davet edici bir hüviyette. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Kur'an'ı öğrenelim. Allah'a ulaşmayı dileyelim. O zaman Allah Teala bizi mürşidimize ulaştırır. Ondan sonra da mutlaka ruhumuzu Allah'a ulaştırır. Ama olay burada bitmez. Eğer biz yolumuza devam etmekte kararlıysak zikrimizi arttırırız. Arttırırsak arkadan fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederiz. Daimi zikre ulaşabilirsek ulvelbap oluruz. Kalp yüzümüz açılır. Kalp kulağımız da açılır. O zaman Allah ile tezekkür etmeye başlarız konularımızı. Sevgili kardeşlerim, o zaman mutluluktan uçacaksınız. Daimi zikre ulaşıp da Allah ile konuşmaya başladığınız gün mutluluktan uçacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi en güzel standartlarda bir hedefe yönlendiriyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Bunun yetmediği bir dünya hayatı olmalı sizin için. Ki ondan sonra fizik vücudunuzu teslim etmek için büyük bir cehdin içine girebilirsiniz. Ve zikrinizi günde 18 saate kadar çıkarıp dik yokuşun ötesine geçebilirsiniz. Sonra da nefsinizi teslim edip, iradenizi teslim edip, irşat makamına Allah-u Teala tarafından tayin edileceksiniz. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Acaba bir insanın huşu sahibi olmak hangi anlama geliyor? Huşu sahibi olması ne ifade ediyor? Huşu sahibi olmak, bir insanın nefsinin kalbinde bir aydınlık oluşması anlamına geliyor. Bu işlemi nasıl tahakkuk ettiğini anlayabilmek için Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesine bir göz atmamız gerekecek. Allah Teala buyuruyor ki Bakara 186'da "Ucibu davetet la'i izâ de'ani fel yestecibu li ve yu'minu bi le'allehum yarşudun." Diyor ki bana dua edildiği zaman dua edenin davetine, beni davet eden kişinin davetine mutlaka icabet ederim. Allah Teala acaba davete nasıl icabet ediyor? Biz Allah'ı çağırdığımız zaman, davet ettiğimiz zaman, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar ettiğimiz zaman Allah geliyor mu? Hayır. Allah'ın katından rahmet geliyor. Bu rahmet göğsümüze mutlaka ulaşıyor. İşte rahmetin göğsümüze ulaşması Allah Teala'nın bir ihsanıdır ki Allah'ın davete mutlaka icabet ettiğini gösterir. Öyleyse bu noktada davete icabet olayı nasıl tahakkuk ediyor? Allah kelimesi bir şifredir. Bu şifreyi kullandığınız zaman, Allah kelimesini tekrar ettiğiniz zaman Allah'ın katındaki enerji partiküllerini yani rahmet partiküllerini harekete geçiriyorsunuz. Bu harekete geçen rahmet gök katlarının süratle aşarak sizin göğsünüze kadar ulaşıyor. Ve göğsünüze gelen bu rahmet eğer başka şartlara sahip değilseniz göğsünüzden tekrar geri dönüyor. Ama her kim kalbi Allah'a dönmüşse onun durumu şudur. Düşünün ki bir su akıyor bir çeşmeden. Siz de sürahiyi götürüyorsunuz, çeşmeye ters tutuyorsunuz. Sürahinizin içine bir damla bile suyun girmesi mümkün değildir. Ama sürahiyi ters konumdan alıp da doğru konuma getirirseniz o zaman sürahinizin su dolduğunu göreceksiniz. Bütün insanların kalpleri başlangıçta Allah'a dönük değildir. Ne yazık ki şeytana dönüktür. Allah bir insanın kalbini ancak amenü olduğu zaman kendisine döndürüyor. Demin gördüğümüz gibi. Demek ki bir insan 7 kademede bir aşma işlemini tamamlayacak. 7 kademeyi geçtiği zaman Allah Teala o kişinin kalbini Allah'a döndürecek. Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki kim cennete gidecekse cennete gidenlerin hepsinin ortak özelliği kalplerin Allah'a döndürülmüş olmasıdır. Hiçbir cennete giden insan kalbi şeytana dönük olarak cennete ulaşamaz. Böyle bir şey Kur'an-ı Kerim'imize göre mümkün değildir. Öyleyse bir insanın kalbini Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri Allah'a döndürüyor ve Allah'a dönmek kişinin kurtuluşu için temel şart. Ne oluyor? Rabbani kapı, nefsinizin kalbinde bulunan Rabbani kapı yukarı doğru dönüyor. Bu ne ifade eder? Şunu ifade eder ki Allah Teala göğsünüzden kalbinize Enam suresinin 35. bu 125. ayet-i kerimesi gereğince o yolu açarsa göğsünüzden kalbinize nefsinizin kalbine açılan bu yolla rahmet kapısı buluşur. Bu bir araya gelen sistemden Allah'ın rahmeti zikir yaptığınız zaman nefsinizin kalbine ulaşacaktır. Zikir yapmak Allah'ın bir ihsanıdır ki Allah'ın katındaki rahmet partiküllerini, rahmeti göğsünüze kadar ulaştırır. Ve Allah eğer göğsünüzden kalbinize bu yolu açmışsa o zaman bu yolu takip eden bu rahmet partikülleri göğsünüzden kalbinize ulaşacaktır. İşte kalbinizde iki tane kapının bulunduğunu, birisine Allah'ın kumanda ettiğini ve kalbinizi aydınlattığını, ikincisine şeytanın kumanda ettiğini ve kalbinizi kararttığını Allah-u Teala şu ayet-i kerimede net olarak açıklıyor. Bakara suresi 257. Allahu veliyyüllezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahum ittagute yuhricunehum mine nuri ile zulümati. Allah-u Teala diyor ki Allah amene olanların yani demin söylediğimiz 7 tane kademeyi aşmış olanların dostudur. Onların kalplerini zulmetten nura çıkarır. Bunu yapan Allah ve kendi kapısından, rahmet kapısından nüfuz ettirerek rahmetini kişinin nefsinin kalbini zulmetten aydınlığa çıkarıyor fazlıyla ve rahmetiyle. Ya şeytan ne yapıyor? Devam ediyor ayet-i kerime. Onlar ki Allah'ın ayetlerini küfrederler, onlar da şeytanın dostlarıdır. Ve şeytan tarafından nurdan zulmete götürülürler. Öyleyse demek ki Allah-u Teala rahmet kapısından rahmetini gönderecektir. Şeytan da zulmet kapısından zulmetini gönderecektir. İkisi ayrı ayrı kapılardan görev yapacaklardır. Ve şeytanın yaptığı bu görevin önünde hiçbir engel olmadığı halde, yani şeytanın kapısı hep açık olduğu halde, Allah'ın rahmet kapısının üzerinde bir mührün bulunduğunu söylüyor Allah-u Teala. Allah'a dönük olmayan bütün kalplerde bu mührün var olduğunu görüyoruz. Dönük olması da yetmiyor mührün vazife görmesine. İşte Allah-u Teala Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde diyor ki Habibim o nefislerini kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Allah onları bir ilim üzere dalalette bırakmıştır. Onların kalplerini mühürlemiştir. Onların kalplerindeki işitme hassasını da mühürlemiştir. Görme hassasını ise bir perdeyle kapatmıştır. Gışavet adlı bir perdeyle. Öyleyse insanların dalalette oldukları sürece kalplerinin hep mühürlü olduğunu görüyoruz. Bir insanın dalaletten kurtulabilmesi ise 10 ayet-i kerimede Allah Teala'nın buyurduğu gibi ancak mürşidine ulaşabildiği takdirde gerçekleşiyor. Öyleyse bu kişi bütün gayretine rağmen henüz mürşidine ulaşamamıştır. 7 kademelik amel olma standartlarını aşmıştır. Allah göğüs kalbini şeytana dönük olmaktan Allah'a dönük hale getirmiştir. Göğsünden kalbine yol açmıştır ama kalbi mühürlüdür. Öyleyse bu insan zikir yaptığı zaman Allah'tan enerji partikülleri yani rahmet kişinin göğsüne gelecektir. Göğsünden o yolu takip ederek kalbine ulaşacaktır. Ama kalbin üzerinde, rahmet kapısının üzerinde bulunan o mühür, hatem diyor Kur'an-ı Kerim'imiz bu mühüre. Bu mühür sebebiyle kişinin kalbine Allah'ın rahmetinin girebilmesi ne yazık ki mümkün olmayacaktır. Gerçek anlamda, geniş anlamda mühürün kenarlarından içeriye doğru bir sızma olabilecektir ancak. Bu sızma bile o kalpte bir aydınlığı vücuda getirebiliyor. Nitekim eğer sızma devam ederse şeytanın karanlıklarının aşılması halinde bu sızmayla o kalpte hafif bir aydınlık teşekkül eder. İşte ne zaman böyle bir aydınlık teşekkül ederse, böyle bir insana huşu sahibi olmuş nazarıyla bakıyor Allah Teala. Ve huşu sahibi olan kişi de hacet namazını kıldığı takdirde ona mürşidini göstereceğine söz vermiş Yüce Rabbimiz. İşte kişi huşu sahibi olmuş ve hacet namazını kılmıştır. O takdirde bu kişiye Allah mutlaka mürşidini gösterecektir. Mürşidini gören kişinin, Allah'ın kendisine gösterdiği kişinin mürşidine ulaşması halinde durum ne olur? Onun önünde tövbe ettiği zaman Furkan suresinin 70. ayeti kerimesine göre tövbe eder. Bu tövbe kişiye ne sağlar? Bakalım ne diyor Allah Teala Furkan suresinin 69 ve 70. ayeti kerimelerinde ve 71. ayeti kerimelerinde. Furkan 69'da cehenneme giden insanlardan bahsediyor. Furkan 70'te de diyor ki, ama diyor bir mürşidin önünde tövbe eden kişi, özel bir tövbeden bahsediyor. Bu tövbeyi yapan kişi diyor, cehenneme gitmez. Onlar istisnadır, cennete gideceklerdir. İkincisi diyor, bu tövbeyi yapan kişi mümin olur diyor. Üçüncüsü diyor, bu tövbeyi yapan kişinin nefs tezkiyesi başlar diyor. Dördüncüsü diyor, bu tövbeyi yapan kişi günahları sevaba çevrilmiş olarak Allah'a ruhen ulaşır. Öyleyse bu tövbe nasıl bir tövbe ki, birçok ihsanı var Allah Teala'nın. Bu ihsanlara beraberce bakalım. Tam 7 tane ihsan görüyoruz. Bir kişinin mürşidine ulaşması halinde tam 7 tane Allah'ın ihsanıyla karşılaştığını görüyoruz kişinin. İşte bu ihsanlar, mürşide ulaşan bir kişinin Allah Teala tarafından ona verilen ihsanları şöyle ifade buyuruluyor Kur'an-ı Kerim'imizde. 1. O kişinin, yani mürşidin önünde, Allah'ın gösterdiği mürşidin önünde el öpen, tövbe eden kişinin başının üzerinde o mürşidin bir ruhu oluşuyor. Allah Teala bu ruha nimet adını vermiş. Bu ruh, mürşidin ruhu o kişi için bir nimettir, aynı zamanda da bir muhafızdır. Ali İmran suresinin 164. ayeti kerimesinde başının üzerine bir nimet gelmesini temin etmek üzere Allah'ın mürşitleri bahsettiğini söylüyor. Rad suresinin 11. ayeti kerimesinde ise başımızın üzerinde bulunan mürşidimizin ruhuna bir muhafız olarak bakıyor Allah Teala. O insanı şeytanın büyüsünden, her türlü zulmani iliminden koruyan bir muhafız. Öyleyse hangi ayet-i kerime gereğince bu mürşidin ruhu başımızın üzerine geliyor? Bir mücadele 22 gereğince Allah Teala diyor ki, o kişileri katımızda eğitim görmüş bir ruh ile destekleriz. Onların başlarının üzerine, yani katımızda eğitim görmüş bir ruhu göndeririz. İkincisi Mümin suresi 15. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki Mümin 15'te, dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden bir ruh ulaştırır. Allah'a vasıl olma gününün geldiğini o ruha haber vermek üzere. Allah'ın emrinden, Allah'ın emrini tebliğ edebilecek bir ruhun başımızın üzerine ulaştırılması, mülaki olması söz konusu. Bizim ruhumuzdan bahsediyor Allah Teala. Bizim ruhumuzun bize nasıl verildiğinden bahsediyor. Secde suresi 9. ayet-i kerime diyor ki ve nefaha fihi ruhihi. İnsanın diyor içine ruhumuzdan üfürdük diyor. Fiil üfürme fiili ve insanın içine giriyor ruh. Halbuki burada bir insanın başının üzerine gelen ve üfürülen değil, ulaştırılan bir ruhtan bahsediliyor. Üstelik de görevli, o kişinin ruhuna Allah'a ulaşma gününün, o fizik vücuttan ayrılarak sırat-ı müstakime ulaşmak suretiyle sırat-ı müstakimin üzerinde Allah'a doğru bir seyri sülük yolculuğunu yapmak suretiyle Allah'a ulaşma gününün geldiğini haber veriyor. Öyleyse Allah Teala iki ayet-i kerimesiyle bize diyor ki, işte o gün, mürşidin eli öpüldüğü gün birinci ihsanımızı kişi alır, başının üzerinde mürşidin ruhu oluşur. 2. Kişinin ruhu vücudundan ayrılır ve sırat-ı müstakime ulaşır seyri sülükünü tamamlamak için. Nebe suresi 39. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Zalikel

Allah'a ulaşmak üzere sırat-ı müstakime yerleşmesi. Nasıl gerçekleşiyor? Başımızın üzerine gelen mürşidimizin ruhu bizim ruhumuza sesleniyor. Senin Allah'a ulaşma vaktin geldi. Zaten buna isteklisin. Allah seni davet ettiğine göre sen Allah'a mutlaka o talebini belirttin. Kalbin de bunu istiyor. Öyleyse benimle gel. İkisi beraber o dergaha gidiyorlar ve kendisine bir rahlet tahsis ediyor o ruhun. O ruh için rahleyi tedris o gün başlıyor. Gelelim üçüncü olguya. Allah Teala buyuruyor Mücadele 22. Ve ketebe fi kulubihim imane. Onların kalplerine o gün, Hizbullah oldukları gün, mürşitlerinin elini öptükleri gün imanı yazarız diyor. İşte kişi o gün mümin oluyor. Çünkü kalbine artık iman girecektir. Allah Teala Hücurat suresinin 14. ayeti girmesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin elini öpen Araplardan bahsediyor. Diyor ki, Araplar dediler ki, biz mümin olduk. Habibim de ki, hayır siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. Ancak İslam dairesine girdik deyin. Siz mümin olmadınız çünkü kalbinize henüz iman girmedi. Kalbinize henüz iman yazılmadı. Öyleyse bir insanın Allah'ın katında mümin standartlarına ulaşabilmesi kalbine imanın yazılmasıyla mümkün. Kalbine iman yazılması ise ancak Hizbullah olduğu gün, yani sırat-ı müstakime ulaştığı gün, yani mürşidinin elini öptüğü gün gerçekleşebiliyor. Allah Teala açıkça diyor ki sadece başının üzerinde o nimet olanlar, işte onlar sırat-ı müstakime ulaşanlardır diyor. Fatiha suresinin sonuna bakalım beraberce. Şöyle söylüyor. Sıratel lezine en'amte aleyhim. O yol ki, o sırat-ı müstakim ki, başlarının üzerinde nimet olanların yoludur. Gayril magdubi aleyhim. Senin gadap ettiklerinin yolu değildir Allah Teala. Zülmani yol, Rabbani yola girememiş olanlara gadap ediyor. Ve sonuç. Veleddalin ve dalalette olanların da yolu değildir. Demin dedik ki 10 ayet-i kerime insanların ne zaman dalalette olduklarını ifade ediyor. Mürşitlerine ulaşmadıkları takdirde. İşte bu 10 ayet-i kerimeden bahsedelim. Kimler dalalettedir? Kimler hidayettedir? Açık bir şekilde ortaya çıksın. Ayet-i kerime 1. Kasas 50. Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse bil ki onlar kendi heva ve heveslerine tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine tabi olmaz da kendi heva ve hevesine, kendi nefsine tabi olursa o kişiden daha çok dalalette olan kim vardır? 2. Keyf 17. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse o kişiyi hidayete erdirir. Kim de dalalette kalmışsa o kişi için bir veli mürşit bulunmaz. Demek ki dalalette olanlar o veli mürşidi bulamayanlar, aramak zahmetine katlanmayanlar. 3. Câsiye 23. Habibim, o nefislerini kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Allah onları bir ilim üzere dalalete bırakır. Kimdir nefsine tabi olan? Hidayetçiye, mürşide tabi olmayan. 4. ayet-i kerime Taha 123. Hadi hepiniz oradan aşağı inin. Yaşadığınız devirde mutlaka size hidayetçilerimiz gelecek. Aranızdan kimler o hidayetçilere tabi olursa sadece onlar hidayete ererler, dalaletten kurtulurlar. 5. ve 6. ayet-i kerimeler Cuma 2 ile Ali İmran 164. Bütün müminlere bir nimet olmak üzere mürşitler bahsederiz. Bu mürşitler o insanlara ayetlerin, Allah'ın ayetlerini okur. Onların nefislerini tezkiye eder. Onlara kitap öğretir. Onlara hikmet öğretir. Bu mürşitlere tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. 7. ayet-i kerime Ahkaf 32. Allah Teala buyuruyor. O Allah'ın hidayetçilerine tabi olmayanlara sesleniyorum. Onlar Allah'ı yeryüzünde aciz bırakacaklarını mı zannediyorlar? O hidayetçiye tabi olmadıkları için onlara apaçık bir dalalet içindedirler. 8. ayet-i kerime Nahl 36. Bütün kavimlerin üzerine Resuller göndeririz, mürşitler göndeririz.

kavimlerde yaşayan insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye onların bir kısmı bu mürşitlere tabi olmadıkları için dalalet üzerlerinde hak oldu. Bir kısmı da tabi oldukları için hidayete erdiler. 9. ayet-i kerime Zümer 23. İşte bu Allah'ın hidayet yoludur ki Allah dilediğini bu yolla hidayete erdirir. Kim de dalalette bırakılırsa o kişi için bir veli mürşit, bir o kişi için bir hidayetçi bulunmaz. 10. ayet-i kerime Araf 186. Allah dilediğini hidayete erdirir. Bir kısmını da dalalette bırakır. Kimi dalalette bırakmışsa o kişi için bir hidayetçi yoktur. O kişi isyanı içinde şaşkın bir halde bırakılır. 10 tane ayet-i kerime gösteriyor ki mürşidine ulaşamayan kişi dalalettedir. Öyleyse o insanların da hidayete ermesi söz konusu. Bunun için insanoğlunun sadece Allah-u Teala'dan mürşidini sorup mürşidine ulaşması yeterli görünüyor. Ve mürşidine ulaşan kişinin 7 tane ihsanından bahsediyoruz. 3. ihsandan bahsetti. Kişinin kalbine iman yazılıyor ve kişi mümin oluyor. Demek ki birincisi başının üzerinde mürşidin ruhu oluşuyor, bir nimet. İkincisi ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakim için dergahta yerini alıyor. Sırat-ı müstakimin üzerinde oluyor o noktadan itibaren. Üçüncüsü kişinin kalbine Allah-u Teala imanı yazıyor. Dördüncüsü kişi nefis tezkiyesine başlıyor. Nefsi ıslaha başlıyor. Nasıl? Zikir yapıyor kişi. Allah-u Teala'dan rahmetle beraber fazilet geliyor. Bu fazilet Allah'ın nurlarıdır ki rahmet gelirken onu taşır beraberinde. Kişinin göğsüne geliyor. Göğsünden yol açıldığı için kalbine geliyor. Kalbi Allah-u Teala'ya döndüğü için iki yol birleşmiş vaziyette ve mührün de üzerine artık iman yazılmış. Bu mührü Allah'tan gelen enerji partikülleri aşağı doğru itiyor ve şeytanın zulmet kapısını, aynı büyüklükte olan zulmet kapısını bu mühür kapatıyor. Bu demektir ki kişi zikir yaptığı sürece, üç şarta sahip olan kişi zikir yaptığı sürece o kişinin kalbine şeytanın karanlıkları, şeytanın telkinleri ulaşamaz. O kalpte kasiyet meydana getiremez zikir boyunca. Buna karşılık Allah'tan gelen faziletler rahmet partikülleri tarafından taşınır, kalbe monte edilir ve kalp ışımaya başlar. Aydınlık bir hale gelir. Ve rahmet partikülleri geriye dönerken beraberlerinde boş kalan yerlere karanlıkları yükleyip onları götürürler. Aydınlıkları, nurları getiren rahmet dönerken karanlıkları da beraberinde götürüyor. Demek ki bir insanın nefs tezkiyesine başlaması 3 tane temel sebebe istinad eder. Bir, o kişinin kalbine rahmet ve fazilet gelecektir. Mühür hareketli hale geçmiştir. 2, rahmet karanlıkları taşıyacak ve götürecektir. 3, zikir boyunca o kişinin kalbine şeytanın zulmeti giremeyecektir ve kasiyet vücuda getiremeyecektir. İşte bu şartlar altında zikir yapan kişi nefs tezkiyesine başlamıştır. Neden? Çünkü Allah-u Teala Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde şöyle buyurmaktadır. Eğer Allah'ın fazlı ve rahmeti nefsinizin kalbine ulaşmasaydı içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezdiniz. İşte şimdi Allah'ın rahmeti ve Allah'ın fazlı o kişinin göğsüne, göğsünden de kalbine ulaşmaktadır. Ulaşmakta ise o kişi nefs tezkiyesine başlamıştır. Demek ki 4 olay saydık. 5. olay Furkan 70'e göre Allah'ın o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirmesidir. Ne demek bu günahların sevaba çevrilmesi? Diyelim ki şurası 0 kod. Bir kişi günah işledi, derecatı şu kadar aşağı düştü. Eğer günahları affedilirse bu kişinin durumu 0 kod olur. Ama günahları sevaba çevrilirse 0 kodun günahları kadar üzerine çıkar. Öyleyse Allah-u Teala'nın insanların günahlarını sevaba çevirmek gibi bir özelliğinin işaretine bakın. Kişi hacet namazını kılıyor. Allah gösterirse mürşidini, o mürşide ulaştığı takdirde bütün günahlarının sevaba çevrilmesi söz konusu. Halbuysa o kişinin gideceği yer cennet oluyor. Neden öyle oluyor?
Çünkü Müminun suresinin 102. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki kimin sevapları günahlarından fazlaysa onu cennetimize alırız. Öyleyse bu insan mürşidine ulaştığı zaman günahları sevaba çevrildiği için sıfırın çok üzerinde bir noktaya, bir konuma ulaşmış durumdadır. Ve bu durumda o kişi için hemen mürşidine ulaştıktan sonra ölüm gelse o kişinin cennete gitmesi söz konusu oluyor. Çünkü sevapları günahlarından fazla. Yeni bir günah işleyemeden ayrılmış dünyadan. Bilelim ki ölüm bir kaderdir. Öyleyse Allah-u Teala o kişiyi yaşatsaydı zaten mutlaka kendisine ulaşacaktı. Çünkü bu kişi amini olan bir kişi. Amini olanlar için de Allah-u Teala'nın garantisi var. Öyleyse bundan sonraki olaylara bakalım. Demek ki 5 tane Allah-u Teala'nın ihsanını saydık. 6. ihsan şu. Bakara suresi 261. ayet-i kerime. Biz diyor Allah-u Teala o kişilere bir başağında 100 buğday tanesi bulunan 7 başaklı bir buğday grubu kadar ihsanda bulunuruz. Allah'ın bir sevap işleyen kişiye verdiği derecat onun 10 katıdır. Normal şartlarda herkes için geçerlidir bu. Bir kişi bir günah işlerse, bir derecelik bir günah işlediği takdirde bir derece yazılır onun amel defterine. Ama bir kişi bir derecelik bir sevap işlerse Allah ona 10 katını veriyor, 10 derece yazılıyor. Ama kişi mürşidine ulaştığı takdirde tekrar ediyorum, bu mürşit herhangi birisi değildir. Kişi Allah'tan sormuştur, mürşidini görmeye layık olmuştur ve Allah ona mürşidini göstermiştir. İşte böyle bir kişiden bahsediyoruz. Bu kişi mürşidine ulaştığı takdirde Allah onun bir sevabına 100 kat ihsanda bulunmaya başlıyor 10 katken. Sonra nefsi emareden levameye ulaştığı zaman 200 kat oluyor. Mülhime'ye ulaştığı zaman, mülhime kademesine ulaştığı zaman 300 kat oluyor. Ve nihai kademe, 7. kademe olan tezkiyeye ulaştığı zaman 700 kat oluyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın ihsanları 1'e 10 iken 1'e 700'e kadar yükseliyor. Allah büyük ihsanlarda bulunuyor bu kuluna. 7. ihsanı ise Allah-u Teala'nın bu kişiye Allah-u Teala'nın salavat ihsanıdır. Salavat Ahzab suresinin 43. ayet-i kerimesinde geçiyor. Allah Teala ve Tekat Hazretleri orada diyor ki Ahzab suresinin 43. ayet-i kerimesinde salavat melekler tarafından taşınır ve kime ulaşırsa o kişinin kalbini zulmetten karanlıklardan nura ulaştırır. Acaba mürşidimize ulaşmak bizde nasıl bir salavat işlemi vücuda getiriyor? Şöyle irşat kademesine gelen kişi mutlaka İhlastan salaha ulaşmış olan birisidir. Salaha ulaşmışsa onun başının üzerine mutlaka salah nuru vardır. Dairesel bir nur. Bu nur bir enerji halkası olarak Allah'ın katından devamlı enerji çeken bir hüviyetidir. Hepiniz biliyorsunuz ki bir demir çubuğa bir bakır teli bağlarsanız sararak ve o bakır teli elektrik verirseniz o tel öyle bir şey meydana getirir ki ham demir mıknatıs hüviyeti kazanır. Buna elektromıknatıs deniyor ve vücuda gelen alana elektromanyetik alan deniyor. İşte böyle bir sistemi bir endüvi içerisinde tahakkuk ettirirseniz, endüktörle bunu devreye sokarsanız bu bir elektrik üretici olur. Ve manyetik alanlar o elektrik üreticinin elektrik üretmesine sebebiyet verirler. İşte başın, mürşidin başının üzerinde bulunan bu dairesel nur da Allah'ın katından devamlı elektrik enerjisi çeker. Bu çektiği enerji Allah-u Teala'nın özel bir rahmetidir. Salavat adını alır ve başının üzerinde bulunduğu kişinin kalbine ulaşır. Ve o kalbi bu Ahzab suresinin 43. ayeti kerimesi gereğince zulmetten nura ulaştırır. Yani devamlı bir rahmet akışı, salavat akışı o kişinin kalbini devamlı aydınlatır. İşte Allah Teala'nın 7 tane ihsanını gördük. Bir kişi Allah'ın tayin ettiği mürşide ulaştığı takdirde bu mürşidin ona sağladığı 7 tane Allah Teala tarafından verilen ihsan vardır. Allah'ın ihsanları tabiatıyla. Şart Allah'tan sorarak gerçekten layık olarak mürşidini Allah'tan, Allah'ın gösterdiği kişi olarak bulmak, ona ulaşmak ve onun önünde tövbe etmek. İşte özendiğiniz, hakkında çok şeyler duyduğunuz,
bir Yunus Emre, bir Allah-u Teala'nın çok sayıda evliyası var. Bir kısmı popülerdir. İnsanlar tarafından isimleri çok iyi bilinir. Bir Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'ni herkes bilir. Bir Yunus'u herkes bilir. Başkalarını belki onlar kadar değerli evliyalar olmasına rağmen insanlar tanımayabilirler. Ama herkes bir gıpta duyar muhakkak Allah'ın evliyalarına karşı. İşte böyle bir evliya olmak ancak onların takip ettiği yolu takip etmekle mümkündür. Yunus da Mevlana Celaleddin Rumi de kendilerine ait olan mürşitleri Allah'tan sormuşlar, bulmuşlar ve onların önünde el öptükten sonra o güzel hedeflere ulaşmışlardır. Öyleyse bir kişinin mürşidine ulaşmasının sonunda nerelere ulaştığına, neler olduğuna bakalım. Bu kişi mürşidinin Allah'tan aldığı emirleri kendisine tebliğ etmesiyle giderek zikrini arttıracaktır. Bu insan 5 vakit değil 7 vakit namaz kılan birisidir. Bu insan yalnız 30 Ramazan günü oruç tutan değil, onun ötesinde her Perşembe günü de mutlaka oruç tutan birisidir. Bu insan 2 kat zekat veren birisidir. Yani bütün ibadetlerini normal insanlardan farklı yapan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerine mutlak uyduran birisidir. Ahzab suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: Allah'a dünya hayatında ulaşmaya inanan ve Allah'ı çok zikreden kişiler için peygamberinizde ahsen bir örnek vardır. İşte bütün tasavvuf mensupları bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neyi yapmışsa onun yaptığını aynen yerine getirmekle yükümlenirler. Ve hepsi bütün ibadetlerini başkalarından mutlaka daha üst seviyede yapacaklardır. Zikir de bunun bir neticesi olarak ortaya çıkıyor. Bu kişi mürşidinden aldığı emirler gereğince zikrini devamlı yükseltecektir. Zikri zaman parçalarında boyutunu büyüttükçe, daha uzun zaman zikrettikçe kalbine gelen Allah-u Teala'nın o fazıllarının kalbindeki aydınlığı giderek artacaktır. Bu kalbin zaman parçaları içindeki aydınlığının büyümesi o kişinin nefsinde evvela emmareyi tamamlayacaktır ve kişi emmare kademesini aşacaktır. İşte bu sırada onun sırat-ı müstakime ulaşan ruhu da nefsinin emmareyi aşmasıyla beraber zemin kattan 1. kata çıkmış olacaktır. Levvameyi tamamladığı zaman bu kişi ruhu 2. kata ulaşacaktır. Zikri arttıkça Allah'ın kalbine gönderdiği bu rahmet partikülleri beraberlerinde getirdikleri fazıllarla o kalbi aydınlattıkça kişinin emmareden levvameye, mülhimeye, mutmainneye, radiye, marneye ve teskiye kademelerine birer birer ulaşması söz konusudur. Ruhunun da sırat-ı müstakim üzerinde 7 katlık bir yolculuğu tamamlaması söz konusudur. İşte bunların tamamlanması halinde o kişinin ruhu sitretil müntahayı aşacaktır 7. katta. Ademe geçecektir, yokluğa geçecektir, mekansızlığa geçecektir. Ve mekansızlıkta Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatında yok olacaktır, ifna olacaktır. Allah'ın zatı Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesine göre o kişinin ruhuna bir sığınak olacaktır. Kur'an-ı Kerim tabiriyle meap olacaktır. İşte bu nokta o kişinin Allah'a verdiği 3 yeminini de yerine getirdiği noktadır. Bir, o kişinin nefsi tezkiye olmuştur. Nefsin Allah'a verdiği nefsin tezkiyesi yemini yerine gelmiştir. İki, o kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. O kişinin ruhunun Allah'a verdiği, ruhunu fizik vücudu ölmeden evvel Allah'a ulaştırma yemini yani misakı böylece yerine getirilmiştir. Üç, o kişinin fizik vücudu şeytana kul olmaktan kurtulmuş, Allah'a kul olmuştur. Neden? Çünkü o fizik vücudun yaptığı ibadetlerdir ki nefsi tezkiye etmiştir, ruhu da Allah'a ulaştırmıştır. Öyleyse bu kişi Allah'a verdiği bir nefsin tezkiye yeminini yerine getirmiştir. İki, ruhun Allah'a ulaşma misakını yerine getirmiştir. Üç, fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak ahdini yerine getirmiştir. Öyleyse 3 yemin de tamamdır. Sonuç o kişinin cennete ulaşmasıdır. Fecr suresi 27, 28, 29, 30. ayet-i kerimeler Allah Teala buyuruyor.
Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyye fethuli fi ibadi fethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan. Yani Allah'a verdiğin tezkiye yeminini yerine getir. Ey ruh, irci'i ila rabbiki, sen de Rabbine ulaş. Rabbine verdiğin o misakını, fizik vücudun ölmeden evvel Allah'a ulaşma misakını yerine getir. Ey fizik vücut, fethuli fi ibadi, sen de o zaman kullarımın arasına gir, yeminini yerine getir. Yani şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olma yeminini yerine getir. Eğer bunlar tamamsa, kişi nefsinin yeminini yerine getirmişse, ruhunun misakını yerine getirmişse, fizik vücudunun ahdini yerine getirmişse, Allah'a verdiği üç yeminde tamamlanmıştır. Sonuç 30. ayet-i kerime, vethuli cenneti ve cennetime gir. Demek ki her kim Allah'a verdiği, ezelde verdiği ve üzerine 9 defa farz kılınan yeminlerini yerine getirdiği takdirde o kişinin makamı cennet oluyor. Ve böylece o kişi Allah'a verdiği yeminleri yerine getirerek Allah'ın davetinin, cennet davetinin neticesine ulaşıyor. Buraya kadar sizlere bir insanın ahiret saadetine, sonsuz ahiret saadetine nasıl ulaşacağının standartlarını Kur'an-ı Kerim'imize göre vermeye çalıştık. Görüyorsunuz ki zor bir olgu ile insanlar karşı karşıya değil. Allah Teala diyor ki biz sizin için zorluk dilemeyiz. Allah sizin için kolaylık diler. Ve bütün insanların görüyorsunuz ki cennete ulaşması zor şartlar altında cereyan eden bir olgu değil. Kişi yeter ki istesin kalben mutluluğu ve ahiret mutluluğuna ulaşabilir standartlara, mutlaka o insan kavuşacaktır. Peki acaba Allah Teala bütün insanların ahiret mutluluğuna ulaşmasını yeterli görüyor mu? Hayır. İnsanlara yemin verdirmesinden murat, bütün insanların bir defa cennet saadetine mutlaka ulaşmasını talep etmesinden kaynaklanıyor. Olay burada bitmiyor. Allah Teala insanların ahiret saadetine de ulaşmasını, dünya saadetine de ulaşmasını istiyor. Dünya saadeti ahiret saadetinin ötesinde farklı bir vetiredir. Ve bir insanın mutlaka veli olmasını gerektirir ve velayetten sonra birçok kademeleri aşmasını gerektirir. Eğer meseleye ruh açısından bakıyorsak, ruhun Allah'a ulaşıp teslim olması bu keyfiyetin başlangıcıdır. Eğer meseleye nefs açısından bakıyorsak, nefsin tezkiyesi yani temizlenmesi, arınması bitmiştir. Artık o nefsin bütün afetlerden kurtulması zamanı gelmiştir. Bunu da kişi veli olduktan sonra 7 kademede gerçekleştirebilir. Allah Teala bu 7 kademeye ulaşmayı da 3 tane farz emirle bütün insanların üzerine farz kılmış. Birinci farz emir Bakara suresinin 208. ayeti kerimesi. Allah Teala diyor ki ya eyyühellezine amene tulu fissilmi kafeten. Ey amene olanlar, hepiniz teslimlere girin. Üç vücudunuzu da Allah'a teslim edin. İkinci ayet-i kerime Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Feskürunallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yatarken de daima Allah'ı zikredin. Bu bir daimi zikir emridir ve farz-ı ayındır. Bütün insanlara Allah Teala ve Tekaddes Hazretlerinin bir emridir ki 14 asır sonra insanlar ne yazık ki bu büyük emri unutmuşlar. Zikrin en büyük ibadet olduğunu da unutmuşlar. Allah Teala Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Utlûhiye minel kitâbi ve kumussalât innessalâte tenhevne alil fahşâi vel münkeri." وَعَلَى ذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ Diyor ki Habibim o sana vahyettiğimiz kitaptan onlara oku, tilavet et ve namaz kıl. Çünkü namaz kötülüklerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ın zikri en büyüktür. Demek ki zikir 14 asır sahabenin bütünüyle uyguladığı, hepsinin daimi zikre ulaştığı zikir
14 asır sonra insanlar tarafından tamamen unutulmuş. O zikir ki onun sayesinde nefs tezkiyesi yapılabilir. Ve eğer zikir olmasa hiç kimse nefsini tezkiye edemez. Çünkü hiç kimsenin nefsinin kalbine Allah'ın rahmetinin ulaşması mümkün değildir. Öyleyse nefsin tezkiyesi ve nefsin şimdi anlatacağımız tasfiyesi zikir adı verilen bir sistemle oluşur ki bunun nihai kademesi daimi zikirdir. Üçüncü ayet-i kerime Allah-u Teala tarafından indirilen insanları nihai saadete çağıran üçüncü ayet-i kerime Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesidir. Allah-u Teala buyuruyor. Ucibu davetet da'i izâ de'ani fel yestecibu li ve yu'minu bi leallehum yarşudun. Diyor ki Allah-u Teala bana dua edildiği zaman beni davet edenin davetine mutlaka icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Evvela mümin olsunlar. Sonra da irşada ulaşsınlar. Bir insanın irşada ulaşması, daimi zikre ulaşması, nefsini Allah'a teslim etmesi, yani üç cesedini önce ruh teslim ediliyor, sonra fizik vücut teslim ediliyor, sonra nefs teslim ediliyor. Dolayısıyla bir insanın nefsini Allah-u Teala'ya teslim etmesi, üç cesedini de Allah-u Teala'ya teslim etmesi anlamına geliyor ki, bu üçü de aynı noktaya taalluk ediyor. Öyleyse Allah-u Teala bütün insanları nihai noktaya da davet etmiş, hatta davet etmekte kalmamış, insanların üzerlerine bu hususu farz kılmış. İşte bu farz denilen hedefe, daimi zikir hedefine, irşat hedefine, teslim hedefine bir insanın hangi kademelerden geçerek nasıl ulaştığını beraberce Kur'an-ı Kerim hükümleri muhtevası içinde, Kur'an-ı Kerim'in ışığında inceleyelim. Birinci velayet makamı fena makamıdır. Bir insan ne zaman ruhunu Allah'a vasıl etmişse, ruhunu Allah-u Teala'ya vasıl ettiği zaman o ruh Allah-u Teala'nın zatına ulaşır ve orada yok olur. Allah'ın zatı o ruha bir sığınak olur, me'ab olur. Ruh ifna olduğu için, fani olduğu için, orada yok olduğu için bu makama fena makamı deniyor. İfna olma makamı. İşte kimin ruhu Allah-u Teala'ya söylediğimiz, baştan beri anlattığımız statü içinde ulaşmış da Allah'ın zatı ona sığınak olmuşsa o kişi fena makamını tamamlamıştır. Ve Allah'a dost olmuştur. Bu kişiye Allah Teala'nın bir ihsanı olacaktır. Zikrine devam edip zikrini arttırdığı sürece bir gün gelecektir ki Allah ona bir taht ihsan edecektir. İndi ilahide, Allah'ın katında. Burası huzur namazının kılındığı mahşer meydanıdır. Bu mahşer meydanını görenler orada o meydanda yerden yaklaşık 3 metreden 4 metre yukarıdan başlayan yukarıya doğru yükselen yüzlerce belki binlerce taht göreceklerdir. Bu tahtlar hiçbir yere dokunmadan boşlukta dururlar. Altındır yapıları. Üzerleri de mücevherlerle süslüdür. Tahtlar aşağıdan yukarıya doğru yükseldikçe mücevherleri artar. Ve insanlara Allah-u Teala böyle bir tahtı ihsan etmişse Enam suresinin 126 ve 127. ayet-i kerimeleri yürürlüğe girer. Allah-u Teala diyor ki فَلَهُمْ دَارُسْسَلَامُ اِنْدَ رَبِّهُمْ. Onlara Rablerinin katında Allah'ın indinde teslim yurtları vardır. Bu teslim yurtları tahtlardır ki altından mamuldürler. Üzeri de mücevherlidir. İşte kimin ruhuna Allah-u Teala indi ilahide böyle bir taht ihsan etmişse Allah'ın zatının o kişinin ruhuna sığınaklık etmesi olayı bitmiştir. O kişinin ruhu oraya tahta ulaşır ve tahta kendisine ait olan tahta yerleşir, muhkim olur. Ve böylece o kişi indi ilahinin ahalisinden biri olur. Allah-u Teala devam ediyor. Onlar artık Allah'ın sırat-ı müstakimi üzerindedir ve Allah da onlara dost olmuştur. Demin söylemiştik ki fena makamında biz Allah'a dost oluyoruz, veli oluyoruz, ruhumuz Allah'a ulaşıyor ve Allah'a dost oluyoruz. Ama şimdi bu ikinci makamda, beka makamında Allah da bize dost oluyor. Öyleyse dostlukların perçinlendiği,
kulun Allah'a dostluğunun ötesinde Allah'ın da kula dost olduğu yeni bir makamla karşı karşıyayız. Bu münasebetle zikrin devamlı artış gösterdiğini de söylemek durumundayız. Ve bir süre sonra kişi zikrini devamlı arttırıyor, mürşidinin aldığı emirler gereğince. Öyle bir gün geliyor ki bu kişinin fizik vücudunu da Allah'a teslim etmesi söz konusu oluyor. Nisa suresi 125. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Femen ahsenu dinen mimmen eslemu vechehu lillahi ve huve muhsinun." O kişi ki veçhini, yani fizik vücudunu da Allah'a teslim etmiştir ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah Teala. Demek ki bir insan fizik vücudunu Allah Teala'ya teslim ettiği zaman ikinci teslimini gerçekleştiriyor ve Allah'ın indinde muhsinlerden birisi oluyor. Acaba bir insan fizik vücudunu nasıl Allah'a teslim eder? Ruhunu sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a gönderdi. Allah'ın zatı ruhuna örtü oldu. Hatta sığınak oldu, meap oldu ve Allah'a ulaştı, Allah'a teslim oldu. Fizik vücut da böyle olacak. Hayır. Fizik vücudun böyle bir şeye ulaşması ne yazık ki mümkün değil. Fizik vücut ne zaman Allah'a teslim olur? Bir insan bir gün bir büyük gerçeğin farkına varır ki ölüm diye bir olay var. Ölümü gören kişi şunu hisseder ki kendisinin zannettiği, kendisine ait olduğunu düşündüğü şu fizik vücudu aslında kendisinin değil, Allah'ın. Neden? Çünkü ona ölüm emrini Allah veriyor. Ve Allah o vücuda ölüm emrini verdiği zaman hiç kimse bu emri dinlememezlik yapamaz. Allah'ın emri derhal yerine getirilir. Azrail Aleyhisselam emanetini alır ve o kişi ölür. İşte bu büyük gerçeğin farkına varan o insan, böyle bir ölümün Allah'ın emriyle olduğunu, hiç kimsenin buna karşı gelemeyeceğini idrak ettiği andan itibaren bu vücudun kendisinin değil Allah'ın olduğunu ve kendisine bu fizik vücudun nefsi ve ruhu bünyesinde tutan bir mekan olarak ve emanet olarak verildiğini fark eder. Öyleyse öyle bir gün gelecektir ki artan zikirleriyle bu insan bir karar alacaktır. Bu karar, bu emanete, fizik vücut adı verilen bu emanete ihanet etmemek kararıdır. Kim bu kararını uygulayabilirse ancak o kişi Allah'a fizik vücudunu teslim edebilecektir. Uygulayabilmesi ise kesin bir hükme bağlıdır. O insan nefsinin bütün karşı koymalarına rağmen Allah'ın bütün emirlerini uygulayabilen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir noktaya ulaşabilirse şu dünya üzerinde, nefsinin bütün afetlerinin karşı koymasına rağmen, işte o zaman fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş olur. Bu velayetin üçüncü makamıdır. Bundan sonra kişinin zikrinin giderek arttığını görüyoruz. Öyle bir gün geliyor ki zikir günün yarısını aşıyor. Böyle bir kişi, zikri günün yarısını aşan kişi zahit olmuştur. Zühd makamı Allah Teala tarafından Hazreti Yusuf'un kıssasının anlatıldığı Yusuf suresinde anlatılıyor. Diyor ki: "Onlar Yusuf'a karşı zahittiler ve Yusuf'u az bir bedelle sattılar." Öyleyse zahit olmak, bir şeye az değer vermek, onun karşıtına daha fazla değer vermek anlamını taşıyor. İşte bir insan ne zaman günün, 24 saatlik bir günün 13 saatini bir farz zikirle geçiriyorsa, zikirsiz geçen zamanı 11 saattir. Öyleyse bu kişi zikre ne kadar değer verdiğini, zikirsizliğin kendisi için zühd olduğunu ispat etmiş bir noktaya ulaşır. İşte o zaman o kişi için söz konusu olan şey, zahit olmaktır ve kişi zahit olur. Bu zühd makamının dördüncü makamdır ki bunun ötesi artık hikmet makamıdır ve ölçüsü mutlaka daimi zikre ulaşmasından geçer kişinin. Ne zaman kişi daimi zikre ulaşırsa, zikri daim dediğimiz olay şudur: bir insanın kalbi
daimi olarak çift çift atar. Hep çift eceli atar. Eğer kalbini dinlemeyen varsa başka birinin kalbini dinlesin de görsün bakalım kalbi tek eceli mi atıyor, çift eceli mi? Çift eceli atan kalp her atışında aynı kelimeyi tekrar eder. Allah kelimesini. Allah'ın tuğrası bulunan sizin kalplerinizin Allah'ın ismini tekrar etmesi, etmemesi mümkün olabilir mi? Bütün kalpler üzerinde Arap harfleriyle Allah kelimesini taşıyor. Nasıl bir ressam bir tablo yapar da altına imza atarsa, Allah-u Teala da insanı yaratmış, onu ben yarattım diye imza atmış kalbine, en hayati varlığına insanın. Allah yazıyor. Yüzlerce fotoğraf bu büyük gerçeği ispat ediyor. Herkesin kalbine Allah tuğrasını basmış. İşte bu sebeple bütün kalpler mutlaka Allah diye atar. Dinleyenler bir gün velayetin belli bir kademesinde bunun mutlaka farkına varacaklardır. İşte daimi zikir mi diyoruz? Daimi zikir odur ki bir insanın içindeki ses o kişinin kalbinin her atışında Allah demeyi usul haline getirir ve seneler sonra bu bir yerleşik sistem olur. Böyle bir yerleşik sistemde o kişi gece, gündüz, günün veya gecenin hangi saatinde kendisini kontrol etse, aylarca yaptığı kontrolün sonunda şunu görür ki, kalbinin her atışında içindeki ses Allah kelimesini sonsuz bir şekilde tekrar etmektedir. İşte kim böyle bir tekrara ulaşırsa, Yunus'un söylediği gibi zikri daimin sahibi olur. Kim zikri daimin sahibi olursa, o kişi de fizik ötesi çok olaylar cereyan eder. Bu kişi ulul elbab olur. İşte Ali İmran suresi 191. ayet-i kerime. O ulul elbab kullarım ki otururken de, ayaktayken de, yatarken de hep Allah'ı zikrederler. Bir insan üç halde bulunabilir. Ya oturur haldedir, ya ayaktadır, ya da yatıyor haldedir. Her kim bu üç halin üçünde de Allah Teala'yı zikrediyorsa zaten dördüncü hal hiç kimse de mümkün değildir. O zaman o kişi daimi zikir yapıyor demektir. İşte bir kişinin içindeki ses hiç durmadan günün veya gecenin bütün saatlerinde, bütün dakikalarında hep kalbinin her çift atışında Allah kelimesini tekrar ediyorsa o kişi daimi zikre ulaşmıştır. Daimi zikre ulaşan kişinin ise kalbi durumuna beraberce bakalım. Demiştik ki Allah'ın rahmeti gelirken zikir yapıldığı takdirde zikir bir şifredir ki Allah'ın rahmetini davet eder. Allah'ın rahmeti o kişinin göğsüne ulaşırken beraberlerinde fazılları da getirir. Ve bu fazıllar o kişinin kalbinde yuvalanırlar. Monte olurlar ve kalbi aydınlatmaya başlarlar. İşte zikrin kesintili olduğu devrelerde mesela 3 saat zikir yapıldığı halde 3 saat zikir kalbi aydınlattıktan sonra geri kalan 21 saatten çok kısa bir süre sonra o kişinin kalbinde temizlenecek olan karanlık kalmamıştır. Neden? Çünkü zikir boyunca bu insan gerekli şartlara sahip olduğu için o kişinin kalbine karanlıklar giremez. Şeytanın zulmeti giremez çünkü zulmani kapı bu zikir sebebiyle kapalıdır. Zikrin getirdiği enerji partiküllerinin baskısı sebebiyle kapalıdır. Daimi zikre sahip olan bir kişinin, daimi zikre ulaşan bir kişinin kalbindeki zulmani kapı artık hiç açılmayacaktır. Böylece bu kapalı olan kapının husule getirdiği statü öyle bir güzelliği sergiler ki o kişi kalbi hep aydınlık içinde olan birisidir. Ve Allah-u Teala'nın ihsanları o kişinin kalbinde kendisini gösterir. Kalbi kasiyet sahibi olan, karanlık olan insanların kalbi yapılarının ne olduğunu görmüştük. Bu insanların kalplerinde kalp gözü vardı, o gözler görmüyordu. Bu insanların kalplerinde kalp kulağı vardı, bu kulaklar işitmiyordu. Bu insanların kalplerinde fıkıh etme hastası vardı, fakat o kişilerin kalpleri fıkıh edemiyordu, idrak edemiyordu. Neden? Çünkü bütün insanların kalpleri, doğuşta aydınlık olan kalpleri, doğuştan itibaren şeytanın kendilerine gönderdiği zulmet sebebiyle kararmıştır. Bütün insanların kalpleri kasiyet tahakkuk etmiş bir haldedir, karanlıktır ve bu karanlığın içinde insanlar huzursuz ve mutsuzdur. Öyleyse insanlar için söz konusu olan şey nedir? İnsanlar için Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri'nin ihsanı,
odur ki daimi zikre ulaşsınlar. Daimi zikre ulaşınca bir kişinin kalbi bir daha değişmeyen muhteşem bir aydınlığa ulaşır. İşte bu aydınlığa ulaşan bir kalbin durumu ne olur? Karanlık bir kalbin durumuna bakalım evvela. Câsiye Suresi 23. ayet-i kerime. Habibim, nefislerini kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Allah onları dalalete bırakır. Onların kalplerini mühürler. Onların kalplerindeki işitme hassasını da mühürler. Onların kalplerindeki görme hassasını da üzerini rüşavet adlı bir perdeyle örter. Yani bu kişinin ne fakir hassası çalışır, ne görme hassası çalışır, ne de işitme hassası çalışır. Neden? Bu insanların kalpleri karanlıktır. O kalplere Allah'ın rahmeti henüz ulaşmamıştır. Ama bu rahmet ulaşıp da nefse karanlığı temsil eden bütün nefsin afetleri yok olmuşsa, aydınlığı temsil eden ruhun hasletleri gelip onların boş bıraktığı 19 fakülteyi tamamen doldurmuşsa, o kalp pırıldayan bir hal almışsa, müzeyyen olmuşsa, öyleyse Allah-u Teala ve Tekat Hazretlerinin indinde artık o kalpteki bütün hastalar harekete geçecektir. Ve o kişinin kalbi Allah'ın kendisine gösterdiği fizik ötesi şeyleri görecektir. O kişinin kalbindeki kulak Allah'ın kendisine yaptığı ilham ihsanını işitecektir. Ve o kişinin kalbindeki fıkıh hastası Allah'ın kendisine idrak ettirmek istediği şeyi idrak edecektir. E böylece şunu görüyoruz ki o kişinin nefsinin kalbinde artık karanlıklar kalmayacaktır. İşte ne zaman ullelbap olan kişinin kalbi bütün karanlıklardan arınmış, tamamen aydınlıklardan oluşan bir statüye dönüşmüşse, o kişi ullelbap kademesini aşmış ve muhlislerden olmuştur, halis olmuştur. Ne demek halis olmak? Muhtevayı bozacak olan bütün kirlerden, paslardan, pisliklerden, kısaca nefsin bütün afetlerinden kurtulmuş olmak anlamına geliyor. Kim nefsin bütün afetlerinden kurtulmuşsa, işte o kişi bir muhteşem olayın sahibidir. O kişi artık sonsuz bir saadetin içinde yaşayacaktır. Evvela bu ihlas noktasını hangi ayet-i kerimeyle anlattığına bakalım Allah-u Teala'nın. Beyne Suresi 5. ayet-i kerime. Ve ma umiru illa leyabudullahe muhlisine lehuddine hünefaye. Onlar emrolunmadılar. Allah'a nefislerini teslim etmiş muhlis kullar olmakla emrolundular. Muhlis olmak, yani halis olmak, yani muhtevayı bozacak olan bütün faktörlerden temizlenmek, nefsin bütün afetlerinden temizlenmek anlamına geliyor ki, kim nefsin bütün afetlerinden temizlenebilmişse, nefsin kalbinde bu afetlerin boş kalan yerlerine ruhun hasletleri gelmiş ve yerleşmiştir. Ve o kişi o hasletlerle pırıl pırıl müzeyyen bir kalbin sahibi olmuştur. Bu insan bu noktada İslam olma şerefine ermiştir. Fonksiyonel açıdan İslam olmak 3 tane standart gerektirir. 1- O kişi gizli veya açık şirk koşmaz. Açık şirk Allah'ın birden fazla olduğunu iddia etmektir. Gizli şirk ise günah işlemektir. Bu kişinin artık günah işlemesi mümkün değildir. Neden? Çünkü bu kişinin nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. Onu günaha sevk edecek olan faktörler kurumuştur. Öyleyse bu kişinin günah işlemesi mümkün değildir. 2- Fonksiyonel açıdan İslam'ın ikinci şartı teslim olmaktır. Bu kişi teslim olmuştur. Çünkü velayetin birinci kademesinde ruhunu, üçüncü kademesinde fizik vücudunu, altıncı kademesinde de nefsini Allah'a teslim etmiş ve Allah'ın kendisine verdiği bütün ibadet, bütün emanetleri o emanetlerin gerçek sahibi olan Allah'a teslim etme şerefine ermiştir. İslam fonksiyonel açıdan bir üçüncü şartı da gerektirir. Sulh ve sükun, bir insanın dünya saadetine ulaşması hali. Allah Teala saadeti 3 ayrı açıdan ele alıyor. Birinci boyutta insanın iç dünyasında sulh ve sükun, yani saadet ele alınıyor. İkinci boyutta insanın dış dünyasında, yani başkalarıyla ilişkilerinde sulh ve sükun hali, saadet hali ele alınıyor.
Üçüncü boyutunda da insanın Allah ile olan ilişkilerinde uyum hali, sülh ve sükun hali ele alınıyor. İşte bunların hepsinde de bu kademeye ulaşmış olan birisinin mutlaka huzur içine girdiğini görüyoruz. Böyle bir şeyin gerçekte var olup olmadığını ve hangi ölçüde var olduğunu nefsi emarede bulunan bir insanın durumuyla ihlasa ulaşmış birinin durumu arasında mukayeseler yaparak beraberce inceleyelim. Nefsi emarede olan bir kişi huzursuzdur ve sıkıntılıdır. Neden öyledir? Çünkü nefsi devamlı şerre davet etmektedir. Aklı. Ruh da nefsin her şer talebinin karşısına hayır talebiyle çıkmakta. O da akla hayır işlemesi için talepte bulunmaktadır. İkisi de taleplerinden vazgeçmemektedir. Öyleyse aralarındaki kavga kaçınılmazdır. Nefs ile ruh devamlı bir kavga halindedir. Nefse emarede bulunan bir insanda. Sonra bu birinci huzursuzluk sebebidir. Çünkü sulh demek kavganın olmadığı, savaşın olmadığı bir ortam demek. Halbuki bu insanın iç dünyasında çatışma var, savaş var. O zaman sulh ve sükun yok. İkinci sebep, nefs sadece akla şer taleplerini ulaştırmakla kalmıyor. Aklı çoğu zaman kandırıyor ve günah işletiyor. Ne zaman günah işletirse o kişi mutlaka arkasından bir huzursuzluk duyacaktır. Çünkü her hayır işleyen kişi nasıl bir hayrın arkasından huzur duyarsa her günah işleyen kişi de günah ile birlikte bir huzursuzluk duyacaktır. Üçüncü faktör, o kişinin günahı işledikten sonra ruhunun nefsine azap etmesidir. Böyle bir azap müessesesi var olduğu anda kişi huzursuzluğunu bir de azaba yükler, azapla birlikte huzursuzlanır. Öyleyse bir insanın iç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavga sebebiyle huzursuz olması, günah işlemesi sebebiyle huzursuz olması, ruhunun nefsine azap etmesi sebebiyle huzursuz olması nefsi emarenin temel işaretleridir. İhlasa ulaşan bir insan aynı huzursuzlukları yaşar mı? Asla. Neden yaşamaz? Çünkü nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. Öyleyse bu kişinin nefsindeki afetler artık yoktur ki akla şer taleplerde bulunsun. O kişinin nefsinde sadece hasletler vardır. Ruhun faziletleri vardır. Ve bütün talepleri artık hayır talebidir. Ruhun talebi zaten ezelden beri hayır talebidir. Öyleyse nefsin talebi de akla ulaştırdığı nefsin talebi de ruhun talebi de hayırsa ikisi arasındaki kavga devam edemez. İkisi de aynı şeyi yani hayrı istedikleri için ikisi de birbirine yardımcı olur ve hedefe öyle giderler. Yani bir uçak düşünün, önünde bir tane pervane olsun, arkasında da bir tane pervane olsun. Öndeki pervane öne, arkadaki pervane arkaya çeksin. Bu uçak gitmez. Ama iki tane pervane de birer kanada takılır da ikisi de ileriye doğru çekerse uçak çift hızlı harekete geçer. İşte nefsin ruh haline gelmesi, hasletlere kavuşması ve bütün taleplerin hayır olması bu sonuca ulaştırır kişiyi ki o kişinin iç dünyasında artık kavga bitmiştir, savaş bitmiştir. Yerini İslam'ın temel felsefesi olan, temelini teşkil eden sulh ve sükun almıştır. Temel aksiyonu olan sulh ve sükun almıştır. İkincisi, artık nefsin aklı ikna edip de şer işletmesi mümkün değildir. Çünkü nefsten şer talebi oluşmaz. Öyleyse nefsten şer talebi gelmeyeceğine göre o kişi hiçbir zaman günah işlemeyecektir. Öyleyse günah işlemenin huzursuzluğunu hiç duymayacaktır. 3. Bu kişi günah işlemediği için ruhunun nefsine azabı da söz konusu değildir. Öyleyse ihlasa ulaşan bir insan, İslam şerefine ulaşan bir insan hiçbir zaman eski halindeki gibi huzursuz ve mutsuz, stresli ve sıkıntılı olmayacaktır iç dünyasında. Onun yerine sulh ve sükun onun iç dünyasına hakim olacak ve kişi iç dünyasında huzurlu bir insan olacaktır. Acaba dış dünyasında da durum böyle midir? Evet. Nefsi emarede bulunan bir kişinin dış dünyasında bir takım problemlerin var olduğunu görüyoruz. Nedir bu problemler? Bu kişi nefsinin tesiri altında olduğu için etrafındaki insanlara mutlaka yanlış davranışlarda bulunacaktır. Yani zulmedecektir.
her zulmedişi bir günah işlemek hüviyetinde olduğu için her seferinde bir üzüntü ve hüzün istese de istemese de o kişiyi kaplayacaktır. Yetmez. O başkalarına zulmettiği için başkalarından da kendisine zulüm geri dönecektir. Çünkü her etki aynı istikamette bir tepki oluşturur. Ve tabiatıyla başkalarından gelen zulüm bu kişiyi üzecektir. Öfkelendirecektir. Neden? Nefsinde öfke afeti var, haset afeti var, intikam afeti var, kin afeti var. Bunların hepsi başkaları kendisine zulmettiği zaman onu huzursuz etmeye, sıkıntı vermeye yeterlidir. Öyleyse bu kişi huzursuz olacaktır ve intikam almaya yönelecektir. İntikamını aldığını farz edelim. Böyle bir halde o kişi günah işlemiş olacaktır. Çünkü intikam alması zulüm işlemesidir. Günah işlediği zaman da mutlaka huzursuz olacaktır. Yetmez, arkasından ruhu nefsine mutlaka azap edecektir günah işlediği için. Görüyorsunuz ki kişi intikamını alabildiği takdirde huzursuz ve sıkıntılıdır. Şimdi aksini düşünelim. Karşısındaki rakibi çok güçlü ve intikamını almayı şiddetle istediği halde alamıyor. O zaman da şuuraltı birikimi o kişide oluşuyor. Gene bir şuuraltı birikimi sebebiyle stres, huzursuzluk. Öyleyse nefsi emarede bulunan bir insan başka insanlarla olan ilişkilerinde bir defa çevresine zulmettiği için huzursuz, günah işliyor. Arkadan ruhu nefsine bu günah işlediği için azap etmesi sebebiyle huzursuz. Etrafındaki insanların kendisine zulmetmesi sebebiyle huzursuz. İntikam alması sebebiyle huzursuz. İntikamın arkasından ruhunun nefsine azap etmesi sebebiyle huzursuz. İntikam alamazsa şuuraltı stresi sebebiyle gene huzursuz. Öyleyse Allah'ın insanlara o gösterdiği aydınlık yolun sonundaki saadete dikkat etmenizi istiyorum hepinizden. İnsan ne zaman nefsini bütün boyutlarda afetlerinden kurtarabilirse o kişi iç dünyasında da şimdi anlatacağım gibi dış dünyasında da mutlak huzura kavuşur. Dış dünyadaki huzur nasıl gerçekleşir? O kişi nefsindeki afetlerin hepsini yok ettiği cihetle hiçbir zaman artık başkasına zulmetmeyecektir. Böyle bir zulmetmek onun yetkisi dahilinde değildir. Çünkü içindeki hiçbir talep ona zulüm istikametinde gelmeyecektir. Aksine bütün talepler hayır istikametinde gelecektir. Kişi zulmetmediği için, zulüm günahını işlemediği için huzursuz olmayacaktır. Tabiatıyla arkadan ruhunun nefsine azap etmesi de söz konusu değildir. Etrafındaki insanlara zulmetmediği için, etrafındaki insanlardan da kendisine zulüm istikametinde olaylar genellikle gelmeyecektir. Ama bu hiç gelmez anlamına da gelmez. O kişiye mutlaka çevresindeki insanlar zulüm edeceklerdir. Acaba bu zulmü o kişi zulüm olarak mı değerlendirecektir? Hayır. Neden hayır? Çünkü nefsinin afetleri yok. Kendisine zulmeden kişiye kızamaz, öfkelenemez, intikam almayı düşünemez. Kişiye karşı kinlenemez, haset besleyemez. Bütün bu afetler alınmış, ondan yok edilmiş. Yerine hoşgörü gelmiş, sevgi gelmiş, kendisine kötü davrananlara karşı iyi davranma hissi gelmiş. Bütün güzelliklerle donatılmış. İşte bu insan başkasının kendisine zulmetmesi halinde nefsinde o kendisini üzüntüye götürecek olan faktörler olmadığı için üzülmez. Bir. İkincisi, bu insan bir büyük gerçeğin farkına varmıştır. Kim başka birisine zulmederse zulmeden kişi derecat kaybeder. Yani şer işler. Ama kime zulmetmişse o kişi de derecat kazanır. Yani hayır kazanır. Kur'an-ı Kerim'imiz şerri ve hayrı derecat kaybetmek ve derecat kazanmak olarak vasıflandırıyor. Öyleyse başka birinin zulmü o kişiye derecat kazandırdığına göre, hayır kazandırdığına göre zulmeden kişi bu insan için bir hayır kapısı oluyor. Ve böyle bir bu olgunluk seviyesine ulaşan bir kişi için insanlar arasındaki davranış biçimleri önemli değildir. Allah ile olan ilişkisi önemlidir. Ve Allah ile olan ilişkisi de hep hayırla noktalanacaktır. Öyleyse bu kişi hiçbir zaman başka birisi kendisine kötü davrandı diye ona kızmaz, öfkelenmez ve ondan intikam almayı da düşünmez.
intikam almayı düşünmediği için intikamını almayacaktır. Dolayısıyla intikam almak gibi bir zulüm işlemediği için huzursuz olmayacaktır. Arkadan ruhu da nefsine tabiatıyla azap etmeyecektir. Öbür taraftan bu kişi intikam almayı zaten istemediği için intikam alamamaktan mütevellit bir şuur altı birikimi bu insanda hiçbir zaman oluşmaz. Öyleyse bu insan çevresine karşı zulmetmediği için huzurludur. Arkadan ruhu nefsine azap etmediği için huzurludur. Başkalarından intikam almayı düşünmediği için huzurludur. İntikam alamamaktan mütevellit şuur altı birikimi onda oluşmadığı için huzurludur. Başka insanlara hep hayırla davrandığı için, şerle davranmadığı cihetle huzurludur. Bu insan başka insanlarla olan bütün münasebetlerinde her zaman huzur içinde yaşantısını devam ettirecektir. Öyleyse bu insanın mutluluğunun dış kesimi de başka insanlarla olan münasebeti de gene huzur içinde devam ediyor. Gelelim Allah ile olan bu kişinin ilişkilerine. Ama o noktaya gelmeden evvel size küçücük bir kıssa anlatmak istiyorum. Bir delikanlı hacet namazını kılıyor. Mürşidini gösteriyor Allah Teala. O da gidip mürşidinin önünde tövbe ediyor. Ve mürşid ona ilk görevini veriyor. Evladım diyor. Merdivenlerden aşağı in. Sağdaki ilk kapıdan içeri gir. Oradaki kişinin ensesine bir tane tokat atacaksın diyor. Delikanlı emri alıyor. Aynen yerine getiriyor. Gidiyor. O kişinin ensesine bir tane tokat atıyor. Adam da kalkıyor. O da onun ensesine bir tane tokat atıyor. Ve bizimki ensesini ovuşturarak geliyor. Mürşidine diyor ki efendim diyor attım tokatı ama o da bana diyor bir tane tokat attı diyor. Mürşid diyor ki tamam diyor yavrum diyor böyle olması lazımdı. Ama diyor imtihanım bitmedi. Onun yanındaki odaya da git diyor. Oradaki adamın da ensesine bir tane tokat at diyor. Neticeyi bana söyle. Ve delikanlı gidiyor. İkinci odadaki kişiye de bir tokat atıyor. Bu seferki adam şöyle bir geriye doğru dönüp bakmış. Gülümsemiş delikanlıyı görüp. Tokatı yedikten sonra. Sonra yukarı bakmış hem gülümsemiş hem de göz kırpmış. Sonra da okumasına devam etmiş. Delikanlı beklemiş tokat geliyor diye ama tokat gelmemiş. Çıkmış yukarıya anlatmış şeyhine. O da demiş ki güzel demiş evladım. Şimdi demiş üçüncü kapıdan gir demiş. Orada da birisini göreceksin bir tokat da ona at. Delikanlı gitmiş. Üçüncü odadaki kişinin ensesine bir tokat atmış. Bu adam yerinden kalkmış bizimkine doğru bir iki adım gelmiş. Bizimki de tokat geldi gelecek diye birkaç adım geri çekilmiş. Ama tokat gelmemiş. O zat demiş ki evladım demiş. Enseme demiş bir tokat attın demiş. Hay Allah senden razı olsun demiş. Ama demiş mutlaka benim ensem demiş senin elini acıtmıştır. Ensem demiş elini acıttığı için Allah'ın huzurunda senden demiş af dilerim. Ve demiş sana bir sual sormak istiyorum. Acaba bana attığın bu tokat benim sana karşı yaptığım yanlış bir davranışın aksülemeli mi? Eğer böyle bir şey varsa, benim üzerinde kul hakkım varsa, benim sana yaptığım yanlış bir davranış varsa derhal bana söylemelisin ki Allah'ın huzurunda senden af dileyim, borcum varsa ödeyeyim. Ama demiş ben anlıyorum ki sen tasavvufa girmişsin, el öpmüşsün, mürşidine ulaşmışsın ve Allah'ın yolunda artık sağlam bir dost kazandığını müjdelemek isterim sana. İşte o dost benim. Çünkü senin bana attığın bu tokat bana derecat kazandırdı. Yani sen hayra vesile oldun. Ve bil ki şu anda öyle bir dosta sahipsin ki ne zaman başın sıkışırsa, ne zaman bir problemin olursa mutlaka bana gel. İnşallah beraberce çözüm arayalım. Sen Allah'ın dostu olmak yolundasın ve ben senin yardımcınım. İşte görüyorsunuz ki Allah'ın bir dostu için davranış biçimi birbirinden farklı. Delikanlı gidiyor mürşidine ve diyor ki gittim diyor birincisi bana böyle yaptı, ikincisi böyle yaptı, üçüncüsü de böyle yaptı. Farklılıkların sebebi ne? Mürşid diyor ki yavrum birincisi şu ayet-i kerimenin gereğini yaptı. Sizden evvelki ümmetlere kısas nasıl farz kılındıysa size de farz kılındı. Peki diyor ikincisi? İkincisi de ayet-i kerimenin geri kalanını yerine getirdi. Eğer affederseniz sizin için daha hayırlıdır. Peki üçüncüsü o da Fussilet suresinin 33, 34, 35. ayet-i kerimelerinin gereğini yaptı. Allah-u Teala orada
Kötülüğe iyilikle mukabele edenler diyor. İşte onlar söylediğimiz hedefe ulaşan, daimi zikre ulaşan muhlislerdir. İhlasa ulaşan insanlardır.

sakınmaz. Çünkü bir nefs tezkiyesi, terbiyesi geçirmemiştir. Nefsi talep ettikçe bir takım yanlışlıkları yapacaktır. Belki bazılarını yapacaktır, bazılarını yapmayacaktır. Ama mutlaka bir kısmını yapacaktır. Öyleyse bu kişi hem Allah'ın emirlerini yerine getiremediği için iç dünyasında da huzursuzdur, dış dünyasında da huzursuzdur. Allah ile olan ilişkilerinde de şifreler onu rahatsız ettiği için huzursuzdur. Diğer taraftan Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlediği için huzursuzdur. Ama eğer bu insan ihlasa ulaşmışsa, bu kişi Allah'ın bütün emirlerini en üst boyutta yerine getiren birisidir. Ne emretmiş Allah Teala? Namaz kılmak. 5 vakit değil, 7 vakit kılıyor. Ne emretmiş Allah Teala? Oruç tutmak. 30 Ramazan oruç tuttuktan sonra her perşembe günü de tutuyor, kandil günleri de tutuyor. Ne emretmiş Allah Teala? Zekat vermek, 2 kat veriyor. Ne emretmiş? Zikir yapmak, daimi zikirde. Bütün emirleri en üst boyutlarda yerine getiriyor. Yasak ettiği fiiller, bunları ise işlemesi mümkün değil. Çünkü bir insana Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleten şey nefsinin afetleridir. Bu kişide ise nefsin afetleri artık mevcut değildir ki onu Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeye yönelsin. İşte böyle bir insan Allah-u Teala'nın huzurunda hem iç dünyasında hem dış dünyasında hem de Allah ile olan ilişkilerinde, yani mutluluğun 3 boyutunda da saadeti, mutluluğu bütünüyle yaşayan bir özellik kazanır. İşte bu insan İslam şerefine ulaşabilen bir insandır. Ve Allah-u Teala'nın bütün insanları daveti bu hedefedir. Bundan 14 asır evveline baktığımız zaman bütün sahabenin bu hedefe ulaşmış olduğunu görüyoruz. Evvela onların Allah'a ruhlarını teslim ettiklerini, yani birinci teslimi tamamladıklarını, fizik vücutlarını da Allah-u Teala'ya teslim ettiklerini, yani ikinci teslimi de tamamladıklarını gösteren ayet-i kerimeye bakalım. Âl-i İmran 20. Diyor ki Allah-u Teala, Habibim onlara de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi, yani fizik vücutlarımızı Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o ümmilere ve kitap sahiplerine, onların içinde de fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler var mı? Eğer olsaydı mutlaka onlar daha evvel ruhlarını da Allah'a teslim etmiş olacaklardı. Öyleyse görüyoruz ki bütün sahabe önce birinci teslimlerini yapmışlar, ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Sonra da ikinci teslimlerini tamamlamışlar. Hiç istisna yok. Hepsi. Üçüncü teslimlerini de tamamladıklarını görüyoruz. Çünkü Allah-u Teala diyor ki Âl-i İmrân suresinin 119. ayet-i kerimesinde, onlar size buğz ettikleri halde siz onlara buğz etmezsiniz. Aksine muhabbet beslersiniz. Siz çünkü kitabın bütününe ittiba edersiniz. İşte kitabın bütününe ittiba etmek, zaman parçasının bütününde Allah-u Teala'yı zikretmek, Kur'an-ı Kerim'in bütün hükümlerini tatbik etmek ve 3 cesette birden tatbik ederek Allah'a teslim olmak anlamlarını taşıyor ki hepsi bunu gerçekleştirmişler. Bir diğer ayet-i kerime Hucurat 7. Allah-u Teala diyor ki, ey sahabe, Allah size imanı sevdirdi, fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi, hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. Bir insanın kalbi ne zaman müzeyyen oluyor? Nefsinin kalbinde bütün ruhun hasletleri tecelli ettiği ve ışıldamaya başladığı zaman. O zaman o kişinin nefsinin kalbi müzeyyen oluyor ki bütün sahabenin kalplerinin müzeyyen olduğunu görüyoruz. Hepsi ulul elbab olmuş, hepsinin kalpleri müzeyyen ve bakıyoruz ki hepsi sabikun. İşte Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi, o sabikun el evveline var ya, onların bir kısmı ensardandı, geri kalanlar da muhacirinden diyor Allah-u Teala. Sabikun hayırlarda yarışanlar demek ve hayırların en üst 3 derecesini kapanlar demek. 1- Ulul Elbab, 2 muhlisler, 3 salihler. İşte böylece bütün sahabenin daimi zikre hepsinin ulaştığını ve hepsinin sonsuz bir saadeti yaşadığını görüyoruz. Bu sonsuz saadetin ötesi bir kademeyi daha gerektiriyor. Bu kademeye salah diyor Allah-u Teala. İhlasa ulaşan kişiyi bir seher vakti Yüce Rabbimiz tövbe-i nasuha davet ediyor.
ve Allah'ın söylediği kelimeler tekrar edilmek

0: suretiyle tek tek kişi tövbe-i nasuhte bulunuyor. Bu onun ihlastan salaha ulaşması, kapısını açması demektir. Tövbe-i nasuh insanı ihlastan salaha geçiren bir kapıdır. Bu kapıdan sonra Allah Teala o kişiye irşat görevi verecekse ona aynen şöyle söylüyor. İrşada memur ve mezun kılındın. Ve başının üzerine salah nuru verildi. İşte o zaman o kişi Allah Teala ve Tekat Hazretleri'nin indinde irşat görevini yapmaya hazır bir hale gelir. Görüyorsunuz ki bu kişinin irşat makamına gelebilmesi 3 makamdan beri daimi zikrin sahibi olmasıyla mümkündür. Ve böyle olan insanlara Allah Teala Ecrül Azim'in, Hazrül Azim'in ve Fevzül Azim'in sahibi olarak bakıyor. Ecrül Azim, Allah'tan azim bir ücret almak, devamlı bir ücret. Kaynağı belli olmayan yerlerden bu şerefe ulaşmış olan insanlara Allah Teala'nın ihsanları gelir. Onlar Fevzül Azim'in sahibidir. Gerçekten kim ihlase ve salaha ulaşmışsa, Fevzül Azim cennette en üst kademeye ulaşmak demektir. Adın cennetleri. Demek ki bir insan peygamber olmadığı halde Allah Teala salihleri peygamberlerle beraber adın cennetlerine ulaştırıyor. Bir de Hazzül Azim var ki bu sonsuz saadet demektir. Fussilet suresinin 35. ayeti kerimesinde Allah Teala bu kademeye ulaşan insanların Hazzül Azim'in sonsuz bir saadetin sahibi olduğunu ifade ediyor. İşte görüyoruz ki Yusuf suresinin, Yunus suresinin 64. ayet-i kerimesinde Allah'ın emir buyurduğu Fevzül Azim, Maide suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın emir buyurduğu Ecrül Azim ve bu söylediğimiz statüde Fussilet suresinin 35. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ve Tekat Hazretlerinin buyurduğu Hazzül Azim, bunlar hep beraberce bu insanda tahakkuk etmiştir. Öyleyse bu insan sonsuz bir saadetin sahibidir. En üst seviyedeki Allah'ın ihsanlarının sahibidir. Ve böyle bir insan Allah-u Teala'nın indinde sonsuz bir ücretinde sahibidir. Görüyorsunuz ki Allah-u Teala ve Tekatas Hazretleri bütün insanları o yeminlere davet etmekle bütün insanları saadetin birinci basamağına mutlak olarak davet ediyor. Bu yeminleri insanların üzerine farz kılmakla onların hepsinin yeminlerini yerine getirip de mutlaka cennette yer almalarını sağlamak istiyor. Öyleyse görüyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim bütün insanlara bir saadet davetiyesidir. Yetmez. Allah Teala deminden beri anlatmaya çalıştığım nihai kademeyi de 3 ayet-i kerimeyle bütün insanlara farz kılmış ve bütün insanların bu hedefe ulaşması için Yüce Rabbimiz bir büyük isteğin içerisinde Allah-u Teala böyle bir talebi yerine getirmeyi bizim kendi davranış statükümüze bırakmış. Biz nefsimize tabi olursak Allah'ın emirlerini yerine getiremeyiz. Ruhumuza tabi olursak getirebiliriz. Bu ise nefsimizle yapacağımız ciddi bir mücahedenin sonucunda gerçekleşebilir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin cihat etmesi emrediliyor nefsiyle. Ankebut suresi 5-6. ayet-i kerimeler. İşte nefsle yapılan cihattır ki nefsi evvela tezkiye seviyesine ulaştıracaktır. Sonra da tasfiye seviyesine ulaştıracaktır. Ve kişiyi sonsuz bir saadetin sahibi yapacaktır. Birinci etapta kişinin nefsi, yani tezkiyede kişinin nefsi hala vardır. Nefsindeki afetler vardır. Ve nefsindeki afetler güçlerini kaybetmişlerdir. Nefsin kalbindeki siyah renk açık griye dönüşmüştür. Ama rezistanslarını kaybetmiş de olsalar nefsin afetleri mevcuttur. Ama ne zaman ki kişi Allah'a 3 emaneti de teslim eder, yani velayetin 1. makamında ruhunu, 3. makamında fizik vücudunu, 6. makamında da nefsine, işte o zaman kişinin nefsinde hiçbir afetin kalmadığını görüyoruz. İnsanın ahiret saadetinden sonra dünya saadetine ulaştığı nokta işte burasıdır. 14 asır evvel sahabenin hepsinin ulaştığı o saadet noktası. Onun için o devre asrı saadet deniyor. Saadet devri deniyor. Ve Allah-u Teala evvelki sabikunlardan, saadet asrının evvelki sakinlerinden, sahiplerinden bahsediyor. Kur'an-ı Kerim'de onların sahabe olduğunu görüyoruz. Ama mutlaka bir gün ikinci asr-ı saadette oluşacaktır. Allah-u Teala ve Tekat Hazretlerinin Kur'an-ı Kerim'iyle ifade etmek istediği olay, kıyametten evvel bir ikinci asr-ı saadetin mutlaka oluşması şekliyle tezahür ediyor. İşte sabikunel evvelinden sonra sabikunel ahirinin de devreye girmesi ancak öyle bir statü içinde mümkün olacaktır. 14 asır evvel onlar Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamışlar. Ve insanlar ne yazık ki 14 asır sonra Allah'ın bütün güzelliklerine ulaşan yollardan insanları mahrum etmek için harekete geçmişler. Ve bugün insanları saadete ulaştıran o zikir müessesesi bütünüyle unutulmuş. İnsanların Allah-u Teala'ya verdiği yeminler bütünüyle unutulmuş. Allah'ın insanlara hedef gösterdiği ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi ve nefsin teslimi bütünüyle unutulmuş. Ve insanlar o hedeflere gitmeyi hiçbir zaman düşünmüyorlar bile. Böyle bir statü içinde de insanların hepsinin bir büyük mutsuzluğun içinde hercümerç oluşu, sıkıntı içinde bulunması son derece tabiidir. Görüyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim bütün insanları önce ahiret saadetine, sonra dünya saadetine davet ediyor. Bir. Bu davetin tahakkuk etmesi için insanların neler yapması lazım geldiğinin bütün detaylarını veriyor. Görüyorsunuz ki zor detaylar değil. Ve insanlar Kur'an-ı Kerim'in içinde bulunan o mutluluk reçetesini tatbik edecekleri yerde kendilerine göre ayrı bir saadet arayışı içinde oluyorlar. Mesela bazı insanlara göre çok para kazanmak saadet sebebidir. Öyle zannederler. Bazı insanlara göre eşleriyle geçirebilmek saadet sebebidir. Öyle zannederler. Bazı insanlara göre etraflarındaki insanlar kimlerse onların kendilerine ters davranmaları önlendiği takdirde o insan saadete ulaşacağını zanneder. Yani herkese göre farklı bir saadet imajı vardır ama hepsi yanılırlar. Çünkü bunların hepsinde başkalarının değişmesi talep edilir. Oysa ki değişecek olan sizsiniz. Eğer saadete ulaşmak istiyorsanız değişecek olanın siz olduğunu hiçbir zaman unutmayın. İşte kendinizi transforme etmek istiyorsanız, kendinizi değiştirmek, Allah'ın güzelliklerine adapte etmek istiyorsanız, Allah'ın yolunda o güzellikleri yaşamanız Kur'an-ı Kerim tarafından emrediliyor. Görüyorsunuz ki Allah bir insanın hem ahiret saadetine ulaşması hem de dünya saadetine ulaşması için bütün verilmesi lazım gelen bilgileri vermiş, reçeteyi insanlara takdim etmiştir. Reçeteyi indirmiştir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim sadece bir saadet davetiyesi değil, aynı zamanda bir saadet reçetesidir. Ve Allah-u Teala bütün insanlara eğer Allah'ın söylediği reçeteyi, Allah'ın önerdiği reçeteyi tatbik ederlerse mutlaka hem ahiret saadetine hem de dünya saadetine ulaşacaklarını taahhüt ediyor. Hepinizin o sonsuz saadete, yani hazzül azime, sonsuz ecre ve sonsuz fevze ulaşmanızı Allah'tan dileyerek ve bu istikamette dualar ederek bu konuşmamı İnşallah burada tamamlamak istiyorum. Allah hepinizden razı olsun.
1: El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed Ezzübillahi mineşşeytanirracim Elhamdülillahi Rabbil alemin Errahmanirrahim Maliki yevmiddin İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn Sırâta'l-lezîne en'amte aleyhim gâril mağdûbi aleyhim veleddâllîn Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühüm. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz Allah'a teslim olmak. İnsan mutlaka Allah'a teslim olması gereken bir mahluktur. Allah'a teslim olmak Allah'ın temel emridir. Bir insanın manevi hayatı ancak Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Bir insan ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemiyorsa, o kişi için manevi bir hayat, Allah ile yakınlaşma, Allah'ın sevgilisi olma, Allah için yaşama hiçbir zaman mümkün olmaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizi çok ama çok sever. Ve ona teslim olmanızı ister. Allah-u Teala'nın İslam dini aslında Arapça adıyla bu ismi almıştır. Allah'a teslim olmayı içerir. Bu realite de Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini üç esas ihtiva eder. Birinci esas, vahdet akidesi. Allah'ın tekliğine iman. Allah'ın tekliği. Tek bir Allah vardır. İkincisi, Allah'ın kendilerine emrettiği Allah'a ulaşmayı dileme emrini yerine getirenlerin oluşturduğu tek bir toplum. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o Allah'a ulaşmayı dileyenlerin hepsi tek bir toplum oluştururlar. Bunlar Fırka-i Naciye'dir. Necata, kurtuluşa ulaşmış olanların fırkası, grubu. Bu Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırkada bulunanlar aslında takva sahibi olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı diledikleri için gizli şirkten kurtulmuşlardır. Günahları örtülmüştür. Cehennemden kurtulmuşlardır. Allah'a ulaşmayı diledikleri anda hak mümin olmuşlardır. Hüsranda değildirler. Küfürde değildirler. Küfürden de kurtulmuşlardır. Dalalette de değildirler. Hidayettedirler. Öyleyse Allah-u Teala'nın teslim olmak faslında bizlere çizdiği yola baktığımızda dört tane teslimin esas alındığını görürüz. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. İşte Hazreti İbrahim'in Hanif dininin bu bapta nihai neticesi, o kişinin ruhunu 22. basamak, fizik vücudunu ve çini 25. basamak, nefsini 26. basamak ve iradesini 28. basamağın 5. kademesi Allah'a teslim etmesiyle 4 tane teslim içerir. İşte Hazreti İbrahim'in Hanif dininin 3. ayağı, 3. hedefi teslimdir. Vahdet, tevhid ve teslim. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün sahabe Allah'a teslim oldular. Ruhlarını da teslim ettiler, fizik vücutlarını da teslim ettiler, nefslerini de teslim ettiler, iradelerini de Allah'a teslim ettiler. Allah'ın teslime mütalik ayetlerine baktığımız zaman Hanif diniyle, yani Arapça adıyla İslam diniyle %100 aynı anlama geldiğini görüyoruz. Allah Teala ruhumuzu Allah'a teslim etmemizi üzerimize farz kılmış. İşte Rahat Suresinin 21. ayet-i kerimesi وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ اَنْ يُسَلَ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona, Allah'a ulaştırırlar.

Öyleyse Allah-u Teala ruhumuzu ona, Allah'a ulaştırmamızı açık bir şekilde emretmiş. Emir söz konusu olduğuna göre bir farz hükümle karşı karşıyayız. Ruhumuzun Allah'a teslimi üzerimize bu ayetle farz kılınmış. Sadece o ayetle mi? Aynı Nisa 53'te Allah-u Teala diyor ki, اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا Allah emanetleri onların sahibine, o emanetlerin sahibi olan Allah'a teslim etmenizi emreder diyor Allah-u Teala. Muhakkak ki emreder diyor, mutlak surette emreder emanetleri. O emanetlerin sahibine, dikkat edin ifadeye, sahiplerine demiyor Allah-u Teala. Emanetler çok, ruh, vecd, nefs, irade hepsi emanettir ama sahibi olan Allah'tır. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine teslim etmenizi emreder diyor Allah-u Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, emanetlerin sahibine teslimi. Ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümün azabe. Allah Teala buyuruyor ki, üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve ona, Allah'a teslim olun. Bu yönelmenin neticesindeki teslim olduğuna göre ruhun teslimini kesin olarak kapsıyor. Ruhun teslimi üzerimize farz kılınmış Allah Teala tarafından. İrci'i ila rabbiki diyor Allah Teala Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesinde, 27. ayet-i kerimesinde. 27-28. ayet-i kerimesinde. Ruha sesleniyor Allah Teala, Rabbine geri dön. Yani geri dönerek Rabbine, Rabbine olan Allah'a ulaş. Ruha verdiği emir, bu ulaşmak, geri dönüş bir teslim içeriğidir. Allah Teala yine ruh konusunda bir muhteva açıklıyor. Müzzemmil suresinin 8. ayeti kerimesinde Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş diyor Allah-u Teala. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Görülüyor ki Allah-u Teala'nın ruhumuzu Allah'a teslim etmek konusundaki emirleri açık ve kesin bir hüviyet taşıyor. Ve 14 asır evvel bütün sahabenin Allah'a teslim olduklarını görüyoruz. Hem ruhlarını teslim etmişler, hem fizik vücutlarını teslim etmişler, hem nefslerini teslim etmişler, hem iradelerini teslim etmişler. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a teslim etmişler mi? Ruhlarını Allah'a teslim edenler için Allah-u Teala'nın kullandığı ifadeye bakıyoruz. Allah-u Teala onlara, Allah'a ruhlarını teslim edenlere hidayete erenler diyor. Ruhun İnsan hayattayken Allah'a geri dönmesi ve ulaşmasına Allah-u Teala hidayet diyor. Her ne kadar hidayet kavramını doğru yol ile Türkçeleştirmişlerse de realite o değildir.
Allah'ın Kur'an'daki hakikati innel hüda, hüdallah muhtevasının açıklaması Âl-i İmrân Suresi'nin 73. ayet-i kerimesinde inne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Hüda kelimesi isimdir. El-Hüda, hidayet demek. Ama Hüdallah, Allah'a ulaşmak. Buradaki Hüda kelimesi fiildir. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynında hepimizin net olarak gördüğü bir husus var. Allah Teala Allah'ın ruhunu geri istiyor. Hepiniz bir ruh taşıyorsunuz veya aranızdan teslim edenler taşıyordular. Ama o ruhu Allah'a teslim etmek hepimizin üzerine borçtur ve bu Allah Teala tarafından gerçekleştirilir. Bu noktaya ulaşan kişi hidayete erer. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi, hidayete eren kişidir. İşte Allah Teala Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler diyor. Hidayete erdiklerini açık ve kesin bir dille ispat ediyor Allah Teala. Burada bütün sahabenin hidayete erdiklerini görüyoruz, yani ruhlarını Allah'a ulaştırdıklarını görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde hepiniz için söz konusu olan şey hidayete ermektir. Hidayet Kur'an'ın ruhudur. Temelidir. Omurgasıdır. Hidayet yoksa din yoktur. İslam dini hidayet temeli üzerine oturur. Hidayet İslam'ın temelidir, ta kendisidir. İslam Allah'a teslim olmak demek. Neyinizi teslim edeceksiniz? Ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi. Sahabe Allah'a nasıl teslim etmiş olmuşlar? Fizik vücutlarını da teslim etmişler. Birincisi hidayete ermek, ruhun Allah'a teslimi. Fizik vücutlarını da teslim etmişler mi? Sualin cevabı kesinlikle evet şeklinde geliyor. Bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Âl-i İmrân Suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki

Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, yani fizik vücutlarımızı Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe Allah'ın bu farz emrini yerine getirmişler. Öyleyse bu bapta Allah'ın ortaya koyduğu muhtevada açık ve kesin bir şekilde sahabenin fizik vücutlarını da Allah'a teslim ettiklerini görüyoruz. Şimdi İslam alemi Kur'an'ın bütün temellerini, hedeflerini devre dışı bırakmışlar ve teslimlerin hiçbirini gerçekleştirmez olmuşlar. İslam'ın 5 şartına kilitlenmişler. İslam'ın 5 şartı bir kurtuluş reçetesi olmuş. Teslimi mümkün kılmayan bir müessese. Diyorlar ki İslam 5 şarttan oluşur. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Kim İslam'ın 5 şartını yerine getirirse o Allah'a teslim olur. Çünkü İslam teslim demektir. Teslimin de 5 tane şartı var. Diyorlar ki biz namaz kılarız, oruç tutarız, zekat veririz, hacca gideriz, kelime-i şehadetle getiririz. Öyleyse biz İslam'ın 5 şartını yerine getirenleriz. Yani Allah'a teslim olanlarız. O zaman biz de onlara sorarız. Peki neyinizi teslim ettiniz Allah-u Teala'ya? Ruhunuzu mu? Fizik vücudunuzu mu? Nefsinizi mi? İradenizi mi? Neyinizi teslim ettiniz? Cevap yok. Bizim sevgili din alimlerimizden hiçbirisi bu suale cevap veremiyor. İslam teslim olmak demekse ve siz de İslam'ın 5 şartını yaparak bu 5 şartı yerine getirerek Allah'a teslim olduğunuzu söylüyorsanız o zaman neyinizi teslim ettiğinizi bize açıklayın bakalım. İslam'ın 5 şartıyla Allah'a hiçbir şey teslim edilmez. Sevgili kardeşlerim, bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırması, neyi ifade eder? Bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırması, Allah'a ruhunu teslim etmesini ifade eder. Çünkü ruh Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. Sevgili kardeşlerim, burası 22. basamaktır. 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. Gördük ki sahabe ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Hidayete ermişler. Sonra fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Peki nefslerini Allah'a teslim etmişler mi? Nefsin Allah'a teslimi ulu'l-elbab olmakla mümkün. Ulu'l-elbab ise ayaktayken, otururken ve yan üstü yatarken hep Allah'ı zikredenlerin ulaştığı mevkiin adı. Kim
Allah'a bu şekilde ayaktayken, otururken, yanüstü yatarken Allah'a layık olabilmek için Allah'ı zikrediyorsa devamlı olarak, o zaman bunlar daimi zikrin sahipleridir. Daimi zikrin sahiplerini ulu'l-elbab diyor. Allah Teala li ulu'l-elbab yezkurunallâhe kıyâmen kuhuden ve alâ cunûbihim. Ulu'l-elbab için ayaktayken, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda bu teslimi ait olduğu yere oturttuğumuz zaman bunun üzerimize farz olduğunu da görüyoruz. Allah Teala Nisa 103'te diyor ki feskurun Allah'a kıyamen kuuden ve ala cunubim. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. İşte bütün sahabe ulu'l-elbab olmak şerefine ermişler. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi, onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar, onlar hidayet erdiler ifadesini tamamladıktan sonra bir de ilave koymuş oraya Allah-u Teala. Onlar ulu'l-elbab oldular diyor. Onlar lüplerin sahipleri oldular. İşte bütün sahabe daimi zikrin sahibi olmuş ve nefslerini Allah'a teslim etmişler. Nefsin tesliminden sonra geri kalan şeye baktığımız zaman sadece geriye iradenin teslimi kalır. İradesini Allah'a teslim eden kişi ise irşat makamına tayin edilir. İrşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle o kişi irşat makamının sahibi olur. Bakıyoruz sahabe için hepsi bu hedefe ermişler. Sahabe adı verilenler, yani hayattayken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenler değil, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hayattayken tabi olanlar, onlar sahabe. Sahabeye tabi olanlarsa tabi'in. Sevgili kardeşlerim, Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala bir muhteşem dizaynı açıklıyor bize. Diyor ki, sahabe için o sabikunel evvelin var ya, onlardan bir kısmı Ensardandı. Yani Medine'deki yardımcılardandı. Bir kısmı muhacirindendi. Mekke'den Medine'ye ihraç edenlerdendi.

Bir de onlara, yani ensara ve muhacirine, ihsanla tabi olanlardandı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken hepsi ona tabi olmuşlar. Onlar sahabe. Ondan sonraki devrede Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem artık yok. Sahabeye tabi olunmuş. Tabi olanlara da tabiin deniyor. Sahabe iradelerini de Allah'a teslim ederek irşat makamının sahibi olmuşlar. Kendilerine tabi olunmuş. Allah'a teslim olmak. Bu teslimin görüyoruz ki ruhu, içi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek diye dört teslim standardı mevcut Kur'an-ı Kerim'de. Allah Teala sahabenin Allah'a teslim olması konusunda Kur'an'a ayetler koymuş. Özel olarak sahabenin teslimini içeren ayetler. Diyor ki Hac suresinin 34. ayet-i kerimesinde ve li kulli ümmetin cealna menseken li yeskürüs mallahi ala ma rezakahum min behimetil en'am ve ilahukum ilahun vahidun fe lehu eslimu ve beşiril muhbitin. Allah Teala diyor ki biz bütün ümmetler için usuller tayin ettik ki onlara rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerinde Allah'ın ismini zikretsinler. Yani Allah'ın ismini söyleyerek kurbanlarını kessinler. O halde sizin ilahınız tek bir ilahtır. Allah Teala burada Allah'ın tekliğini, yani Hazreti İbrahim'in hanif fıtratının temelindeki faktörü anlatıyor. Tevhid akidesi, tek Allah'a inananların teşkil ettiği grup, ama vahdet akidesi Allah'ın tekliği. O halde sizin ilahınız tek bir ilahtır diyor Allah Teala. O tek ilah. Burada Allah'ın ayet-i kerimedeki son bölümüne, finale bakalım. Ne diyor Allah Teala? Öyleyse ona, Allah'a teslim olun ve muhbitleri müjdele. Muhbit, Allah'ın kalplerine ihbat koyduğu insanlar.

Hak'tan inen sözleri anlayabilmeleri için insanların üzerlerine Allah'ın ulaştırdığı bir yardımcı araç, ihfat. Onların kalplerine ihfat koyarız ki diyor, irşat makamının sözlerini idrak edebilsinler. Nem suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ve sen körleri delaletlerinden hidayete erdiremezsin. Körler Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için iki açıdan veya bir açıdan görmelerini Allah'ın engellediği kişilerdir. Ya Allah Teala onların görme hastalarının üzerine Basar isimli görme hastalarının üzerine Kışavet isimli bir perde çeker. Onlar göremezler. Gözleri görse bile görme hastaları mevcut olmadığı için görmeyi zihnin öğrenmesi ve tatbik etmesi mümkün değildir. Göremezler. Veya onların gözleri üzerine Allah-u Teala Hicab-ı Mestura adlı bir perde çeker. Görme konusundaki hassa, basar hassası çalışır. Ama gözler görme işlemini tamamlayamadığı için kişi göremez. İşte Allah'ın ya hicab-ı mestüre koyarak ya da görme hastasının üzerine kıçavet isimli bir perde çekerek kişiyi görmekten men ederse onlar hidayette olmayanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. İlk hidayet Allah'a ulaşmayı dileyenlerin hidayetidir. Sen ancak diyor Allah Teala ayetlerimize inananlara işittirebilirsin. İşte onlar teslim olanlardır buyuruyor Allah Teala. Onlar teslim olanlardır. Cin suresi 14. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki ve enna minnel müslimune ve minnel kasitun ve men esleme fe ulake tahare reşeda. Muhakkak ki bizlerden Allah'a teslim olanlar da var. Kalpleri kasiyet bağlamış olanlar da var. Kim Allah'a teslim olmayı dilerse mürşidini arar. Hiç kimse mürşidine ulaşamadan Allah'a teslim olamaz. Ali İmran 20'de Allah Teala buyuruyor ki eğer seninle tartışmaya kalkarlarsa o zaman de ki ben ve bana tabi olanlar ve çimizi Allah'a teslim ettik. O kitap verilenlere ve ümmilere de ki siz fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz mi? Eğer teslim ettilerse o zaman onlar andolsun ki hidayete ermişlerdir. Eğer yüz çevirirlerse sana düşen görev ancak tebliğdir. Allah kullarını basirdir yani görendir. İfade son derece açık. Siz de teslim oldunuz mu? Fizik vücudunuzu Allah'a teslim
ettiniz mi? Eğer o zaman teslim ettilerse hidayete ermişlerdir. Bakara suresinin 132. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki İbrahim de bunu kendi oğullarına vasiyet etti. Yakup da ey oğullarım muhakkak ki Allah bu dini sizin için seçti. Artık siz ölmeyin. Ancak Allah'a teslim olarak ölün. Dedi. İfade fe la temutunne illa ve entüm muslimun. Siz ölmeyin. Allah'a teslim olarak ölün. Bu ifade ve la temutunne illa ve entüm muslimun ifadesi külli bir teslimi içeriyor. 22. basamakta ruhun teslimi, 25. basamakta fizik vücudun teslimi, 26. basamakta nefsin teslimi, 28. basamağın 5. kademesinde iradenin teslimi olmak üzere bütün teslimleri içeriyor. Böylece bir noktaya ulaşıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de teslimler var. Ruhun teslimi farz, fizik vücudun teslimi farz, iradenin teslimi farz, ruhun, veçin, nefsin ve iradenin teslimi 4 tane teslim içeriyor. Hepsi farz. Bütün sahabe bunların hepsini gerçekleştirmişler. Öyleyse bugün unutulan İslam'ı 14 asır evvel yaşanan İslam hüviyetinde bir yerlere ulaştırmak ancak bu standartlarda oluşan bir meyvedir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala ruhunuzu da, beçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmenizi farz kılar. Öyleyse hepiniz Allah'a teslim olun. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin ki sizler bugünün sahabelerisiniz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. İnsanlar ya Allah için olurlar ya da kendileri için. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği hepimizin Allah için olmamız. Öyleyse Allah için olmanın faktörleri nelerdir? Allah için olmanın en önemli faktörü zikirdir. Bir insanın Allah'a hangi ölçüde yakın olduğu onun zikir seviyesiyle belli olur. İslam'ın 5 şartını hepiniz yapabilirsiniz, gerçekleştirebilirsiniz. Belli zamanlarda belli namazları kılmak namaz meselesini halleder. Diğerleri de aynı standartlarda. Ama bu İslam'ın 5 şartının içinde zikir yok. Allah Teala ise zikir farzdır diyor. Ara sıra zikretmek. Günün yarısından daha fazla zikretmek farzdır diyor. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de Allah'ı zikretmek farzdır diyor. Daimi zikirde farz. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala bunları farz kılmışsa, yapmıyorsak farzları, o zaman biz nasıl bir İslami hayat yaşıyoruz? Herkes bilecek ki mutluluğu sadece günlük zikrinin 24 saatin içindeki oranına eşittir. Ötesi yok. Başka alternatif de yok. Size nefs tezkiyesini ve tasfiyesini sağlayacak olan şey zikirdir.
1: O kişiden daha ahsen kim vardır? O kişi ki fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Ve Hanif olarak Hazreti İbrahim'in milletine tabi olmuştur diyor Allah-u Teala. Demek ki Allah'ın ilminde ikinci teslimi yaptığımız zaman, fizik vücudumuzu da ruhumuzdan sonra Allah-u Teala'ya teslim ettiğimiz zaman velayetin bir üst kademesine ulaşıyoruz. Zikrimiz de devamlı yükseliyor bu anlattığım kademeler boyunca. Ve öyle bir makama ulaşıyoruz ki o makam artık bizim için günün 24 saatinin 12 saatinden daha ötesinde zikir yaptığımız bir anlam kazanıyor. Yani kısaca günün faydalı alanları zararlı alanlarından fazla. Bize pozitif derecelerin devamlı yazıldığı alan toplamı negatif derecelerin yazıldığı alan toplamından fazla olmuş artık. O nokta bizi zahit kılan nokta. Bu zühd noktasını aşabilirsek eğer daha ötede daimi zikir var. İşte bizim kurtuluşa ulaştığımız, halâsa ulaştığımız, fevzül azime ulaştığımız yer burası. Bu daimi zikir bize ne sağlar? Daimi zikrin sağladığı şey Allah Teala ve Tekaddes Hazretlerinin sonsuz rahmetinin hep kalbimize bir çağlayan gibi aktığı, hiç kesilmediği bir olay. Yani Allah'ın rahmetini devamlı olarak faydalı bir istikamette kullanmış oluyoruz. Allah'ın 24 saatlik zaman hazinesinin bütününü Allah'ın emrettiği boyutlarda kullanmış oluyoruz. Yani artık biz Allah'ın emrettiği o sonsuz mutluluğa namzet hale gelmişiz. Ne oluyor? Eğer biz Allah'ın devamlı zikrine sahipsek, kalbimizdeki mühür hep aşağıda. Devamlı zikrettiğimize göre Allah'ın rahmeti devamlı kalbimize gelecektir. Devamlı kalbimize geldiği için de üzerinde artık iman yazılı olan o mührü mutlaka aşağıda tutacaktır. Böylece o mühür kalbimize şeytanın karanlıklarının gelmesine artık kesin olarak mani olacaktır. Ve kalbimize sadece yukarıdan Allah'ın rahmeti ulaşacaktır. O rahmet de kalbimizdeki pislikleri temizleyen, bizi huzura kavuşturan bir özellik taşır. Ve gelen rahmet devamlı gelip kalbimizdeki bütün masivayı, kötülükleri, karanlıkları, pislikleri oradan alıp götürecektir. Bu daimi zikir bir süre devam edince, ki bu süre uzun değildir, bir süre sonra bakacağız ki kalbimizde Allah'ın yardımıyla, Allah'ın rahmetinin oluşmasıyla hiç karanlık bir yer kalmamış. Artık tamamen nurdan ibaret, aydınlıktan oluşan bir kalbin sahibi olmuşuz. O zaman söz konusu olan şey bir sonsuz huzura kavuşma hali. Bu huzura kavuşma hali bizim için önemli bir olgu. Çünkü Allah Teala'nın bizden istediği şey o huzura kavuşmamız zaten. Bütün insanlardan o sonsuz saadete ulaşmalarını istiyor Allah Teala sadece. Bunun basit olan, son derece basit olan formülünü vermiş Kur'an-ı Kerim'de. Ne yaparsınız da bu sonsuz saadete ulaşırsınız ve hep sonsuz hazzı yaşarsınız. İşte bunun şartları.

artık afet yok kalbinizde. Nefsinizdeki kalp artık afetleri taşımıyor. Demek ki nefsiniz afetleri boşalttı, yok etti, elimine etti. Onların yerine ruhunuzun bütün hasletleri geldi. Aydınlıklar ruhun hasletlerini temsil eder. Geldi kalbinizdeki bütün afetlerin boş bıraktığı yerleri doldurdu. Artık ruhunuzun bütünüyle aydınlandığı bir aydınlıklar alemindesiniz. İşte Allah Teala sahabeyi tarif ediyor Kur'an-ı Kerim'de Hücurat Suresi'nin 7. ayeti kerimesi. Diyor ki ben size imanı sevdirdim. Fıskı, isyanı ve küfrü kerih gösterdim. Ve nefsinizi nur haline getirdim, müzeyyen kıldım. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala sahabe için. Anlıyoruz ki sahabenin hepsi bu yüksek ruh haline ulaşmışlar, daimi zikre ulaşmışlar ve nefislerindeki bütün afetleri yok etmişler, onların yerine hasretleri yerleştirmişler ve sonsuz saadete ulaşmışlar. Gerçekten böyle bir olay bizi sonsuz saadete ulaştırır mı? Kesin. Konuşmamızın başlangıcında çok fazla zamanımız yok. Biz bu mutluluk halini namazdan sonra anlatalım. Yoksa kısaca ben size anlatayım da ondan sonra namazımızı kılarım. Sonra genişletiriz. Demiştik ki nefsi emmaredeki bir kişinin içindeki kavgaların, gürültülerin, huzursuzlukların var olmasındaki temel etken nefstir. Çünkü nefs her an bizi şerre davet ediyor. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime gereğince. Ama biz İslam olduysak, yani daimi zikre ulaşarak, kalbimizi bütünüyle temizleyerek, nefsimizi de son cesedimizde Allah-u Teala'ya teslim ettiysek, ne yaptık? Önce ruhumuzu teslim ettik, fenaya ulaştık. Sonra fizik vücudumuzu teslim ettik, muhsinlerden olduk, teslime ulaştık. Şimdi de nefsimizi teslim ediyoruz. İşareti kalbimizin tam bir aydınlığa kavuşması, nura kavuşması. Onu da yaptık, nefsimizi de teslim ettik. Öyleyse Allah'ın bize emrettiği üç teslimi gerçekleştirdik. Üç teslimi gerçekleştirdiysek biz artık İslam olduk. Çünkü İslam kelimesinin birinci anlamı teslimlerdir. Ruhumuzu, fizik vücudumuzu ve nefsimizi Allah'a teslim edince bize verilen üç emaneti de teslim etmiş oluyoruz. Öyleyse teslimlerimizi tamamladık ve İslam olduk. İslam kelimesinin ikinci muhtevası sulh ve sükun. Yani kesintisiz bir saadet. Acaba ona da ulaştık mı? Evet. Neden ulaştık? Çünkü nefsimizdeki bütün afetler yok oldu. Yerine ruhumuzun hasletleri gelip yerleşti. Öyleyse nefsimiz artık bizi şerre davet edemez. Şerre davet şer odaklarının varlığından kaynaklanıyordu. Onların hiçbirisi yok artık. Yalnız hayır odakları var. Ve nefsimiz bizi sadece hayra davet edebilir. Ruhumuz da hayra davet ediyor. Nefsimiz de hayra davet ediyor. Öyleyse aralarındaki kavga sona erdi. Vücut ülkesindeki iç harp bitti. Yerine sulh ve sükun hali geldi. Artık iç dünyamızda kavga bitti. Nefsimizle ruhumuz artık kavga etmiyor. Bir anlaşmanın, bir huzurun içine girdiler. Nefsimiz bizi şerre davet etmiyorsa, hayra davet ediyorsa, ruhumuz da hayra davet ediyorsa, artık nefsimiz bize şer işletmeyecek demektir. Her ikisinde talebi hayır işlemek olduğuna göre, aklımız bize hayrı işletecek ve hayrı işlemeye başlayacağız. Öyleyse hayır işlediğimiz sürece bir sıkıntının, günah işlemenin sıkıntısını duymamız mümkün değil artık. Aksine hep hayır işlemenin huzurunu, mutluluğunu ve saadetini duyacağız. Öyleyse o günden itibaren devamlı hayır işleyen, hiç sıkıntı duymayan, hep huzuru ve mutluluğu duyan birisi olacağız. Eğer şer işleseydik, o zaman ruhumuz gelip nefsimizin üzerine azap tatbik edecekti, vicdan azabı duyacaktık. Hep hayır işlediğimize göre artık böyle bir olay da mümkün değil. Biz artık hayrı

0: işleyen, şerri işlemeyen birisiyiz. Öyleyse ruhumuz nefsimizi azap tatbik edemez. Çünkü tatbik Allah. Etmesi için şer işlememiz gerekirdi. Sadece hayır işliyoruz ve bu azaptan da kurtulmuş oluyoruz. Başka birinin bize yanlış bir davranışta bulunması halinde gene bir sıkıntıya düşmeyiz. Çünkü nefsimizde öfke odağı yoktur, kin yoktur, intikam yoktur, nefret yoktur. Onların hepsi yok olmuştur. Yerini sevgi, hoşgörü ve Allah'ın güzellikleri almıştır. Ayrıca bir gerçeğin de farkına varmışızdır. Başka birinin bize bir zulüm ika etmesi halinde o kişi sadece bize hayır ulaştıran birisidir artık. Öyleyse o kişiye, bize zulmeden kişiye, bize kötülük eden bir kişi diye değil, Allah'ın hayrını bize ulaştıran kişi olarak bakıyoruz. Neden? Çünkü iki tarafın da filmi aynı anda çekiliyor. Birisi bir başkasına zulüm ika ediyorsa, zulüm ika edenin defterine, hayat filmine negatif rakamlarla günah işlenirken, zulüm görenin defterine de aynı miktar sevap olarak işleniyor. Kim derecat kazanırsa, sevap kazanırsa işte o hayra ulaşmıştır. Öyleyse başka birinin yaptığı bir zulüm bize derecat kazandırdığına göre bize sadece hayır getiriyor. Öyleyse intikam almayı hiç düşünmüyoruz. İşte intikam almayı düşünmediğimize göre intikamımızı alamazsak doğacak olan o şuur altı birikimi, stres bizde oluşabilir mi? Asla oluşamaz. Çünkü o kişiden intikam almayı istemek şöyle dursun. O kişiyi bize hayır ulaştıran birisi olarak görüyoruz sadece biz. Bir dost olarak görüyoruz. Bize o zulmü yaptı ama aynı zamanda bize hayrı ulaştırdı. Derecat kazanmamıza sebebiyet verdi. O açıdan görüyoruz kişiyi. Öyleyse o kişi bizim düşmanımız olamaz. Öyleyse ondan intikam almayı hiçbir zaman düşünmeyiz. İntikam almayı düşünmüyorsak, intikam alamamaktan doğan şuur altı birikimi, stres bizde hiçbir zaman oluşmayacaktır. Gene o kişiden intikam almayı düşünmediğimize göre, böyle bir intikamı hedef olarak almadığımıza göre, intikam alsaydık duyacağımız huzursuzluğu, sıkıntıyı duymamız da mümkün değildir. Ayrıca intikam alsaydık ruhumuzun nefsimiz üzerine azap tatbik etmesi gerekirdi. İntikam almayı düşünmediğimiz için bu azaba da duçar olmuyoruz. Öyleyse hangi açıdan bakarsanız bakın, ister dış ilişkiler açısından, insanlarla olan ilişkilerimiz açısından, ister iç dünyamızdaki nefsimizle ruhumuz arasındaki kavga açısından meseleye bakın, artık savaş yok. Savaşın yerini huzur, sulh almış. İç dünyamızda da sükunet içindeyiz, sulhteyiz. Ruhumuzla nefsimiz anlaşmışlar. Allah ile olan ilişkilerde de Allah'ın emrettiği her şeyi yapan, hep hayır işleyen birisi olarak Allah ile devamlı bir sulh ve sükun hali içindeyiz. Çünkü amel defterimizin her saniyesi bize artık hayır rakamlarını yazdırıyor. Çünkü daimi zikirdeyiz. Her saniye zikir yapan insan, her saniye hayır rakamını amel defterine alan insandır. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimizde de her şey mükemmel olarak Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta işliyor. Başka insanlarla münasebetimize gelince onların hepsi bizim için artık birer dost. Bize kötülük yapan hiç kimse kalmadı. Herkes dostumuz. İşte Yunus öyle söylüyor. Biz kimseye kin tutmazız. Ayar bile dosttur bize diyor Yunus. Gerçekten bu seviyeye varan birisi için hayat artık bir mutluluk dizaynı içerisindedir. İnsan bir cennette yaşadığını hisseder. Dünya bir insan için bu seviyede cennet olur ve Allah'ın emrettiği o sonsuz mutluluğa kişi ulaşmış olur. Bu sonsuz mutluluğu hepinize dileyerek namazdan evvel konuşmamızın birinci bölümünü inşallah bitirmiş olalım ve namazımıza başlayalım. Allah hepinizden razı olsun. Salsalin min hameyin mesnun diyor. Demek ki insan adı verilen bu mahluk hameyin ve mesnun olan, yani şekillenmiş ve kuru olan bir balçıktan halk edilmiş, bir balçıktan yaratılmış. Sonra nefsimizden bahsediyor Allah Teala Şems suresinin 7. ayet kerimesinde ve buyuruyor ki biz o nefsi seva ettik diyor, dizayn ettik diyor. Sonra bir üçüncü olay. Ruhumuz Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala ve tek tasavvufları ruhumuz için buyuruyor. Ve nefaha fihi ruhihi. Biz ona ruhumuzdan üfürdük buyuruyor Allah Teala. Demek ki üfürülen bir ruhumuz var. Halk edilen, yaratılan bir fizik vücudumuz var. Ve seva edilen, dizayn edilen bir de nefsimiz var. Böylece bizler bir üçlüyle halk edilmişiz. İşte dünya adı verilen bu gezegene gönderilmişiz. Bu gezegende hayat bulmuşuz. Ve bu hayatımız bir gün sona erecek. Hayatımız sona erecek derken insanların çoğu var olan her şeyin bittiği, yok olduğu bir dönüm noktası düşünürler. Oysa ki ölüm sadece fizik vücudumuzun görevinin sona erdiğini belirten bir özellik taşır. Allah Teala ve Tekat Hazretlerinin indinde fizik vücudumuz belli bir süreyle yaşamak mecburiyetindedir. Sürenin sonu Allah Teala tarafından bilinmektedir. Ecel dolduğu zaman ölüm olayı mutlaka vücut bulacaktır. Ve değişmez bir zaman koordinatına sahiptir. Uhud Savaşı'nda mağlubiyetten sonra bir takım kişiler dediler ki kardeşlerimiz Uhud Savaşı'na iştirak etmeseler de ölmeyeceklerdi. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala ve Tekat Hazretleri şöyle buyuruyor. Hayır, öyle değil. Hepsi evlerinden sürüklene sürüklene o öldükleri yere götürüleceklerdi. Ve o dakikada, o saniyede mutlaka orada canlarını teslim edeceklerdi. Demek ki ölüm denilen faktör hem mekan boyutlarında hem de zaman boyutlarında koordinatları belli bir nesnedir. O an, o saniye ve o yerde. Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri Secde Suresinin 11. ayeti kerimesinde ölümü tarif ediyor. Diyor ki, üzerinize vekil kılınan ölüm melekleri size gelip sizi müteveffa kılacaklar diyor. Sizi öldürecekler. Demek ki önce öleceğiz. Sonra Allah'a döndürüleceksiniz diyor. Ve bakıyoruz ki bir ölüm olayı var. Acaba bu ölüm olayını Azrail Aleyhisselam nasıl vücuda getiriyor ve onun yardımcıları? Biliyorsunuz ki insan vücudunda 1 milyardan fazla hücre var. Her hücrede de adına biyoloji ilminin mitokondri dediği elektrik üreteçleri var. Bu üreteçler, bu jeneratörler devamlı elektrik ürettikleri için fizik vücudumuzda olaylar cereyan edebiliyor. Fiziksel ve kimyasal olaylar. Enerjiyle vücuda gelen olaylar. İşte bu enerjiyle vücuda gelen olayların var olabilmesi mutlaka enerjinin mevcudiyetine bağlı. Azrail Aleyhisselam kendisine has bir metotla kontağı kapatıyor. Bütün elektrik jeneratörlerini çalışmaz hale getiriyor. Ve artık vücudumuz elektrik üretemez hale geliyor. Bunun üzerine enerji olmadığı cihetle hayatiyet dediğimiz hareket artık fizik vücudumuzda sona ermek mecburiyetinde ve beyine yeterli oksijen gitmediği noktadan itibaren beyinden başlayan bir ölüm bütün vücudumuzdaki bütün organlara adım adım yayılıyor. Ve ölüm olayı takip ediyor. Fizik vücudumuz ölüyor. Bu vücut muhtevasında manyetik alanları da içeriyor. Biliyorsunuz ki bir mıknatısın 2 kutbu var. En kutbu ve es kutbu. Fizik vücudumuzda elektromanyetik bir alandır. Bu alanın 1 kutbu nefsi kendi boyu yörüngesinde tutar. bir kutbu da ruhu. Böylece Allah. Çekim alanlarının var olduğu bir sistem içinde nefs ve ruh fizik vücudumuzla beraberdir. Çekim alanlarının yok olduğu ölüm olayıyla birlikte bir sigara dumanı gibi artık kendini tutacak bir güç mevcut olmadığı cihetle ruh ve nefs fizik vücudumuzdan ayrılırlar ve vücudumuzun üzerinde şekillenirler. Bu şekiller fizik vücudumuzun ölüm anındaki bütün boyutlarıyla aynıdır. Yani her saç tanesinde bile şekil değişmez. Ve ölümden sonra Azrail aleyhisselam kendisiyle alakalı olan ruhu beraber alır ve beraberce bir yolculuğa çıkarlar. Allah'a doğru bir yolculuk. Bu yolculuğun sonunda sitetin müntaha vardır. Aşılması lazım gelen son ağaç. Bu ağacın ışık saçtığını söylemiştim. Üzerindeki her yaprağında bir Kur'an-ı Kerim ayeti kerimesi bulunan bir ağaç. Ve bu ağacı hiçbir melek aşamıyor. Azrail aleyhisselam dahil. Ama insan ruhu bunu aşabilecek yetkide yaratılmış. Ve sitetin müntahayı geçiyor. Artık geçtiği yer yokluk. Adem diyor Kur'an-ı Kerim'imiz yokluğa. Yoklukta Allah'ın zatına ulaşıyor ve Allah'ın zatında kendisi için bir sığınak buluyor. İşte Nebe suresinin 39. ayeti kerimesinde Allah Teala ve Tekat Hazretleri buyuruyor. Estağfirullah. Zalikel yevmül hakkı femen şa'taze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. Çünkü dileyen kişi kendisine Allah'a giden bir yol ittihaz eder. Bu yolu takip ederek Allah'a varan kişi için Allah bir sığınaktır. Tabiatıyla bu gidiş, ölüm adını verdiğimiz gidişten farklı bir gidiş. Çünkü dünya hayatındaki bir gidişten bahsediyoruz. Bir huslat olayından bahsediyoruz. Ve ruhumuz Azrail Aleyhisselam'ın yardımı olmaksızın kendini o yedi katlık yolculuğa çıkaranlarla birlikte bu yolculuğu takip ettirir ve Allah'ın zatına ulaşır. İşte Allah'ın zatının bir sığınak olduğunu görüyoruz Nebe 39'da. Başka bir ayet-i kerimede Allah Teala Nebe 39'da kullandığı meab kelimesinin yerine hüsnül meab kullanıyor. Yani meabların, sığınakların en güzeli, ahsen olanı. İşte ölümle beraber insanoğlunun ruh adı verilen sistemi yaratıldığı yere Allah'ın zatına döner. Ve artık Allah'la sonsuza kadar beraberdir. Peki nefs ve fizik vücut ne oluyor? Biliyorsunuz ki fizik vücut ölümden sonra bir tabuta konulur, mezara götürülür ve toprağa yaratıldığı asla döner. Orada genel olarak bir toprağa dönüş olayı vardır. Aylarca süren bir toprağa dönüş olayı. Sonunda belki kemikler bile toprak olacaktır. Ama Allah'ın sevgilileri için, yani bunun alt ucu hikmettir. Daimi zikre ulaşanlar için toprağın bu yetkisi elinden alınıyor. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethi sırasında biliyorsunuz ki Akşemseddin Hazretleri çok kusurlarının dışında bir yere kadar gitti. Fatih Sultan Mehmet de onunla beraber. Padişahım dedi buranın kazılmasını istiyorum ve kazdılar. Kazdılar ki bir kefen ve kefenin içinde bir ölü. Sanki yeni ölmüş gibi. Hiçbir yerinde bir eksiklik yok. Ve Akşemseddin Hazretleri mezara indi, kefeni araladı, mezardan çıkardığı eli, kefenin içindeki eli öptü. Ve bu elin Eyüp Sultan Ensari Hazretlerine ait olduğunu söyledi. Bunun üzerine gözleri parlayan Fatih Sultan Mehmet o eli öpmek üzere mezara atladı ama el içeri çekti kendisini. Eyüp Sultan Hazretleri, Akşemsettin Hazretlerine, o hani içinizdeki ses vardı ya, Allah Allah dediğiniz sesle, o sesle dedi ki, biz buralarda sultanız, ama o alemin sultanı. Onun için ona elimizi öptürmeyiz. Fatih Sultan Mehmet el geri çekilince gözlerinde yaşlar birikti. Ama bu sözü duyunca çıktı mezardan, artık üzülmedi. Ne gördük burada? Sanki 1453, kaç sene evvel bu tarihten? 1400 olsaydı 500 sene evvel olacaktı aşağı yukarı. Demek ki 450 sene. 1400 seneden 450 çıkınca ne kalır? 950 sene evvel ölen birinin cesedi hiçbir değişikliğe tabi tutulmadan orada aynen kalmış Allah-u Teala tarafından. Hatta o bezin üzerinde bir sarı leke bile mevcut değil. Demek ki toprak bazı insanların cesetlerini kendisine çevirmek hakkına sahip değil. Allah-u Teala o hakkı dilediği zaman ondan alıyor. Ne oluyor? Nefsle ruh beraberce, nefsle ruh beraberce fizik vücuttan çıktıkları halde ruh Allah'a yalnız başına ulaşıyor. Nefs ise fizik vücutla beraber mezara giriyor. Bu girişte toprağın varlığı veya yokluğu nefsi hiç ilgilendirmez. Onun için orası bir fizik alem değildir. Dünya adı verilen alem nefsimiz için bir fizik alem değildir. Nefsimizin alemi berzah alemi olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'imizde. O aleme göre bütün nefisler fiziktir. Fakat o alemin dışında, bu dünya adı verilen alemde dahil olmak üzere nefs için fizik bir sistem yoktur. Yani şu anda birimiz burada nefs olarak bulunsaydık, bir defa hiçbirimiz onu normal şartlarda göremezdik. Saniyen o nefs şu duvarların içinden hiç sıkıntı çekmeden geçebilirdi. Duvarlar yokmuş gibi bir görüntü olarak vardı. Var olacaktı onun için. Çünkü bu alem nefse ait bir fizik alem değildir. Fiziğin ötesinde bir alemdir. İşte böylece nefsimiz kendisi için fizik olmayan bu alemde 40 gün süreyle fizik vücutta beraber olmak mecburiyetindedir. Bu beraberlik bir zorunluluktur. Çünkü iki tane melek adlarına münkir ve nekir deniyor. Yani iki vazifeli gelip bize yaptığımız bütün günahları tek tek soracaktır. Ve onların karşısında da bir fizik olmayan azap, ruhani bir azap, nefsani bir azap tatbik edecektir bize. İşte insanlar cennete bile gidecek olsalar bu günahları sebebiyle 40 günlük bir süre bir azaba çekilmek mecburiyetindeler. Demek ki bir insan Allah'ın güzelliklerini işlediği takdirde hem o güzelliği yani hayrı işlediği zaman huzur duyuyor, mutluluk duyuyor. Hem bir gün Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri onu cennetine koyduğu zaman bir sonsuz huzura kavuşuyor. Halbuki günah işleyen insanlar için evvela günahın işlenmesi sırasında bir sıkıntı var. Nasıl hayır işleyen bir insan hep huzur duyarsa, mutluluk duyarsa, başkalarına yardım etmekten bir iç ferahlığı duyarsa, günah işleyen bir insan da o günah işlediği an mutlaka bir huzursuzluğu tadacaktır. Bu olayın başlangıcı. Arkadan o kişinin ruhu mutlaka nefsine, günahın seviyesine paralel bir azap tatbik edecektir. Bu azaba da vicdan azabı diyoruz. Yetmez, mezara girdikten sonra 40 gün süreyle yeni bir azap, kabir azabı tatbikatı söz konusudur. Eğer kişi cehenneme gidecekse bütün bunların ötesinde sonsuza kadar azap söz konusudur. Öyleyse bir tarafta Allah'ın güzellikleri var. O güzelliklere ulaşmak için bir gayretin sahibi olmak ve hep huzur içinde olmak var. Öbür tarafta ise devamlı bir huzursuzluk içerisinde insanın hem bu ömrünü hem de sonsuz ömrünü geçirmesi var. Ve Allah bütün insanları o sonsuz mutluluğa davet ediyor. bir gün insanın hiç o şer denilen sistemi uygulamayacağı bir alana çekmek istiyor. Evet, 40 günlük süre tamamlanınca nefs fizik vücudu terk eder ve adına berzah alemi denilen bir aleme gidip kıyamete kadar orada yaşamını sürdürür. Bu alemi hepiniz tanıyorsunuz. Yani rüya adı verilen bir sistem içinde sizden çok evvel ölmüş bulunanlar da beraber geçirdiğiniz hangi gece ise o gece onları fizik olarak hissettiğiniz gece, yani büyük annenizin, babaannenizin, dedenizin elini öptüğünüzde elinizin içinde gerçek bir el varsa, bir odanın içine girmek için mutlaka kapıyı açarak içeri giriyorsanız, şartlar fizikse şu koltuğa uzandığınız zaman şu koltuğu tutabiliyorsanız rüyanızda, bilin ki nefsiniz o anda berzah aleminde. İşte o alem. Hani nasıl bir alemmiş diye düşünüp merak etmeye gerek yok. Çünkü kim bilir kaç yüz defa hepiniz o alemi gördünüz. Yetmez. O alemde bulunanlarla beraber o geceyi geçirdiniz. Ve ne zaman böyle bir şey dileseniz, hani yeni bir dostu ölmüş olan birisi için konuşuyorum. Öyle bir durum söz konusuysa hiç onu kaybetmiş değilsiniz. O gece bir hacet namazı kılın. Allah-u Teala'dan o geceyi ve başka geceleri onunla beraber geçirmeyi dileyin. Göreceksiniz ki Allah-u Teala sizi mutlaka oraya gönderecektir. Ve o kişi hiç ölmemiş gibi o gece ve başka geceler onunla beraber olacaksınız. Sorarsınız, sen ölmemiş miydin? Cevap verir, evet ölmüştüm ama görüyorsun ki buradayım. Gerçekten ölmüştü. Ölen fizik vücudu ve toprağın altına girmişti. Ama nefsi ölmüyor. Sonsuza kadar var olmakta devam edecek. Üstelik bütün o hayatı fizik vücutla beraber geçiren bir nefsten bahsediyoruz. Öyleyse her an onu karşınızda görmek gibi Allah'ın büyük bir imkanına sahipsiniz. Ve böylece ölüm olayı tahakkuk etti. Ve günler geçti, zaman geçti, kıyamet gününe ulaştık. Kıyamet gününe ulaştığımız zaman Allah Teala ve Tekat Hazretleri diyor ki nefisler birleştiği zaman diyor. Burada nefisler diye çift kullanmış Allah Teala, çoğul kullanmış. Bu zaman diyor. Yani toprağa nasıl ceset girdiyse oradan tekrar girdiği hüviyette geriye çıkması söz konusu. Nasıl bir filmde filmi tersine işletirseniz yukarıdan denize dalan bir insan tekrar geriye çıkarsa, onun gibi zamanı da tersine işlettiğiniz zaman her olay o an gelince ters oluşacaktır. Yani o kişiyi mezara koyanlar tarafından kişi tekrar dışarıya çıkarılmış olacaktır. Tekrar tabutu ile evine, evinden nasıl giriyorsa o filmin ters işlediğini düşünün, yatağına yatacaktır. Gene devam ediyor ters işleme. Ölmeden belki noktaya ulaşınca o kişi canlanmış olacaktır. İşte canlandığı haliyle kıyamet günü Allah-u Teala'nın indi ilahi adını verdiği, Allah'ın huzuru adını verdiği ve sonsuz olarak huzur namazının her gün 5 vakit kılındığı, hatta 7 vakit kılındığı o meydanda bütün insanlar toplanıyor. Berzah aleminden gelen nefsler fizik vücudun içine girmeden önce Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri surat tekrar üfürüyor ve bizler ölüyoruz. Yeni bir hüviyetle diriliyoruz. Bu yeniden üfürmeyle, yeni bir hüviyetle dirilmeden sonra da bizim için söz konusu olan şey artık bir cehennem veya cennet hayatını yaşayacak formdayız. Artık iç organlara ihtiyacımız yok. Oksijen alıp vermek mecburiyetinde değiliz. Oksijen alıp karbondioksit vermek mecburiyetinde değiliz. Yediğimiz yemekleri öğütmek vesaire mecburiyetinde değiliz. Artık bizim için bir değişmezlik söz konusu. Yepyeni bir hüviyete bürünüyoruz. Ve sonsuza kadar o hüviyeti değiştirmemek söz konusu. İşte o sonsuzluk içerisine girmeden önce Allah-u Teala ve Tekat Hazretlerinin huzurunda hayatımızın filmi oynamaya başlıyor. Hayatımızın filmi doğumdan itibaren bize ait olan film olarak başlar ve doğum noktasından itibaren başımıza neler geldiyse onları üç boyutlu olarak Allah Teala ve Tekat Hazretleri bize 2.4 saatlik bir zaman süreci içerisinde gösterir. Yüce Rabbimiz diyor ki orada 1000 yıl, yani bu dünyada verilen gezegende, burada bir güne eşdeğerdir diyor. Öyleyse orada indilaydaki bir gün buradaki 1000 yıllık bir hayata tekabül ediyor. Sonucuna ulaşıyoruz. Biz insanlar 100 sene yaşasak bile 100 senenin bir gündeki karşılığı 2.4 saat oluyor. 100 sene 1000 senenin 1/10 olduğuna göre, 2.4 saatte bir günün 1/10 olduğuna göre, 2.4 saatlik bir zaman süresi içinde bütün hayat filmimiz gözümüzün önünde oynuyor. İşte burada bütün aldığımız pozitif rakamlar, yani sevaplarımız, bütün aldığımız negatif rakamlar, yani günahlarımız, birer birer gözümüzün önünde oynayan o hayat filminde görünüyorlar. İşte Allah Teala ve Tekat Hazretleri buradaki durumumuzu ifade etmek istikametinde kardeşimizin söylediği Rahman suresinin 39. ayeti kerimesindeki sözü buyuruyor. Diyor ki o gün kimseye yaptıklarından hesap sorulmaz. Ne demek bu? İşte açıklamasını şimdi yapıyoruz. Başka ayeti kerimelerde Allah Teala şunları söylüyor. Bir, diyor ki o gün herkesin ağzı mühürlenir ve bütün uzuvlar yaptıklarını kendileri söylerler. İki, o gün kimsenin kimseden saklısı olmayacaktır. Üç, o gün herkese yaptıkları gösterilir. İşte bu demektir ki Allah Teala ve Tekat Hazretleri'nin huzuru ilahisinde bizim bütün hayat filmimiz oynuyor. Hem de Allah Teala'nın kullandığı isimle Kitaben Merkumen adını veriyor bu filme. Yani rakamlı kitap, rakamlı film. Hayatımızın her noktasında kazandığımız veya kaybettiğimiz her derece orada görünüyor. Üstelik eskilerine ilave edilmiş olarak görünüyor. Filmi üç boyutlu olarak gösteriyor Allah Teala. Yani herkesin hayat filmi bir perdede oynamıyor. Kendi gözlerinin önünde 50-60 santim önünde bir bütün olarak oynuyor. Çocukluğundan itibaren, doğuşundan itibaren bütün hayatı kimlerle beraber kapalı kapıların arkasında ne yaptıysa her şey son derece açık bir tablo olarak, devamlı bir film olarak bize gösteriliyor. Eğer aranızda ölüm tehlikesi geçiren varsa bu filmi çok iyi hatırlar. Çünkü ölüm tehlikesinin geçirildiği andan itibaren hayatınız bir sinema şeridi gibi gözünüz önünden geçer. İşte o film, o gözünüz önünden geçen manevi yapınızda kalbinizce gözlenen o film, orada gerçek olarak hem baş gözünüzle hem kalp gözünüzle seyrediliyor. Hem siz hem de nefsiniz o filmi seyrediyorsunuz. İşte o film, eğer uzuvlar kendi yaptıklarını kendileri ifade ediyorlarsa, bir adamın bir hırsızlığında o hırsızlığın nasıl yapıldığı gösteriliyor zaten. Yani el, ben bu hırsızlığı yaptım diye kelimeyle bir şey söylemiyor ama elin kasaya nasıl girdiği, kasadaki paraları nasıl çıkardığı açık ve kesin olarak gösteriliyor. Dolayısıyla söylemiş hüviyette el, hatta kelimeler çoğu zaman yetersizdir. Bir olayın detaylarıyla görülmesi, rüyet edilmesi başka şeydir. Başka birinin anlattığına istinaden bir olayı gözünüzün önünde canlandırmanız başka şeydir. İkincisi, herkeste değişik bir yorumlamaya girer. Ama birincisinde herkes gördüğü olayı, gördüğü esas üzerinden düşünecektir. Anlatımda gene farklılıklar oluşur ama olay tektir. İşte o anlatım farklılıklarına mahal vermemek üzere Allah-u Teala olayı vücuda geldiği şekliyle gösteriyor size. Unutmayın ki bütün hayatınız şu anda dahil kiramen katibin melekleri adı verilen meleklerle devamlı filme alınıyor. Bu melekler görevlidir. Sağ tarafımızdaki ve sol tarafımızdaki melekler. Aslında bir tek kamera film alıyor. Fakat ne var ki alınan film muhafaza edilme istikametinde değişik iki yerde muhafaza ediliyor. Eğer biz o an bir sevap işlemişsek, sevaba ait olan kesim mutlaka sağ tarafımızda muhafaza edilecektir. Eğer bir günah işlemişsek, günaha ait olan film, filme alındıktan sonra sol tarafımızda muhafaza edilecektir. Ve kıyamet günü iki filmde noksandır. Sağdaki filmde noksandır, soldaki filmde noksandır. Neden? Sağdakinde günahlarımız yok, soldakinde ise sevaplarımız yok. İşte o gün hangi rakam eksikse, eksik olan taraf, fazla olan tarafa filmi teslim etmek mecburiyetindedir. Böylece sevapları fazla olan bir kişinin filmi soldakiler sağ taraftakilere verecekleri için sağ tarafında tamamlanır. Günahları fazla olan birinin filmi ise günah tarafının rakamı daha büyük olacağından sol tarafa verilir. Yani sağdaki melekler ellerindeki filmi sola teslim etmek mecburiyetindedirler. Ve böylece solda film tamamlanacaktır. Hangi tarafta film tamamlanıyorsa bize o tarafta teslim edilir. Teslim de çok enteresan bir görünümdedir. Sağ taraf için şu omuzumuzdan itibaren dikey bir çizgi çekin. Şöyle bir çizgi. Bir de göğsünüzün ortasından şöyle bir çizgi çekin. Şu alan içerisinde sağdakilerin filmleri kendilerine teslim edilir. Soldakiler içinse gene buradan itibaren bir çizgi çekin. Sonra da tam orta noktanızdan geriye doğru bir çizgi çekin. Şu alan içerisindeki sistemde bize teslim edilir. Onun için Allah Teala filmleri sollarından verilenlerle arkalarından verilenler tabirini kullanıyor. Filmleri sağlarından verilenlerle önlerinden verilenler tabiri kullanıyor. Bu sağ ve sol taraf orta noktalar. Ama ekstrem uçlar ortalar. Ne demek istediğimi anladınız mı? Orta noktalar deyince yani asgari standartlarda sağa geçenlerin filmleri şuradan verilir. Ama ilerledikçe salaha kadar giden bir spektrum içinde filmin teslimi ta öne kadar uzar. Kim başının Allah üzerinde Allah'ın bir nurunu taşıyorsa o filmini önden alır. Demek ki önden sağa doğru bir spektrum, bir yelpaze var. Soldan da arkaya doğru bir yelpaze var. Kim cehennemin en üst katına gidecekse o soldan alır. Ama cehennemin en alt katına giden kafirler arkadan alırlar filmleri. Böylece filmin arkadan alınmasıyla soldan alınması arasında 7 katlık bir cehennem merhalesini ayrı 7 spektrumda göreceksiniz. Melekler vazifelerini her zaman programlandıkları üzere tam yaparlar. Eksik yapmak onların işi değildir. İşte böylece kıyamet günü filmimizin bize teslimi bizim cennete mi cehenneme mi gideceğimizi gösteren kesin bir ölçü taşır. Kim sağdan ve önden filmini alıyorsa o kişi mutlaka cennetliktir. Kim soldan veya arkadan filmini alıyorsa o kişi de mutlaka cehennemliktir. Şimdi ölüm olayı ta vaktiyle tamamlanmıştı. Veya kıyamet günü sağdık ama kıyametin vücuda gelmesiyle hepimiz öldük. Ondan sonra söylediğim gibi sura üfürülüyor, diriltiliyoruz. Ondan sonra tekrar sura üfürülüyor, öldürülüyoruz bir defa daha. Niçin? Cennet veya cehennem hayatını yaşayacak yeni bir forma Allah-u Teala bizi ulaştırsın diye. İç organlara ihtiyaç duymadığımız yeni bir forma kavuşacağız. Cennette ve cehennemde bizim için artık hücre yenilenmesi diye bir olay yok. Biliyorsunuz ki her gün 1 milyondan fazla hücre yenilenir bir insanın vücudunda. Ve bu hücreler yerini yenilerine terk ederler. Hayatiyette budur. Ölen hücreler ölür, vücudu terk ederler. Hep böyle kepek gibi falan bir şeyler görürsünüz ya, onlar hep ölen hücrelerdir. Gözünüzden çıkan, sabahları oluşan küçücük bir zerre bir şey, o gözünüzün iç alemindeki ölen hücrelerin dışarı atılmasıdır. Devamlı da yenileri imal edilir ve vücut fabrikası devamlı yeni hücrelerle hayatiyetini sürdürür. Bir eşitlik var sadece beyin adı verilen organda. Ölen hücre sayısıyla yeniden oluşan hücre sayısı her gün birbirine daima eşittir. Hücre sayısı hiç değişmez. Beyne ait bir olgu bu. Ama eğer alkol almaya başlarsanız işte o zaman beyin hücrelerinizdeki azalmanın adımını atmış olursunuz. İnsan beyninde değişmeyen hücre sayısını azaltabilen bir tek faktör var. Alkol. Eğer alkolü içki standartlarında alan bir insan alırsa o kişinin beyin hücrelerinde azalma oluyor. Bilin ki Allah-u Teala neyi yasak ettiyse ilim daha yeni yeni onlardaki gerçek olguyu kavrayabiliyor. Alkol aynı zamanda insanın iradesini zayıflatan, ona beklemediği şeyleri rahatça yaptıran ve onu herkesin önünde rezil eden bir özellik taşır. Şeytanın da muradı zaten insanların iradelerinin zayıflaması, birbirlerine düşman olmaları ve birbirlerine kötü davranmaları ve böylece huzursuz olmaları. Daha başka bir ifadeyle Allah'a olan taleplerini, ihtiyaçlarını, muhtaç oluşlarını kaybetmeleri. Demek ki kıyamet günü dediğimiz zaman bu söylediğim şeyleri birer birer yaşayacağız. Ve kitabımız bize sağdan veya soldan verilsin. Aynı zamanda bir de mizan veriliyor. Mizan adını verdiğimiz şey şu kainat üzerinde düşünebileceğiniz ve onun da ötesinde olan düşünemeyeceğiniz bütün günahların hafızasına kaydedilmiş olduğu bir kompütür sistemi. Ne kadar günah varsa ve ne kadar sevap varsa hepsi bu kompütür sisteminin hafızasına pozitif ve negatif olarak yerleştirilmiş. Bu kompütür sistemi otomatik çalışıyor. Filmle, hayatımızın filmiyle tam bir ilişkinin içerisinde. Hayatımızın filmi oynarken oradaki icraat neyse o icraat müsbet olduğu takdirde bu yanımızdaki mizanda müsbet olan icraatın derecatı gösterilir. Aynı anda filminize bakarsanız aynı dereceyi göreceksiniz. Ve hayatınızın bütün parçaları boyunca kazandığınız ve kaybettiğiniz her derecat mutlaka mizanda da kendi ismiyle, ait olduğu ismiyle gösterilir ve aynı anda iki ışık birden yanar. Yani şunu Allah-u Teala söylüyor birçok ayet-i kerimede, diyor ki kimseye kıl kadar haksızlık yapılmaz. Göreceksiniz ki o gün mizanda ezelde tayin edilen rakamlar neyse her günahın ve her sevabın o rakamların aynını siz o günahı veya sevabı işlemişseniz Allah-u Teala ve takatas ettiğini size aynen işlemiştir. Böylece size de Allah-u Teala ispat ediyor ki Allah haksızlık yapmaz. Kimseye kul kadar haksızlık tahakkuk etmesi mümkün değildir. Şimdi bütün bunları niye söyledik? Kardeşimiz sordu. Rahman suresinin 39. ayeti kerimesi. Orada Allah-u Teala diyor ki kimseye o gün yaptıklarından sual olunmaz. Böyle bir ifade. İşte sual olunmamasının sebebi bu. Sual olunmasına gerek yok. Halbuki birçok zavallı zannederler ki Allah-u Teala her insanı karşısına alacak. Ey kulum söyle bakalım bugüne kadar ne günahlar işledin? Ve tabii onun anlatması da aylarca sürecek. Ondan sonra ikinciye sıra gelecek. O anlatacak bütün hayatını. Üstelik de sözle anlatıyorlar bunlar. Bütün bunların hiç mevcut olmadığını, insanların hayal ürünü olduğunu görüyorsunuz. Kur'an-ı Kerim bütün konuların gerçeğini ifade buyuruyor. Mesela bir hayal ürünü olan olay daha Sırat Köprüsü. İşte kıldan inceymiş, kılıçtan keskinmiş, üzerine çıkan günahkarlar aşağı düşermiş, yani aşağısı cehennemmiş, ötekiler köprünün üzerinde kalırmış, öbür tarafa geçerlerse orası da cennetmiş. Bakın ne kadar imkanı olmayan bir büyük saçmalık. Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri diyor ki, Kıyamet günü muhakeme edildikten sonra, muhakeme işte bu olay. Yani hayatınızın pozitif ve negatif bütün rakamları o gün gözünüz önünden geçiyor. Eğer sevaplarınız fazlaysa pozitif bir değer alıyorsunuz ve kitabınız sağ taraftan veya sağdan öne doğru belli bir yönden veriliyor. Daha o an anlıyorsunuz yani. Mesela şu mesafeyi 7'ye bölün. Eğer birisi buradan alıyorsa kitabını, o 7. kat cennete çıkacaktır. Şuradan alıyorsa 1. kat cennete çıkabilir ancak. Böylece 2. kat, 3. kat, 4. kat, 5. kat, 6. kat ve 7. kat cennete çıkabilenlerin hepsinin kitapları bu irtifa, bu açı üzerinden kendilerine teslim edilecektir. Kim peygamberlerle beraber haşredilecekse onlar bilin ki salihlerdir, onlar bilin ki sıddıklardır, onlar bilin ki şehitlerdir. Kur'an-ı Kerim'de aynen bu tabirler geçiyor. Onlar diyor peygamber olmadıkları halde peygamberlerle beraber haşredilmek şerefine ereceklerdir. İşte bu hayatımızın filmleri bize verilip de durumumuz belli olduktan sonra vücutlarımız cennet veya cehennem halini yaşayacak şekilde bir takım kitaplarda erkekler 33 yaşındaki haliyle, hanımlar da 19 yaşındaki haliyle yeniden canlandırılırlar diyor. Bu dış görünüştür. İç organlara gerek zaten yok söylediğim gibi. Ve artık hücre yenilenmesi de yok. Allah'ın özel enerjisi o insanı sonsuz olarak yaşatacak. Ama cehennemde olanlar hiç yaşamayı istemeyecekler. Öyle diyor Kur'an-ı Kerim'imiz. Onlar her an ölmeyi dilerler. Ama diyor bir daha ölemezler diyor. Bir defa daha ölüm mümkün değildir. İşte Sırat Köprüsü'nden bahsediyorduk. Onun için bunları söyledim. Allah-u Teala arkadan diyor ki bu muhakemenin neticesinde ister diyor cehennemlik olsun, ister diyor cennetlik olsun, herkesi diyor önce mutlaka cehenneme götürürüz diyor. Öyleyse Sırat Köprüsü'nün var olması bu istikamette mümkün değil. Yani hesabımızın görüldüğü indi ilahiden cehenneme kadar olan gidiş yolu üzerinde bir Sırat Köprüsü'nün bulunması mümkün değil. Neden? Çünkü hiç kimse köprüden aşağı düşmüyor. Allah Teala diyor ki ister cehenneme gitsin diyor, ister cennete gitsin, herkesi diyor önce mutlaka cehenneme götüreceğiz diyor. Meryem suresi 71. ayeti kerime. Cehenneme gittikten sonra diyor, orada kalacak olanları katlarına yerleştiririz diyor. Ve cehennemdekiler kalıyorlar orada. Ondan sonra diyor cennetlikleri alıp bu sefer de diyor hepsini cennete götürürüz. Dönüş yolu üzerinde bir Sırat Köprüsü düşünseniz bu da mümkün değil. Çünkü hiçbir fire yok. Ne gidişte fire var ne de dönüşte fire var. Öyleyse bir takım insanların o kıldan ince kılıçtan keskin köprünün üzerinden koçun boynuzuna sarılıp da geçmeleri gibi bir takım şeyler sadece hayal mahsulü. Kur'an-ı Kerim'imiz böyle bir şeye cevaz vermiyor. İşte ona cevaz vermediği gibi hani Allah-u Teala'nın huzurunda herkes tek tek sorguya çekilecek de imtihan edilecek de günahlarını anlatacaklar, sevaplarını anlatacaklar. Allah da çekin bu kulumu cehenneme atın, çekin bu kulumu cennete alın, atın diyormuş. Onlar da melekler de tutup kollarından o kişiyi götürüyorlarmış birer birer. Üstelik 7 kapıda da şaşırıyorlardır herhalde hangi kapıdan sokalım diye. Neyse birçok zırvalık ama aslında Kur'an-ı Kerim'imiz 14 asırdan beri bir tek harfi bile değişmemiş olan, bütün gerçekleri bize tam olarak veren bir muhteşem kitap. Allah'ın kitabı. İşte ne duyarsanız inceleyin Kur'an-ı Kerim'i, karşılaştırın. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu net olarak göreceksiniz. Hani bir takım hocalar diyorlar, aman kurban keserseniz büyük kurban kesin. O büyük kurbanın boynuzuna sarılırsınız diyor. Sizi Sırat Köprüsü'nden aşırır. Mutlaka diyor cennetlik olursunuz. Başka birisi diyor aman hacca gidin. Niçin? Hacca giden herkes cennete gider. Bunların hiçbirisi ne yazık ki doğru değil. Bir insanın cennete gidebilmesi için belli bir derecatı mutlaka tamamlanması ve günahlarının mutlaka sevaplarına en azından eşit, hatta sevaplarının günahlarından daha ötede olması gerek. Böylece görüyoruz ki Allah-u Teala ve Tekat Hasretleri gerçekten insanlara o gün geldiği zaman kıyamet günü Bu surenin gereğince, Rahman suresinin 39. ayet-i kerimesi gereğince, senin günahların nedir, bize günahlarını anlat diye bir sual etmiyor. Söylediğimiz gibi sual etmesine de zaten gerek yok. Ayet-i kerime, bir defa daha oku ayet-i kerime, yalnız 39.
1: İşte o gün insana da cinlere günah sorulmaz.
0: İşte o gün insana da cinlere de günahı sorulmaz diyor Allah-u Teala Metekat Hazretleri. Neden sorulmaz? Çünkü sorulmasına gerek yok. Allah-u Teala herkesle ayrı ayrı muhatap olmak gereğini hiçbir zaman duymayacaktır. Herkesin hayat filmi kendi önünde oynuyor. Aynı anda sonsuz sayıdaki insanın hesabı, mahkemesi kendisinin görebileceği, hiçbir haksızlığa mahal verilmediğinin kendisi tarafından da tespit edileceği bir şekilde sonsuz bir muhteşemlikte cereyan ediyor. Uzuvlar söylüyor yaptığı hatayı. Bütün hayat filmimiz bize gösteriliyor. Devamlı aldığımız, kazandığımız ve kaybettiğimiz dereceler gösteriliyor. Ve biz bu derecat sisteminin içinde hesaba ulaşıyoruz. Müminin suresi 103. ayet-i kerime. Allah-u Teala diyor ki, kimin sevap tartılara ağır basarsa onu cennetimize alırız. Kimin günah tartıları ağır basarsa onu da cehennemimize alırız. İşte o gün sevap tartılarımızın mı, günah tartılarımızın mı ağır basacağı hususu kesinlik kazanıyor. Ve hangisi ağır basmışsa, yani sevap derecelerimiz daha fazlaysa demek ki sevabımız ağır bastı. Günah derecelerimiz daha fazlaysa demek ki günahımız ağır bastı. Birincisinde cennet, ikincisinde de cehennem bizim için kaçınılmaz oluyor. İşte böylece size ölümü ve size kıyameti anlattık. Kıyamet günü bu söylediğimiz olaylar cereyan etti. Hayat filmimiz oynadı. Kim cehenneme gidecekse, kim cennete gidecekse onların yeri bu hayat filmine göre belli oldu. Allah-u Teala ve Tekata Sıhhatleri zamanın yaratıcısıdır. Allah zamandan münezzehtir. Dolayısıyla zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibi sadece Allah olduğu cihetle zamanın her parçasında her an bulunabilir. İşte Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri tarafından o kıyamette oynanan bütün filmlerin oradan ezele götürüldüğünü düşünün. Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri için zamanın başı da sonu da onun içinde bulunduğu an onun orada bulunmasını sağlayacak şüviyettedir. Şimdi şu sehpanın şu köşesini A noktası olarak düşünün. Bu taraftaki köşesini de B noktası olarak düşünün. Ve bu mesafenin basit olarak konuşalım 100 kilometre olduğunu düşünün. Eğer biz saatte 100 kilometre hızla hareket eden bir vasıta ile hareket edersek A noktasından B noktasına 1 saatte ulaşırız. Eğer 200 kilometreye çıkarsak yarım saatte ulaşırız. 400 kilometreye çıkarsak 15 dakikada ulaşırız. Şimdi hızınızı arttırın. Arttırın, arttırın, arttırın. Bu dakikalar saniyelere ulaşacaktır. Saniyeler saniselere ve sıfıra doğru yaklaşacaksınız. Ama ne yapsanız o iki mesafe, bu iki mesafenin arasında daha uzatın. 100 kilometre değil, 100 milyar, 100 trilyon kilometre olarak düşünün. Hızınızı da ona göre arttırın. Ama ne yaparsanız yapın, hiçbir zaman sıfır zaman aralığında A noktasından B noktasına varamazsınız. Çünkü siz bir insansınız. Düşünce adı verilen bir sistemle hudutlusunuz. Son hızınız düşünce hızıdır. Düşünce hızı o düşünceyi düşünebilmek için geçireceğiniz zaman aralığına bağlıdır. O zamanı mutlak olarak kullanmak mecburiyetindesiniz. Diyelim ki siz düşünce hızıyla hareket edebilirsiniz. Dünyadan güneşe doğru hareket edeceksiniz. Dünyadan güneşe doğru hareket ettiğinizi düşündüğünüz zaman aralığı içinde oraya varabilirsiniz. Ama ne oldu? Düşünebilmek için zamandan bir parçayı kullandınız. İşte Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri sonsuz hızla hareket eder ama sizin düşüneceğiniz zaman aralığını kullanmak mecburiyetinde değildir. Öyleyse sıfır zaman aralığında A noktası ile B noktasının arası ne kadar sonsuz uzaklıkta olursa olsun o ikisinin arasını sıfır zaman aralığında alır. Öyleyse zamanın bütün noktaları zaman skalasını düşünün şöyle. Allah Teala için hep sıfırdır. Yani dilediği an, dilediği zaman parçasında Allah Teala bulunabilir. Eğer dilerse mahlukatını da bulundurabilir. Çünkü kendisi zamandan müstanidir. Müstani kılmak istediklerinde doğru ve ters zaman parçaları içinde çalıştırabilir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de bir mağaradaki ashab-ı keyif için Allah Teala onların hayatlarının geçeceği o mağarada hayatı 300 sene zaman parçasını uzattığını söylüyor. Yani zamanı öyle bir kullanmış ki Allah Teala, öyle bir şekilde değerlendirmiş ki mağara içindeki insanlar 300 sene uyuyorlar ve bir gece uyudukları kanısıyla ertesi gün birini çarşıya çıkartıyorlar. Ellerindeki paraların 300 sene evveline ait olduğu anlaşılıyor. Anneleri, babaları, çocukları, torunları, torunları, torunları ölmüş. Ondan sonrakilerle karşı karşıya. Demek ki zamanın o parçasında Allah Teala zamanı durdurdu. Sadece o mağara için. Dilediği an, dilediği her şeyi yapmaya yetkilidir. Hamd ederiz, şükrederiz. Şimdi Allah Teala'nın kıyamet günü o hayat filmlerini oradan ezele gönderdiğini düşünün. Zamanın evveline. Allah Teala Araf suresinin 172. ayet-i kerimesinde diyor ki biz diyor ezelde bütün insanları fizik vücutlar olarak, nefsler olarak, ruhlar olarak huzurumuzda topladık. Ezelde daha insanlar yaratılmadan evvel zamanın gelecek parçalarında doğacak olan insanları Allah Teala huzurunda toplamış. Şu anda bile zamanın sonuna ermediğimize göre henüz doğmamış olan insanlar var. Gelecekte doğacak ve yaşayacak. Onları da Allah Teala ezelde daha insanlar yaratılmadan evvel huzurunda toplamış Araf 172'ye göre. Sonra hepimize birden sormuş. Elestü bi rabbiküm diyor Allah Teala. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galu dediler. Bela. Evet. Hepimiz şu anda yaşamakta olanlar, bundan evvel yaşamış olanlar ve ölmüş olanlar, bir de henüz doğmamış olup da bundan sonra doğacak ve yaşayacak olanlar, hepimiz Allah-u Teala'nın huzurunda zamanın evvelinde toplanmışız ve Allah'ın bu sualine elestü bi rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim sualine cevap vermişiz. Galu dedik, ne dedik? Bela. Evet. Negatif suallerin pozitif cevabı bela şeklinde veriliyor. Evet. Yani sen bizim Rabbimizsin. Biliyorsunuz bunun üzerine Allah Teala bizden 3 tane yemin istiyor. Fizik vücutlarımızdan ayrı bir yemin, nefslerimizden ayrı bir yemin ve ruhlarımızdan ayrı bir yemin istiyor Allah Teala. Bunların da Kur'an-ı Kerim'de açık açık ifade buyurulduklarını görüyoruz. Allah'ın fizik vücutlarımızdan istediği yemin Yasin suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimelerinde ifade buyurulmuş. Diyor ki Allah Teala Estaizu billah elem ehad ileyküm ya beni Ademe en la tabudu şeytane innehu lehum aduvun mübin ve eni buduni haza sıratı müstakim. Diyor ki Allah Teala ey Adem oğulları ben sizden ahd almadım mı? Bana kul olun, şeytana kul olmayın. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Bana kul oluş ise sırat-ı müstakimdir. Ahd almadın mı diyor Allah Teala? Yani bana kul olacağınıza, şeytana kul olmayacağınıza dair bana diyor yemin vermediniz mi diyor. Hepimiz bu yemin.
2: Eğer gerçekten ahsen şekilde namaz kılmak istiyorsanız evvela bizim zikir kasetimizden bir tane mutlaka edineceksiniz. Namaz kılarken o zikir kaseti açık olacak. Sesi duyacaksınız.

0: güzel bir ifade taşıdığını göreceksiniz. Bir huzur verdiğini hissedeceksiniz size. Ortamda aslında böyle bir olay yok. Dinler yok. Sadece bir tek din var. Babamız İbrahim'in, Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Biliyorsunuz ki Hazreti İbrahim bütün peygamberlerden evvel geliyor. Ve onun Hanif dini, bütün insanların o fıtratla yaratıldığı temel din. Tek bir din. Allah Teala Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde diyor ki kendini dine, Allah'a ikame et ki Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yarattı. Hanif fıtratı tabiatımızda, yaratılışımızda fıtraten yaratılırken var olan bir özellik, insana ait olan bir özellik. Tek Allah'a inanma özelliği, Allah yolunda birlik ve beraberliği düşünmeye yönelik o istikamete meyletmiş bir tabiat. Tabiatımızda, fıtratımızda var olan bir husus. Allah yolunda vahdet, Allah yolunda tevhid. Tek Allah'a inanarak Allah'ın tekliği konusundaki tevhid, Allah yolundaki insanların tek bir kitleyi oluşturması konusundaki tevhid ve Hanif fıtratının son noktasına bakıyoruz. Allah'a teslim olmak. Hazreti İbrahim de, Hazreti Nuh da, Hazreti Yakup da, Hazreti Davut da, ne kadar peygamber gelmiş geçmişse hepsi Hanif dininin sahibi olmuşlardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de. Hanif dini kainatın tek dinidir. Bütün bir kainatta başka bir din hiç olmadı. Bütün peygamberler aynı dini yaşadılar. Babamız İbrahim'in Hanif dinini. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de babanız İbrahim diyor. Ve onun Allah'a teslim olduğunu söylüyor. Külliyen teslim, bir hakkın teslim. Ve bakıyoruz ki bütün dinler ayrı ayrı dinler gibi görünüyor zamanımızda. Ama sadece bir tek din var. Hanif dini. İşte dinlerden değil, Allah'ın yegane dininden bahsetmemiz gerek.
1: Evet.
0: Bütün dinler tek bir dinden ibarettir. İşte bu konuda Allah-u Teala Bakara Suresinin 62. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. İnnellezîne âmenû. Onlar ki muhakkak ki amene olanlardır. Vellezine hadu, onlar Musevilerdir, Yahudilerdir ve Nasara ve Hristiyanlardır ve Sabiine ve Sabilerdir.

Hazreti Davud'a tabi olanlardır. Men o kişiler ki amene billahi, Allah'a amenudurlar. Ve diyemin ahiri ve Allah'a ruhlarını ölmeden evvel ulaştıracaklarına da inanırlar. Ve amile salihan ve salih ameller, nefslerini ıslah edici ameller işlerler. Felehüm ecrühüm, onların ecirleri, ücretleri, mükafatları inde rabbihim, Rablerinin katındadır. Ve la hafin aleyhim ve la hum yahzenun, onlara korku yoktur ve onlar mahzun da olmazlar. Öyleyse Allah-u Teala'nın İslam için söylediği her şey, amiri olmak, Allah'a ahiret gününe inanmak ve tabi olarak o ahiret gününe ulaşmak üzere tabi olarak salih ameller işlemek. Çünkü hiç kimse tabi olmadan salih ameller işleyemez. Allah Teala bunların Allah'ın evliyası olacaklarını işaret ediyor. Çünkü diyor ki la hafin aleyhim ve la hum yahzenun. Allah'ın evliyasının, evliyaullah'ın özellikleri bu. Onlara korku yoktur, onlar mahzun da olmazlar. E kim bu insanlar? Ahiret gününe inanmakla kalmıyorlar. Ahiret gününe ulaşmak üzere yola çıkıyorlar. Yola çıktıkları kesin. Çünkü salih ameller işliyorlar bunlar. Öyleyse bütün dinlerde amin olmak var. Ruhu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmaya inanmak ve yevmel ahire inanmak var. Ve nefsi ıslah edici ameller işlemek, yani evvela tabi olmak, sonra da nefs tezkiyesi yaparak ruhu Allah'a teslim etmek, tasfiyeye devam ederek fizik vücudu ve nefsi Allah'a teslim etmek. Söz konusu. Öyleyse biliyoruz ki bunlar İslam'ın temel umdeleri. Ama ne diyor Allah-u Teala? Hadu Yahudilerde de, yani Musevilerde de, Nesara Hristiyanlarda da, Sabiine Hazreti Davud'un zeburuna tabi olanlarda da, hepsinde de ortak özellik aynı. Müslümanları zaten Allah Teala Kur'an-ı Kerim baştan aşağı teslimle donatmış. Ama görülüyor ki sadece İslam'ın değil, bütün dinlerin ortak özelliği Allah'a ulaşmayı dilemek, yani amin olmak. Yevmil ahire inanmak, Allah'a ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya inanmak ve mürşide tabi olmak ve bu şekilde salih ameller işlemek. Yahudiler içinde de bir grubun, Hristiyanlar içinde de bir grubun, Sabi'nin içinde de bir grubun alametini oluşturuyor. Öyleyse bütün dinlerde bunların hepsinin mevcut olduğu neticesine ulaşıyoruz. İslam'daki bütün özellikler bu dinlerin hepsinde var. Bakara suresinin 136. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki kulun, deyin ki amennâ billahi, Allah'a inandık.
Ve ma inzile ileyna, sahabeye söyleniyor. Bize indirilene, bizim üzerimize indirilene, yani Kur'an-ı Kerim'e inandık. Allah'a inandık. Kur'an-ı Kerim'e inandık. Üzerimize indirilen Kur'an-ı Kerim'e inandık. Ve ma inzile ila İbrahim'e, Hazreti İbrahim'e indirilene inandık. Ve İsmail'e, ve Hazreti İsmail'e indirilene inandık. Ve İshak'a, ve Hazreti İshak'a indirilene inandık. Sahabe kendilerine indirilen Kur'an-ı Kerim'e inanıyorlar. Kur'an-ı Kerim'i aşan ifade Hazreti İbrahim'den başlıyor. Hazreti İbrahim'e, Hazreti İsmail'e, Hazreti İshak'a indirilenlere inandık deyin, diyor Allah-u Teala. Ve Hazreti Yakub'a, Yakub'e vel esbate ve onun torunlarına, ve ma'utiye Musa, Hazreti Musa'ya verilen tabletlere, yani Tevrat'a, ve İsa, Hazreti İsa'ya verilen kitaba, İncil'e, ve ma utiyen nebiyyüne min Rabbihim. Ve diğer nebilere, Rableri tarafından verilenlere, hepsine inandık deyin, diyor Allah Teala sahabeye. La neferriku beyne ehadin. Onların arasında ayırım yapmayız, fark gözetmeyiz. Ve nahnu lehu müslimun. Zaten biz ona, Allah'a teslim olanlarız. Öyleyse aralarında hiçbir ayrım yapmak gerekmiyor ki, Allah-u Teala sahabeye öyle söylüyor. Onların aralarında bir fark yoktur ki, diyor. Siz onların arasında fark gözeteceksiniz. Öyleyse bütün dinlerin ve resullerin bir olduğunu söylüyor Kur'an-ı Kerim. Bakara suresinin 136. ayet-i kerimesinde Hazreti İbrahim'e, İshak'a, İsmail'e, Yakub'a, torunlarına, Musa'ya, Hazreti Musa'ya, İsa'ya verilenlere ve diğer nebilere, Rableri tarafından verilenlere iman ettik. Öyleyse bundan çıkarmamız lazım yine hüküm. Hazreti İbrahim'e Hanif dininin muhtevasını teşkil etmek üzere Allah-u Teala'nın indirdiğiyle, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya indirdiği, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indirdiği ve bütün diğer nebilere Allah-u Teala tarafından verilenler, hepsi birbirinin aynı aralarında. Yani o kitaplara, Allah-u Teala'nın verdiği bütün kitaplara aralarında hiçbir ayrım yapmadan, fark gözetmeden inanmak söz konusuysa ve hepsi bu kitaplara inanarak, o kitaplardaki muhtevayı tatbik ederek Allah'a teslim olmuşlarsa, kitapların arasında
hiçbir farkın olmadığı kesinlik kazanıyor. Bütün kutsal kitaplar, bütün mukaddes kitaplar aynı hedefe yönelik insanları mutlak olarak Allah'a teslime yöneltiyor. Allah-u Teala bir evvelki ayette Bakara 62'de Yahudilerden, Hristiyanlardan ve Sabilerden amin olanlar, nefsine sahip camiler işleyenler diyor. Bakara 62. Bakara 136'da ise yani sadece İslam'ın arasında değil, Hristiyanların arasında da, Yahudilerin arasında da, Hazreti Davud'a ona indirilen zevura tabi olanlara da, hepsine aynı şey söz konusu. Hepsinin arasında, tabi olanların arasında temel hudutları koruyanlar, Allah'a teslim olma yolunda faaliyete geçenler var. Nefsi ıslah edici amel işlemeleri söz konusu. Nefs tezkiyesi yapmak söz konusu, tasfiyesi yapmak söz konusu. Hepsine mükafat vereceğini söylüyor Allah Teala. Cezalandırmak Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere ve Allah'a ulaşmak üzere yola çıkmayanlara has bir olaydı. Bunlara mükafat vereceğini söylüyor Allah Teala. Öyleyse mutlaka aynı standartların sahipleri, Allah'a ulaşmayı dilemişler, mürşitlerine ulaşıp tabi olmuşlar, ruhlarını Allah'a doğru çıkarıp Allah'a ulaştırmışlar ve nefs tezkiyesi daha sonra tasfiye hüviyetine girmiş. Fizik vücutlarında nefslerini de Allah'a teslim etmişler. İşte Bakara 136'da da sadece fizik vücudu nefsi değil, iradenin de Allah'a teslimini içeren bir ifade görüyoruz. Çünkü Allah'a teslim olmak deyince Bakara suresinin 131. ayet-i kerimesine itibaren Allah-u Teala Allah'a teslim eden, teslim olan peygamberlerden bahsediyor. Hepsi iradelerini de davete de akıllarını da Allah-u Teala'ya teslim etmişler. Bütün nebiler, devrin imamı her birisi kendi zamanında devrin imamı. Burada bütün kitapların arasında hiçbir ayrım yapılmaması gerektiğini söylüyor Allah Teala. Görüyoruz ki bütün kitaplar, bütün kutsal kitaplar mutlaka teslime ulaştırıyor. Ve Âl-i İmrân suresi 84. ayet-i kerime. Kul de ki âmennâ billâhi, biz Allah'a inandık. Ve mâ unzile aleyna, bizim üzerimize indirilen inandık. Ve mâ unzile alâ İbrahim'e ve İsmail'e ve İshak'a ve Yakub'a ve Esbat'ı ve mâ utiye Musa ve İsa ve Nebiyyûne min Rabbihim la nüferriku en ehadin minhum ve nahnu lehu müslümin. İki ayet-i kerime, Bakara 136 ile 84, Ali İmran 84,

Bir tek yer hariç her şeyle aynı. Birinde ve ma utiyen nebiyyune min Rabbim diyor. Diğerinde ve ma utiyen demiyor, daha evvel ma utiye kullandığı için Allah-u Teala ve nebiyyune diyor. İki ayet-i kerime birbirinin aynı. Öyleyse buradaki ifade çok net, aralarında hiçbir farkın olmadığını söylüyor Allah Teala bütün mukaddes kitapların. Yani hangi peygamber yaşamışsa Allah Teala ona hangi kitap indirmiş olursa olsun, adı kitabın ne olursa olsun, Kur'an'da hangi isimle anılırsa anılsın, ama hepsi birbirinin aynı. Tabi olanları mutlaka cennete ulaştırıyor. Olmayanları, o kitaplardaki hükümleri tanımayanları, dinlemeyenleri, tatbik etmeyenleri, onları da mutlaka cehenneme götürüyor. Ve Ankebut 46. Ve la tücadilu ehlel kitabı. Billeti eğer kitap ile, kitap ehliyle mücadele etme diyor Allah Teala. Hiye ahsenu illellezine zalemu minhum. Onların içindeki zalimler hariç onlara en güzel olan bir tarzla davranın. Onlarla kitap ehliyle mücadele etmeyin. Onların arasındaki zalimler hariç diğerlerine en güzel şekilde davranın. Ve kulu ve deyin ki amenna, biz inandık. Billezimiz ve ileyna, bizim üzerimize indirilene ve unzile ileyküm, ve sizin üzerinize indirilene ve ilahüna, ve ilahüküm vahidün, sizin ilahınız da bizim ilahımız da tektir. Ve nahnu lehu muslimun, ve biz ona, o tek ilaha, aynı ilaha teslim olmuşuz. Öyleyse işte burası ruhunu teşkil ediyor kulunun. Burada açık açık biz sadece bize indirilene falan, biz Hazreti Muhammed'e inanıyoruz diye, o bizim peygamberimiz diye sadece ona iman etmiyoruz. Kur'an-ı Kerim bütün peygamberlerden bahsediyor ve hepsine iman edilmesi lazım geldiğini söylüyor Allah-u Teala. Ve böyle bir durumda bütün peygamberlere iman etmek söz konusu oluyor. Bizim ilahımız da sizin ilahınız da tektir, aynıdır, birdir. Bir başka ifadeyle bizim ilahımız sizin ilahınızda bir şey yoktur. Hepimizin bir tek ilahı vardır oluyor netice. Ve biz ona teslim olanlarız.

Öyleyse gördüğümüz şeyin açık ve kesin. Teslim olmak, teslim olmak, teslim olmak. Allah'a ruhunuzu teslim edeceksiniz. Allah'a fizik vücudunuzu teslim edeceksiniz. Allah'a nefsinizi teslim edeceksiniz. Allah'a iradenizi teslim edeceksiniz. Dört tane teslim gerçekleştirmek mecburiyetindesiniz. Böyle bir dizaynda Allah'a teslim olmaktan bahsediyor Allah-u Teala.

Biz ona teslim oluyorsak, diğerleri de bizden evvel yaşayanlar da aynı şekilde onlar da ona, Allah'a teslim oldular. Ayrıca gördüğünüz gibi Allah Teala kitap eliyle, yani Yahudilerle, Musevilerle ve Hristiyanlarla tartışmayın diyor. Onlara kötü söz söylemeyin diyor. Tam aksine deyin ki biz sadece bize indirilene değil, size indirilene de iman ederiz. Ve aralarınızda fark da gözetmeyiz. Ve biz Allah'a teslim olanlarız. Yani siz de Allah'a teslim oluyorsunuz, biz de Allah'a teslim oluyoruz anlamı var burada. Öyleyse bakıyoruz Allah Teala'nın resimlerin vazifelerine. Bu Allah'ın resimlerinin vazifeleri hep aynı. Allah Teala Bakara Suresi'nin 285. ayet-i kerimesi diyor ki: "Âmener Resulü bima unzile ileyhi min Rabbihi vel müminun." Resul kendi üzerine Rabbinden indirilene iman etti. Vel müminun. Ve müminler de, Resul de, müminler de Rabbinden ona, Resul'e indirilene iman ettiler. Küllün amene billahi, hepsi, yani Resul de, müminlerin de hepsi Allah'a iman ettiler ve melaiketehu, onun meleklerine iman ettiler. Ve kütübihi, ve kitaplarına iman ettiler. Ve resulihi, ve resullerine iman ettiler. Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve resullerine. La nüferruku beyne ahadin min resulihi. Onun resullerinin, resullerinden, resulleri arasında bir ayrım yapmazlar.

Ve kâlû semînâ ve âtânâ. Ve dediler ki işittik ve itaat ettik. Gufraneke Rabbena. Rabbimiz bize mağfiret eyle ve ileykel mesir, dönüşümüz sanadır.

Öyleyse Resul ne yapıyor? Kendisine indirilene iman ediyor. Müminler, onlar da Resullerine indirilene iman ediyorlar. Ve böyle bir dizaynda Resuller ve onlara tabi olanların hepsi onlar amil olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Henüz ruhlarını Allah'a ulaştırmamışlar. Ama daha yola da çıkmamışlar. Yola çıkacaklar. Çünkü Allah'ın meleklerine ve kitaplarına ve resullerine iman etmişler. Ve demişler ki işittik ve itaat ettik. Rabbimiz mağfiretini dileriz. Yani günahlarımızı sevaba çevir. Henüz tabiyet olmamış. Ve varışımız bundan sonra ruhumuz vücudumuzdan ayrılacak ve sana ulaşacağız. Burada Allah Teala Allah'a inanmayı koymuş, meleklere inanmayı koymuş, Allah'ın kitaplarına inanmayı koymuş ve Resullerine inanmayı koymuş. Yedi tane inanç şartının dördü var. Allah'a, Resullerine, kitaplarına, meleklerine. Bazı vaatlerimiz yok. Hayrın Allah'tan, şerrin nefsimizin olduğu yok. Ve yedincisi de yok. Ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya.

Aslında yine hepsi tamam oluyor. Yani felki beyne hazin min Resulü Resulü arasında fark etmeyiz dedikten sonra kâle dediler ki semina ve atana, işittik ve itaat ettik, yani ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi sana teslim edeceğimize dair sana söz verdik. Şimdi gufraneke Rabbena, Rabbimiz bize mağfiret eyle dediklerine göre, yani biz mürşidimize ulaşıyoruz, önünde şükür tövbe ediyoruz, ruhumuzu sana ulaştırmakla meşgul olacağız. Yani ruhun Allah'a ölmeden evvel ulaşması da var. Ve dönüşümüz sanadır. Kıyamet gününde sana, senin huzuruna geri döneceğiz. Bir taraftan da ruhumuzu ölmeden evvel sana ulaştıracağız. Yani ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması da var. Evet.

Allah Teala yine bütünü almış. Kufranike muhtevasını aldığına göre günahlarımızı sevaba çevir. Yani biz ruhumuzu sana doğru yola çıkartıyoruz anlamı var. Ve dönüşümüz sanadır da bazı vadel mevti ifade ediyor.

tonight. Sonuca ulaşıyor ayet-i kerime. Görüyoruz ki bütün vesilelerle Allah-u Teala'nın ulaştırmak istediği yer hep aynı, kendi zatına ulaştırmak. Fizik vücudu, nefsi Allah'a teslim ettirmek. Ali İmran 84'te Allah-u Teala şöyle söylüyordu. Kul amennâ billâhi. Peki biz Allah'a inanırız. Ve mâ unzile aleyna, üzerimize indirilene, ve mâ unzile alâ İbrahim'e ve İsmail'e ve İshak'a, Hazreti İbrahim, İsmail ve İshak'a indirilenlere ve Yakub'a ve Esfat'a, Yakub'a ve onun torunlarına indirilene, ve mâ utiye Musa ve İsa, Hazreti Musa'ya ve İsa'ya verilenlere ve Nebiyyüne ve Nebilere verilenlere, min Rabbim, Rablerinden. لَنْ نُفَرِكُ بَيْنَ يَعَدٍ مِنْهِمْ Onların arasında fark gözetmeyiz. وَنَحْنِ لَهُ مُسْلِمُونَ Müslümun biz muhakkak ki Allah'a teslim olanlarız. Ve Ankebut suresinin 46. ayeti kerimesi. Kitap ehliyle mücadelenizi ona göre yapın diyor Allah-u Teala. Şimdi bütün nesillerin ortak bir özellikleri var. Bütün nesiller Kehf suresinin 56. ayet-i kerimesinde bir belli hedefe yönelik olarak gönderiliyor. Ve ma nesilün mürseliyle biz resullerimizi göndermeyiz. İlla mübeşşirine, sadece müjdeleyici olarak ve münzirin ve nezredici, uyarıcı olarak göndeririz. Biz resullerimizi sadece uyarıcı ve müjdeci olarak göndeririz. Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelemek üzere, ondan sonra her kademede müjdeleri arttırmak üzere müjde ulaşınca daha büyük bir müjde, ruhu Allah'a ulaştırınca daha büyük bir müjde, fizik vücudu, nefsi, iradeyi Allah'a teslim ettikçe daha büyük müjdeler vermek yoluyla sonuçlara gitmek. Ve yücadilüllezine keferu bil batılı fi li yuthidu bihil hakka. Ve kafirler hakkı batılla çürütmek için mücadele ederler. Ve yücadilüllezine keferu bil batılı li yuthidu bihil hakka. Hakkı batılla çürütmek için mücadele ederler diyor Allah-u Teala kafirler. Ettehazü ayati, ayetlerimizle ve ma unziru huzuva ve nezledildikleri, uyarıldıkları şeyle alay ederler diyor Allah-u Teala. Allah'ın ayetleriyle ve korkutuldukları şeyle alay ederler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,

Sülh beyat etmedikçe azap etmeyiz diyor. İşte Allah Teala bütün kavimlere Resul gönderiyor. Bütün zaman parçalarında gönderiyor. Hangi zaman olursa olsun bütün kavimlerde mutlaka Allah'ın Resulleri yaşıyor. İşte bunu yaşayan Resuller Allah'ın Resulleri vazifeli. İnsanları hidayete erdirmekle. İnsanların ruhlarını Allah'a teslim etmelerini sağlamakla, fizik vücutlarını, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmelerini sağlamakla görevli Resuller, bütün devirlerde ve bütün kavimlerde. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bütün zaman parçalarında, bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri mutlaka var oluyor. Ama istisnasız hepsini insanlar reddediyorlar. Külli kavmin bir Resul diyor Allah-u Teala. Bütün kavimlerde Resul vardır diyor. Her zaman vardır diyor. Resuller aynı zamanda hidayetçiler. Külli kavmin minhat diyor Allah-u Teala. Bütün kavimlerde hidayetçi vardır diyor her zaman. Bütün kavimlere nezir göndeririz diyor Allah Teala. Aynı şeyi söylüyor. İster hidayetçi desin, ister resul desin, ister nezir desin. Dikkat edin. Biz göndeririz diyor Allah Teala. Biz tayin ederiz diyor. Neziri de resulü de hidayetçiyi de Allah tayin ediyor. Ve sanki birbirinden farklıymış gibi görünüyor manalar. Ama farklı değil. Bütün nezirler Allah-u Teala tarafından tayin edildikleri için mutlaka resuldür. Risaletle vazifelidir. Bütün resuller de aynı zamanda nezirdir. Hem uyarırlar insanları, Allah'a ulaşmayı dilemezlerse gidecekleri yerin cehennem olduğuna dair, hem de insanları müjdelerler. Eğer sen Allah'a ulaşmayı dilersen mutlaka Allah'ın cennetine girersinle başlayan bir müjdeleme usulü. Ve sonuç ne oluyor? Sonuç Allah'ın birinci kat cennetiyle başlayan amel olmanın başlangıç aşamasından sonra kişi birinci kat cennetin sahibi bu aşamada mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman, Resul'e tabi olduğu zaman, devrin imamına tabi olduğu zaman hepsi aynı istikamette, herkesin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir.

Böyle kişi ikinci kat cennetin sahibi olur. Sonra ruhunu Allah'a doğru yola çıkartır. Ruhu Allah'a ulaştığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ruhunu Allah'a teslim etmiştir. Fizik vücudunu ahsen kılacaktır. Fizik vücudunu ahsen kıldıktan sonra bunun manası fizik vücut Allah'a teslim olmuştur. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren bir özellik.

0: taşımaktadır. Daha sonra kişinin nefsini Allah'a teslim ettiğini görüyoruz. Nefsindeki bütün afetleri yok etmek suretiyle bunların her biri insanın manevi tekamülünde ve kazanılan cennetlerde birer kilometre taşı. Ruhun Allah'alaştırılmasında, teslim edilmesinde üçüncü kat cenneti hak ediyor kişi. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman dördüncü kat cenneti, nefsini Allah'a teslim ettiği zaman beşinci kat cenneti, irşada ulaştığı zaman altıncı kat cenneti, iradesini Allah'a teslim ettiği zaman yedinci kat cenneti kişi elde ediyor. Yedi kat cennetin her biri için kişinin Allah-u Teala ile ilişkilerinde mutlaka mükafatı var. Öyleyse bütün insanlık tarihi boyunca Hazreti Adem'den başlayarak insanlar hep Allah'a teslim oldular. Allah'a ruhlarını, beçlerini, nefslerini, iradelerini teslim ettiler. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile ilişkilerimizde teslim söz konusu. Allah'a tesliminiz. Bütün dizaynlar içerisinde Allah'a teslim olmak söz konusu. Öyleyse muhtevayı buna göre tayin etmek mecburiyetindeyiz. Bütün devirlerdeki Resuller, bütün devirlerdeki Nebilerin var olduğu devirlerdeki Nebiler, Peygamberler, bütün Nezirler, aynı zamanda mutlaka Resuller, bütün Hidayetçiler, hepsi bir tek şey yapmakla vazifeliler. Allah'a davet etmek ve insanları buna ikna etmek. Allah'a ruhlarını ulaştırmaları konusunda onları ikna etmek, onlara tebliğde bulunmak. İşte böyle bir dizaynda bütün insanlık tarihi boyunca hep aynı sonucu görmüşüz. Hazreti Adem'in oğulları arasında hem salah mertebesinin sahipleri hem de cehenneme gidecek olan insanlar oluştu. O andan itibaren daha Adem Aleyhisselam'dan başlayarak. Öyleyse her devirde Allah'ın güzelliklerini yaşayanlar oldu. Allah'a teslimlerini tamamlayanlar oldu. Her devirde insanların çoğu ne yazık ki bunlardan olmadı. Allah'a isyan edenler oldu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şeytan öylesine aktif bir mahluk ki, öylesine ikna edici bir özelliğin sahibi ki, bütün insanlarla ayrı ayrı savaşır, onlara savaştığını hissetmez, hissettirmez. Onların kendi düşünceleri zannettirerek zehirini insanlara kabul ettirir. Onların beyinlerini yıkar. Netice mi? Netice o insanların Allah'a teslim olamamaları ve neticede o insanlar için Allah'ın yolundan uzaklaşmak. İşte söz konusu olan şey bu. Bir taraftan Allah'ın Resulleri Allah'a davet ederlerken bir taraftan şeytan kendisine davet ediyor. Bir taraftan Allah'ın Resulleri devirlerinin imamı olarak insanları hidayete davet ederken, her devirde iblis ateşi çağıran imam olarak görev yapıyor. Burada şeytanın imamlığı, namaz kılanlara yapılan imamlık değil, cehenneme çağıran bir önderlik. Ateşi çağıran imamlardan bahsediyor Allah Teala. İnsan şeytanlar, cin şeytanlar ve şeytan şeytanlar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, söz konusu olan kainatın tek dini, Hazreti İbrahim'in hanif dini, insanları teslime çağıran kainatın yegane dini, bütün peygamberler tarafından aynı din vaz edilmiş, aynı dinin gerekleri yerine getirilmiş. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hepiniz için söz konusu olan şey Allah'a teslim olmak. Bütün dünyadaki, bütün kainattaki bütün dinler aynı hedefe çağırdılar. Allah'a ruhun ve için, nefsin, iradenin teslimi. Hepinizin Allah Teala tarafından ona teslim olmanız yoluyla sonsuz mutluluklara ulaştırılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a لكن استعينتنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: Muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler, Bilgi Sergin'de daha inşallah sizlerle birlikteyiz ve az sonra bir eşsiz sohbetiyle daha Muhterem Efendi Hazretleri Doktor İskender Ali Mehir inşallah sizlerle birlikte olacaklar. Ben müsaadenizle takdim için Muhterem Efendi seslenmek istiyorum. Muhterem Efendimiz, mübarek ellerinizden inşallah sonsuz hürmet yapıyoruz. Çok kıymetli duvarlarınızı bekliyor ve bugünkü bu eşsiz sohbetinizde zaten bizi muhterem izleyici, dinleyici ve de sevgili öğrencilerinizle baş başa bırakıyor. Tekrar mübarek ellerinizden sonsuz hürmetlerimizi yapıyoruz inşallah.
2: Allah razı olsun Berhan. El-Fatiha ve as-salavat. Allah ve salala Muhammed. Eyzü'l-Lahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Er-Rahmanirrahim. Maliki ve Müdîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha gönül dostları bizler bir aradayız. Allah'ın yolundaki ona en bağlı olan en sağlam insanların oluşturduğu bir bütünlük. Allah ile bütünleşmek ve Allah'ın dostlarının kendi aralarında bütünleşmesi. Gerek Allah'ın tekliği,
3: gerek Allah'a bağlı olanların hayatlarını Allah'a adamış olanların tekliği, her ikisi de vahdetin birer ayrı cephesini gösterir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kainatın tek dininden bahsederken İslam kelimesini kullanıyor ve Hanif kelimesini kullanıyor. Her ikisi de aynı hüviyeti gösteriyor. Birinci anlamdaki mana Allah'a teslim olmak. Ruhu teslim etmek, fizik vücudu teslim etmek ve nefsi teslim etmek. Üç ayrı teslim. Bunların tamamlanmasından sonra otomatik oluşan bir dördüncü teslimiyet. Kalbimize yanılması yoluyla, irşada ulaşmak yoluyla Allah'a iradenin de teslim edilmesi. Demek ki dört safa söz konusu. Bu Allah ile olan ilişkimizde Allah ile bir olmanın sağlanması. Bizde Allah'ın bir emaneti var. Ruhumuz. Onu mutlaka Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Ona ait olan bir varlık, bize ait olan bir varlık değil. Bizde sadece bir emanet, bu hayatı yaşadığımız sürece. Bu hayattan sonra bir daha bizimle beraber olmuyor. Biliyorsunuz ki hayat sonsuzdur. Bu dünyada insanlar ölür. Ama aslında ölüm bir son değildir. Çünkü kıyamet günü zaman bizim hayatta olduğumuz noktaya geri döndüğünde hepimiz yeniden hayatta olacağız. Ve sonsuza kadar bir hayat yaşayacağız. Hay olma, canlı olma fiili burada bir sonsuzluk gösterir. Sizler Allah'ın dostları orada kıyamet gününde Allah'ın cennetine gireceksiniz. Kim Allah'a ulaşmayı dilediyse, dilediği andan itibaren, daha üçüncü basamaktan itibaren o kişi Allah'ın cennetini kazanmıştır. Cennet veya cehennem, her ikisi de enerji bedenlerle yaşanır. Bu enerji bedenin içinde ruh mevcut değildir. Cennet veya cehennem hayatını yaşadığınız zaman fizik vücudunuzun içinde ruh mevcut değildir. Fizik vücudunuz vardır, bir de nefsiniz vardır. Ruhunuz mu? O Allah'tadır. Allah'ın hepimize üfürdüğü, kendisine ait olan, mutlaka kendisine dönmesi lazım gelen bir varlık, onu Allah'a doğru yola çıkardığınız anda sizden ayrılır. Ne zaman 10 tane ihsanla Allah'ın 10. ihsanda size gösterdiği mürşidinize ulaşırsanız, ona teslim olursanız, teslim olduğunuz andan itibaren olay bitmiştir. Teslim olduğunuz andan itibaren ruhunuz Allah'a doğru yola çıkmıştır. Mürşidinde yapılan tövbe merasimiyle ruhunuz mutlak olarak sizden ayrılır. Ne zaman? Eğer 10 tane ihsanla mürşidinize ulaştıysanız, 10 tane ihsanla ona ulaşmanız meseleyi çözer. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıkar. 7 safha sonra ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. Ve Allah'ın Allah'a geri dönmesi lazım gelen emaneti Allah'ın zatına geri dönmüştür ve Allah'ın zatında yok olmuştur. Bu birinci tesliminiz. Daha sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Nefsinizin kalbindeki nurlar %91'e ulaştığı zaman fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Daha sonra daimi zikre ulaşacaksınız. Nurlar %100'ü bulacak. Ve nefsinizi de Allah'a böylece teslim edeceksiniz. Ne fizik vücudunuz, ne de ruhunuz Allah'ın zatına ulaşmaz. Ne fizik vücudunuz, ne de nefsiniz Allah'ın zatına ulaşmazlar. Ulaşan Allah'ın sizdeki emaneti olan ruhtur. Allah'tan size bir emanet olarak düşürülmüştür. Sonra da Allah'a geri dönmüştür. Görevini yerine getirmiştir. Teslimiyet tamamlanmıştır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ruhunuz Allah ile bir olduğu zaman vahdetin birinci bölümü tamamlanmıştır. Artık siz ruhu Allah'ta olan birisiniz. Ruhu Allah'a ulaşmış olan, Allah'a ermiş olan birisiniz. Bu sebeple Türkçedeki adınız ermiştir. Allah'a ermiş. İşte vahdetin bu noktasında kulluğun sahibiyle bir araya geldiği, bir olduğu, tek olduğu kulu Rabbinden bir emanetle ayıran duvar artık yoktur. Emanet sahibine teslim edilmiştir. Allah Teala diyor ki biz emaneti yere, dağlara ve göklere teklif ettik. Onlar emaneti kabul etmekten, yüklenmekten korktular, çekindiler, hazır ettiler bundan. İnsana teklif ettik de insan emaneti yüklendi, hamil oldu. Çünkü insan cahildir ve nankördür. cahil ve nankör olmak nefsin iki afetidir. Öyleyse Allah-u Teala nefs ve fizik vücut beraberliğine teslim etmiştir ruhu, emaneti. Ve 22. basamakta emanet Rabbine geri döner, ulaşır ve Rabbinin zatında yok olur, kaybolur. Artık o ait olduğu yere iade edilmiştir. Geri dönmüştür, rücu etmiştir. İşte Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesinde Allah Teala bir emanet olan ruha şöyle seslenir. İrci'i ila Rabbike. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Birliğin kulda insan adı verilen Allah'ın bu kulunda emanet olarak bulunan bir vücudun, ruhun onun gerçek sahibine geri dönmesi, kulun Allah ile olan ilişkisinin en üstün safhasını ifade eder. Allah'a ait bir varlığı sadece insan adı verilen Allah'ın bir tek mahluku beraberinde bulunabilir. O insandır. Kainatın en üstün varlığıdır. En üstün olmasının sebeplerinden bir tanesi de Allah'ın ruh adı verilen emanetini sadece kendisine verilen bir yetkiyle sadece insanın taşımasıdır. Şu kainat üzerinde insandan başka hiçbir varlık ruh adı verilen bir emanete sahip değildir. Allah'a geri dönen bir özelliği hiçbir mahluk taşımaz. O özelliğe sahip kılınmamıştır. Bu sebeple insan bütün mahlukatın arasında imtiyazlı, çok özel bir yerin sahibidir. Allah'a geri dönmek özelliğinde olan Allah'ın kendisine verdiği bir emanetin sahibi olmuştur insanoğlu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, vahdetin, birliğin bu bölümüne baktığınız zaman İnsanla bir olan ruh, Allah'la bir olmuştur. Evvelce Allah'la bir olan ruh, sonra insanla beraber kılınmıştır, sonra tekrar ait olduğu asli yere, Allah'ın zatına geri dönmüştür ve Allah'ın zatında yok olmuştur. İşte böylece kuluyla o kulu yaratan Rabbi başka hiçbir mahlukuna nasip olmayacak bir beraberliğin içinde olmuşlardır. Ruh insanın bir parçasını, bir vücudunu oluştururken bir emanet olarak sahibi olan Allah'a geri dönmüş, vahdetin bir birlikle, beraberlikle temsil edildiği, Allah'ın zatında ifna olmayı başarmıştır. Böyle olmasaydı ne olacaktı? Böyle olmasaydı, kişi hayattayken ruhunu Allah'laştırıp da Allah'ın evliyasından, yani Veliyullah'tan olmasaydı, Allah'ın evliyasından biri olmasaydı veya Allah'ın velisi olmasaydı, veliullah kelimesi veya evliyaullah kelimesi Allah'ın velisi, dostu veya veliullah kelimesi bu anlama gelir veya evliyaullah kelimesi Allah'ın dostları demek. Ya veliullah'tan biri olursunuz ya evliyaullah'tan biri olursunuz. Allah'ın dostlarından biri olursunuz veya veliullah olursunuz, Allah'ın dostu olursunuz. İkisi de aynı noktaya ulaşır. İnsanla ruh arasındaki birlik, vahdet, ruhla Allah arasındaki asli vahdete dönüşmüştür. Eğer öyle olmasaydı, hayatta onu ulaştırmasaydı insanoğlu, bu ruh her halükarda bir emanet olması hasebiyle sahibine geri dönecekti. Ne zaman? O kişinin ölümüyle. Ölüm tahakkuk ettiği zaman ölüm melekleri gelirler, o kişiyi öldürürler. Sonra mı ne olur? Sonra o kişinin ruhunu, öldükten sonra vücudu terk eden ruhu beraberlerine alıp Allah'ın katına yükselirler ve Sidretül Münteha'ya kadar Azrail Aleyhisselam'la veya ölüm meleklerinden biriyle ulaşan, yolculuk yapan ruhunuz, Azrail Aleyhisselam'ın oradan yukarıya geçememesi, varlıklar alemini aşamaması sebebiyle, orada kalması sebebiyle yalnız başına 7. katın en üst noktasından Allah'a geri döner. İşte insanla ruh beraberliğinin sona ermesi, tekrar ruhun Allah ile beraber olması vahdetin bir bölümünü içerir. Ruhun Allah ile birliği, beraberliği sağlanmıştır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, vahdet sadece Allah'ın birliğine inanmak değildir. Vahdet insanlar cephesinden de farklı bir hüviyeti ifade eder. Allah'ın dostlarının, Allah'a tapanların, Allah'a ibadet edenlerin, Allah'a kul olanların tek bir kitle oluşturması vahdetin insanlık açısından cephesini teşkil eder. Vahdet müessesesinde insanların bir araya gelmesi söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İnsanların bir inançla, imanla bir araya gelmesi söz konusu. Bu dizaynla insanların var olması söz konusu. Bu açıdan muhtevaya baktığınız zaman Allah'a inananların, ona gönül verenlerin, ona aşık olanların bir tek kitleyi oluşturduğu, bir Allah'a yakınlar dizaynı göreceksiniz. Allah'a yakın olmak, Allah'a inanmak, ondan hoşlanmak, onu sevmek, ona aşık olmak ve ona hayran olmak bölümlerini içerir. Hepsi vahdetin birer üst kademesidir. Allah'tan hoşlanmakla başlar, sevgiyle devam eder, aşık olmakla sona yaklaşır ve en üst boyutta hayranlık oluşur. Bu safhaların yaşandığı bütün insanlık cephesinde vahdet vardır. Birlik ve beraberlik vardır. Yek vücut hareket etmek vardır. Bağlılık vardır Allah-u Teala'ya, sadakat vardır. Bu cihan çumul, kainat çumul bir Allah sevgisidir. Bütün kainatta insanlar bu hedefe yöneltilmek üzere, yöneltilmek üzere yaratılmıştır. Hepiniz Hanif fıtratının sahibisiniz. Bu fıtratla doğarsınız. Allah'ın tek olduğuna inanan bir tabii inanç size Allah-u Teala tarafından teslim edilmiştir. Bütün insanlar bu inancın sahibi olarak yaratılırlar. İç dünyanızdaki Hanif fıtratının tecellisi tek Allah'a inanmak şeklinde sizde noktalanmıştır. Varlığınızda yerleşik bir parçanızdır sizin. Bütün insanlar Hanif fıtratıyla yaratılmıştır. Allah-u Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde biz bütün insanları 30. ayet-i kerimesinde biz bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattık diyor. İşte Hanif fıtratı tek Allah'a inanmak, Allah'ın tekliği konusunda iç dünyasında bulduğu bir inançtır kişinin. Allah'ın vahdaniyeti, tekliği. İşte Hanif fıtratı sadece tek Allah'a inanmayı hedef alan bu yapıyla kişinin yoğrulduğu, kendisine tek Allah inancının emdirildiği bir insan yaratmış Allah-u Teala. İnsan bu temel özelliğin sahibidir. O kadar mı? Hayır. Hanif fıtratı kişinin Allah'a teslim olma özelliğini de içerir. Ruhunu, bir, fizik bedenini, iki, nefsini, üç ve iradesini, dört, Allah'a teslim etmekle biz insanlar mükellefiz. Hanif fıtratı bizi bu hedefe götürecek olan bütün özellikleri taşır ve hepimizin müşterek fıtratıdır. bütün insanlarda yaratılışta hani sıfatı söz konusudur. Bir başka ifadeyle İslam fıtratı Allah'a teslim olma özelliği doğuşumuzla beraber Allah-u Teala'nın bize ihsan ettiği yapımızda meknuz olan muhtevamızı teşkil eden bir özellik. Öyleyse bu fıtratın sahibi olarak doğarsınız. Bu fıtrat sizi Allah ile bütünleşmeye götürür. Yani Allah'ın size verdiği, sizin bir vücudunuzu teşkil eden ruhunuz Allah'a ulaşıp teslim olur. Bu teslim son değildir. Adım adım zikriniz artacak ve bir gün fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanacaktır. Bu özelliği fizik vücudunuz kazandığı zaman ruhunuz Allah'a çoktan ulaşmıştır. Nefsinizin kalbinde ise hala %9 afet vardır. Yani fizik vücudunuzu Allah'ın bütün emirlerine yapmaktan engellemeye çalışan %9 nefs afeti. Fizik vücudunuz bunları hiç dikkate almaz. Öfkesini yutar. Negatif faktör, %9 çevresindeki negatif faktörü kendisini etkilemez. Bir hududun içinde tutar. İşte bu fizik vücudun Allah'a teslimidir. Hanif fıtratının temel özelliklerinden biridir. Fizik vücudunuz Allah'a ulaşmaz. Allah'a ulaşmak suretiyle Allah'a teslim olmaz. Gene bu dünyada kalır. Ama muhsinlerden biri olarak fizik vücudunuzu Allah'ın bütün emirlerini mutlak olarak yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete ulaştırmış olursunuz. Bu ikinci teslimiyetinizdir. Hani fıtratı teslimlerden oluşan bir fıtrat olduğu için Kur'an'da hanif olmak İslam olmakla paralel tutulur. İslam olmak Allah'a teslim olmak manasına gelir. Ve İslam'dan başka Allah'a teslimin dışında bir dinin kainatta hiç mevcut olmadığını söylüyor Allah-u Teala. Öyleyse bir taraftan bu hasletle donatılmışız. Hani fıtratı fıtraten bize verilmiş. Öbür taraftan bunun tatbikatı bize emredilmiş. Hani fıtratının bir gereği olarak sonunda nefsimizi de Allah'a teslim ederiz. Daimi zikirle birlikte nefsimiz de Allah'a teslim olur. Daimi zikir nefsimizin kalbindeki bütün afetleri sıfırlar. Öfke, kin, kıskançlık, haset, nefret, iftiralar, isyan ve benzeri negatif faktörlerin hepsi karanlıklar olarak nefsimizin kalbinde temsil edilirken daimi zikre paralel bir dizayn içerisinde nefsimizin kalbindeki afetlerin hepsi adım adım bizi terk ederler. Yerlerini ruhumuzun hasletlerinin eşitleri olan faziletler alır. Başta en büyük faktör olan sevginin yer aldığı bir güzel dizayn. Öyleyse her güzel şey insanlar için bir bütünü oluşturur. Bu bütün Allah ile bütünleşmektir. Giderek Allah'a daha yakın olursunuz, daha yakın olursunuz. Mutluluğunuz her geçen gün daha üst boyutta yerleşir, yerli yerine oturur. Sevgili kardeşlerim, mutluluk bir vetiredir, fenomendir, yaşam tarzıdır. Hayatınızın bir parçası olmak üzere Allah-u Teala tarafından size tahsis edilmiştir. Siz kabul ederseniz mutluluğu yaşarsınız. Etmezseniz mutsuzluğu yaşarsınız. Şu dünya hayatını yaşarken mutluluk nedir diye hiç düşündünüz mü? Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Çevrenizde, iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde bir uyum halidir. Sulh ve sükune ulaşmak, savaşı bitirmek, uyum sağlamak, işte bunun adı mutluluktur. Hangi şartlarda bunun adı mutluluktur? Üç aleminizde birden yerleşecek. Birinci temel şart. İç dünyanızda sulh ve sükunun sahibi olacaksınız. Kavgayı bitirmiş olacaksınız. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavgayı. Dış dünyanızda sulh ve sükunun sahibi olacaksınız. Başka insanlarla olan kavganızı bitireceksiniz. Allah ile olan ilişkilerde kavgayı bitireceksiniz. Şeytanla olan kavganızı, şeytanı esir alacaksınız. Artık size bütün kötülüğüne, sinsiliğine rağmen hiçbir şey yapamayacak olan elleri ayakları bağlanmış bir şeytan kalacak. Şeytanla sulh ve sükun hali. Size gene düşman ama düşmanlığı hiçbir şey ifade etmez. Daimi zikrin sahibi olduğunuz zaman nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayacak. Hiç afet kalmaması demek şeytanın size tesir edebilecek olan bütün imkanlardan yoksun olması demek. Çünkü yalnız nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Daimi zikirse nefsinizin afetlerinin hepsini yok etmiştir, devre dışı bırakmıştır ve bu dizayn içerisinde her şey en güzel hüviyete bürünmüştür. Ne olmuştur? İç dünyanızda sülfe sükuna ulaştınız. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmadığı için ruhunuzun bütün hasletlerinin paralelinde olan faziletler, nefsinizin kalbini %100 işgal ettiği için şeytanın hiçbir şekilde size tesir etmesi mümkün değil. Nefsiniz de afetlerden tamamen kurtulduğu için ruhunuzun eşidi olmuştur. Her ikisi de, ruhunuz da nefsiniz de Allah'ın bütün emirlerini %100 yerine getirmek isterler ve bunu gerçekleştirirler. Bu kavganın bitmesi demektir nefsinizle ruhunuz arasında. Allah'ın yasak ettiği ne varsa her ikisi de nefsinizle ruhunuzla onları asla yapmak istemezler. İşte böyle bir dizaynda bütün insanlar için söz konusu olan şey iç dünya saadeti, enfisi mutluluğun yaşanmasıdır. Bu kadar mı? Hayır, bu kadar değil. Kişinin dış dünyasında da kavga bitmiştir. Başka insanlara karşı o kişi artık iç dünyasında hiçbir zaman düşmanlık hissedemez. Herkesi mutlak olarak sever. Kim ona nasıl davranırsa davransın, sevgisi kesin olarak o kişiye karşı da vardır. Hiç kimseden nefret etmesi mümkün değildir. İşte bu noktada kişi dış dünya ile de sulh ve sükun ortamını kendi cephesinden yüz üzerinden yüzle dört dörtlük olarak kurmuştur. Ve dış dünyasında da mutludur. Sulh ve sükuna ulaşmıştır. Ona düşman olanlar her zaman var olacaktır. Ama onun hiç kimseye düşman olması mümkün değildir. Bu kişinin dış dünyasındaki mutluluğudur, huzurudur. Ve mutluluğun üçüncü cephesi Allah ile olan ilişkilerde mutluluk. Birinci cephede emirler var. Allah'ın bütün emirlerine tam itaat eder kişi. Hem nefsi hem ruhu aynı standartlarda Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir. Peki o emirleri yerine getirirken bize engel olan iblis, nefsimizin afetlerine tesir etmek suretiyle bizi Allah'ın emirlerine isyan ettiren iblis nerede? Gene sizinle uğraşır ama nefsinizin afetlerinde onun tesir edebileceği hiçbir karanlık nokta kalmamıştır. Onun için iblisin size tesir edebilmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Mümkün değilse Allah'ın emirlerinden sizi asla vazgeçiremez. Ya yasak ettiği fiiller, onlarda da hükümran olması mümkün değildir. Öyleyse böyle bir dizaynda ne emirler cephesinde ne yasaklar cephesinde şeytan size hiçbir negatif tesir icra edemez. Ne Allah'ın yasaklarını işletebilir ne de emrettiği şeyleri, Allah'ın emrettiği şeyleri yapmanıza engel olabilir. Ne olmuştur? Şeytan sizin esiriniz, sizin köleniz olmuştur. Bir başka ifadeyle gazoz ağacınız olmuştur. Siz galipsiniz. Yüz üzerinden yüzle iblisin hiçbir zaman etkileyemediği karşınızda kendisini son derece zavallı hissettiği, bu yüzden öfkesinden kudurduğu ama hiçbir şey yapmasının mümkün olmadığı bir zavallılık içinde iblis size teslim olmuştur. Vahdetin son halkası kesintisiz bir mutluluktur. İç dünyanızda kesintisiz bir mutluluk, kesintisiz bir sulh ve sükun hali nefsinizle ruhunuz arasında. Dış dünyanızda kesintisiz bir mutluluk, kesintisiz bir mutluluk hali sizinle dışınızdaki bütün insanlar arasında. Allah ile olan ilişkilerinizde kesintisiz bir mutluluk, kesintisiz bir sulh ve sükun hali şeytanın size esir olması sebebiyle. İşte Allah'ın hepinizden beklediği sonuç budur. Şu dünyada kesintisiz bir sulh ve sükun haline iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde ulaşmak ve vahdetin sahibi olmak. Böyle insanlardan oluşan bir toplum yapısı vahdeti tam olarak temsil eder. Bakınız ne diyor Allah Teala Ali İmran 103'te sahabeye? Ey sahabe diyor, siz vaktiyle birbirinizin can düşmanıydınız. Sonra Allah kalplerinizi telif etti de birbirinizin can dostu oldunuz diyor Allah Teala. İşte vahdet budur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, cemaatin vahdeti Allah yolunda tek bir kitleyi vücuda getirmek. Kimdir bu insanlar? Bu insanlar sahabedir. Özellikleri nedir? Özellikleri varlıkta da darlıkta da herkese en güzeli ulaştırmaya çalışmak. Herkese manevi ve maddi katkılarda bulunmak. Başka insanlara kendini hasretmek. Bir başka manası bunun Allah'a kendini hasretmek demektir. Çünkü başka insanlara yapacağınız bütün yardımları, bütün hizmetleri Allah kendisine yapılmış kabul eder. Öyleyse bu kitleler oluşmuş mu? İnsanlık tarihi boyunca hep oluşmuş. Bütün kavimlerde Allah Teala insanlık tarihi boyunca hiç eksiksiz olarak olmaması hali mümkün olmayan standartlarda resuller bahsetmiş. Her kavmin içinde insanlık tarihi boyunca olduğu gibi bugün de bu resuller yaşamakta. İşte bu yaşayan resullerin etrafında bir kitle oluşması söz konusu oluyor. Birbirlerinin can dostu olan, çevresindeki Allah dostlarını kendisini sevdiğinden daha fazla seven Allah erlerinden oluşan bir bütünlük. Bu yol erenler yoludur.

onun size karşı olan sevgisi, sizin ona karşı olan sevginiz birbirine perçinlenerek arttıkça, boy attıkça, ona ilmel yakinin ötesinde hakkül yakinle vahdeti oluşturdukça, aynen yakin nefesinde hakkın yakin standartlarında Allah ile vahdeti kurduğunuz zaman siz takva elbisesini giymiş olursunuz. Takva elbisesi hakkül yakin takvasına ulaştığınız zaman sizi mutluluğun şahikasına ulaştırır. En üst boyutuna ulaştırır. Burada vahdet bütün boyutlarıyla teşekkül etmiştir. O insan iç dünyasında, dış dünyasında, Allah ile olan ilişkilerinde kesintisiz bir mutluluğa, kesintisiz bir sulh ve sükun haline ulaşmıştır. Zülcenahayn olmuştur. Yani hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin iki cihan saadetinin sahibi olmuştur. Vahdetin şahikasındadır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, varoluşunuzun nedeni işte budur. Allah Teala hepinizin sonsuz bir mutluluğa ulaşmanızı ister. O şahika noktasında öyle bir insan olursunuz ki bütün güzelliklerin sahibi olan Allah'a en yakın insanların içinde olursunuz. Ruhunu da, veçhini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmiş biri. Hakkül yakin takvasının sahibi. Sonsuz mutlulukların sahibi. Cennetlerden en üst cennetin sahibi. Dünya saadetinde en üst noktada yaşayanlardan biri. Peygamberlerle, sıddıklarla ve şehitlerle en üstün cennete ulaşacak olan biri. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Unutmayın. Allah Teala hepinizi O yarattı. Ve hepinizin ulaşmasını istediği yer işte bu müstesna yer. Kişinin sonsuz bir mutluluğa ulaştığı yer. Vahdeti her boyutta yaşadığı yer. Sahabe bu vahdeti bu boyutlarda yaşadılar.

bütün sahabe varlıkta da darlıkta da infak eden, bütün sahabe diğerlerini, bütün arkadaşlarını kendisinden daha önde tutan, bütün çirkinliklere sırtını dönmüş olan, Allah'ın bütün güzelliklerini yaşayan, bir formu, bir hüviyeti temsil ettiler. İşte o hüviyetin dizaynına dikkatle bakın ki onun adı mutluluktur. Allah'ın hepinizden istediği yegane şey sizin mutlu olmanızdır. Bunun için size hani fıtratını Allah-u Teala ihsan etmiş, hepinizin hani fıtratının sahibi olarak sonsuz saadetlere ulaşmanızı istemiş Allah-u Teala sizden. Ve topu size vermiş, size atmış. Demiş ki, kim bana ulaşmayı dilerse sadece onlar benim ahdime erebilir. Zalimler benim ahdime eremez demiş Allah-u Teala. İnsanlar sadece başkalarına zulmettikleri için zalim olmazlar. İnsanlar kendi nefslerine zulmettikleri zaman da zalimdirler. Başkasına yapılan bir kötülük kişinin sadece onlara zulmetmesini değil, kendine de zulmetmesini oluşturur. Hangi olayda yaşadığınız, hangi olayda derece kaybettinizse o olayda her şeyden evvel kendinize zulmettiniz. Bu ya başkalarına zulmetmek suretiyle, onlara haksız bir davranışta bulunmak suretiyle tecelli eder veya Allah'ın bir emrini yerine getirmemekte, sizinle alakalı olan bir emrini yerine getirmemekle veya bir yasağı, sadece sizinle ilgili olan bir yasağı işlemekle gerçekleşir. O zaman Allah-u Teala sizden razı olmaz. Her derecat kaybettiğiniz olay sizin için kendinize yaptığınız bir zulümdür sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Zulümden beri olmaya çalışın. Nail-i zikre ulaştıktan sonra bunun çok kolay olduğunu göreceksiniz. Her açıdan güzellikleri yaşayan Allah'ın bir sevgilisi, mutluluğun şahikasında olan bir insan olacaksınız. Hatta tukat-ı takvanın sahibi olduğunuz zaman Allah'ın kölesi olmayı başardığınız zaman, takva elbisesini giydiğiniz zaman, sevgili kardeşlerim, öğrencilerim, izleyenlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki bu güzellikleri yaşamanızı öylesine gönülden istiyorum ki Allah Teala'nın onları size de, size de, size de yaşatmasını,
en büyük ideal olarak hayatımın bir parçası yapmışım. Sizler için yaşıyorum. Allah bana verdiği hayatı sizler için verdi. Sizin mutluluğunuz için varım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyorum. Biliyorum ki hepiniz bu güzellikleri yaşayasınız. İnsan olmanın onurunu gurur afetiyle karıştırmadan, kibir afetiyle karıştırmadan insan olmanın, insanı insan kılan, başkalarının hizmetinde kılan onurunu sizin de yaşamanızı öylesine çok istiyorum ki, ve Allah-u Teala'nın bunu hepinize vereceğinden, vermeye hazır olduğundan öylesine eminim ki içimden bağırmak geliyor. Hadi ne duruyorsunuz? Hadi koşun. Allah'ın sizin için vücuda getirdiği, sizin yaşamanız için size teslim etmeye hazır olduğu o mutluluğu siz de yaşayın. Koşun. Mutluluğa koşun. Hayırlarda yarışmaya koşun. Sevgili kardeşlerim, bundan 14 asır evvel sahabe böyleydiler. Mutluluğa, hayırlarda yarışmaya koşmuşlardı. Vahdeti yaşamışlardı. Hadis fıtratının birer parçasıydılar. Hem aralarındaki o muhteşem birlik ve beraberlik sebebiyle, hem de Allah'ın onları mutlu kılmak konusunda kendilerine verdiği bütün imkanları seferber etmeleri sebebiyle hayatlarını başkalarına adamaları ve Allah yolunda kainattaki en kuvvetli birliği oluşturmaları sebebiyle. Öyleyse biz de öyle olalım sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Tek el, tek kalp, tek kitle. Vahdet. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Hem cennet mutluluğu hem dünya mutluluğu sizlerin olsun. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha ve as-salavat Allah'a ve salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Estaizu billahi sıratel müstakim. Sıratel nezzele ve tarihim galiba. Dalim. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dileğiyle inşallah sözlerimize başlayalım. Allah muhakkak ki her şeye kadirdir. Bugünkü konumuz ahde vefa. Ahit, karşılıklı bir anlaşmayı ve bir teklifi tazammun eder. Önce taraflardan birinden bir teklif gelir. Bu ahdin başlangıcıdır. Karşı taraf ahdi kabul ederse o ahdi üstlenmiş olur. Öyleyse taraflardan birincisiyle ikincisinin arasında bir icap ve icabı kabul söz konusudur. Öyleyse ahde vefa dediğimiz zaman ahdin ifa edilmesi söz konusu. Vefa kelimesiyle ifa kelimesi aynı kökten geliyor. İcap kelimesiyle icabet kelimesi de aynı kökten geliyor. Öyleyse ahd bir davetle başlar. İşte ahdallahi Allah'ın davetinin adıdır. Ahdallahi ile bunun manası Allah'ın ahdidir. Allah birinci taraf olarak bizlerin hepimizin sahibi olarak bize müracaatte bulunuyor. Ahd oluşmasını istiyor aramızda. Allah ile bizim aramızda bir ahdin oluşmasını istiyor. Karşılıklı ahde vefa etmemiz emrediliyor. Allah'ın ahdi ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmeyi ifade eder. Hepsini kapsamına, yani muhtevasına alır. Allah icaba davet ediyor bizi. Ahdallahi. Şimdi gelin beraberce Rad suresinin 23. ayet-i kerimesine, 20. ayet-i kerimesine beraberce bakalım. Rad suresi 20. ayet-i kerime. Ellezine yufune bi ahdillahi. Onlar Allah'ın ahdine vefa ederler. Allah'ın ahdini yerine getirirler. Yufune, ifa etmek, vefa etmek demek. Ahde vefa göstermek demek. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Allah hepimize ahde bulunuyor. Allah'ın bu ahdine dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim.
baktığınız zaman şunu göreceksiniz. Allah sizlerde emanet olarak bulunanların hepsini geriye istiyor. Ruhunuzu da, veçinizi de, fizik vücudunuzu da, nefsinizi de, iradenizi de. Bu Allah'ın ahdidir. Böyle bir ahd bir icapla başlar. Allah-u Teala ezelde icabı ortaya koyuyor. İcaba davet ediyor bizi. A'raf suresi 172. ayete beraberce bakıyoruz. Allah-u Teala buyuruyor, biz bütün Adem oğullarının sırtlarından onların zürriyetlerini çıkardık ve onlara dedik ki Elestü bi Rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu, dediler ki bela, evet. Negatif suallerin pozitif cevabı bela kelimesi. Dediler ki evet, sen bizim Rabbimizsin. Sonra diyor ki Allah Teala kıyamet günü ben bundan haberdar değildim demesin diye biz onların hepsini nefsleri üzerine şahit tuttuk diyor. Gerçekten kıyamet günü ben bundan haberdar değildim diyebilen sadece nefsimiz olabilir. Doğuşumuzdan itibaren bize verilen ve baştan aşağı afetlerle dolu olan o korkunç şey nefsimiz. Şeytanın ilticagahı, şeytanın yerleşme standartlarının bütünüyle müsait olduğu yegane alan. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki böyle bir dizaynda her şeyi en güzel standartlarda oluşturmamız söz konusu. Yani Allah'ın ahdine eda etmemiz. Şimdi Allah-u Teala A'raf 172'de kıyamet günü ben bundan haberdar değildim demesin diye biz onların nefslerine şahit tuttuk diyor Allah-u Teala. Acaba olay burada bitiyor mu?

buradan çok ciddi bir sonuca ulaşamıyoruz. Nefslerin üzerine Allah-u Teala bizleri şahit tuttuğunu söylüyor. Ama Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde mesele çözüme ulaşıyor. Allah-u Teala diyor ki Allah'ın üzerinizdeki Allah'a verdiğiniz üzerinizdeki misakinizi hatırlayın ki o zaman Allah'a işittik ve itaat ettik dediniz. O da misakinizi üzerinize farz kıldı. Misakinizle sizi bağladı diyor Allah-u Teala. Öyleyse olaya daha yaklaşarak bakalım. Allah-u Teala ben sizin Rabbiniz değil miyim dedikten sonra bizleri bir araya getirmiş durumda ve hepimizi birden Allah-u Teala ben sizin Rabbiniz değil miyim deyip pozitif cevap aldıktan sonra diyor ki madem ki ben sizin Rabbinizim öyleyse sizlerden yemin istiyorum ey nefsler bana teslim olacağınıza dair. Misak istiyorum ey ruhlar bana teslim olacağınıza dair. Ahd istiyorum ey fizik vücutlar bana teslim olacağınıza dair. Ve Allah Teala soruyor. Sözlerimi işittiniz mi? İşittik diyoruz. Semina, işittik. Allah Teala öyleyse itaat edin buyuruyor. Ve sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ruhumuz Allah'a misak veriyor. Biz ölmeden evvel Allah'a geri dönüp Allah'ın zatında yeniden yok olacağına dair, yerini alacağına dair. Fizik vücudumuz Allah'a ahd veriyor. Allah'a teslim olup Allah'a kul olacağına dair. Nefsimiz Allah'a yemin veriyor. Allah'a bütün afetlerinden kurtulup teslim olacağına dair. Ve Allah Teala bu üçünün kendisine verdiği yemin üzerine onlardan bu üçlüden bir misak alıyor. İradenin de Allah'a teslim edileceğine dair. Hem Allah'ın söylediklerinin değiştirilmeden başka insanlara aktarılacağına dair bir misak. Hem de üzerimize farz kılınan, irademizi de muhtevasına alan bir teslimler dizisi. Ve yemin
misak, ahd ve bunların üçüne irademizin tesliminde ilavesiyle oluşan misaki biz Allah'a veriyoruz. Allah bizden misak alıyor. İşte burada Kur'an-ı Kerim'de kullanılan üç tarz yeminin yemin, misak ve ahd. Üç kelime geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Bunlardan bir ahd bize ait, bir ahd Allah'a ait. Bizim ahdimiz fizik vücudumuzu Allah'a teslim edip Allah'a kul kılmak. Fizik vücudumuzla alakalı. Allah'ın ahdi ise, yani bize yaptığı icap ise, davet ise, ruhumuzu da ve içimizi de nefsimizi de irademizi de Allah'a teslim etmek. Dikkat edin. Bu icabın kabulü ahd adını almıyor. Bu icabın kabulü misak adını alıyor. Allah'ın bizden istediği hedefe, Allah'ın bizimle ahdleşmeye teşebbüsü sonuçlanıyor. Allah'ın ahdine biz Allah'a verdiğimiz sözle bağlılık müessesesini gerçekleştiriyoruz. Bu sözümüzün adı, Allah'a verdiğimiz sözümüzün adı misak. Allah'ın ahdiyle, dört teslimi içeren ahdiyle yaptığı davete icabet ediyoruz. Allah'a misak veriyoruz. Öyleyse yemin ve misak ve ahdimizi ruhumuzun ve içimizin, nefsimizin Allah'a verdiği yemini, misaki ve ahdi bir bütün olarak değerlendirin. Bunlar üç vücudumuzdan Allah-u Teala'nın aldığı bir muhteva. Ama Allah'ın ahdi, Allah'ın bize verdiği iradeyle tahakkuk ediyor. Allah'ın ahdinin oluşturduğu icabın kabulü irademiz tarafından geliyor. Ne nefsimizin, ne ruhumuzun, ne fizik vücudumuzun verdiği üç yeminin muhtevasında olmayan, onların ötesinde bir icap. Çünkü Allah'ın ahdi üç yeminimizi aşıyor. Ve aşan kesimin cevabı, yani Allah'ın ahdinin cevabı irademizin cevabıdır. Allah'ın bize verdiği serbest iradenin, bütün sistemlerimizi bağlayan serbest iradenin cevabıdır. İradi yapı, ne yapacağımıza karar verdiğimiz, nefsimizin afetlerine karşı zorlayıcı faktör, iradenin buradaki muhtevasına dikkat edin. Allah-u Teala da yemin, misak ve ahd adı verilen üç tane yeminimizden birinin adını kullanıyor, ahdi kullanıyor ve bize bir teklifte bulunuyor, bir icapta bulunuyor. Teklif, icap, Allah'ın ahdi, bir ahdleşme. Ahdleşmenin cevabı irademizin üç vücudumuzu da muhtevasını alan ama irademizi de devreye alan irademizin cevabı. Gene üç yeminden bir tanesini kullanmak mecburiyetinde Kur'an'da üç yemin adı geçiyor. Adı misak. Öyleyse Allah'ın ahdinin karşılığı bizim misakimiz. Allah külli iradeyi, nefsimiz
cüz'i iradeyi temsil ediyor. Külli irade, cüz'i iradeden hem üç vücudun teslimini hem de kendisinin teslimini teklif ile irademizi mükellef kılacak bir cevabı istiyor. İrademiz Allah'ın ahdine icabet ediyor. Ve karşılık olarak Allah'a misak veriyor. Yemin, misak ve ahdı da verilen, Kur'an-ı Kerim'de geçen üç yeminden Allah cephesinden mütalaa ettiğimiz zaman ahd kelimesi Allah'ın bizden istediği dört emanetin de teslimini emreder. Gene üç yeminin bir tanesi olan, yemin, misak ve ahdan bir tanesi olan misak kelimesi bizim Allah'ın ahdiyle ahdleşmemizin, Allah'ın bu konudaki davetine icabetimizin, icabı kabul edişimizin noktalanmasıdır. Allah'ın ahdinin karşılığı bizim misakimizdir. Öyleyse Allah'ın ahdi bizim misakimiz, onun ötesinde üç vücudumuzun teslimi. Öyleyse külli iradeyle cüz'i irade karşı karşıya, üç ceset de sahipleriyle karşı karşıya, Allah'la. Allah ve Allah'ın ilahi iradesi, külli iradenin ötesinde ilahi irade yarattığı cüz'i iradeden ilahi iradenin denin ahdine vefa istiyor. Ahdin gerçekleştirilmesini istiyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, konuyu yerli yerine oturtmanız söz konusu. Allah'ın ilahi iradesi, irademizin de teslimini içeren bir dörtlü teslimin sözünü irademizden alıyor. Cüz'i irademizden alıyor. İşte bu Allah-u Teala'nın ahdinin kabule müteallik cevabı misak adını alıyor. Bu sebeple bu konunun eskiden araştırmacıları buna ahd-i misak demişler. Ahd-i misak kelimesi tasavvufta çok geçer. Ve birçoklarınız düşünmüşsünüzdür belki de neden yalnız ahd-i misak? Yemin de var. Halbuki yemin ve misak ve ahdin tarafı biziz. Bizim Allah tarafından bize verilen ruhumuz, veçimiz ve nefsimiz Allah'a yemin, misak ve ahd veriyor. Bizim Allah'a verdiğimiz, üç vücudumuzun Allah'a verdiği yeminler, misaklar ve ahdler söz konusu. Ama Allah'ın ilahi iradesi bize talepte bulunuyor. Bu ahdallahidir. Bu talebin adı ahddir. Allah bizimle ahdleşmek istiyor. Ve ahdin karşılığı cüz'i iradeye dayalı. Ve cüz'i irade Allah'a misak veriyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın ilahi iradesi bize lütuf buyurarak verdiği cüz'i irademizden ahdin
karşılığı olan ahitleşmenin, yani icabın kabulünün oluşmasını istiyor. Ve irademiz Allah-u Teala'ya misak veriyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın ahdinin dizaynına baktığımız zaman bunun bütün boyutlarıyla iki iradi yapı arasındaki bir icap ve kabul olduğunu görürüz. Davete icabet ediyor. Allah'ın daveti ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmektir. Ve bu davete Allah-u Teala'nın iradi davetine bize lütuf buyurup nimet olarak verdiği cüz'i irademiz daveti kabul ederek icaba kabul istikametinde Allah'a bir misak veriyor. Bu bizden alınan kesin sözdür. Bu söz iki ayrı cepheyi ihtiva eder. Birincisi, Allah'tan aldığımız misak, ruhumuzun ve içimizin, nefsimizin Allah'a tesliminden sonra irademizin de Allah'a teslimini içerir. Teslimler açısından dördüncü teslimi ihtiva eder. Başka bir açıdan değeri var mı? Elbette var. Aynı zamanda Allah-u Teala bizim irademizden Allah'ın evvelki bütün mukaddes kitaplarda, Tevrat'ta, İncil'de, Zebur'da verdiği ve Kur'an'da verdiği ahde riayetin saklanmadan bütün insanlara tebliğini de emrediyor. Orada ezelde Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah'ın bizden aldığı misak bu istikamette de bir hususu içeriyor. Allah'a ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin ve irademizin teslimini başka bütün insanlara anlatmak mecburiyetindeyiz. Saklamamak hepimizin Allah'a verdiği misakin mutlak bir göstergesidir. Vazgeçilmez bir göstergesidir. Onun için Allah-u Teala ayetlerde onlardan kesin söz almamıza rağmen onlar bizim insanlardan istediklerimizi sakladılar diyor. Hidayeti sakladılar diyor. Ve dinlerde fırkalar oluşturdular diyor. Niçin fırkalar oluştu? Çünkü hidayet müessesesi yok edildi. İşte misakin bir yönü Allah-u Teala'ya verilen öyle bir kesin söz ki bu kesin söz Allah'ın hidayetinin gizlenmemesi, tam aksine herkese açıklanması. İşte şimdi hidayet çağını yaşıyoruz. Ve bu çağda insanların unutmuş olduğu hidayeti, ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimini bütün dünyaya açıklamak üzere vazifeliyiz. Öyleyse bu, misakimizin bir gereğidir. Allah'ın verdiği sözün gerçekleştirilmesidir. Misakimizin gerçekleştirilmesidir. Bu durumda misakimiz iki yönlü bir hüviyet taşıyor. Dört tane teslim içeriyor. Birinci yön, Allah'ın hidayete müteallik bütün söylediklerinin mutlaka insanlara ulaştırılmasını, asla saklanmaması gereğini içeriyor. İkinci yön. Öyleyse Allah-u Teala'nın
bizden aldığı bu misakin tahakkukuna bakalım. Allah-u Teala ahdallahi kelimesini kullandığı zaman neyi demek istiyor?

Onlar misaklerini bozmazlar sözüyle neyi demek istiyor Allah-u Teala? Evvela Rad 20, 21, 22 ve sonrasına bakalım. Ne diyor Allah-u Teala? Rad 20, 21, 22 zaten aklımızda. Onu söyleyelim evvela. Ellezine yufune bi ahdillahi ve la yenkudunel misak ve lezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale ve yahşemne rabbehum ve yuhafune su'el hisab ve lezine sabir ibtigaye veçe rabbehum. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Yani ahdin gereği olan ruhu da, veçi de, nefsi de, iradeyi de Allah'a teslim ederler. Allah yankudunel misak, misaklerini bozmazlar diyor Allah Teala. Allah'a verdikleri misakları, misakin bozulmaması, Allah'a verdikleri misakin bozulmaması, iradenin verdiği misakin bozulmaması, Allah'ın ahdini yerine getirmemize bağlı. Öyleyse Allah'ın ahdi ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmek ve Allah Teala Rad 20 ile bunu ifade ediyor. Sahabenin ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ettiklerini ifade ediyor. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Rad suresinin 19. ayet-i kerimesine bakalım. Rad 19'da Allah-u Teala ulul elbaptan bahsediyor. Efe men ya'lemu ennema unzile ileyke min rabbikel hakku kemen huve ama. İnnemâ yetezekkeru ulul elbab. Öyleyse sana Rabbinden indirilenin hak olduğunu bilen kimse, âmâ olan, görmeyen kimse gibi midir? Fakat ulul elbab, yani hikmetin sahipleri tezekkür eder diyor Allah-u Teala. Öyleyse burada Allah-u Teala'nın Ulul Elbab kullarının dizaynı var. Ulul Elbab makamını, İhlas makamını ve Salah makamının hepsini muhtevasına alıyor. Ulul Elbab'ın davranış biçimlerinin nerelere ulaştığını 20, 21, 22 ve 23'te beraberce şimdi göreceğiz. Allah'ın ahdinin neyi ihata ettiğini. Burada Allah Teala Rad 20-21 ayetlerde ve geri kalan 22 ve 23'te muhteşem bir dizayn sergiliyor ki bu ancak tanrısal olabilir, Allah'a ait olabilir. Sizlere bu konuşmamın başından beri açıklamaya çalıştığım külli ilahi iradenin cüz'i iradeden istediği misak da bu ayetlerin içinde tam olarak yer almış. Ahdallahi de tam olarak yer almış. Hem ilahi iradenin cüz'i iradenden istediği
iradenin teslimine dahil olmak üzere dört teslim, hem de ruhumuzun Allah'a verdiği sadece ruhumuzun teslimi, her ikisinin de adı misak olarak geçiyor ve ayet net olarak bunu ispat ediyor. İki ayrı cepheyi de full olarak ispat ediyor. İşte gelin beraberce bakalım şimdi. Ellezine vellezine yufune bi ahdillahi. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Yani ruhlarını da, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ederler. Ve la yenkudunel misak. Misaklerini bozmazlar, nakzetmezler. Ondan sonra diyor ki Allah Teala vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Şimdi Allah Teala ve la yenkudunel misaki ortaya almış. Önce onlar Allah ile olan ahdlerini yerine getirdiler. Yani Allah'a ilahi iradeye cüz'i iradenin verdiği misaki bozmazlar. Allah'ın ahdini yerine getirirler. Ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ederler. Ondan sonra ayetin bir sonraki kesiminde 21. ayet-i kerimeye geçtiğimiz zaman onlar misaklerini bozmazlar sözü ruhun Allah'a ulaştırılması konusunda ruhlarının Allah'a verdiği misaklerini bozmazlar hüviyetine dönüşüyor. Ve bakıyoruz ki o da dört dörtlük olarak anlatılmış. Allah Teala diyor ki ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Neydi ruhumuzun Allah'a verdiği misak? Ruhumuzun düzelmeden evvel Allah'a ulaştırılması. İşte Allah Teala'nın daha evvel Ulul Elbab'tan bahsetmesi, Ulul Elbab'ın en üst kesimini de ihtiva ediyor. 19. ayet-i kerime Ulul Elbab, tezekkür edebilen kişiler, onlar diyor, yani o Ulul Elbab olanlar, 20. ayet-i kerimede, Allah'ın ahdini yerine getirirler. Dört teslimi de gerçekleştirirler. Ve böylece misaklerini bozmazlar. Yani iradelerinin Allah'a verdiği misaki bozmazlar. Sonra devam ediyor Allah Teala ahde vefanın öbür cephesini. Ahde vefa birinci aşamada Allah Teala'nın yani ilahi iradenin cüz'i iradeden istediği kesim hepsi, bütün teslimler. Ve onlar misaklarını bozmaz deyince Allah Teala bütün teslimleri alıyor. Sonra ikinci cephesine geliyor konunun. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar diyerek ikinci kesiminde de ruhumuzun Allah'a verdiği misaki devreye alıyor. Yani hem 20. ayetle irademizin Allah'a verdiği misaki yerine getirmiş oluyor kişi, hem de Rad 21 ile ruhumuzun Allah'a verdiği, sadece tek başına ruhumuzun Allah'a verdiği, ruhumuzun Allah'a teslimi misakini de gene yerine getiriyor. Ve yahşemne rabbehum diyor Allah Teala. Onlar Rablerine huşu duyarlar. Ve yuhafune su'el hesap diyor. Kötü hesaptan korkarlar. Yani onlar kötü hesaptan korkanlardır. Yani Allah'a Allah'ın ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmayı dileyenlerdir. Kötü hesap neydi? Onların kazandıkları dereceler itibariyle gidecekleri yerin cehennem olmasıydı. Kimler bunlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Öyleyse kötü hesaptan korkanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler, dilemişler. Aynı zamanda huşu sahipleri.
Kimdir huşu sahibi? Allah'a ruhunu ölmeden evvel mutlaka ulaştıracağına kesin şekilde inananlar. Öyleyse geliyoruz 22. ayet-i kerimeye. وَالَّذ۪ينَ سَابِرِ اِبْتِقَاءَ وَاَچَرَبِهُمْ Onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Sual. Niçin dileyenlerdir? Allah'ın zatına ruhlarını ulaştırmak için dileyenlerdir. Bu, ruhumuzun Allah'a verdiği misak. Onlar Allah'ın zatını görmek için Allah'ın zatını dileyenlerdir. İrademizin Allah'a verdiği misak. Burada وَالَّذ۪ينَ سَابِرِ اِبْتِقَاءَ وَاَچَرَبِهُمْ ifadesi ikisini birden muhtevasına alıyor. Yine 21. ayet-i kerimesindeki Allah-u Teala'nın söylediği ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar sözüyle Allah'ın zatına ulaşmayı dilediklerini ifade ediyor Allah-u Teala. Bir evvelki ve onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler sözüyle de Allah'a ruhlarını da veşlerini de nefslerini de iradelerini de teslim ettiklerini ifade ediyor. İradenin teslimi mutlaka Allah'ın zatının görülmesiyle noktalanır. Öyleyse konunun can alacak noktası orası ki وَالَّذ۪ينَ سَابِرِ اِبْتِقَاءَ وَاَچَرَبِهُمْ Onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir ifadesi sadece Allah'ın zatına ulaşmayı değil, Allah'ın zatını görmeyi de dilemeyi muhtevasına alıyor. Zaten ahdallahi o demek, ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini teslim etmek demek. İradesini teslim eden kişi ise Allah'ın zatını görmeye hak kazanan, hüviyete ulaşmış olan kişidir. Şimdi ayet-i kerimenin devamına bakalım. Ve yekumu salata namaz kılarlar. Ve enfeku mimma rezeknahum sırren ve alaniyeten. Onlar gizlice ve açık olarak Allah'ın kendilerine verdiği rızıktan infak ederler. Yani nefslerinin kalbini infak edenler, infak ederler. Sırren Allah'ın verdiği rahmet, fazl ve salavat isimdeki rızıktan, göğüslerinde Allah'ın açtığı yoldan, göğüslerini yararak açtığı yoldan, kalplerine rahmeti, fazlı ve salavatı zikirle ulaştırarak ve kalplerini %100 Allah'ın fazlıyla, %98 fazıl, %2 rahmetle doldurarak o muhteşem sonuca ulaşanlar. Sırren ve aleniyeten Allah'ın kendilerine verdiği rızkı nefslerine mal edenler, nefslerini o rızıkla infak edenler. Ve yedreûne bilhasenâtis seyyâte. Ve seyyâti hasenâta çevirenler. Seyyâti hasenâtla örtenler. Burada Allah-u Teala muhteşem bir ifade kullanıyor. Hem dünya üzerinde bu insanların başkalarına yaptıkları kötü davranışlara karşılık verdikleri iyi davranışlarla cevap verme hüviyeti ifade ediliyor. Dünya üzerinde yaşarken başkaları kendilerine kötülük ettiği zaman onların o kötülüklerine iyi davranışlarla cevap vermek, intikam almayı düşünmemek, öyle bir davranışla cevap vermek ki o kişide hayranlık uyandırır. Asla kendisinden taraf olmayarak karşısındakinden yana olduğunu her davranışıyla ispat eden bir tutum.
Bu kadar mı? Hayır. Ve yedreûne bil hasenetü seyyiat ifadesi enteresan bir ifade. Yani seyyiat kaybettiğimiz dereceler, hasenat kazandığımız dereceler, kazandıkları derecelerle kaybettikleri dereceleri yok edenler. Yedreûne ifadesi sadece yok etmeyi değil, onun iki katını da muhtevasına alıyor. Yani günahların sevaba ikinci defa çevirme noktasında

seyyiati hasenata çevriliyordu. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi gereğince. Ne diyordu Allah Teala? Ama kim tövbe ederse, irşat makamının önünde tövbe ederse ve böylece mümin olursa, kalbine iman yazıldığı için köklü bir mümin olma statüsü ve nefs tezkiyesine başlarsa, amelü salata başlarsa, Allah onların seyahatini hasenata çevirir diyordu. İşte seyahatin hasenata çevrilmesi müessesesi. Ama Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın bir defa daha salah makamında seyyiati hasenata çevirdiğini ifade ediyor. Buradaki Rablerinin veçini talep edenler hem Allah'ın zatını görmeyi, hem Allah'ın zatına ulaşmayı, hem de görmeyi talep edenler ve muhteva iki defa günahların sevaba çevrilmesini de ihtiva ediyor. İkinci defa günahların sevaba çevrilmesidir ki o kişi Allah'a iradesini de teslim etmek için hazırdır ve iradesini Allah'a teslim eder. Teslim ettiği zaman göreceği nedir? Allah'ın zatıdır. Öyleyse seyyiatin hasenata çevrilmesi Allah Teala'nın bir dizaynı. Ve burada neyle çevrilecek? O kişi iradesini de Allah'a teslim ettiği zaman Allah onun bütün günahlarını son defa sevaba çevirdikten sonraki bir işlemdir. Son defa çevirdiğinde salah makamının dördüncü kademesinde Allah'ın günahları sevaba çevrilmesi, salah nurunu o kişinin başının üzerine koyduktan sonraki noktadır. İrşada ulaşmayı ifade eder. İrşad etmek için sadece Allah'ın kendisine yetkiyi vermesi kalır geriye. Ve kişinin iradesini kendi iradesine bağlayan Allah Teala o kişiye irşada memur ve mezun kılındın ifadesiyle konuyu tamamlar. Bu mutlaka Allah'ın zatını görmeyi sağlayan nihai noktadır. Son noktadır. Öyleyse seyyiatin hasenata çevrilmesi olayı burada tebdil kelimesiyle değil, yedrevune kelimesiyle ifade edilmiş. Şimdi ayetin devamına bakalım. 22'den sonra 23'e bakalım. Bu 23'e geçmeden evvel bir hususu daha anlatmalıyız. Allah Teala bu ifadeyi irşat makamı için kullanıyor. Fusilet 33-34 35'e bakarsak bunu görüyoruz. Allah Teala diyor ki onlar ki Allah'a teslim olduklarını söyleyerek Allah'a çağırırlar. İrşat makamının birinci görevi Allah'a çağırmaktır. İkinci görevi de Allah'a dört teslimi de yaptığını Allah'ın kendisine verdiği yetkiyle söylemektir. Allah'a bu teslim iradenin teslimidir. Ondan sonra Allah Teala diyor ki ve onlar hiç kötülükle, hiç seyyiatle hasenat bir olur mu? Seyyiate hasenatla cevap vermek yetkisi ancak bunlara verilir diyor. Bu irşat makamının sahiplerine

0: verir diyor Allah Teala. Onlar Hazzülazim'in sahipleridir. Burada irşat makamının iki özelliğinden bahsedilmiş. Birisi Allah'a teslim olmak, öteki Allah'a çağırmak. Üçüncü özellik, kötülüklere, dünya hayatında seyyiate hasenatla mukabele etmek. Ve irşat makamına ulaşmanın Kur'an-ı Kerim'deki şifresi verilmiş. Bu şifre azim kelimesidir. Onlar Hazzül Azim'in sahipleridir diyor Allah Teala. Fusilet 33, 34, 35 bunları ifade ediyor. Bu sadece dünya ile davranış, dünya için davranış değildir. Bu aynı zamanda o kişinin nefsindeki bütün afetlerin yok olduğunu, yerlerine faziletlerin ve rahmetin yerleştiğini ifade eder. Bununla da kalmaz. O kalbin azim kelimesi kullanılmışsa 19 defa müzeyyen olduğunu da ifade eder. Bütün bu dizaynı bir araya getirdiğiniz zaman bu dizayn müessesesi bir irşat makamıyla sizi karşı karşıya getirir. İrşat makamının bir işareti azim kelimesiydi. İkincisi dört teslimin tamamlanması. Üçüncüsü Allah'a çağırmak. Hepsi ayet-i kerimenin içinde yer almış durumda. Şimdi 23. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Rad suresinin. Diyor ki Allah Teala Cennet-i Adn'in yedhulûneha. Onlar onun içine Adn cennetlerinin içine koyarlar. Adn cennetlerine girerler. Ve men salaha min abâhihim, onların aile babalarından ve ezvacihim, eşlerinden ve zürriyatihim ve zürriyetlerinden vel melâketü, onlar eşlerinden, zürriyetlerinden ve anne babalarından, kendilerinden evvelki nesillerden, usullerinden, salaha ulaşmış olanlarla beraber Adn cennetlerine konulurlar diyor Allah Teala. Adn cennetleri irşat makamının Kur'an'daki bir diğer kesin işaretidir. Sadece irşat makamının sahibi olanlar, iradelerini de Allah'a teslim edebilenler oraya girerler Adn cennetlerine. Adın cennetlerine girenlerin hepsi Allah'ın ahdini yerine getirenlerdir. Ruhlarını, beşlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim edenlerdir. Öyleyse En'am suresinin 152. ayet-i kerimesine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah Teala buyuruyor ve bi ahdillahi efu. Allah ile olan ahdinizi ifa edin. Haza sırat-ı müstakim fettebi'uhu. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Dört sırat-ı müstakim birden. Ve aslında yedi tane sırat-ı müstakim birden. Safaların her birini ayrı bir sırat-ı müstakimle ifade ediyor Allah Teala çünkü. Ve sırat-ı müstakime tabi olun diyor Allah Teala. Sakın sırat-ı müstakimin dışındaki fırkalardan herhangi birine tabi olmayın ki sizi mutlaka Allah'ın yolundan saptırırlar diyor. İşte diyor kim Allah'ın ahdini yerine getirirse onlar diyor Allah'ın ahdini yerine getirenler onlar Allah'ın vasiyetini gerçekleştirenlerdir. Allah'ın vasiyeti ki üzerinize farz kılınmıştır diyor Allah Teala. Allah'ın ahdi ile Allah'ın vasiyeti arasında bir farklılık yok. Allah'ın ahdi de, vasiyeti de dört tane teslimi içeriyor. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin teslimini. İşte Rad suresinin 20. ayet-i kerimesi Enam suresinin 152. ayetin kerimesindeki icaba icabettir. Allah, Allah'ın ahdini ifa edin diyor. Ahde vefa edin diyor. Ve Rad suresinin 20. ayet-i kerimesinde اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ diyor. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Dört teslimleri de yerine getirirler. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın ahdine mutlaka vefa etmek Allah'ın temel emridir. Bu emri yerine getirmelisiniz. Bu emir Allah'ın nihai emridir. Sizi Allah'ın indinde ulaşılacak olan makamların, herkesin ulaşabileceği makamların en üstüne irşad makamına ulaştırır. Ne zaman Allah Teala size irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle hitap ederse, daimi zikirde 19 defa kalbiniz müzeyyen olduktan sonra, işte o zaman siz Hazzül Azim'in, Fevzül Azim'in, Ecrül Azim'in ve Fazlül Azim'in sahibi olursunuz. İşte Fazlül Azim'deki muhteva nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olmakta kalmamıştır. Onlara 19 tane de müzeyyen olma yeni bir fazl hüviyetinde eklenmiştir. Fazl-ı Azim'in manası budur. Orada sabrın sahibi olursunuz. Orada hakkul yakinin sahibi olursunuz. İrşad makamının sahibi kılınırsınız. Allah-u Teala'nın hepinizi o makama ulaştırması dualarıyla ve bu istikametteki temennilerimizle hepinize inşallah veda ediyoruz. Allah Teala hepinize sonsuz mutluluklar ulaştırsın. Cennet saadeti ve dünya saadeti sizin olsun dualarımızla. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Sevgili kardeşlerim, din deyince birçok insanın tüyleri diken diken oluyor. Şu dünyada yaşamak varken nereden çıkardınız bu dini diyorlar. İşte o yaşamak dediğiniz şey var ya, onu mutluluğa dönüştürmek için Allah Teala dini indirmiş. Hepinizi şu kendisini çok akıllı zannedenlere sesleniyorum. Dinin dışında kalıp da dini kötüleyerek akıllı olduklarını ispat etmeye çalışanlara sesleniyorum. Sadece bir zavallılık. Allah'ı tanımadan şu dünyadan göçüp gitmek ve cehenneme gitmek. Sevgili kardeşlerim, kendinize yazık etmiyor musunuz? Şimdiye kadar aklınızı kullandınız. Şeytanın düşünce platformunda bugüne kadar geldiniz. Mutlu musunuz? Hadi itiraf edin. Mutsuz olduğunuz kesin değil mi? Öyleyse İşte size verilen aklı kullandınız. Farkına bile varmadınız şeytanın bir zavallı eseri olduğunuzun. İnsanların kalplerini kırdınız. Allah'ın yasak ettiği her fiili işlediniz. Allah'ın emirlerini gerçekleştirmediniz. Din karın doyurmuyor. Ben bu dünyaya aitim diye. Dünyanın gereklilik olduğunu düşündüğünüz şeyleri yaptınız. Bilmediniz ki şeytan nefsinize tesir edip onların hepsini size yaptırdı ve sizi hep mutsuz kılmayı başardı. Şu dünya üzerinde yaşarken çok büyük bir düşman tarafından devamlı takip edildiğinizi, devamlı huzursuz edildiğinizi elbette bilmiyorsunuz. Daha yeni tanıyacaksınız onu. O sese dikkatle bakın. Ne zaman Allah'ın bir emrini size yaptırmamak için gayret sarf eden bir ses duyarsanız içinizde, işte o ses iblisin sesidir. Şeytanın sesidir. Ve sizi sadece mutsuz kılar. Bırakınız tasavvufun dışında olan zavallı mutsuz insanları. Tasavvufun içinde bile başladıktan sonra daha yeni yeni şeytanı tanımaya başlayan kardeşlerimiz onun hileleri karşısında hayretten hayrete düşüyorlar. Bu kadar kurnaz bir mahluk. Sevgili kardeşlerim, bu mahluk, iblis hiçbirinizle uğraşmaktan vazgeçmez. Hele tasavvufa adım atmışsanız en büyük uğraşısı sizsiniz. Çünkü ötekiler zaten onun safında. Ama siz ondan kurtulmak üzere harekete geçtiniz. Öyleyse sizlerle uğraşacaktır. Vazgeçmeyecektir. Ama yenilmeye mahkumdur. Eli mahkum. Her şey bir taleple başlar. Bu talep Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var mutlaka birinci kat cenneti o kişi kazanır. Yetmez. O kişiye evvelce angarya gibi gelen namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, zikir yapmak gibi işlevler o kişi için adım adım angarya olmaktan çıkar, severek yapılan ibadetler olur. Daha sonra ise zevke kesin olarak dönüşür. Öyleyse eğer size birisi deseydi ki cennete girmek sadece bir dilekle gerçekleşir, ona inanmazdınız. Öyle değil mi? Şimdi de bizi ilk defa dinleyenlerin bir kısmı işte görüyoruz ki inanmıyorlar. Ama dinleyin. Allah'ın söylediklerine inananların mutlak saadete erdiğini gördünüz. Öyleyse kapılar sizin için kapalı değil sevgili kardeşlerim. Ne kadar mutsuz bir insan olursanız olun, kapılar sizin için de açık. Şöyle düşünen birisi var mı şu anda beni dinleyenler arasında? Şu dünyadaki en mutsuz insan benim. Böyle diyorsanız, özellikle bu mutsuzluktan kurtulacağınız Allah Teala tarafından garanti ediliyor. Garantiyi veren biz değiliz, o. Onun garantisiyle mutluluğu öğrendi kardeşlerimiz. Başkalarına öğretiyorlar. Bu öğretim standartları içinde Allah'ın fermanı söz konusudur. Allah'ın fermanını iyi bilen iblis kendi takımına da ona benzer şeyler yaptırmaya çalışır. Bir üçkağıtçılıkla, sahtekarlıkla. Allah Teala zikri farz kılmış. Mutluluğunuzun temel faktörü olarak. Ne demiştim demin size? Şeytanı hayatınızdan çıkarmak istiyor musunuz? O zaman bileceksiniz ki şeytan yalnız nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Nefsinizin afetlerini azalttığınız sürece şeytanın üzerinizdeki hakimiyeti azalacaktır, azalacaktır, azalacaktır. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız, şeytanın hakimiyeti sıfırlanacaktır. Siz ona hakim olacaksınız. Şeytan elinizde bir köle olacak. Sevgili kardeşlerim, sizi yaratan Allah-u Teala nefsinizle ve nefsinizdeki bütün afetlerle beraber yarattı. Ama o afetlere nasıl galebe çalacağınızı, onları nasıl yok edeceğinizi de en iyi bilen sizi yaratan Allah reçeteyi vermiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse diyor, biz o kişiyi ona 10 tane insan verip mürşidine ulaştırırız. Ve ulaştığı zaman nefsinin kalbindeki küfür kelimesini alırız. Kalbinin içine imanı yazarız. O noktaya kadar onun üzerinde birçok işlemi gerçekleştirmişizdir. Öyle ki bu kişi tabi olduğu anda zikir yapmaya başlarsa, yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmeye başlarsa, o zaman o kişinin kalbine diyor Allah-u Teala, biz rahmet, fazl ve salavat olmak üzere 3 grup nur göndeririz diyor. O kişinin kalbine yazdığımız iman kelimesi bir cazibe merkezidir, çekim merkezidir diyor. Katımızdan gönderdiğimiz bu nurlar o kişinin zikriyle Allah kelimesi bir şifredir. Bu şifreyi kim söylerse onun göğsüne mutlaka Allah'ın başlangıçta rahmeti ve fazlı, Allah'ın 10 ihsan vermesinden sonraki tabiiyetten sonra rahmeti, fazlı ve salavatı o kişinin göğsüne gelir, göğsünden şifreli yolu takip ederek kalbine ulaşır. Kalbin mührünü nefsinizin kalbinin alt boyutunda bulunan zulmani kapıdan, şeytanın karanlıkları nefsinizin kalbine girer. O kapının üzerine doğru bastırır mührü. Rahmet, fazla, selavat partikülleri, nurlar. Ve mührü zulmani kapının üzerinde tutar. Zulmani kapı bu mühür tarafından mühürlenir. Ne kadar sürece? Zikir yaptığınız sürece. Sonra mı ne olur? Şu olur. Nefsinizin kalbindeki bütün karanlıklar kapı dışarı edilmiştir. Ve kalbiniz %100 Allah'ın nurlarıyla, faziletleriyle dolmuştur. Ama zikri bıraktığınız zaman tekrar geri dönecekler. Kalbinizi boşaltacaklar. Boşaltmaması için, kalbinizde o nurların kalıcı olması için Allah-u Teala kalbinize bir çekim gücü koyuyor. O nurları nefsinizin kalbinde tutacak olan, şeytanın hakimiyetini son bulduracak olan, bitirecek olan bir çözüm. Kesin çözüm. Kalbinizdeki iman kelimesi Allah'ın katından gelen rahmet, fazla, salavat partiküllerinden fazılları, yani ruhunuzun hasletlerinin tam benzeri olan hasletleri, faziletleri, iman kelimesi kendisine doğru çeker ve gelen faziletler iman kelimesinin etrafına yapışmaya başlarlar. Böylece nefsin kalbinde nurlar birikmeye başlar. İlk yüzeyli nur birikimi nefsi emmare. Sonra bir daha yüzeyli nur birikimi adım adım gerçekleşiyor. Nefsi levvame. Sonra mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde adım adım nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla devamlı nurlanır. Manası ne? Manası şu. Nefsinizin kalbindeki nurlar şeytanın kumandasının dışına çıkmıştır. Şeytan sizi mutsuz edemez. Onlara söz geçiremez. Onlar Allah'ın emirlerini yerine getirecek. Mutluluğunuzu asla gölge düşürmeyeceklerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şeytan hiç kimsenin dostu değildir, olması da mümkün değildir. Sadece sizi huzursuz etmek için yaşar bu dünyada ve ahirette de mutlaka kendisiyle beraber cehenneme gitmenizi ister. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin kalbindeki nurlar başlangıçta sıfırdı. Başlangıçta nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, nefret vesaire vesaire. Ve hepsine şeytan tesir ediyordu. Hem sizi huzursuz ediyordu, sizinle Allah arasındaki münasebetlerde Allah'ın emirlerini size yaptırmıyordu. Yasak ettiği fiilleri işletiyordu. Başka insanlarla aranızdaki ilişkilerde de başka insanların kalbini kırmanıza, onlara kötü davranmanıza sebebiyet veriyordu. Bu açıdan da sizi rahatsız ediyordu. Allah'ın emirleri ve yasakları cihetinde de emirleri yaptırmıyordu, yasakları işletiyordu. Şeytanın %100 kontrolü altındaydınız. Ama nefsinizin kalbindeki faziletler kalbinize yerleştikçe onlar oradan çıkmazlar. Zikrinizi tamamladınız. Diyelim ki %7, 14, 21, %28 nur birikimi oldu nefsinizin kalbinde. Zikri bıraktınız, bitirdiniz zikrinizi. Bu %28 nur oradan çıkmaz. İman kelimesi kalbinize sımsıkı yapışmıştır. Allah yazmıştır o kelimeyi nefsinizin kalbine yapışık olarak. O kelime sebebiyle nefsinizin kalbindeki bu iman sebebiyle o faziletler nefsinizin kalbine geliyor, yerleşiyor. Hiçbir kuvvet onları atamaz. Bunların çoğaldığını, neticede %70'leri, 80'leri bulduğunu, daimi zikre ulaştığınız zaman da nefsinizin kalbinin %100 faziletlerle dolduğunu düşünün. Nefsinizin kalbinde şeytanın en küçük bir tesiri kalmayacaktır. O zaman ne olacaktır? O zaman siz iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de muhteşem bir saadeti yaşayacaksınız. Öyleyse neden yaşayacaksınız? Çünkü artık siz Allah neyi emretmişse onu yapan birisiniz. Çünkü ruhunuz zaten ezelden beri öyleydi. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellikteydi. Şimdi nefsiniz de aynı özellikte oldu. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği hiçbir fiili nefsiniz de istemiyor. Şeytanın hakimiyetini sıfırlamışsınız. Böyle bir noktada içinizdeki kavga bitmiştir. Neden kavga vardı? Nefsinizin afetleri Allah'ın emirlerini yapmak istemiyordu. Ruhunuzun hasletleri ise yapmak istiyordu. Devamlı kavga halindeydiler. Nefsinizin afetleri Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek istiyordu. Ruhunuzun hasletleri de işlememek istiyordu. Gene kavga halindeydiler. Üstelik de şeytan hakim olduğu sürece hem sizi rahatsız ediyordu yaptığınız bütün yanlışlıklar, hem de başka insanlara devamlı huzursuzluk verdiğiniz için bir defa daha rahatsız oluyordunuz. Başkaları da size kötü davrandığı için o sebeple de rahatsız oluyordunuz. Ama ne oldu? İçinizdeki kavga bitti. Nefsinizle ruhunuz aynı paralelde aynı şeyleri söylüyor. Allah'ın bütün emirlerini yapıyorsunuz. Arkadan mutluluğu yaşıyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz. Gene mutluluğu yaşıyorsunuz. Başka insanlara artık kötülük yapamazsınız, yapmıyorsunuz, mutluluğu yaşıyorsunuz. Onlar da size kötülük yapmıyorlar, sizden intikam almıyorlar. İntikam almaya değer bir şey işlemediğiniz için. Ayrıca Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen, bu sebeple iç dünyasında da mutluluğu yaşayan bir insan oluyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, mukayese edin kendinizi. O şeytanın bütün emirlerine itaat ettiğiniz, yasak ettiği fiilleri özellikle işlediğiniz, Allah'ın yasak ettiği fiilleri, özellikle şeytanın size işlettiği devredeki mutsuzluğunuzu daimi zikre ulaştığınız zaman mutluluğun ne olduğunu yaşayacaksınız. İç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de. Öyleyse anahtar sizde, nefsinizin kalbini şeytanın hakimiyet alanının dışına çıkarmak hepinizin elinde. Bunu zikir edilen bir manivela ile, bir vasıta ile yapacaksınız. Ve garanti ediliyor Allah Teala tarafından mutluluğunuz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse şeytanla farkına bile varmadan bugüne kadar yapmakta olduğunuz işbirliğini artık bitirme zamanı gelmiştir. Allah bütün güzellikleri size yaşatmaya hazırdır. Mutluluk sizler için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala'dan hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını dileyerek, hem cennet saadetini hem dünya saadetinin sahibi olmanızı dileyerek bu sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz.

El-Fatiha ve as-salavat Allah'a mesal ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Dua ya ki nesta'in ihtina sıratel müstakim sıratel. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki yeni bir konuda, af konusunda inşallah bir sohbetteyiz sizinle. Allah sohbeti, Allah'ın sizin, sizlerin ve bizim üçümüzün bir araya geldiğimiz, Allah'ın ülkesinde yaşadığımız bir güzelliği inşallah ileride yad edeceğiz. Vaktiyle aftan bahsetmiştik diyeceğiz. Allah'a ne kadar şükretsek, hamd etsek azdır sevgili kardeşlerim. Sizlerle hangi sohbeti yapsak, bu sohbet hamdolsun ki bilgisayarların hafızalarına giriyor. Bir muhteşem hatıra. Senelerce bu hatıralar hep devam etti. Allah'a şükürler olsun sevgili kardeşlerim. Her şey Allah-u Teala'nın emrettiği biçimde bugüne kadar gelişti. Her söylediğimiz söz, her yaptığımız sohbet hepsi bilgisayarların hafızalarında yerlerini alıyor. Hepiniz için her zaman müracaat edilebilecek olan ilimlerin her zaman elinizin altında olması bu suretle mümkün oluyor. Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? İşte insanla Allah arasındaki konulardan bir tanesi de af. Hatayı yapan kim? Biz insanlar. Affedecek olan, eğer karşılıklı iki kişinin arasında olay geçmişse, karşı taraf ve Allah ikisinin de şartı farklı. Ama ya Allah ile sizin aranızda geçmişse onu affedecek olan Allah. Yani ister başka birisine bir hatalı davranışta bulunun, bu sebeple derecat kaybedin, isterseniz Allah'ın bir emrini yerine getirmeyin, mesela bir namazı vaktinde kılmayın, orucunuzu tutmayın, zekatınızı vermeyin, Allah'ın herhangi bir emrini yerine getirmeyin, gene derecat kaybettiniz. Her ikisinde de affedecek, asıl affedecek olan Allah. Affeder mi? Keyfe maişadır. Yani dilediği takdirde affeder. İnsanlar günah işlerler. Ağır günahlar işlerler. Ondan sonra da Allah-u Teala'ya günlerce yalvarırlar. Ya Rabbi, ben bunu işledim. Şöyle şöyle sebeplerden dolayı Allah'a bir takım şeyler söylerler. Allah'ın kendilerini affetmeleri için. Affeder mi? Affedebilir. Affetmez mi? Affetmeyebilir. İkisi de geçerli sevgili kardeşlerim. Yaptığınız günahların karşılığında Allah-u Teala'nın sizi affetmesi de mümkün, affetmemesi de mümkün. Kendisine kalmış bir husus. Peki ama hiç mi bir imkan vermemiş insanoğluna mutlaka affedeceğim dediği hiçbir olay yok mu? Allah-u Teala bizim bütün günahlarımızı dilerse affedecek, dilemezse affetmeyecek. Böyle mi koyduğu kanun? Hayır, böyle değil. Allah-u Teala'nın sözleri var. Siz layık olduğunuz takdirde Allah-u Teala
layık olduğunuz güne kadar işlediğiniz bütün günahları değil affetmeye, sevaba çevirmeye hazır. Bizi ilk defa dinleyen sevgili kardeşlerim, şaka etmiyoruz. Kur'an hükümlerinden bahsediyoruz. Allah Teala'nın bize öğrettiği Kur'an hükümlerinden bahsediyoruz. Ne yani? Bir adam akla gelmeyecek günahkarlıklarda bulunsun, kötülük etmediği insan kalmasın ve en ağır veballeri yüklensin. Ondan sonra da Allah Teala onu hem günahlarını affedecek, hem de bir de sevaba çevirecek. Yağma mı var, böyle şey olur mu diyenler olduğunu hissediyorum aramızda. Bizi ilk defa dinleyenler, sizlere sesleniyorum. Evet, ısrarla aynı şeyi bir defa daha söylüyorum. Evet, ne kadar ağır suçların sahibi olursanız olun, eğer Allah-u Teala'nın dilediğini yaparsanız, o kadar zor şeyler ki yapmanız mümkün değil. Öyle mi diyeceğimi zannediyorsunuz? Tam aksini söyleyeceğim. O kadar kolay ki affedilmeniz, Allah-u Teala hemen affetmekle kalmayacak. Affetmekle kalsa iyi. Bir de o günahınızı affettikten sonra bir defa daha affedecek ve sevaba çevirecek. İyi mi? Ne diyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şaka etmiyorum. Kur'an'ın temel hükmünden bahsediyorum. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişinin günahlarının hepsi örtülür. Ve Allah Teala o kişiyi 10 tane ihsanla mürşidine ulaştırır. Tabi olduğu gün ne mi olur? O affettiği günahları Allah Teala sevaba çevirir. Yani sevgili kardeşlerim, kişinin ne kadar çok günahı varsa o kadar çok sevaba kavuşur. Doğru mu? Doğru. Allah Teala bunu garanti ediyor. Furkan Suresi 70. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Ama kim tövbe ederse ve tövbe eder de mümin olursa, nefs tezkiyesine başlarsa, nefsi ıslah edici ameller işlemeye başlarsa, Allah onun bütün günahlarını sevaba çevirir. Allah onun seyyiatını hasenata çevirir. Furkan 71 ve on kişinin ruhu tövbeleri kabul edilmiş bir halde Allah'a döner. Gördüğüm kadarıyla hala bir kısmınız, olur mu böyle? Böyle bir şey olsaydı bizim şimdiye kadar bundan haberimiz olacaktı diyeceksiniz. Öyle değil mi? Evet. Ama Kur'an-ı Kerim böyle söylüyor. Allah böyle söylüyor ve size öğretmeleri lazım gelenlerinde bundan haberleri yok. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye bunu söylüyordu. Ölmeden evvel ölün ki Allah size 700 kat versin. Sevgili kardeşlerim, her şey, eğer Allah dostunuzsa öylesine güzel ki, o güzelliğin içinde kendinizi kaybedersiniz. Sadece bir tek şey yapmanız lazım. Bir dilekte bulunmanız lazım. Allah'a ulaşmayı dilemek. Aynen böyle söylüyorsunuz. Hadi canım sen de. Hiç böyle şey olur mu? Bunu biz söylemiyoruz ki sevgili kardeşlerim. Bunu Allah söylüyor. Kur'an-ı Kerim'ine hükümler koymuş. Dininizi ne kadar yanlış tanıtmışlar size. 14 asırda
dinin bütün temelleri, esasları kaybolmuş. Kala kala İslam'dan geriye bir kalıntı kalmış. İslam'ın beş tane şartı. Ve derler ki, bu konunun uzmanları olduğunu söyleyenler derler ki, kim namaz kılarsa, oruç tutarsa, zekat verirse, hacca giderse, hele hele bir de kelime-i şehadet getirmişse, o kişi Allah'ın cennetine girer. Hem zaten İslam teslim olmak demek. Beş tane de şartı var bunun. İslam'ın beş tane şartı var. Biz evvelallah o beş şartı da yerine getiriyoruz. Namaz da kılarız, oruç da tutarız Ramazan'dan Ramazan'a. Zekat da veririz, hacca da gittik. Kelime-i şehadet de getiririz. Bitti. Biz Allah'a teslim olanlarız. Böyle söylüyorlar. Ama teslim olmuyorlar. Kurtuluşları da mümkün değil. Ne dersiniz bu işe? Allah Teala diyor ki Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Şöyle buyuruyor Yüce Rabbimiz. Diyor ki اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا يُوقِنُونَ. An ayatina yukinun diyecektim az daha. Öyle değil, gafilun. Ellezinehum an ayatina gafilun. Ülaike mevahimun naru bima kanu yeksibun. Telaffuzumuza bakmayın sevgili kardeşlerim. Biz Arapçayı okullarda öğrenmedik. Allah'ın öğrettiği kadarını biliriz. Ve de Kur'an-ı Kerim'i tecvidli de okuyamayız. Öyle bir mecburiyetimizin de olmadığını düşünüyoruz. Şunu da biliyoruz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmiydi. Okuma yazmak bilmiyordu. Öyleyse biz onun gölgesinde yaşarız. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Kur'an'ın lafzını değil, ruhunu öğrenin. İşte bu üniversite, Allah'ın üniversitesi size Kur'an'ın lafzını öğretecek olan şu dünya üzerindeki yegane üniversitedir. Çünkü dersleri ondan alıp size ulaştırırız. Öyleyse ne diyor Allah-u Teala? Onlar bize ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı, bize mülaki olmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, diyor Allah-u Teala. Cehennemdir, diyor. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Kazandıkları dereceler itibariyle ateş ne demek? Şu demek. Hayatınız boyunca bütün amelleriniz, bütün davranış biçimleriniz, hayatınızın her saniyesi kiramen katibin meleklerince filme alınır sevgili kardeşlerim. Üç boyutlu bir film. Ekrana, perdeye falan ihtiyaç duymadan, ihtiyaç göstermeksizin ortada üç boyutlu olarak siz varsınız. Etrafınızdaki insanlar da var. Kapalı kapıların ardında neler yaparsanız yapın, hepsi ayan beyan oradadır. Hangi günden bahsediyoruz? Kıyamet günden bahsediyoruz. Kıyamet günü her yaptığınız şey, bütün davranış biçimlerinizi her şeyiyle ortaya koyacak bir çıplaklıkta, üç boyutlu olarak karşınızda oynayacaktır. Hepinizin etrafında şu anda kiramen katibin melekleri var ve şu anda da hayat filminiz alınıyor.
Sevgili kardeşlerim, bu hayat filminiz alınırken sadece efaliniz, yani fiilleriniz, davranışınız, yaptığınız işler filme alınmıyor. O işi yaparken ne düşünüyorsunuz? O işi bilerek kasten mi yaptınız? Yoksa başka birisine verdiğiniz zarar bir kaza eseri miydi? Farkına bile varmadan siz o kişiye bir kötülük yapmak istemediğiniz halde mi oluştu? Düşüncelerinizin de filme alınması sebebiyle bu net olarak her olayda bellidir. Bu sebeple kıyamet günü elinize verilecek olan mizan isimli adalet terazisi hiç şaşmaz. Her olayda mizan düşüncelerinizle, kastinizle davranış biçiminiz arasındaki ilişkiyi tam olarak kurmak imkanının sahibidir. Hatasız kurmak imkanının sahibidir. Çünkü o sırada ne düşündüğünüz kiramen katibi meleklerince belli ve filme alınmış durumda. %100 hatasız bir şekilde bütün davranışlarınızın sonucu ya pozitif dereceler olarak her kazandığınız hayır pozitif dereceler olarak, artı dereceler olarak, zâid dereceler olarak hayat filminize, rakamlı kitabınıza yazılır. 3 boyutlu bir film. Düşünceleriniz filmi, davranışlarınızın filmi, ikisi de oradadır. Mizanın hata yapması mümkün değildir. Kıyamet günü hayat filminizin son rakamları iki tarafta da bellidir. Hatasız bir şekilde ve elinize verilen mizanla doğuşunuzdan ölümünüze kadar geçen hayat devreniz size bütün boyutlarıyla gösterilir. Oranın zamanına göre oynayacak film, orada buradaki 1000 yıl bir gündür. Öyleyse 24 saatlik bir zaman parçasında 1000 yıl yaşasaydınız hayatınız orada size görünecekti. 100 yıl yaşadıysanız 2,5 saatten daha kısa bir zamanda 100 yıllık ömrünüzü göreceksiniz. Hem de düşüncelerinizle birlikte, hem de her saniye kazandığınız ve kaybettiğiniz derecelerle birlikte. Eğer netice nakıssa, negatifse, eksiyse, kaybettiğiniz dereceler kazandığınız derecelerden fazla demektir. Gideceğiniz yer cehennemdir. Ebediyen kalmak üzere. Eğer zâid dereceleriniz, artı dereceleriniz, pozitif dereceleriniz fazlaysa, neticede sonuç pozitiftir. O zaman da gideceğiniz yer cehennemdir. Şimdi diyeceksiniz ki, şimdi oldu mu yani? Hem derecelerimiz eksi olursa, nakıs olursa cehenneme gidiyoruz. Hem derecelerimiz artı olursa gene de cehenneme gidiyoruz. Bu ne periz, bu ne lahana turşusu, olur mu böyle şey? Olur, olur. Eğer dereceleriniz artıysa, yani kazandığınız dereceler fazlaysa, cehenneme girdikten sonra tekrar çıkacaksınız ve oradan cennete gideceksiniz. Ebediyen kalmak üzere. Ama dereceleri eksi olanlar da sizinle beraber cehenneme girecekler. Daha girişte farklı bir olayla karşı karşıyasınız. Sizin için kapılar açılmaz. Cennete girecekseniz, dereceleriniz artıysa, artı dereceleriniz fazlaysa, kapılar açılmaz. Zaten kapılar şeffaftır. O şeffaf kapılardan uçarak içeri gireceksiniz. Ve kapılar sizin geçmenizden hiç etkilenmeyecek. Siz de kapılardan etkilenmeyeceksiniz. Sanki kapı yokmuş gibi orada, şeffaf kapılardan, içerisinin göründüğü kapılardan içeri geçeceksiniz. Cehennemin katlarının hepsi size gösterilir. Eğer cennete girecekseniz, onları gördükten sonra Allah'a sonsuz hamdler, şükürler ederek, hamd-i sena ederek cehennemden çıkacaksınız ve Allah'ın cennetine gireceksiniz bir daha çıkmamak üzere. Ya nakıs dereceleriniz fazlaysa, o zaman gireceğiniz yer cehennem,
Ama uçuşarak kapıdan içeri giremezsiniz. O kapılar sizi geçirmez. Kulaklarınızda bakra oldukça, gözlerinizde hicab-ı mestür oldukça, kalbinizde ekinet oldukça, o kapılar, elektronik sistemler size göre ayarlanmıştır. Sizi geçirmezler. Gittiğiniz zaman cehennem bekçileri evvela size bir sual soracaklar o zaman. Size Allah'ın Resulleri, Allah'ın nezirleri gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi diyecekler. Siz de diyeceksiniz ki söylediler ama biz onlara inanmadık. Neler söyleneceğini Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de söylüyor. Bize onlar söylediler diyor cehennemdeki kişiler. Ama biz onlara inanmadık. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Üstelik de biz sizi dalalette olarak görüyoruz. Onlara öyle dedik diyorlar kıyamet günü cehenneme gidecek olanlar. Kapıyı açarken kendilerine sual olunup da kapının açılması şart olanlar. Kapı nasıl açılır? Yükseltilerek açılır. Ve cehenneme girip de cehennemde kalacakların hiçbirisi şeffaf kapılardan uçarak giremezler. Yükseltilen kapının altından burunları mutlaka yere sürtünerek girmek mecburiyetindedirler. Ve orada ebediyen kalacaklardır. Bir daha çıkmamak üzere cehenneme girilir. Bu insanların cehenneme girişi Allah'ın nezirlerine, Allah'ın resullerine deli diyenler, sahte peygamber diyenler, hakaret edenler, onlar o gün bunu söyleyeceklerdir, utanarak, sıkılarak ama söyleyeceklerdir. Zaten ne yapsalar boş. Hayat filmleri bütün hakikatleri veriyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o gün kıyamet günü dereceleri nakıs olanlar, sıfırın altında olanlar, kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazla olanlar, onlara cehennem kapıları açılmaz, kaldırılır, yükseltilir, burunları yere sürtülerek cehenneme girerler ve bir daha cehennemden çıkamazlar. Peki, aksi olabilir miydi? Elbette olabilirdi. O kadar kolay bir şekilde olabilirdi ki, kibirleri, gururları ve başkalarının söylediği sözleri hiç inceleme yapmaksızın kabul ederek Allah'ın dostlarına düşman olanlar, onlar için gidecek yer ne yazık ki cehennemdir. Peki, herkes mi cehenneme gidecek? Hayır. Kim kurtulmak istiyorsa cehennemden, bu konunun kurtuluş reçetesi hiç de zor bir reçete olarak görünmüyor. Zor mu dersiniz sevgili kardeşlerim? Ne diyorsunuz? Sadece bir dilek sizi kurtaracak olan şey. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ne diyordu ayet-i kerime, konumuza girerken söylediğimiz ayet-i kerime? Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin Allah'ın ayetlerinden gafil olduklarını söylüyordu. Bir de gidecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyordu. Sadece iki nevi insan yaşar. Sadece iki nevi. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka Allah'ın cennetine girecekler. İki, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ne yaparlarsa yapsınlar cehennemden kurtulmaları mümkün değil. Sadece iki grup insan. Bakınız hiçbir ayrım yapmadık. Müminler, namaz kılanlar, kılmayanlar, şunlar bunlar, zikir yapanlar, yapmayanlar. Hayır, onları söylemiyoruz hiç. Onların hiçbirine gerek yok.
İlk ve son ayırım. Ya Allah'a ulaşmayı dileyip kurtulursunuz ya da Allah'a ulaşmayı dilemezsiniz. O zaman da kurtulamazsınız. Hepsi bu kadar. Şimdi ey günahlar işleyip işleyip işleyip ondan sonra her günahın arkasından Ya Rabbi bizi affet diye günlerce yalvaranlar, yakaranlar, emin misiniz öyle bir af talebinde bulundunuz diye Allah Teala sizi affedecek? Bundan emin misiniz? Allah Teala hem diyor büyük günahları işleyenler de benim affımdan ümitlerini kesmesinler. Hem de diyor ki sakın şeytan sizi benim affıma güvendirmesin. İkisi de Allah'ın sözü. Öyleyse affedebilir o günahınızı veya affetmez. Verilmiş bir sözü yok size. Falanca günahı affetmesini Allah-u Teala'nın istediniz diye sizin günahlarınızı affedeceğine dair verilmiş bir sözü yok. Ama günahlarınızı affedeceğine dair değil, daha da ötesi, günahlarınızı örteceğine dair olan sözü olan Allah-u Teala, ki bu günahlarınızın affı anlamına gelir, günahlarınızın sevaba çevrilmesini de garanti ediyor. İşte Allah sizi bu kadar çok seviyor. Dünyadaki bütün günahları işleseniz, dağlar kadar günahınız olsa, ama Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda bütün o günahlarınız örtülür. Yani Allah-u Teala sevaplarınızla günahlarınız arasındaki farktan biraz daha fazla derecatı size mutlaka Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman verecektir. Ne yapacak o zaman size? Daha siz af talebinde Allah-u Teala'yı affedersiniz. Af talebinde diyorum ama öyle değil. Daha siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an kalben bu dileğin sahibiyseniz kalbinizde o dilek yeşerdiği anda, var olduğu anda Allah o dileği görmüştür. Bir, işitmiştir. İki, bilmiştir. Üç, görür, işitir ve bilir. Bu sizin kurtuluşunuz için, cehennemden kurtuluşunuz için kesin bir işarettir Allah'a. Derhal rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecelli gözlerinizdeki bir engelin, hicab-ı mestürenin alınmasını, kulaklarınızdaki vakranın birincisi görme engelinin, ikincisi işitme engelinin alınmasını, üçüncüsü kalbinizdeki idrak engelinin alınmasını sağlar ve İdrak engeli yerine idraki sağlayacak olan yeni bir ilahi konfütür size verilir.

istiğfardan biraz daha fazla derecat vererek günahlarınızı tamamen örtecek kadar derecatı sevaphanesinde yazmış olur Allah-u Teala. Kiramen katibin melekleri derhal kaydederler. Ne oldu? Sevaplarınız günahlarınızdan fazla. Peki Allah'ın ölçüsü ne? Sevapları günahlarından fazla olanın gideceği yer Allah'ın cenneti. Müminin 102. Diyor ki Allah-u Teala kıyamet günü mizanlar konulur. Kimin mizanı sevapların günahlardan fazla olmasını ifade ediyorsa, kimin sevapları günahlarından fazlaysa o kişi cennete girer, ebediyen cennette kalır. Peki müminin 103'te ne diyor? Kimin de günahları sevaplarından fazlaysa onların gireceği yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalır. Onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Diyor Allah-u Teala. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bu talebiniz üzerine, Allah'a ulaşmayı dilemeniz üzerine ard arda verdiği derecelerle sizin günahlarınızdan daha fazla sevaba nail kılıyor. Ve ondan sonra da öldünüz. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah işitti, bildi, gördü. Ve hemen tatbikatını yaptı 5-6 dakika içinde. 2 saat sonra da siz öldünüz. Ama gideceğiniz yer artık cehennem değil. İlk defa duyanlar için inanılmaz bir şey diye düşünüyorum. Ama Kur'an-ı Kerim aynen böyle söylüyor. Öyleyse ne oldu? En büyük günahları yapanlar bile Allah'tan ümit kesmesinden ayetinin sırrı çözüldü. Onlar Allah'a ulaşmayı diledikleri takdirde sevapları mutlaka günahlarını geçecektir. Ve o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Girecek midir? Öyle midir gerçekten? Gelin bakalım ayetlere. İşte Vel Asr suresi. Vel Asr. Asra yemin olsun ki innel insane lefî hüsr. Muhakkak ki insanlar hüsrandadırlar. Neydi hüsranda olanların durumu? Demin söylediğimiz müminin 103. Gidecekleri yer cehennem. Ebediyen orada kalacaklar. İnsanların hepsi hüsranda diyor Allah-u Teala. Ondan sonra diyor ki istisna veriyor. İllellezine aminu. İnna inne muhakkak ki ellezine aminu. Affedersiniz. İlla hariç ellezine aminu. Amin olanlar hariç. Yani amini olanlar hüsranda olanlar değildir diyor Allah-u Teala. Kimdir amini olanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler.

Allah'a ulaşmayı dileyen herkes o an Allah'ın kulu olmuştur. O güne kadar Allah-u Teala o kişiyi kulu saymıyor. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği an o kişi artık Allah'ın kuludur. Ve birinci kulluk onun olmuştur. Ve mutlaka Allah'ın cennetine girer. Çünkü bir müjde alıyor. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَمُ الْتَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَاوِ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبِشْرَى فَبَشِرْ اِبَاد۪ينَ. Onlar şeytana kul olmaktan iştinam ettiler ve Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Şeytanın kulu olmaktan kendilerini kurtardılar. Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele. Hangi sebeple? Allah'a ulaşmayı dileyerek. Münib olarak. Enabe olarak. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın kuludur. Allah'tan müjde alır. Cennet müjdesini o zaman

Gideceği yer Allah'ın cennetidir. Mülk suretinin 8-9-10. ayet-i kerimesi de aynı şeyi söylüyor. Diyor ki Allah-u Teala Mülk 8-9-10'da kıyamet günü cehennem bekçilere, cehenneme gelenlere kapıyı açtıkları zaman sorarlar. Size Allah'ın nezirleri girip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Onlar da derler ki söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Ve biz sizi dalalette olarak görüyoruz dedik. Sonra eğer biz onların söylediklerini işitebilmiş olsaydık, kulağımızdaki vatayı Allah'a almış olsaydı ve görebilmiş olsaydık, idrak edebilmiş olsaydık, gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi alsaydı, kalbimizdeki ikinditi alsaydı, yerine ihbat koysaydı, akıl edebilmiş olsaydık o zaman burada cehennemde mi olurduk diyor. İşte Vel-Asr suresinin 1 ve 2. ayetleri amin olanların nefslerini hüsrana düşenlerden, hüsranda olanlardan olmadığını söylüyor. Yani hüsranda olmayanlardan, yani sevapları günahlarından fazla olan birisi bu. Günahları sevaplarından fazla olup da cehenneme gidecek olan birisi değil. Bu, o cehenneme gidecek olan bütün insanların arasında cehenneme gidecek küçük bir grubun içindeki kişi. Evet sevgili kardeşlerim, ne yazık ki cehenneme gidecek olan insanlar insanların çok büyük bir kısmını teşekkür ettiriyor. Çok çok büyük bir kısmını. Ne diyordu İblis Allah-u Teala'ya Allah'ın huzurundan kovulduğu zaman? Ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat. Eğer yaşatırsan o zaman ben bu insanların Adem Aleyhisselam'ın zürriyetinin sırat-ı müstakiminin üzerine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onlara sokulacağım. Ve onların çoğunu, affedersiniz, çoğunu değil, eksik olduğu ifade, onların tek azı hariç hepsini kendime tabi kılacağım. Ve cehenneme götüreceğim benim de diyor İblis. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burada dikkatli durun. İnsanların çok büyük bir kısmı cehenneme gidecek. Sırf cehaletleri yüzünden. İşte size başka bir yerden duymanız mümkün olmayan bir büyük Kur'an hakikati. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece bir dileği yüzünden Allah onu mutlaka cennetine alacak. Söylediğimiz ayetlerde konu %100 kesinleşiyor. Kişinin sevapları mutlaka günahlarını aşıyor. O kadar mı? Hayır. Ötesi de var. Bu kişiye Allah Teala verdiği insanları devam ettiriyor. O kişinin kalbine ulaşıyor. Kalbindeki nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a döndürüyor. Göğsünden kalbine göğsünü yarıp nur yolu açıyor. O kişiyi huşu sahibi kılıyor. Ve ona mürşidini gösteriyor. Kimler için geçerli? Eğer o kişi günahlarının örtülmesini değil de sevaba çevrilmesini istiyorsa bir adım daha atacak. Bu 10 tane insanla 10. insanda Allah ona mürşidini gösterecek, ulaşacak mürşidine. Önünde söküp tabi olacak. Ne olur? Günahları sevaba çevrilir. Hangi seviyede bir günahın sahibi olursa olsun Allah'ın affetmeyeceği bir günah yok sevgili kardeşlerim. Ne kadar büyük günah olursa olsun hepsini affetmekle kalmıyor, bir de sevaba çeviriyor. İşte başlangıçta söylediğimiz gibi Furkan 70'te Allah Teala onların diyor seyyiatını hasenata çevirir. O kişi tabi olursa ne olur? Tabi olursa ruhu vücudundan ayrılır. Allah'a doğru yola çıkar. Furkan 70'te Allah Teala diyor ki ötekiler cehenneme gider ama kim tövbe eder de
Yani bu tövbe merasimine ulaşırsa, Allah'a ulaşmayı diler de bu tövbe merasimine ulaşırsa, tövbeyi gerçekleştirirse, böylece kalbine iman yazılacağı için mümin olur. Nefs tezkiyesi yapmaya başlar, bu sebeple de mümin olur. Biz diyor onların seyyiatlerini hasenata çeviririz diyor. Allah onların seyyiatini, günahlarını, günahlarının hepsini hasenata çevirir. Öyleyse dikkat edin sevgili kardeşlerim, bu kişi mürşidine ulaştığı gün günahları aynen duruyor ama sevapları günahlarından fazla olduğu için cennete gidecekti zaten. Ama tabiyetini gerçekleştirdiği zaman zaten durmakta olan günahları kadar günahları affedildi, sıfırlandı, günahhanesinde hiçbir şey kalmadı. Sevaphanesine ise bir o kadar daha yazıldı. Evvelce günahları örten Allah Teala bu sefer günahları sevaba çeviriyor Furkan Suresi'nin 70. ayet-i kerimesine göre ve 71. ayet-i kerimeye göre de onlar diyor, onların ruhları günahları affedilmiş olarak, tövbeleri kabul edilmiş olarak Allah'a döner, Allah'a ulaşır diyor. Ne oldu? Ne kadar büyük günahınız olursa olsun, hangi suçun sahibi olursanız olun, Allah Teala mutlak olarak hepsini affedeceğini, yetmez bir de sevaba çevireceğini garanti ediyor. Öyleyse sorabilir miyim? Kurtuluş var mıymış? Öyleyse neden korkuyorsunuz? Kurtuluşu Allah Teala kapınıza kadar getirmiş. Cehennemi seçmek veya cenneti seçmek elinizde. Nasıl dilerseniz, cenneti istiyorsanız cennet sizin. Allah'a ulaşmayı dileyin, cennetin üçüncü katını Allah Teala size teslim etsin. Birinci katta değil, ikinci katı da geçiyorsunuz, üçüncü kattasınız. Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah dünya saadetinizi yarıdan daha fazlaya ulaştırsın. Yani her gün günün en az yarısını mutlu bir insan olarak yaşamanız mümkündür. Sevgili kardeşlerim, öyleyse hayallerle uğraşmayın. Acaba Allah Teala beni affeder mi? Affetmez mi? Ben hep Allah Teala'dan tövbe istiğfarda bulunayım. Elbette bulunun, güzel bir şey. Ama Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilediğiniz anda Allah Teala onu işitir, bilir ve görür ve affınız garantidedir günahlarınızın sevaba çevrilmesine. Burada aklınızı bir şeyler kurcalamalı. İyi ama ben namazımı kılmıyorum, orucumu tutmuyorum, hiçbir şey yapmıyorum. Allah Teala beni nasıl cennetine alır? Bu sizin işiniz değil. Allah'ın işi. Sizin işiniz sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Size düşen vazife Allah'a ulaşmayı dilemek. Ondan sonra Allah üzerinizde öyle tesirler vücuda getiriyor ki o tesirlerle siz sadece Allah'a ulaşmayı dilemekle dileyen bir kişi olarak kalmıyorsunuz. Namazı seven, orucu seven, zekat vermeyi seven, zikir yapmayı seven, özellikle zikir yapmayı seven bir insan oluyorsunuz. Ve Allah Teala iradenizi aklınızın kontrolünden alıyor kendi kontrolüne. Ve iradeniz siz farkına bile varmadan en güzel işlevleri size kabul ettiriyor. Namaz kılmayı seviyorsunuz, oruç tutmayı seviyorsunuz, zekat vermeyi seviyorsunuz. Bütün işlemleri yapmak size zevk veriyor. Ne zamana kadar? Ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar. Bu noktadan sonra da 21. basamakta ruhunuzu Allah'a ulaştırırsınız. Bu noktadan sonra da madem ki Allah Teala ben Allah'a ulaşmayı diledim diye beni kendisine ulaştırdı, öyleyse ben Allah'a fizik vücudumu teslim etmeyi de dilerim. Allah onu da gerçekleştirir. İnancına sahip misiniz? Onu da gerçekleştirir Allah Teala mutlaka.
Böyle bir inancın sahibi olan kişi, Allah ile olan ilişkilerinde iradesinin tekrar aklının emrine verilmesine mani olan kişidir. İnancı, imanı, fizik vücudunu da Allah'a teslim etmek konusundaki imanı Allah-u Teala tarafından görüldüğü an, ki derhal görülür, anında görülür. Bu gerçek bir imansa, nasıl o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmak konusunda sağlam bir imanın sahibi olduğu için Allah onu kendisine ulaştırdıysa, nasıl sağlam bir iman? Çünkü onu o sağlam imanın sahibi yapan Allah. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu huşu sahibi yapar. Huşu sahibi insanın ise bir özelliği var. Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesi huşu sahiplerinin durumunu anlatıyor. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاكِي رَبَّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ Onlar yakin hasıl ederek muhakkak şekilde inanırlar ki ruhlarını ölmeden evvel Allah'a mülaki kılacaklardır. İlka edeceklerdir. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Kesin şekilde, muhakkak şekilde inanırlar diyor Allah-u Teala. İnne diyor. Muhakkak, kesin. Öyleyse nasıl bu inanca sahip oldu kişi? Başlangıç inancından sahip oldu. Neye? Ne istedi? Allah'a ulaşmayı diledi. Eğer gerçek anlamda Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah onun imanını Allah'a mutlaka ulaşacağı konusunda sağlam imana çeviriyor. Bu sağlam İman kişiyi birinci huşunun sahibi kılıyor. O zaman fizik vücudunu teslim etmek konusunda da aynı imanın sahibi gene kılıyor Allah-u Teala onu. Eğer kişi iman ederse ki, madem ki Allah, ben Allah'a ulaşmayı diliyorum diye benim imanımı öyle bir sağlam hale getirdi ki, bu iman çerçevesinde Allah beni kendisine ulaştırdı. Öyleyse ben Allah'a fizik vücudunu da teslim etmeyi kesin şekilde inanarak dilersem Allah-u Teala'dan, Allah-u Teala mutlaka imanımın gereği olarak beni mutlaka fizik vücudun teslimine ulaştıracaktır. İşte siz Allah'a güven duyan bir insansınız, Allah'a tevekkül eden bir insansınız, Allah fizik vücudunuzu da Allah'a mutlaka teslim etmek imkanını size verecektir. O noktaya ulaşınca gene aynı düşünce dizaynı içerisinde demek ki ben imanın sahibiysem, kesin şekilde inanıyorsam ki ben fizik vücudumu Allah'a teslim ettikten sonra daimi zikrin de sahibi Allah-u Teala beni kılar. Evet, ben daimi zikrin sahibi olurum değil. Allah beni daimi zikrin sahibi kılar. Bu inancın sahibi olursunuz, olacaksınız. Allah beni kendisine ulaştıracak. Bu inancın sahibi olacaksınız. Allah benim fizik vücudumu kendisine teslim alacak. Allah benim fizik vücudumu ona teslim etmemi sağlayacak. Allah sağlayacak. İşte kim bu imanların sahibi ise o ard arda tevekkülün sahibi olarak, yani Allah'a güven duyan bir insanın o geniş dünya standartlarında bir manevi dünyası olacak o kişinin. Öyle geniş bir dünya ki onu bütün hedeflere adım adım taşıyacak. Ve kişi daimi zikirden sonra ben Allah-u Teala'ya beni mutlaka daimi zikre ulaştıracağına emin olduğum için Allah-u Teala bana bu imkanı verdi, beni daimi zikre ulaştırdı. Hamdolsun, şükürler olsun. Öyleyse beni irşada da ulaştırır. Bu imanın sahibiyseniz mutlaka irşada ulaşacaksınız. Ondan sonra da aynı iman beni Allah-u Teala mutlaka irademin teslimine de ulaştıracaktır tarzında bir imana dönüşecek. Ve o zaman öğreneceksiniz ki top sizde. Siz imanınızı Allah yolunda Allah'ın daha evvel size verdiği güzellikler sebebiyle emin olarak geliştirdikçe
O size daha üst boyutta, daha üst boyutta, daha üst boyutta teslimler nasip kılacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne oldu? Daimi zikre ulaştınız. Daimi zikre ulaştığınız zaman bir defa daha af. Mürşidinize ulaşmadan evvel işlediğiniz bütün günahlar mürşidinize ulaştığınız gün sevaba çevrilmişti. Ama ondan sonra siz nefsinizdeki afetlerle beraber başladınız bu yolculuğa. Elbette günahlar işlemeye devam edeceksiniz. Kendinizi kurtaramazsınız. Günahları işleyeceksiniz ne yazık ki. Ama Allah Teala size öyle bir imkan verecek ki günahları işlemeniz kaybınızı oluşturmayacak. Çünkü o güne kadar 1'e 10 alırken Allah Teala'dan o günden sonra yani mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz günden sonra 1'e 100 almaya başlayacaksınız. Her bir tek dereceniz için rakamlı kitabınıza, hayat filminize onun 100 katı yazılmaya başlanacak. Nefsinizin kalbinde 107 nur birikiminde, ruhunuz birinci gökkatındayken. Zikir yapıyorsunuz, nefsinizin kalbinde Allah'ın nurları birikiyor. İkinci defa 107 nur birikimi, ikinci kattasınız. O günden itibaren bir derecenize 200 derece almaya başlıyorsunuz. Her tek derecenize 200 derece almaya başlıyorsunuz. Daha sonra üçüncü katı ruhunuz ulaşıyor. Siz ulaştırmıyorsunuz. Allah ulaştırıyor. Şura 13'e diyor ki insanlardan kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. İşte üçüncü kata ulaştırıyor sizi. 1'e 300 almaya başlıyorsunuz. Dördüncü kata ulaştırıyor ruhunuzu. 1'e 400 almaya başlıyorsunuz. Beşinci, altıncı ve yedinci katlarda bu rakam 500'e, 600'e, 700'e çıkıyor. Bir tek derece kazanıyorsunuz. Kazandığınız tek derece karşılığında 700 derece kazanıyorsunuz. Ama bir günah işlediğinizde günahın boyutu ne kadarsa sadece o kadar derece kaybedebilirsiniz. Hiç kimse Allah'ın her günü kazandığı derecelerin her gün 700 katından daha fazla günah işlemek istese de işleyemez. Bu matematik olarak mümkün değildir. Öyleyse cehenneme gitme ihtimaliniz sıfırlanmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, Allah sizi o kadar çok seviyor ki, bütün günahlarınızı affetmeye öylesine hazır ki, her şey sizin için. Ne yapıyorsunuz? Daimi zikre ulaştınız. Allah Teala bu daimi zikre ulaştıktan sonra size öyle bir zikir imkanı verdi ki bu zikirle size yedi tane gök katını gösterdi. Yedinci gök katını gördüğünüz zaman yeni bir evreye gireceksiniz. Allah Teala size tövbe-i nasuhu nasip edecek. İlk tövbeyi yaptığınız zaman ya günahlarınızı Allah Teala affetti ya da affetmedi. Hani kendi kendinize Allah'a tek yaptınız tövbe. Ama ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz bütün günahlarınız örtüldü. Mürşidiniz önünde tövbe yaptığınız zaman o günahlar, aynı günahlar aynen duruyor. Sevaphanesinde onlardan daha fazlası olduğu için günahlarınız örtüldü. O örtülen günahlarınız var ya günah olarak duruyor amel defterinizde. Bu sefer de Allah-u Teala o günahları sevaba çeviriyor. 14. basamakta. Şimdi geldiniz 27. basamağa geldiniz. 27. basamakta daimi zikrin sahibisiniz. 7 tane gök katını gördünüz. 7. gök katının 7. aleminde Sidretül Müntaha'yı gördüğünüz gün Allah Teala sizi tövbe-i nasuha davet eder. Tövbe-i nasuha davet edildiğiniz an salah makamına geçtiniz. Salah makamının birinci kademesi tövbe-i nasuhtur. Ondan sonra Allah Teala mürşidinize ulaştıktan sonra işlediğiniz günahları affeder. Yani örter.
ikinci defa günahlarınızın örtülmesi olayıyla karşı karşıyasınız. İkinci kademesi salah makamının. Üçüncü kademesinde başımızın üzerine salah nurunu verir Allah-u Teala. Dördüncü kademede de örttüğü günahları bir defa daha sevaba çevirir. Ne yaptı? Ölçü, cehenneme gitmek için ölçü, günahların sevaplardan fazla olması. Siz daha birinci defa Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andaki ilk hafta günahlarınız örtüldü. Sonra sevaba çevrildi. Daimi zikre ulaştıktan sonra zaten artık günahınız söz konusu değil, kazançlarınız, günahlarınızı ne kadar aşmış durumda. Buna rağmen Allah-u Teala günahlarınızı bir defa daha örtüyor, bir defa daha sevaba çeviriyor. Ve size kalp gözü, gönül gözü, kalp kulağı ihsan etmiş oluyor Allah-u Teala. Ve sizi, iradenizi Allah'a teslim etmeye hazır kılıyor. Sevgili kardeşlerim, korkmayın. Allah-u Teala sizi seviyor, çok seviyor. Öyleyse söylediklerimizi gerçekleştirin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Dileyen kurtulmuştur. Şeytan sizin bu hedefe ulaşmamanız için her şeyi yapar. Ne zaman bunun ötesinde, bunun dışında hayır böyle bir şey yoktur derse birisi size Kur'an'da, bize ulaşın, biz ona verelim cevabını. Bu konuda kim karşımıza çıkmaya cesaret edebilirse, bütün kapılar açık. Sevgili kardeşlerim, biz size insanların öğretisini değil, Allah'ın öğretisini anlatıyoruz. Ve şu anda dünya üzerindeki en sağlam zeminde biz yaşıyoruz. Öyleyse Allah'a güvenin. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an cehennemden kurtuldunuz. İşte hepsi bu kadar. Affınız garantide. Öyleyse sevgili kardeşlerim, daha müjdeli bir haber olabilir mi? Eğer bizi ilk defa dinliyorsanız sizlere sorum. Daha müjdeli bir haber olabilir mi? Ne kadar günahınız olursa olsun, ne günah işlemiş olursanız olun, hepsini Allah-u Teala affettikten başka sevaba çevirmeye hazır. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. O kadar. Geri kalanı mı? Geri kalanı siz yapmayacaksınız. O size yaptıracak. Allah sizi kendisine ulaştıracak. Ben de yükseleceğim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, ah bu güzellikleri size bir anlatabilsem, kelimeler yetmiyor ki kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kelimeler yetmiyor ki. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Hem cennet saadeti, hem dünya saadeti sizlerin olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: Denizli'den Doğan Çınar kardeşimiz diyor ki, kendimiz ile olan her hususu mürşidimize sormamız gerektiğini idrak ediyoruz. Her hususu sormanız gerekmiyor sevgili kardeşlerim. Bir konu hep yanlış anlaşılıyor. Ya egzajere ediliyor, büyütülüyor konu, her şeye mal ediliyor. Ya da insanlar tamamen konunun dışında yaşıyorlar. Hayır, her hususu bize sormayacaksınız. Önemli gördüğünüz, sizin için problem olan şeyleri soracaksınız. Biz size cevap vermek yetkisinin sahibi değiliz. Allah'tan sorarız. Size Allah Teala neyi emretmişse onu sadece size ulaştırırız. Sadece naçiz bir aracıyız. Bir karar vermek yetkisinin sahibi hiçbir zaman değiliz. Kararın sahibi her zaman Allah'tır bizim için. Öyleyse problemleriniz varsa, sizi huzursuz ediyorsa, önemli olan şeylerse o zaman bize ulaşacaksınız. Bulunduğunuz yerden başka bir yerdeki bir arkadaşınızı ziyaret etmek istiyorsunuz. Bunu bize sormayın. Önemsiz şeyleri sorarak zaman harcamayın. Bizim de zamanımızı boşuna işgal etmeyin. Ama önemli bulduğunuz her şeyi hele sizi rahatsız ediyorsa mutlaka sormalısınız. Başka birisine bir yanlış davranışınız olmuştur, kalbini kırmışsınızdır. Af dileyemiyorsunuz veya başka sebeplerle sizin huzursuz olduğunuz, huzursuzluğunuzun devamlı olduğu alanlarda, ağır hastalık hallerinde o zaman bize müracaat edeceksiniz. Bütün hastalıkları iyileştirebilen bir ilaç var mı diye soruyorsanız, evet var. 24 saat boyunca devamlı dinlenen kasetler. Gece boyunca da devam etmesi lazım. O kişinin anlaması gerekmiyor, hastanın anlaması gerekmiyor. Ama sesin 24 saat, her 24 saat ona devamlı ulaşması lazım. Kimin hangi hastalığı varsa hepsi için çözüm buyuruyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, hadi canım sen de diyenler olacaktır tabii. Bu bizi hiç alakadar etmiyor. Çünkü Rabbimiz böyle söylüyor. Öyleyse Halep oradaysa arşım burada. Size Allah Teala bedavadan ilaç veriyor. Nasıl oluyor da bu kadar kişi o sebeple iyileşti? Bunu hiç düşünebiliyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, bu bize ait olan bir şey değil. Bu Allah'a ait olan bir şey. O sözün içine Allah Teala ne koyuyorsa koyuyor. Onu bilmiyoruz ne olduğunu. Ama o ses insanları iyileştiriyor. 24 saat boyunca bir haftalık bir zaman süresi bu konu için bir çözümdür. O kadar zor bir şeyden mi bahsediyoruz? Hiçbir para sarf etmeden, hiçbir ilaç kullanmadan iyi olmayı isteyen herkes için bütün kapıları açmış Allah Teala. Deneyin bakalım. Allah Teala her zaman bütün fizik ötesi olayların yegane sahibidir. Biz mi? Biz sadece naçiz bir vasıtayız. Onun kölesiyiz. Azatsız kölesi. Her şeyimizi ona tahsis etmişiz. Onun için yaşıyoruz. Bu vücudun, bu gördüğünüz kişinin kendisine ait olan hiçbir şeyin yok. Hepsi Allah'ın. Şu anda emanetini geri almaya almayı istese hazırız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah bizim sadece Rabbimiz değildir. Aynı zamanda Allah Teala bizim sahibimiz. Öyleyse kardeşimiz her şeyimizi sormak konusunda tembellik ediyoruz diyor. Hayır, her şeyinizi sormanız gerekmiyor. Çok önemli bulduğunuz şeyleri soracaksınız. O kadar çok insandan e-mail ve telefon alıyoruz ki telefonlar birkaç saat içinde answering machine'ler doluyor. Birçok kardeşimiz birçok lüzumsuz şeyler sebebiyle onu işgal ediyorlar ve asıl ihtiyaç sahiplerine yer kalmıyor. Onun için size diyoruz ki, bir defa daha söylüyorum, gene söyleyeceğim inşallah. Önemli olan şeylerinizi sadece bize sorun, sormanız lazım. Her şeyi ulaştırmanız gerekmiyor. Allah razı olsun. Sormamakta kayıplarımız nerede diye soruyor kardeşimiz. Sormamaktan hiçbir kaybınız yok. Eğer bunlar önemsiz şeylerse sormamaktan hiçbir şey kaybetmezsiniz. Çözüm getiremiyorsanız, büyük problemlerle karşı karşıyaysanız o zaman bize soracaksınız ki biz de Allah-u Teala'dan soracağız. Size ulaştıracağız. Ne diyor Allah-u Teala? Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Enbiya 7.

0: Sevgili kardeşlerim, bu Allah-u Teala'nın emri. Ama böyledir diye her şeyi bize sormaya kalkmamanız lazım. Bundan da huzursuzluk duymamalısınız. Her şeyin sorulması gerekmiyor. Üzülmeyin. Allah razı olsun. İstanbul'dan Işıl Demirel kardeşimiz der ki, ben oruç tutarken zorlanıyorum. Uzun zamandır tutamıyorum. Bu konuyla ilgili şimdiye kadar soru soramadım. Çünkü sorduğumda çözüm gelince yerine getiremeyeceğimi düşündüm. Ne yapmalıyım? Böyle yapmalıydın, sormalıydın, sordun. Evvela şunu öğrenmelisin. Şu, Allah-u Teala hiç kimseye zorla hiçbir şey yaptırmaz. Sen eğer istersen oruç tutacaksın. İstemezsen Allah-u Teala tutmana müsaade etmez. Uygun görmez. Öyleyse ne yapılabilir? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Oruç tutmayı yapamayacağını zannediyor Işıl kardeşimiz. Işıl hiç hacet namazını kılıp Allah'tan talepte bulundun mu? Ya Rabbi ben orucumu tutmak istiyorum. Bana yardımcı ol dedin mi? Yoksa şeytan seni bu bana anlattığın kadarıyla hep kandırdı mı? Nasıl olsa tutamayacağın için orucu tutmamak gibi bir fikrin mi sahibi oldun? Kendine gerçekten yazık etmişsin. Ama çözüm her zaman var. Hacet namazını kıl. Allah-u Teala'dan talepte bulun. Oruç tutmak istediğini sana yardımcı olmasını söyle. Bir de bakacaksın ki hiç karnın acıkmadan akşam oluvermiş. Birçoklarını anlattığım masal gibi geliyor her zaman. Ancak denedikleri zaman doğru olduğunu görüyorlar. Sevgili kardeşlerimiz, bir takım insanlar, bir takım çok rahatsızlık veren, acı çektiren hastalıkları yaşıyorlar ve müracaatı hiç akıllarına gelmiyor. Ama Allah Teala duayı kabul ettiği zaman da o acı çeken insanların acısını bir anda durduruyor. Öyleyse müracaat etmemek niye? Yanlış değil mi? Biz buradayız. Sizin için varız. Allah Teala da bizim vasıtamızla ona ulaştırmanızı istiyor problemlerinizi. Büyük problemlerinizi. Niçin ulaştırmanızı istiyor? Çözüm getirmek için. Hepinizi çok seviyor. Sevgili kardeşlerim, acıları geçiren biz değiliz. O, Allah Teala. Biz sadece naçiz bir aracıyız. Ama çözümleri getirmiş, insanlara sunmuş, insanlar tatbik etmiyorlar. O zaman Allah-u Teala'ya nasıl ızdırap veren olarak vasıflandırırsınız ki? O ızdırabı almaya hazır, talep olmadığı için ızdırap devam ediyor. Ne kadar garip bir dünyada yaşıyoruz. Şimdiye kadar birçok Hristiyan bize müracaat ederek ağır durumda olan hastalarının acılarını Allah-u Teala'nın alması için talepte bulundular. Hepsinde de aynı şey oldu. Bir kısmı da mutlaka ölmeleri lazım gelen ameliyattan sağ çıktılar. Bunu Allah-u Teala yapıyor. O kişiler ölmek üzere oldukları o anda bizi beraberlerinde gördükten sonra bir geriye dönüş söz konusu oluyor. Hayata geri döndüklerinde bunu herkese anlatıyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah yardım etmeye hazır. Siz yardım isteyin. Öyleyse ne yapıyorsun Işıl? Allah-u Teala'dan talepte bulunuyorsun. Biz de dua ediyoruz senin için inşallah. Ve inşallah oruç tutmak senin için zor bir şey olmaktan çıkıyor. Hay Allah razı olsun.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere, sizlerle sohbet etmek üzere. Allah Teala sohbeti hepimizin üzerine vazife kılmış. İnsanlar konuşa konuşa hedeflere ulaşırlar. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar Allah Teala tarafından bir hedefe yönelik olarak yaratılmıştır. Allah Teala herkesin sadece mutlu olmasını ister. Huzur içinde bir dünya hayatı geçirmesini ve mutluluğu en üst boyutta yaşamasını ve gelin görün ki toplumun %90'dan fazlası mutsuz, huzursuz, sıkıntılı. İşte din burada önem arz eder. Çünkü Allah Teala dini biz insanların mutluluğa ulaşabilmesi için vaz etmiştir. Ancak Allah'ı tanıyan insan huzura kavuşabilir. Yoksa şeytan insanları hiçbir zaman rahat bırakmaz sevgili kardeşlerim. Şeytan her açıdan herkesle bir ilişkinin içindedir. Şeytanlar demek, daha doğru, bir tek hedefleri vardır, sizleri mutsuz etmek. Ne zaman sizi huzursuz edecek bir düşünce aklınıza gelip takılırsa, bilin ki o şeytandandır. Bir tek hedefi vardır, hepinizi huzursuz etmek, sıkıntı içinde bırakmak. Allah Teala bir tek şey ister, sizin mutlu olmanızı. İşte Allah Teala bu mutluluğa ulaşabilmeniz için hedefler koymuş önünüze ve istiyor ki herkes mutlu olsun. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluğu yaşayabilmeniz Allah'ın dizaynı içerisinde aslında hiç de zor bir şey değil. Ama insanlar bir yaratık olduklarını, Allah Teala'nın halik olduğunu, yaratıcı olduğunu, kendilerinin ise bir mahluk olduğunu, yaratık olduğunu hiç düşünmezler. Oysa ki madem ki bizi yaratan Allah Teala, öyleyse o niçin yaratıldığımızı söyleyecektir. Ne diyor? Ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesi. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Kullar olsunlar diye. Hepimiz için kul olma kavramını yerliğine oturttuğumuz zaman şunu görürüz ki kul olmak her kademede daha üst boyutta bir mutluluğu içerir. İşte Allah'a kul olmanın 7 safhası. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. safha. Dilemeyen kişi cehenneme gitmeye bilet almıştır. gideceği yer cehennemdir. En çok sevgili kardeşlerim, burunlarından kıl aldırmayan din adamlarına acıyorum. Kimselerle konuşmaya tenezzül etmiyorlar. Ama gidecekleri yer cennet değil. Dinlerini bilmedikleri için. Bir insanın en büyük negatif faktörü gurur ve kibir afetidir. Kimde böyle bir şey varsa onlar mutsuzluğa fervan çıkarmışlardır. Ne yapsalar mutluluğu yaşayamazlar sevgili kardeşlerim. Oysa ki iskeleden bilet alacaksınız gemiye binmek için ve bu bilet Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dilemezseniz biletiniz yok demektir. Gemiye binemezsiniz. Bu gemi kaçak yolcu da kabul etmiyor. Otomatik sistemler kaçak yolcuyu kapı dışarı ediyor. Bir başka ifadeyle başka bir yolu yok sevgili kardeşlerim. Sadece bir tek sebeple insanlar mutluluğu yaşayabilirler. Yoksa yaşayamazlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutluluğu yaşamak için ilk adımı atmıştır. Sevgili kardeşlerim, bu kişi daha sonra mürşidine ulaşacaktır. Tabiyetini gerçekleştirecektir. Daha sonra da ruhunu Allah'a ulaştıracak ve Allah'ın ermiş evliyası olacaktır. Bu mutluluk kervanına neden insanlar katılmazlar? Gerçekten akıl erdirebilmek çok güç. Allah Teala diyor ki, ey insanlar diyor, duyduk duymadık demeyin. Ben sizi mutluluğa çağırıyorum. Bunun için de benden bir tek dilekte bulunmanız yeterli diyor. Bana diyor, ulaşmayı dileyeceksiniz. Ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştırmayı dileyeceksiniz. Veya başka bir cepheden bakalım. Benden bir ermiş evliya olma talebinde bulunacaksınız. Ey Allah'ım diyeceksiniz. Senin bunca ermiş evliyan var. Ruhlarını sana ulaştırmışlar dünya hayatını yaşarken. Ermişler, evliya olmuşlar. Ben de onlardan birisi olmak istiyorum. Sevgili kardeşlerim, çok zor bir olay olarak bakılır buna. Evliya olmak mı? Oo, onlar eskiden yaşamışlar. İşte bu türbelerin hepsi o evliyalar. Onlar o zaman varmış kardeşim, bu zamanda evliyalık mı olurmuş? Olurmuşmuş. Bu zamanda evliyalık olurmuşmuş. Bunun zamanı yok sevgili kardeşlerim. Şimdi beni dinleyip de kim derse ki işte yeryüzünde evliya olamayacak olan tek adam benim. Ben daha mutsuz kimse mi var? Evliyalık benim neyime? Sakın böyle demeyin ha. Yoksa gemiyi kaçırırsınız. Sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, size dünyadaki en kolay şeyden bahsediyorum. Evliya olmak, ondan daha kolay hiçbir şey olmayan bir nesnedir. Bir tek dileğiniz, evliya olmanız için yeterlidir. Bir tek dileğiniz, cennete girmeniz için yeterlidir. Sadece diyeceksiniz ki, Ya Rabbi, bu fakir kulun da istiyor ki ruhunu sana ulaştırsın. İstiyor ki senin onca ermiş evliyandan bir tanesi olsun. Eğer bunu sadece ağzını söylerse, dilini söylerse Allah'a yetmiyor. Mutlaka buradan, kalbinizden bir talebin Allah'a ulaşması lazım. Olmazsa olmaz şartı. Sevgili kardeşlerim, bu bir tek dilek var ya, Allah'a ruhunuzu ölmeden evvel hayattayken ulaştırmayı Allah'tan dilemeniz. Eğer kalbinizden bir dilekle Allah'a bunu ulaştırırsanız, kalbinizdeki bir dilek Allah-u Teala tarafından mutlaka işitilir. Allah sizin kalbinizdeki talebi de görür, kalbinizin sesini işitir ve bilir. Buradan, ağzınızdan söylediğiniz şeyin kalpten gelmedikçe bir kıymeti yok sevgili kardeşlerim. Ama her kim eğer kalbinden bir dilekle Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerse, o kişi ulaşmaz. Allah onu ulaştırır. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Gerçekten böyle mi? Hadi gelin daha yakından bakalım konuya. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği an cennete gitmeyi hak etmiştir. Şimdi bizi ilk defa dinleyen veya söylediklerimizin doğru olduğuna ihtimal vermeyen, bunca alim bilmiyor da bu mu bilecek diyen insanlar, sevgili kardeşlerim, Allah'ın bir sevgilisine biz oyuz. Bühtende bulunmuyorlar mı? Biz inanılmayacak kadar kolay bir Kur'an yoluyla sizin mutluluğa ulaşmanızı bu işin nasıl yapıldığını size öğretmek suretiyle gerçekleştirecek olan kişiyiz. Bize dikkatle bakın. Biz oyuz, o beklediğiniz kişiyiz. Sevgili kardeşlerim, bütün olaylar bir bir gerçekleşiyor. Ard arda güneş tutulmaları, ay tutulmaları, kuyruklu yıldızın geçişi ve çok sayıda olay, ard arda gerçekleşen çok sayıda olay bu devri işaret ediyor. İşte sevgili kardeşlerim, ne olur bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Takva sahibi olur ve şirkten kurtulur. Allah Teala buyuruyor ki cennet takva sahipleri için hazırlandı. Ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri bu'id. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Kaf suresi 31. ayet-i kerime. Haza ma tuadune, işte vaad olunduğunuz şey budur, cennettir. Li kulli evvabin hafiz. Bütün evap olan ve hafiz olanlar için. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde diyor ki: Münibine ileyhi ve yettekuhu ve kum salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel ruhunu, Allah'a ulaştırmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. 32'de de diyor ki Rum suresinin 32. ayet-i kerimesinde, o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Sadece bir grup Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a yönelmek demek, Allah'a ulaşmayı dilemek demek. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi cehennemden mutlaka kurtulur ve Allah'ın ayetlerinden gafil olmaktan da kurtulur. Şimdi bu ayet birinci ayet grubu Rum 31 ve 32 Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin takva sahibi olduğunu, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin gizli şirkten kurtulduğunu ifade ediyor. Allah'ın istediği şey sadece bir tek dizaynı içerir. Bir dilek, Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz ve hedefe ulaşacaksınız. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala, sevgili kardeşlerim, bu Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye mutlaka bütün kapıları açar. O kişi cehennemden kurtulur. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde Allah Teala diyor ki: İnnel lezîne lâ yercûne likâ'inâ ve râdû bil hayâtet dünyâ ve etme'nü bihâ ellezîne hum an âyâtinâ gâfilûn ulâike mevâhimun nâru bimâ kânû yeksibûn. Diyor ki Allah Teala, onlar ki kesin surette Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ilka etmeyi, ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Ve diyor ki Allah Teala, onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Gidecekleri yerde kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor. Ne demek istiyor acaba kazandıkları dereceler itibariyle ateştir demekle?

Allah-u Teala. Yani ömrü boyunca ne kadar ibadet yaparsa yapsın, o kişinin bu ibadetlerden derecat kazanmasını Allah-u Teala kabul etmez, sıfırlar. Amelleri boşa gider. Giderse sevap tarafı sıfırdır kişinin amel defterinde. Ama günah tarafında günahlar vardır. Günahları mutlaka sevap tarafı sıfır olduğu için, sevaplarından fazla olacağı için gideceği yer cehennemdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bunu önleyecek olan metot var mı? Elbette. Dilemeyenler böyle olduğuna göre siz dileyeceksiniz. Dileyeceksiniz ve cennete gireceksiniz. Dileyeceksiniz ve hidayete adım atacaksınız. Sonra Allah Teala sizi mürşidinize ulaştıracak. Tabiyetinizle beraber Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibi olan siz, mürşidine tabi olduğunuz zaman ikinci kat cennetin sahibi olursunuz. Ama dünya saadetiniz hala Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlarla aynı seviyededir. Henüz o istikamette bir şeyler almadınız. Nefsinizin kalbinde afetler azalmadığı için. Ama bu noktadan itibaren Allah Teala size olmadık yardımlar yapar. Ne yapar? Diyelim ki siz namaz kılmayı sevmiyorsunuz. Size mutlaka namazı sevdirir. Oruç tutunca fena halde acıkıyorsunuz. Hele hele sigara tiryakisiyseniz, oruç tuttuğunuzda yanınıza kimse yaklaşamıyor. Sinirli, asabi bir insan oluyorsunuz. Allah Teala o konudaki hastalığınızı kaldırıyor ortadan. Probleminiz her neyse, namaz kılmayı sevmiyorsanız namazınızı size sevdiriyor. Zekat vermeyi sevmiyorsanız zekat vermeyi sever hale getiriliyorsunuz. Zikir yapmayı sevmiyorsanız Allah size zikri sevdiriyor. Neden öyle? Çünkü söz vermiş. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Bir başka ifadeyle, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu hidayete erdiririm. Hidayete ermek, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak demek. İşte Âl-i İmrân suresi 73. ayet-i kerime, İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Bakara suresi 120. ayet-i kerime İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. Yani o kişi hidayete erer. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın indinde hidayete ermek, ruhu Allah'a ulaştırmakla gerçekleşir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an hidayet üzere olur, hidayette olur. Ondan evvel dalalettedir. İnanmak, Allah'a inanmak bir kurtuluş değildir. Kişiyi aminu olanlardan kılmaz. Bir başka ifadeyle, kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'a inanması onu cennete ulaştıramaz. İşte bu devirde Allah-u Teala Kur'an'daki hakikatleri bizlere öğretti ki biz de sizlere öğretelim sevgili kardeşlerim ve hep

Cennetin kurtuluşunuza, cehennemden kurtuluşunuza medar olalım, yardımcı olalım, sebep olalım. Mürşidimize tabi olduğumuz anda 7 tane nimet alırız Allah Teala'dan. O nimetlere baktığımız zaman net olarak görüyoruz durumu sevgili kardeşlerim. Birincisi devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelir, yerleşir. Sonra Allah Teala o güne kadar bize her sevabımız için 1'e 10 verirken o günden itibaren bu rakam 1'e 100 olur. Ruhumuz birinci kata ulaşana kadar 1'e 100 devam eder. İkinci katta 1'e 200 olur. Üçüncü katta 1'e 300 olur. Ve yedinci katta 1'e 700'e kadar yüzer yüzer yükselerek çıkar. Kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa o kişinin her sevabına karşı Allah'tan aldığı rakam 1'e 700'e çıkmıştır. Bu kişinin gireceği yer daha Allah'a ulaşmayı dilediği anda cennettir. Birinci kat cennet tabiyetiyle bu kişi ikinci kat cennete ehil olmuştur. Günahları zaten örtülmüştü. Burada Allah Teala o kişinin günahlarını mürşidine tabi olduğu zaman sevaba çeviriyor. Bir de günahların sevaba çevirmesi olayı ile karşı karşıyayız. Yani devrin imamının şefaati. Sadece ihsanla yapılan tabiyetler için geçerlidir. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin mürşidine tabi olduğu noktada geçerlidir bu. Dilemeyen bir kişi 20 tane mürşide tabi olsa o mürşitlerden hiçbirisi onu Allah'a ulaştıramaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin Allah'ın katında bir değeri yoktur. Onun gideceği yerde muhakkak surette cehennemdir. Ayet-i Kerime'yi söyledik. Öyleyse o benim canlarım, ciğerlerim, neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Neden? Neden kendinize zulmediyorsunuz? Bu kadar kolay, bu kadar basit bir sebeple Allah Teala sizi kendisine ulaştıracaksa, o zaman üçüncü kat cennetin sahibi oluyorsunuz. Kim 7 tane gök katını aşarak ruhunu Allah'a ulaştırırsa, o kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennet, mürşidine ulaşıp tabi olduğunda ikinci kat cennet, ruhu da vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşır. Ve 7 safhada 7 tane gök katını aşarak Allah'ın zatına ulaşır. Üçüncü kat cennetinde sahibi olur. O kadar da değil sevgili kardeşlerim. Çünkü mürşidine ulaşan kişi tabiyetini gerçekleştirdiği zaman nefs tezkiyesine başlar. Zikir yapınca Allah'ın katından gelen rahmetle fazl-ı nurları göğsüne gelir, göğsünden kalbine ulaşır. Ve kalbinde rahmet nurları sadece %2 oluşur. Geri kalan %98'i fazıllardan oluşacaktır. Ve kişi zikrini arttırdıkça nefsinin kalbindeki nurlar %7'ye fazıllar. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 artış gösterir. Bu her birinde bir gök katı ruhun yükselmesini ifade eder. Nihayet 7. katın 7 tane alemini geçtikten sonra ruh Allah'ın zatına ulaşır. Bu kadar özet anlattığımıza bakmayın. Bunlar saatlerce anlatılacak konular. Ama burada kısa bir zaman aralığında sizlere bunları anlatmak zorunda olduğumuz için ya da mutluluğunda diyelim
Sizlerle konuşmak bizim için her zaman mutluluktur sevgili kardeşlerim. Sizleri çok ama çok seviyorum sevgili kardeşlerim. Hepiniz bizim için bir değersiniz, kıymetsiniz ve Allah'a ulaşmayı dilerseniz bu şarkıyı söyleyen, Allah'a ulaşmayı dileyen şu binlerce insan gibi siz de ruhunuzu Allah'a ulaştırırsınız. Sahabe gibi. Bütün sahabe hidayete ermişler sevgili kardeşlerim. Ermişler mi sahiden? İşte bakın ne diyor Allah Teala Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesinde. Onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler diyor Allah Teala. Bütün sahabe hidayete ermişler. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmış ve üçüncü kat cenneti hak etmişler. Ama bu süreç içerisinde nefs tezkiyesi denilen bir olayı yaşamış sahabe. Hepsi nefslerini tezkiye etmişler. Neticede tasfiye de etmişler de orası konumuz değil bugün. Nefslerinin kalbinde ilk %7'nin birikiminde ruhları birinci gök katına ulaşmış. Acaba nasıl oluşuyor bu nefslerinde nur birikimi? Onlar zikir yapıyorlar. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye. Veya sessiz olarak diye. Ama sahabe daha sonra bunu kalp zikrine çevirmişler. Ne dilleri kımıldamış, ne ses çıkarmışlar ama kalbi zikri gerçekleştirmişler. Dillerini kımıldatmadan içlerindeki sesin devamlı, kesintisiz bir şekilde ömür boyu Allah demesini temin etmişler. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, onlar mutluluğun bütün boyutlarını yaşamışlar. Ne zaman nefsimizin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşirse, o kişinin ruhu mutlaka Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Peki, nefsi ne olur? O nefs ki %100 afetlerle doludur. Böyle %100 afetlerle dolu olan bir nefsin sahibi olan kişi, bu noktaya ulaştığı zaman ne olur? Her %7 nur birikimiyle ruh Allah'a bir gök katı yükseldiği için 7 defa %7 nur birikimi nefsin kalbinde %49 nur birikimini ifade eder. Bunlar fazıllardır. Başlangıçta nefsimizin kalbine giren %2 rahmet birikimiyle beraber sonuç %51 olur. Yani o kişinin kalbinin nurları kalbindeki karanlıkları aşmıştır. Başlangıçta herkesin kalbi kapkaranlıktır. Afetlerle doludur kalp. Afetlerse şeytanın kontrolü altındadır. Yani Allah'ın emrettiği şeyleri asla yapmak istemezler. Ve yani Allah'ın emrettiği şeyleri yapmak istemeyen bu afetler yasak ettiği şeyleri de mutlaka işlemek isterler. Şeytan da onlardan yanadır. Zaten şeytanın talebi üzerine emrettiklerini yapmamaya, yasak ettiklerini yapmaya çalışırlar. Ama nefsinin kalbindeki afetler %51 azaldığı zaman o kişinin günlük hayatında yanlışları doğrularından daha aşağı düşer. Yani kazandığı dereceler her gün kaybettiği dereceleri mutlaka aşar. Böylece bu kişi cennetine ehil olur. Bu noktada ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktada nefsinin kalbindeki %1 nurla o kişi ölse üçüncü kat cennetin sahibidir. Dünya saadeti her gün o kişi mutluluğun yarısından fazlasını da yaşar.
Bu noktaya nasıl geldi bu çocuk? Ne yaptı? Sadece bir dilek sevgili kardeşlerim, bize düşen Allah'a ulaşmayı dilemek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye soruyor, cennete gitmek istiyor musunuz? Elbette istiyoruz ey Allah'ın Resulü diyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor, bilin ki hiç kimseyi amelleri kurtaramaz. Öyleyse yapılması lazım gelen şey Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, çok çarpıcı bir misal vermek istiyoruz bu konuda. Bir insan düşünün, 80 yıl yaşamış, 15 yaşında sorumluluklarını idrak etmiş ve İslam'ın 5 şartını 65 yıl gerçekleştirmiş. Namaz kılmış 5 vakit, oruç tutmuş Ramazan boyunca, zekat vermiş yüzdesi gereğince. Kelime-i şehadet getirmiş ve oruç tutmuş. Namaz, oruç, zekat, hac, hacca gitmiş, parası da var. Ve kelime-i şehadete getiriyor, sık sık La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyor. Bu kişi hangi kat cennete acaba giderim diye merak ediyor. Eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse, bu kişi Allah'ın cennetine giremez sevgili kardeşlerim. İşte size hidayeti anlatmak, bunun için üzerimize Allah Teala tarafından bir vazife olarak verildi. Bunları bilmezseniz, öğrenemezseniz, o zaman kurtulamazsınız sevgili kardeşlerim. Kalbinde hardal kadar iman olan kişi Allah'ın cennetine girer diyorlar. Hiç kimse kalbinde inanç var diye Allah'ın cennetine giremez. Bu Allah'a inananlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin gidebileceği yer Allah'ın cennetidir. Ve sevgili kardeşlerim, bir dileğiniz kalbinizden Allah'a ulaşan bir dilek ne sağlıyor size? Cennetlerden üçüncü kat cenneti sağlıyor. Birinci faktör. Ve dünya saadetinin de %50'den fazlasını sağlıyor. %51'ini sağlıyor. Öyleyse dünya saadetinin yarısı cennet saadetinin üçüncü kat cennetin Allah Teala tarafından sağlanması söz konusu. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bir tek dilek bütün insanları bu noktaya ulaştırıyor. Öyleyse sorabilir miyim sevgili kardeşlerim? Neden dilemiyorsunuz Allah'a ulaşmayı dilemek? Neden dilemiyorsunuz? Diyeceksiniz ki bize din öğretenler bunları öğretmediler. Elbette öğretmediler çünkü bilmiyorlar. Hiç ihtimal vermiyorsunuz değil mi? Onların din adamlarının bilmedikleri bir şeyi biz nasıl biliyoruz?
Biz bunları kendimiz öğrenmedik. O bizi seçti, bizi vazifeli kıldı. Anlamıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sizin için teçhiz edildik. Sizlerin kurtuluşunuz için. Sizlerin cennete ulaşmanız için. Allah Teala bizi vazifeli kıldı. Bize öğrettiği her şeyi Kur'an'dan öğretti. Düşünün. Doğru dürüst Arapçayı bilmeyen, eski harfleri okunması lazım geldiği gibi okuyamayan, çat pat okuyabilen, bir defa da altını çizerek söylüyorum Arapçayı da, bilmeyen birisi. Sadece Kur'an'ın anlatımıyla alakalı bilgiye sahip olan, Kur'an'da geçen kelimeleri Allah-u Teala'nın öğrettiği bir kişi var karşısında. Hidayetle Allah-u Teala tarafından vazifelendirilmiş bu devrin hidayetçisi. Hepinizi kurtuluşa çağırıyorum. Gelin, bütün kapılar cennete açılır. Yeter ki siz ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin. Gemi iskeleden kalkıyor. Bileti bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek isterseniz. Allah'a ulaştıran bir uçak düşünün. Bileti Allah'a ulaşmayı dilemek. O uçağa binmedikçe Allah'a ruhunuzu ulaştıramazsınız. O uçağa binmedikçe cehennemden kurtulamazsınız. Dalaletten kurtulamazsınız. Küfürden kurtulamazsınız. Kazandığınız dereceler yok olur, heba olur. Ve gideceğiniz yer cehennem olur. İşte şu tafralarından geçilmeyen sevgili, gururlu din adamları, sadece gururlu olanlardan bahsediyoruz. Sakın diğerleri üzerlerine alınmasınlar. Onlar hiçbir zaman bu kurtuluşa ulaşamayacaklar. Bildiklerinden o kadar eminler ki öğrendiklerinden ve öğrendiklerinin öğrenilmesi lazım gelen her şey olduğundan en yanılgı alanları, en büyük yanılgıları burada. O yanılgıları sebebiyle kurtulmaları mümkün değil sevgili kardeşlerim. Onlara Allah'ın hakikatlerini anlatmak için bunca yıl gayret ediyoruz. Ama bunu başaramadık. Onlar dinlemeyi istemiyorlar. Üzülmemiz sadece onlar için değil sevgili kardeşlerim. Onlar Allah'ın Kur'an hakikatlerini öğrenemedikleri için, onlardan medet bekleyen, onların söylediklerinin doğru olduğunu zanneden, halkın da cehenneme gitmesine sebebiyet vermeleri. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek bize bu ilmi bu devirde sizler için öğrettiği için huzurlarınızdan inşallah burada ayrılıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: İstanbul'dan Hüseyin Dulkadir'den geliyor. Şöyle ki, Esselamün Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Mücelim Efendimiz, evvelinden hürmet ve rahmet edelim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Enam Suresi 97. ayeti kerimesi. O Allah ki, karaların ve denizlerin karanlıklarında onunla hidayete ermeniz için yıldızlar kıldı. Andolsun ki, bilen bir kavim için ayetlerimizi tavsiye etmişizdir. Birinci suali. Burada zikredilen karaların ve denizlerin, karanlıklar, yani sizden öğrendiğimiz gibi Allah'a ulaşmayı dilemeyen, bütün insanların mağaraları andıran, yarasaların uçuştuğu karanlık dünyalarıdır diyebilir miyiz diye sormuşlar. İkinci sualleri. Hidayete ermeniz için yıldızlar kıldı. Burada zikredilen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir dediği, her devirde aydınlığı ve Allah'a giden yolu insanlara anlatan hidayetçilerdir diyebilir miyiz diye soruyorlar. Üçüncü sualleri, bu insanlara Allah-u Teala'nın ayetlerinin açıklamalarını yaptığı, bir hakkın takvaya ulaşmış bilenler grubunu oluşturan insanlardır diyebilir miyiz? Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü diyorlar. Grubumuzun ikinci suali Denizli'de Soğan Kuşmağı'ndan geliyor. Şöyle ki, Bismillahirrahmanirrahim. Yanımızdan çok sevdiğimiz efendimiz, ellerimizden hürmet ederim. İzninizle değerli ilminizden faydalanabilmek için sorularımı sorabilir miyim? Allah razı olsun diyorlar. Allah Teala Bakara Suresi 186. ayeti kerimesinde, kullarım beni sana soracak olurlarsa muhakkak ki ben onlara pek yakınım. Bana dua ettiği zaman dua edenin duasına cevap veririm. Öyleyse onlar da benim çağrıma cevap versinler ve bana iman etsinler. Umulur ki irşat olurlar buyuruyor. A şıkkında bu ayet-i kerimede burada Ali Bulaş Bey'in idrak ettiğiyle tam bir anlam oluşmuyor ama biz gene de hamdolsun sizden öğrendiğimiz ve idrak edebildiğimiz kadarıyla Allah-u Teala davete icabet edilince mümin yani iman sahibi olabileceği anlamını mı bizlere vermek istiyor? B şıkkı. Allah Teala kendisine Yunus Suresi 25. ayet-i kerimesinde Eddar ve Esselam esmalarıyla davet ettiğine göre Allah'a ulaşmayı dilemeden yani davete icabet etmeden iman sahibi olunmadığı gibi kişinin duasının da kabul edilmediği anlamı çıkıyor mu diye sormuşlar. C şıkkı. Maide Suresi 35. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaştıracak vesile yani irşat makamı olmadan yukarıdaki ayetlerle bir bütüne bakıldığında Allah'a ulaşmayı dileyenler yani davete icabet etmek isteyenler mürşitsiz ne iman sahibi olabiliyor ne de duaları kabul oluyor anlamı çıkıyor mu? İblis onun için mi Allah ile kul arasına kimse giremez ve mürşit puttur diye insanları kandırıyor. Salih'in D şıkkı. Allah Teala Ahkâf Suresi 31 ve 32. ayetlerinde Allah'ın davetine icabet etmemizi istiyor. Maide Suresi 35. ayetindeki vesile imam olmadığına göre Ahkâf Suresi 31 ve 32. ayetinde Allah'a davet edenler dönemin imamı diyebilir miyiz? Hem davete hem de davetçiye icabet etmek gibi anlam çıkıyor mu? Değerli açıklamalarınızda bizleri aydınlatır mısınız? Allah razı olsun demişler. Ve grubumuzun son suali İstanbul'dan Tarık Bey'den geliyor şöyle ki. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Efendimiz mübarek ellerinizden hürmet yapıyor. Ve inşallah müsaadenizle sorularımı arz etmek istiyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ali İmran Suresinin 31. ayetinde Yüce Rabbimiz de ki eğer Allah'ı seviyorsanız o zaman bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı mağfiret etsin. Allah gafurur, rahimdir buyuruyor. Sualinin A şıkkı. Görüyoruz ki Allah tabiyet öncesi kişide oluşması gereken bir sistemden bahsediyor. Allah'ı sevmek. Tabiyet müessesesi sevgi kavramına şartlı olarak bağlanmış. Bu durumda ayetteki Allah'ı sevmek ibaresi Allah'a ulaşmayı dilemek ile aynı manayı mı itibar etmektedir? B. Ayetteki mağfiret olayının gerçekleşmesi, Allah'ı sevmek ve tabi olmak kavramlarının bir arada teşekkür etmesine bağlıdır diyebilir miyiz diye soruyorlar. C. Allah'ın tüm insanları ve onların mutlu olmalarını istediğini inşallah sizden öğrendik. Fakat görüyoruz ki bu ayette Allah-u Teala'nın tabi olan kişiye bir söz konusu. Tabi öncesi ve sonraki sevgiyi bizlere anlatır. Ve tabi öncesi sevginin Allah'ın kalbinde hayır görmesiyle arttığını ve buna bağlı olarak Allah'ın o kişiyi seçtiğini ve çevresinde dizayn ettiği olaylarla o kişiye Allah'a ulaşmayı dilemenin kapılarını açtığını söyleyebilir miyiz demişler. Ve son olarak el şıkkında da şöyle diyorlar sualinin. Allah'ı sevmek ile Allah'ın o kişiyi seçmesi arasında nasıl bir ilişki vardır diyor. İnşallah dinleyenimiz bu grubumuzun son sualini muhterem efendimiz.
2: Allah razı olsun Berhan. Berhan, bu ayetlerin Türkçeleri nereden alınıyor? Mesela Bakara suresi bizim Kur'an-ı Kerim'imizde var olduğu halde başka bir yerden geldi. Bu konuda şeyden sonra senden bilgi almak istiyorum.
1: İnşallah.
2: Eğer bizim sözlüğümüzde varsa ve ayetleri yazdığımız o cipte varsa oradan alacaksınız.
1: İnşallah efendim.
2: Allah razı olsun. Gözlerine selam. Selamun aleyküm. El-Fatiha. As-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eyzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Aleykümüzdeyin. Sırat-ı müstakim. Sırat-ı ezinen. Tanehin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha mutluyuz. Öyleyse Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükredelim bizleri bir araya getiriyor diye. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, konumuz suallerimize cevaplar ulaştırmak. Ve sıra İstanbul'dan Hüseyin Durkacık kardeşimizde. Diyor ki Enam suresinin 97. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Ve huvellezî ceâle lekumün nücûme. Odur ki, o yüce Allah'tır ki size yıldızları kıldı. Li ehtecü biha. Onunla hidayete eresiniz diye. Onunla ulaşasınız diye. Li ehtedü, hidayet için. Hidayete eresiniz diye. Ulaşasınız diye. Hidayet, ulaşmak demek. Ermek demek. Biha, onunla, o yıldızlarla. Fî zulümâtin berri, gecenin karanlıklarında. Vel bahri fi zulümatin karanlıklarında berri karanın yani karaların deniz olmayan yerlerin vel bahri ve denizin denizlerin ve karaların karanlıklarında hidayete eresiniz diye bir ifade bu yani Allah'a ulaşasınız diye ikinci ifade fizik standartlarda, karanlıklarda, hem karada hem denizde yıldızlara bakarak yönünüzü tayin edin diye. Kat fassennel ayati andolsun ki böylece ayetlerimizi açıklarız. Açıkladık. Likamin yalimun bilen bir kavme. Şimdi Hüseyin'in birinci suali burada zikredilen karaların ve denizlerin karanlıkları, yani sizden öğrendiğimiz gibi Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanların mağaraları andıran yarasaların uçuştuğu karanlık dünyalarıdır diyebilir miyiz? Evet, diyebiliriz. Hidayet bu karanlık mağaraların aydınlanmasıdır. Nasıl karanlık mağaralarda yarasalar yaşarsa, o yarasaları da küfür kelimesi olarak kabul ederseniz, karanlık olan bir mağarayı henüz mürşidine ulaşmamış olan, ihsanla ulaşmamış olan tabii, eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa zaten hiçbir zaman o karanlıklardan kurtulamayacak demektir. Kalbindeki küfür yazısının var olduğu, kalbi mühürlü olan, afetlerle dolduğu için, sadece afetlerden oluştuğu için kapkaranlık olan, yetmez, aynı zamanda sertleşmiş olan, kasiyet bağlamış olan bir kalbi denizlerin ve karaların karanlıkları olarak kabul edebilirsiniz. Küfür yazan kalpler o denizlerin ve karaların karanlıklarını ifade eder. Diyebilir miyiz? Diyebiliriz. İkinci suali, hidayete ermeniz için yıldızlar kıldı. Bunu zikredilen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir dediği, her devirde aydınlığı ve Allah'a giden yolu insanlara anlatan hidayetçilerdir diyebilir miyiz diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi şerifi, benim sahabem yıldızlar gibidir. Kim onlara tabi olursa mutlaka hidayete erer buyuruyor. Bu sureyle, bu ayetle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Enam suresinin 97. ayeti kerimesiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi şerifi birbiriyle bir illiyet rabıtası taşıyor. Ve o sahabesini söylüyor. Kim onlara tabi olursa mutlaka hidayete erer. Peki bu bir sahih hadis midir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an-ı Kerim'e bakın. Benim hadisim mutlaka Kur'an-ı Kerim'e uygundur. Uygun değilse benim hadisim değildir diyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim ölçü. Ne diyor şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Benim sahabem yıldızlar gibidir. Kim onlara tabi olursa hidayete erer. Şimdi beraberce Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Ne diyor Allah Teala? O sabikun el evelin, hayırlarda yarışıp da birinci, ikinci ve üçüncü dereceleri alanlar, yani salaha en üst basamak, İhlasa ikinci basamak, ulul elbab noktasına üçüncü basamak ulaşanlar. Sabikunel evelin, evvelki sabikunlar. Onların bir kısmı Ensardandı, Medine'deki yardımcılar. Bir kısmı muhacirindendi, Mekke'den Medine'ye göç edenler. Bir de onlara İhsanla tabi olanlardan diyor. İhsanla tabi olanlar. Tabi. Ne yapmışlar? Tabi olmuşlar. Kim onlara tabi olursa hidayete erer diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hidayete ermişler mi? Sabikun el evvelin olmuşlar. Ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim edip bir hakkın takvaya ulaşmış. Tabi. Öyleyse demek ki sahabeye tabi olanlar hidayete eriyor. Bunlar dört hidayetin dördüne de ulaşmışlar. Bu durumda yolu, Allah'a giden yolu insanlara anlatan, insanları onunla uyaran hidayetçilerdir diyebilir miyiz diyor kardeşimiz. Allah-u Teala da yıldızlardan hidayeti kastettiğine göre elbette diyebiliriz. Üçüncü suali, bu insanları Allah-u Teala'nın ayetlerinin açıklamalarını yaptığı bir hakkın takvaya ulaşmış bilenler grubunu oluşturan insanlar da diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Böylece Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir şekilde bize ulaşıyor. Üç ayrı grubun oluşması söz konusu. Şimdi muhtevaya bakıyoruz. En başta devrin imamı var. Sonra bütün kavimlerdeki Resuller var. Hepsi bu standardın içine giriyor. Yıldızlar. İrli ufaklı yıldızlar. Ondan sonra salah makamının beşinci mertebesine ulaşıp da bu beşinci mertebede bir hakkın takvada Allah-u Teala'ya iradesini de teslim etmiş olup Allah-u Teala'nın irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle yetkili kıldığı kişiler var. Öyleyse bu yıldızlar üç ayrı grubu ifade ediyor. Devrin imamı, ondan sonra bütün kavimlerdeki Resuller, bir de bir hakkın takvaya ulaşmış olan Allah'ın irşadı memur ve mezun kıldığı kişiler. Allah razı olsun. Denizden Doğan Kuşman diyor ki Allah-u Teala Bakara Suresinin 186. ayet-i kerimesinde ve izâ se'eleke ibadî, kullarım beni senden sordukları zaman annî fe innî karibû, ben onlara yakınım de, bil ki ben onlara yakınım. Ucibu davetet dâi izâ de'ânî, beni davet edenlere, bana dua edenlerin davetine icabet ederim. فَلْيَسْتَجِيبُ لِي, ama onlar da benim davetime icabet etsinler. وَلْيُؤْمِنُ بِي, ve benim davetimle mümin olsunlar. Benim davetime icabet ederek mümin olsunlar. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, ve böylece irşada ulaşsınlar diyor Allah-u Teala. Öyleyse burada açık ve kesin bir hüküm var. Allah'ın icabet etmesi için kişinin mümin olması gerek ve irşada ulaşmak istikametinde gayretlere sahip olması gerek. Neticede de irşada ulaşması söz konusu. Davetin icabeti de kişinin içinde bulunduğu kademelere göre devamlı değişiklikler gösterecek. Şimdi Doğan soruyor, bu ayeti kerimede Allah-u Teala davete icabet edince mümin olunabileceği anlamını mı bizlere vermek istiyor? Elbette. Allah-u Teala'nın daveti var. Davetinin muhtevasına bakalım. Nereye kadar götürüyor davet bizi? Davet bizi Allah'a ulaşmayı dilemekten başlıyor davet. Mümin olmaya götürüyor. İkinci safa. Ruhumuzu Allah'a teslim etmeye götürüyor. Üçüncü safa. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmeye götürüyor. Dördüncü safa. Nefsimizi Allah'a teslim getiriyor. Beşinci safa. İrşada ulaştırıyor. Altıncı safa. Onun ötesi otomatik olarak gerçekleşiyor. Yedinci safa. Bir hakkın takvanın sahibi olmamız. Yani irşad makamının sahibi olmamız. İrşada ulaştığımız ana kadar biz talebeyiz. Ama ne zaman ki irşada ulaşırız, kalbimiz müzeyyen olur, o zaman Allah'a irademizi teslim ederiz. O zaman Allah'a iradesini teslim eden herkes Allah'ın irşat makamı

Allah'a ulaşmayı dileyenler, yani daveti icabet etmek isteyenler, mürşitsiz ne iman sahibi olabiliyor, ne de duaları kabul ediyor anlamı çıkıyor mu? Biz onun için mi Allah ile kul arasında kimse giremez ve mürşit puttur diye insanları kandırıyor? Evet, onun için kandırıyor Doğan. Burada çok açık bir olay var. İblis katiyen insanların mürşitlerine ulaşmalarını istemiyor. Çünkü ulaştıkları anda kalplerine iman yazılacak ve şeytanın onların kalplerinde karanlıkları arttırmak yönündeki gayretleri artık semere vermeyecek. Çünkü kalbin içinde karanlıkları kalbin içinde tutacak olan küfür kelimesi artık kalpten siliniyor. Devre dışı kalıyor, dışarıya atılıyor. Kalbin içinde tam onun zıttı olan Allah'ın nurlarını kalbin içinde toplayıp orada fix edecek olan, sabit tutacak olan iman kelimesi yazılıyor. Biliyorsunuz ki zikir yapıldığı zaman Allah Teala'nın katından gelen rahmet, fazl-ı selavat partiküllerinden fazıllar iman kelimesinin çekim gücüne kapılarak onun atraktivitesine katılarak onun çekim gücüne katılarak iman kelimesinin etrafında birikmeye başlıyorlar. İşte bu birikim nefs tezkiyesi adını alıyor. Böyle bir birikim ancak kalbine bir insanın iman yazılmasından sonra gerçekleşebilir. Peki şeytan ne yapıyor? Şeytan nefsimizin bütün karanlıklarına, bütün afetlerine tesir etmek imkanının sahibi. O zaman nefsimizin kalbi başlangıçta %100 afetlerle dolu. Öyleyse bütün afetlerimize %100'üne şeytan tesir edebilir. Ama %7 nefsimizin kalbindeki afetleri azalttıkça, onların yerine iman kelimesinin etrafında faziletleri toparladıkça, 7. kademede, tezkiye kademesinde nefsimizin kalbindeki nurlar %50'yi aşıyor, %51'e ulaşıyor. Şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düşüyor. Yarıdan daha aşağıya düşüyor. İşte şeytan bundan korkuyor. Ya sonra daha devam ediyoruz. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman nefsimizin kalbindeki nurlar %91. Daimi zikre ulaştığımız zaman %100. Şeytanın hakimiyet alanını sıfırlamışız. Artık şeytan hiçbir şekilde bize tesir edemez. İşte böyle bir duruma düşeceğini çok iyi bilen İblis, bütün insanları Allah'ın yolundan uzaklaştırmak istikametinde bir gayretin sahibidir. İnsanların Allah'a ulaşmayı dilemesine mani olmak istikametinde büyük bir gayretin sahibidir. Öyleyse İblis onun için mi Allah ile kul arasında kimse giremez, mürşit tuttur diye insanları kandırıyor diyor. Evet, sebeplerinden bir tanesi de bu. Şimdi D şıkkında diyor ki Ahkâf suresinin 31-32. Ayetlerinde ya kavmena ecibu dâiyallâhi ve âminu bihi yâfir leküm min azâbin elîm. Ey kavmimiz, Allah'a davet edin, icabet edin ve ona iman edin. Günahlarınızı bağışlasın ve sizi acı bir, elin bir azaptan korusun.

Ve 32. ayet-i kerime ve men la yucib da'iyallahi feleyse bu mucizin fiil ardı. Allah'ın davetine icabet etmeyenler Allah'ı yeryüzünde aciz bırakacak değildirler. وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُنُهِ اَوْلِيَاهُ Onlara Allah'tan başka dost da yoktur. اِلَٰيكَ فِي دَلَالٍ مُب۪ينٍ Onlar apaçık bir dalalet içindedirler. Allah'ın davetine icabet etmeyenler Allah'ın davetçisi

Dine icabet etmeyenler, Allah'ın davetçisine tabi olmayanlar, onlar yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. Onlar Allah'ın davetçilerine icabet etmedikleri için apaçık bir dalalet içindedirler diyor Allah Teala. Hem davete Allah'ın davetine icabet etmemizi istiyor. Maide suresi 35. ayet-i kerimesindeki vesile imam olmadığına göre Ahkaf suresinin 31-32. ayet-i kerimesinde Allah'a davet edenler dönemin imamı diyebilir miyiz? Burada Allah Teala ile biz aynaya beraberce baktığımız zaman Allah'ın davetçilerine icabet etmeyenler,

Allah'a davet edenler sadece dönemin imamları değil tabii. Dönemin imamı da Allah'a davet eder. Onun etrafındakiler de Allah'a davet ederler. Ve Allah'a davet etmek sadece dönemin imamına has bir, ona ait olan bir imtiyaz, sadece ona ait olan bir olgu değildir. O da davet eder. Başkaları da davet eder. Ama o hidayete vesile olan değildir. Hidayete erdirendir. Farklılık orada teşekkür ediyor. Hem davete icabet söz konusu hem de davetçiye icabet etmek söz konusudur diyebilir miyiz diyor. Elbette zaten davete icabet etmek demek davetçiye tabi olmak demek. Öyleyse hem davete hem davetçiye icabet etmek söz konusu. Nitekim Allah Teala Taha indirmişti diyor ki hadi hepiniz oradan aşağı inin. Birbirinize düşman olarak. Sonra ne diyor? Size hidayetim gelecek. Kim hidayetçime tabi olursa onlar sadece onlar dalaletten kurtulurlar. Şaki de olmazlar. Hem hidayetim gelecek diyor hem de hidayetçim gelecek diyor. Hem hüden kullanmış hem de hidayet kullanmış. Öyleyse hidayet kendi kendisine kişiye ulaşmaz. Hidayete tabi olduğu takdirde hidayete ulaşılır. Öyleyse hidayete tabi olmak, hidayete tabi olmak demektir. Öyleyse hidayetçiye tabi olunarak hidayete erilir.

0: Allah razı olsun. İstanbul'dan Tarık Bey kardeşimiz der ki Ali İmran suresinin 31. ayetinde kul in kuntum tuhibbunallaha fettebi'uni yuhibbukumullahu ve yaghfir lekum zunubakum vallahi gafurur rahim. De ki diyor kul de ki in kuntum tuhibbunallaha eğer Allah'a muhabbet duyuyorsanız eğer Allah'ı seviyorsanız fettebi'uni bana o zaman bana tabi olun. Bana ittiba edin. Bana tabi olun. Yuhibbukumullahi Allah da sizi size muhabbet duysun. Sizi sevsin. Ve yâfir leküm ve sizin sevaba çevirsin zünûbeküm günahlarınızı vallahi gafurun rahim Allah gafurdur. Günahları sevaba çevirendir, rahimdir, rahmet gönderendir. Şimdi diyor ki kardeşimiz de ki eğer Allah'ı seviyorsanız o zaman bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınıza mağfiret etsin. Allah gafurur rahimdir. A şeklinde sualini soruyor. Görüyoruz ki Allah tabiiyet öncesi kişide oluşması gereken bir sistemden bahsediyor. Allah'ı sevmek. Tabiiyet müessesesi sevgi kavramına şartlı olarak bağlanmış. Güzel. Bu durumda ayetteki Allah'ı sevmek ibadesi Allah'a ulaşmayı dilemekle aynı manayı mı istiva etmektedir? Elbette sevmek farklı, Allah'a ulaşmayı dilemek farklı iki tane mahiyet. Ama bir insan Allah-u Teala'yı sevmezse Allah'a ulaşmayı zaten dilemez. Öyleyse burada başka bir açıdan daha bakıyoruz olaya. Hani sizlere hep bahsediyorum Allah-u Teala bazı insanları seçiyor. Kalbinde hayır gördüklerini seçiyor. Bir, kalbinde zevk olmayanları seçiyor. İki, isyan etmeyenleri seçiyor. Yani isyan etmeyenler kimler? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Dilemeselerdi İsyan etmiş olacaklardı. İsyan etmiş olanların başka bir özelliği var. Fesat çıkaranlar. Başka insanları da Allah-u Teala'nın yolundan alıkoyarak, yoluna ulaşmaktan men ederek, yeryüzünde fesat çıkaranlar. Onları da seçmiyor. Kalplerinde hayır gördüklerini seçiyor. Kalplerinde maraz olanları seçmiyor. O zaman bunların ortak bileşkesi acaba Allah'a karşı duyulan sevgi mi diye soruyorsa kardeşimiz, evet. Allah kalbinize baktığı zaman Allah'a mı sevgi duyuyorsunuz yoksa şeytana mı? Bunu baktığı anda görür. Sevginiz Allah'a dönükse Allah'a ulaşmayı dileyecek olan baz sizde var demektir. Diğer faktörler dolaylı olarak mutlaka vardır. Kalbinizin kafiyet bağlaması mı? Herkesin kalbi Allah'a ulaşmayı dilemeden, mürşidine ulaşmadan herkesin kalbi kasiyet bağlamıştır. Herkesin kalbinde hem karanlık vardır hem de kalpler sertleşmiştir. Herkesin kalbi öyledir. Öyleyse böyle bir dizaynda bir farklılığı oluşturmak Allah-u Teala'nın başka başka bakış açılarından devreye girmesini icap ettiriyor. Kalbinde zevk olanlar kimlerdi? Müteşabih ayetlerden hareketle bir yerlere ulaşanlar. Nereye ulaşıyor bu insanlar müteşabih ayetlerden hareketle? İnsanların arasına fitne sokmayı amaçlıyorlar. Bunlar kalplerinde zevk olanlar. kalplerinde maraz olanlar, hastalık olanlar, bu insanlar Allah'a ulaşmayı bilemiyorlar. Bu insanlar kalplerinde Allah'ın hayır görmedikleri, kalplerinde maraz olanlar Allah'a karşı sevginin kalplerinde sahibi olmayanlar. Kalplerinde Allah'a karşı sevgiye sahip olmayanlar. Kim bu insanlar? Bunlar genel çerçevede mutlaka kafirler. Bunlar genel çerçevede mutlaka dalalette olanlar. Allah'a karşı sevgi duymak veya Allah'la şeytan arasında mukayese yapıldığı zaman kalbi şeytandan yana olmak. Bir başka açıdan başkalarına hep kötülük yapmaya meyilli olan insanlar vardır. Bir de başkalarına iyilik yapmaya meyilli olan insanlar vardır. İki gruba ayrılır insanlar. Bunlar kalplerinde hayır gördükleridir Allah-u Teala'nın. Bunlar yeryüzünde fesat çıkarmayanlardır. Kendileri Allah-u Teala'nın yoluna girmedikleri gibi başka insanların da Allah'ın yoluna girmesine mani olanlardır. Yeryüzünde fesat çıkaranlar. Şimdi kardeşimiz çok güzel, haklı bir konuya değiniyor. Demek ki diyor Allah'ı sevmek, tabiyet meselesi sevgi kavramına şartlı olarak bağlanmış diyor. Allah'ı seveceksiniz ki tabi olacaksınız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu söylüyor. Eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Sevgi, sevgiyi çekecek. Çekmesi için tabiyet şart. Bir insan Allah'ı ne kadar çok severse sevsin, tabi olmadığı sürece bu sevgisi onu Allah'ın sevgisini kendisine ulaşacak olan bir noktaya getirmez. Allah onu sevmez, az sever. Sevmezden muradımız hiç sevmez, mümkün değil. Allah-u Teala herkesi sever. Ama sevginin bir derecesi varsa eğer, kişinin sevgisine karşılık Allah-u Teala'nın onu sevmesi, Allah'ın yoluna girmesine bağlı. Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlı her şeyden evvel. Ve Allah'a ulaşmayı dileyen kişiler, Allah-u Teala'yı daha çok sevenlerdir. Normal sevenlerden, kulvara eşit şartlarla giren insanlarda Allah'a karşı bir sevgi varsa, bu sevgi Allah'a ulaşmayı dileyenlerde mutlaka daha yüksek boyuttadır. Çünkü insanların bir kısmı şeytana karşı sevgi duyuyorlar. İşte büyü yapanlar, hüddam yapanlar, zulmani ilimlerle uğraşanların hepsi şeytanla Allah'tan çok daha yakın bir ilişki içerisindeler. Adamlar 8 tane uydudan dünyaya yayın yapıyorlar ve okültizmi, şeytani kültürü insanlara yamamak için. Sevgili kardeşlerim, biz bir uydunun sahibi olabilmek için 1000 dereden su getiriyoruz. Ama Allah her şeye kadirdir. Şimdi kardeşimiz soruyor. Ayetteki Allah'ı sevmek ibaresi Allah'a ulaşmayı dilemekle aynı manayı mı ihtiva etmektedir diyor. Hayır. Ondan evvel de Allah-u Teala'yı seversiniz. Sevenlerden birisi olabilirsiniz. Belki de insanların çoğu Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şeyin farkında bile olmadıkları için, bilmedikleri için Allah'ı sevmelerine rağmen Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Yani Allah'ı sevmek mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemekle aynı manayı ihtiva ediyor demek mümkün değil. Biraz mantık ölçülerinin azıcık dışında kalıyor. Aslında sadece Allah'ı sevenler Allah'a ulaşmayı dilerler. Mesela kardeşimizin suali bu olsaydı, bu durumda sadece Allah'ı sevenler mi Allah'a ulaşmayı diler? Evet, sadece Allah'ı sevenler Allah'a ulaşmayı dilerler. Bunların hepsi mi diler? Hayır, hepsi dilemez. Keşke hepsi dilese. Ama hepsi dilemez. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ı sevenlerdir. Ama Allah'ı sevmek, Allah'a ulaşmayı dilemek ile eşdeğer değil. Aynı paralelde, aynı oranda değil. B şıkkında diyor ki kardeşimiz, ayetteki mağfiret olayının gerçekleşmesi Allah'ı sevmek ve tabi olmak kavramlarının bir arada teşekkür etmesine bağlıdır diyebilir miyiz? Evet. Başka türlüsü mümkün değil. Kişi Allah-u Teala'yı seviyor, Allah-u Teala'ya ulaşmayı diliyor ve ondan sonra Allah-u Teala ona 10 tane ihsan verip mürşidini de göstererek mürşide ulaşmasını sağlıyor. Ve mürşide tabi olduğu zaman Allah-u Teala onun bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Yani ona mağfiret ediyor. Öyleyse Allah'ı sevmek ve tabi olmak kavramlarının bir yere teşekkür etmesine bağlıdır diyebilir miyiz diyor mağfiret olayı. Evet diyebiliriz. Bu tam olarak yerlerine oturuyor. C şıkkında diyor ki kardeşimiz, Allah'ın tüm insanları sevdiğini ve onların mutlu olmalarını istediğini inşallah sizlerden öğrendik. Fakat görüyoruz ki bu ayette Allah-u Teala'nın tabi olan kişiye ayrı bir sevgisi söz konusu. Tabiyet öncesi ve sonrası sevgiyi bizlere anlatır mısınız diyor. Evvela şunu söyleyelim. Diyelim ki siz Allah'ı bir ünite seviyorsunuz. Allah Teala size en az 1000 ünite sever. Siz Allah'ı 2 ünite sevdiğiniz zaman o sizi 2000 ünite sever. Siz Allah'ı 3 ünite sevdiğiniz zaman o sizi 3000 ünite sever. Sizin 1000 katınız bir sevgi Allah'tadır. Bu rakam her bire karşı rakam 1000'dir şeklinde düşünülmemeli. Yani sizin ona olan sevginizin çok büyük ölçüde misliyle Allah-u Teala sizi sever. Biz bir rakam mukayese imkanı bulunsun diye, ortaya konulabilsin diye 1000 diyoruz. Belki çok daha fazla. Öyleyse sizin sevginiz 2000 ünite oldu. Allah-u Teala'nın sevgisi 2000 üniteye çıkar. Sizin sevginiz 3 ünite oldu. Allah'ın sevgisi 3000 üniteye çıkar. O sizi, sizin sevginizin çok katlı misliyle sever. Şimdi bir insan tabiiyetten önce Allah-u Teala'yı seviyor ki Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah'ı sevmeseydi, şeytana karşı bir sevgi duysaydı, kötülüğe meyil olsaydı kişi, Allah-u Teala'nın kalbinde hayır görmeyecekti. Sevgi görmemekle hayır görmemek birbirine çok yakın iki tane mefhum. Allah'a karşı Allah'ın sevgi görmediği insanlar kalplerinde hayır görmediği insanlar. Eğer hayır görseydik onları eşittirirdik diyor Allah-u Teala. Hayır görmediği bir kişiye Allah'ın eşittirdiğini düşünün. İşittirse de kalbinde hayır olmadığı için, Allah'a ulaşmaya meyli olmadığı için kişi yine davete icabet etmeyecekti. Davete icabet etseydi bile neticede mutlaka yeniden fıska düşecekti. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tabiyetten evvel Allah'ı seversiniz. Allah-u Teala sizin gözünüzdeki hicab-ı mesureyi aldıktan, kulağınızdaki vakayı aldıktan sonra, kalbinizdeki ikindeti alıp yerine ifat koyduktan sonra, göğsünüzden kalbinize nur yolu açtıktan, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirdikten sonra en son size mürşidinizi isteme noktasında kalbinizde kesin bir temayülü görür Allah-u Teala ve size mürşidinizi gösterir. Ulaşıp tövbe ettiğiniz zaman, onun önünde çöküp tövbe ettiğiniz zaman kalbinizdeki küfür kelimesi yok olacaktır, yerine iman kelimesi yazılacaktır. İşte sevginin artması bundan sonra hızla gerçekleşecektir. Neden? Çünkü nefsinizin kalbinde her %7 nur birikimi öfke, kin, gayz, düşmanlık, nefret afetlerinin her birinde mutlaka %7 azalmayı ifade eder. Buna karşılık ruhunuzun bunların karşıtı olan hasletleri gelirler. O noktalardaki, o safhalardaki, o kesimlerdeki yerlerini alırlar. Yok olan afetlerin yerini hasletler, onların zıttı olan hasletler mutlaka tamamlar. Yani şunu söylemek istiyorum. Diyelim ki Allah-u Teala ortalama standartlarda bir insanın her birine 10'ar derecelik afet veriyor. 19 afet söz konusu olduğuna göre 19 çeşit, 190 puan eder bu. 10 puan veriyor her birine. Ama birisi 3, birisi 6, birisi 9, birisi 15, birisi 18, birisi 7. Böylece bunların toplamı mutlaka 190 eder. Öyleyse nefsinizin afetleri 10 puansa, ruhunuzun hasretleri de 10 puansa, ikisinin toplamı mutlaka 20 çıkar. İhsan afeti 6 olan bir kişide, 6 puan olan bir kişide, itaat hasreti 14 puandır. İkisinin toplamı 20 çıkacak. Nefret afeti 8 puan olan birisinde, sevgi afeti 12 puandır. Böylece toplam 20'ye tamamlanıyor ya, daimi zikre ulaştığınız zaman bütün hasretler 0, affedersiniz, bütün afetler 0, bütün hasretler 20 oluyor. İşte bunun için devam ettikçe nefs tezkiyesine, birincide %7 azalır. Nefsinizdeki nefret afeti, kin afeti, intikam afeti, düşmanlık afeti. İkincisinde %14 azalır. %7 daha, %14. Üçüncüsünde %21. Hangi noktadaysa ona göre yüzde değerlerini vereceksiniz. Çünkü bittiği anda hepsi birden sona erecek. Ve böyle bir dizaynda nefsinizin afetleri devamlı olarak azalacaktır. Siz 7 kademede tezkiyeyi tamamladığınız zaman, nefsiniz tezkiye olduğu zaman, nefsinizin kalbinde %51 nurlar yerleştiği zaman bütün afetlerin %51'i azalmıştır. Boyutlarına göre %51. 18 puanlık nefreti olan birinde 9 puan azalırken 6 puanlık nefreti olan birinde 3 puan azalır. Öyleyse yüzdeler buna göre tezik tayin eder ve nefretler, sevginin karşılığındaki afetler azaldıkça nefs tezkiyesiyle sevgi çoğalır. Öyleyse nefs tezkiyesinin başladığı noktadan evvelki sevginizle nefs tezkiyesinin başladığı noktadan itibaren daimi zikre kadar ulaşan bir skala içerisinde sevginiz çok büyük boyutta artacaktır. Birbiriyle kabili kıyas iki sevgi olmayacaktır. Düşünün ki daimi zikre ulaştığınız zaman Allah'ı en çok sevenlerin arasına gireceksiniz. Çünkü kalbiniz bütün boyutları sevgiyle dolu. Öyleyse sevmek bir müşterek vasıftır. İnsanları da seversiniz, Allah'ı da seversiniz. İnsanları sevdikçe Allah'ı daha çok seversiniz. Allah'ı daha çok sevdikçe insanları daha çok seversiniz. Ve sevgi bir müşterek dizayndır. Bütün etrafınızdaki her şeye karşı. Zannetmeyin ki Allah'ı daha çok seviyorsunuz diye başkalarına karşı sevginiz azalacak. Gene zannetmeyin ki başkalarını daha çok seviyorsunuz diye Allah'a karşı sevginiz azalacak. Hayır, biri çoğaldığı zaman diğeri de çoğalır. Sevgi sonsuz bir vesiredir. Öyleyse tabiyet öncesi sevgide nefsinizin afetleri azalmıyor ki sevgi hasreti çoğalsın. Ama tabiyet sonrası sevgide nefsinizin afetleri devamlı azalıyor. Sevgi hasreti de devamlı çoğalıyor. Birbirinden çok farklı iki betere. Hele daimi zikre ulaştığınız zaman Allah'ı en çok sevenlerin sonsuz sevginin içine gireceksiniz. Allah razı olsun. D şıkkında diyor ki kardeşimiz, tabiyet öncesi sevginin Allah'ın o kişinin kalbinde hayır görmesiyle arttığını ve buna bağlı olarak Allah'ın o kişiyi seçtiğini ve çevresinde dizayn ettiği olaylarda o kişiye Allah'a ulaşmayı dilemenin kapılarını açtığını söyleyebilir miyiz? Hepsi kardeşimizin söylediklerinin hepsi yerlerine oturuyor burada. Tarık kardeşimiz İstanbul'dan. Evet. Tabiyet öncesi sevginin Allah'ın o kişinin kalbinde hayır görmesiyle arttığını söyleyebilir miyiz? Söyleyebiliriz. Buna bağlı olarak Allah'ın o kişiyi seçtiğini söyleyebiliriz. Ve çevresini dizayn ettiği olaylarla o kişiye Allah'a ulaşmayı dinlemenin kapılarını açtığını söyleyebiliriz. Buradaki sevginin, o kişinin kalbindeki Allah'a karşı olan sevginin artması nefs tezkiyesiyle gerçekleşmiyor. O kişinin kalbine faziletler gelip de nefsin afetlerini yok ettiği için değil. Burada bu başlangıç sevgisinin nefsin afetlerine bir tesiri yok. Nefsin afetlerini azaltmıyor. Ama sevgi Allah'ın bir başka boyutunda artıyor. Onu nasıl yaptığı Allah'a ait olan bir olay. Ama sevginiz mutlaka artıyor. Nefsinizin kalbindeki afetlerin azalması biliyorsunuz ki nefs tezkiyesine bağlı. Ama Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman zikir yapsanız bile nefs tezkiyesine ulaşamazsınız. Nefsinizin kalbindeki küfür kelimesi çıkmış değil. Göğsünüzden kalbinize yol açılmış değil. Kalbinizin mührü açılmış değil. Zikir yapsanız da bir şey ifade etmez. Nefsinizin kalbindeki afetler azalmaz. Sevgi de ona paralel olarak o tarzda bir nefsin afetlerinin azalması yoluyla sevgi oluşmaz. Ama sevgi mutlaka nefsinizin kalbiyle alakalı bir konu değildir. Ruhunuzun kalbi sevgiyle doludur %100. Öyleyse sevgi hasreti ruhun en büyük özelliğidir. Bu sevgi Allah'a göre bir başka dizayn içinde Allah'ın yolunda ilerledikçe, yani uzak dalaletten yakın dalalete ve hidayete ulaştığınız 10 kademelik süreç içerisinde devamlı Allah'a karşı olan sevginiz artar. Ama bu artış nefsinizin kalbinde bir değişikliği oluşturmaz. Öyleyse bu sevgi ruhunuzun da kalbindeki durumu değiştiremez. İkisinin toplamı her zaman eşit çıkacağı için birinde azalma olmadan ötekinde çoğalma olması söz konusu değildir. Öyleyse burada farklı bir ortam var. Sevginin düşünce platformunda yükselmesi, artması, hissiyat açısından genişlemesi söz konusu. Ama nefsin afetleri ve ruhun hasretleri arasında bir değişme yapmadan hissiyat oranı açısından genişlemesi söz konusudur. Allah razı olsun. D şıkkında diyor ki tabiyet öncesi sevginin Allah'ın o kişinin kalbinde hayır görmesiyle arttığını ve buna bağlı olarak Allah'ın o kişiyi seçtiğini ve çevresinde düzen ettiği olaylarla o kişiye Allah'a ulaşmayı dilemenin kapılarını açtığını söyleyebilir miyiz? Evet, net olarak bunu söyleyebiliriz. Tabi buradaki sevgi artışının mahiyeti söylediğimiz gibi. E şıkkında da diyor ki Allah'ı sevmek ile Allah'ın o kişiyi seçmesi arasında nasıl bir ilişki vardır? Sadece Allah'ın bildiği bir ölçü içerisinde Allah'ı kişinin mutlaka sevmesi gerek. Allah'ın kalplerinde hayır görmeyenler, görmediği kişiler Allah'ı sevmeyenlerdir. Kalpleri maraz olanlardır. Kalplerinde zevk olanlardır. Kalplerinde Allah'ın hayır görmedikleridir. İsyanda olanlardır. Kalpleri maraz olanlardır. Hasta olanlardır. Bunların hepsi de aslında kalpleri kasiyet bağlanmış olanlardır. Hem karanlıktır kalpleri hem de sertleşmiştir. Ama buna rağmen iki grup insan var gene. Bir, Allah'a olan sevgileri hakim. İki, şeytana olan sevgileri hakim. Bir başka ifadeyle iyiliğe dönük olan insanlar, başka insanlarla ilişkilerinde özellikle onların kötülüğünü istemeyen insanlar, yani onların kötülüğünü hedef almamış olan insanlar, başka insanların kötülüğüne yönelmemiş olan insanlar, özellikle kötülük etmek istemeyen insanlar, yani bir kısım insan vardır, özellikle kötülük etmek ister. Yani bütün gayretiyle başka insanlara bir kötülük yapabilir miyim diye yaşar. Bir kısım insanlar da vardır, onlar gibi değillerdir, onlar başkalarına kötülük yapmak istemezler. Ama her kadar birisi onlara bir kötülük yaparsa, o zaman belki onlar da kötülük yaparlar. Ama özellikle başka kimse ona bir şey yapmadan, özellikle başkasının kötülüğünü isteyerek davranış biçimleri onların yoktur. İşte onlar, o insanlar Allah'ın kalplerinde hayır gördükleridir. Allah'ı sevmekle Allah'ın o kişiyi seçmesi arasında nasıl bir ilişki vardır? Bir doğru orantı vardır. O bir insan Allah'ı ne kadar çok severse Allah-u Teala tarafından seçilme imkanı o kadar büyüktür. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir başka kardeşimize gelemiyoruz. Çünkü Berhan'ın bize yeni sualleri söylemesi lazım. Buradaki dizaynda bu suallerin sonuna gelmişiz. Ve kardeşlerimizin suallerinin cevaplarını vermişiz inşallah. Şimdi yeni bir grup suale ulaşmak üzereyiz inşallah. Allah razı olsun. Allah razı olsun Berhan.
1: Kimmetimize inşallah müdürümün efendim. Müsaadenizle İstanbul'dan Servet Bey'in sualini arz etmeyeceğiz inşallah.
0: İnşallah Berhan. Allah razı olsun.
1: İnşallah efendim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Efendimiz, sevgilerimizden hürmet ederim. Birinci suali. Allah-u Teala, Ahzab suresinin 21. ayeti kerimesinde Allah'a ulaşmayı dileyenler ve Allah'a ulaşanlar ve Allah'ı çok zikredenler için Resul'ün en ahsen örnek olduğunu söylüyor. Görüyoruz ki Resul'ün bizler için ahsen örnek, ahsen bir örnek olabilmesi için Rabbimizin zikrettiği üç önemli husus var. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a ulaşmak, Allah'ı çok zikretmek. Bu üç kavramla Resul'ün ahsen örnek olması arasındaki ilişkiyi bizlere açıklar mısınız demişler. İkinci suali. 28 basamaklık Allah'a ulaşma süreci içerisinde Allah'a ulaşmayı dilemek 3. basamağı, Allah'a ulaşmak 21. basamağı ve çok zikretmek en alt seviyede zühd makamını yani 24. basamağı ifade ediyor. Allah Teala'nın bu birbirinden farklı fakat aynı hedefe yönelik 3 basamağı ayette nirengi noktası olarak kullanmasındaki hikmet nedir? Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatüz diyorlar. Diğer bir sualimiz Ankara'dan Seda Hanım'dan geliyor şöyle ki Muhterem Efendimiz, Devletinden Hasret ve Hürmet Ederim. Birinci suali. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala Muhammed Suresi 7. ayet-i kerimesinde Allah'ın yardımcıları olun buyuruyor. Buna karşılık Nisa Suresi 45. ayet-i kerimesinde de Allah bir dost olarak, bir yardımcı olarak yeter buyuruyor. Sualinin aşıkı. Kişinin Allah'a yardımcı olması ne demektir? B şıkkı. Allah'ın yardımının kişinin Allah'a yardımıyla nasıl bir ilişkisi vardır? Ve diğer bir suali, ikinci suali. Efendimiz, Peygamber Efendimiz ölmeden evvel ölünüz buyuruyor. Buna karşılık Allah-u Teala kafirleri ölü olarak nitelendiriyor. Efendimiz, buradaki iki ölü arasındaki fark nedir? Allah razı olsun diyorlar. Ankara'dan Bekir Bey de sualinde şöyle demişler. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Efendimiz, ellerinizden hasret verilmesi efendim. Birinci suali. Efendimiz, daimi zikre yönelik çalışmalarımızda sohbetlerinizi dinleyince iştiyakla zikre sarılıyoruz. Bir veya iki hafta güzellikle mutluluklarla devam ediyor. Sonra sanki kopmak, hata yapmak zorundaymışız gibi ipin ucunu kaçırıyoruz. Bu durum kardeşlerimizde de monoton bir şekilde devam ediyor. Temel bir eksiğimiz var da onu tamamlamamız gerekiyor gibi. Acaba daimi zikre son sırat koşuyorken geride yarım bıraktığımız şeyler nelerdir ki mutlaka hata yapıyoruz? İkinci suali. Allah'ın yoluna insanların amelle değil niyetle girdiğini sizden öğrendik. Daimi zikre çalışırken de niyetin önemli bir fonksiyonu olduğu muhakkak. Sualinin aşıkı. Düşünce boyutunun daimi zikre ulaşmada önemi nedir? Aynı sualin B şıkkı. Efendimiz, Allah'ın büyük evliyaları daimi zikre varan dik yokuşu seneler süren çalışmalarla aşmışlar. Siz de Allah'ın razı olsun bize bir yıllık reçete verdiniz ama henüz başaramadık. Onlarca sene sürebilen yolu bir seneye sığdırmanın sırrı nedir? Biz iki kardeşiz. İkinci denememizde birimiz 19, birimiz 32 dakikadayız. Bazen sanki yeni başlamışız gibi geliyor. Bu kadar kısa sürede nasıl yetişeceğiz diye sormuşlar. Ve programımızın inşallah son saniyede şöyle diyor Amerika'dan öğrencileriniz. Muhterem Efendimiz, saygı ve sevgiyle mübarek ellerinize ederiz. Rica etmek ile arz etmek arasındaki farklılık nedir? Ne zaman rica etmeliyiz, ne zaman arz etmeliyiz? Bu konuda detaylı bilgiye ihtiyacımız var. Allah razı olsun demişler inşallah. Programımızın son sualine muhterem efendimiz.
0: Allah razı olsun Berhan. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlere doyum olmaz. İşte saatlerdir bir aradayız. Namaz kılarak, sohbet yaparak, Kur'an-ı Kerim tefsiri yaparak, dinlerin birleştirmesi konusunda konuşarak, biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, hepinize karşı çok muhabbet duyuyorum. Sizleri çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Bizler Allah'ın yolundayız. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bu çağa damgasını vuracak olanlarız. Bu çağ hidayet çağıdır. Dikkat edin ki bu dergahın dışında hidayetten bahseden insanlar yok. Hidayetin ne olduğu bile bilinmiyor. Oysa ki çağın adı hidayet çağı. İçinde bulunduğumuz çağ hidayet çağı. İşte onun için buradayız. Hepimiz görevliyiz. Sizler de, biz de. Hamdolsun ki emirleri veren o yüce Allah. Öyleyse onun hedef gösterdiği bir statü içerisinde sonsuz bir mutlulukla güzellikleri insanlara ulaştırmakla vazifeliyiz. İnsanları da Allah'a ulaştırmakla. Öyleyse şu güzel hayatımıza bir bakın, şükredecek ne kadar çok şeyimiz var. Öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Eğer ben buradan sizlere seslenebiliyorsam, dünyanın neresinde olursanız olun, beni bu bilgisayardan izleyebiliyorsanız, sesimi duyabiliyorsanız, diyelim ki Avustralya'dasınız, var kardeşlerimiz. Öyleyse siz oradan bizi izleyebiliyorsunuz. Diyelim ki kutuplardasınız, oradan da izleyebiliyorsunuz. Nerede olursanız olun, biz sizinle beraberiz. İşte çağımızın tekniğinin geliştirdiği böyle bir imkanla bir bilgisayar ağıyla Allah'ın üniversitesi sizlere her yerde ulaşıyor. Duvarsız bir üniversite ne demekmiş görüyoruz. Duvarımız yok. Bir bilgisayar üniversitesi ama size dünyada hiç kimsenin ulaştıramayacağı Allah'ın Allah'tan gelen bilgilerini ulaştırıyor. İşte böyle bir dizayn içindeyiz. Beraberiz, el eleyiz, gönül gönüleyiz. Şimdi İstanbul'dan Servet Bey kardeşimiz bakalım ne diyor. Ahzab suresi 21. ayet-i kerime. Lekad kâne leküm fî resulullâhi. Üsvetin hasenet. Ant olsun ki diyor Allah Teala. Allah'ın Resulü'nde sizin için ahsen bir örnek vardır diyor Allah Teala. Kimler için? Sizin için, sizlerden şunlar için diyor Allah-u Teala. لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ. Allah'a ulaşmayı dileyen, وَلْيَوْمَ الْآهِرَ. Allah'a ulaşanlar ve zekere Allah'a kesira ve Allah'ı çok zikredenler. Şimdi burada

Yürüyüş Resul'ün bizler için ahsen bir örnek olması için Rabbimizin zikrettiği üç önemli husus var. Allah'a ulaşmayı dilemek, ve Allah'a ulaşmak, Allah'ı çok zikretmek. Bu üç kavramla Resul'ün ahsen örnek olması arasındaki ilişkiyi bizlere açıklar mısınız diyorum.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Allah'ın Resulüne örnek alanlar kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir sadece. Ötekiler hiçbir zaman Resul'ü örnek almayı dilemezler. Onlar kibir sahipleridir. Onlar Allah'ın irşat yolunu görüp de Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, irşat yolunu kabul etmeyenlerdir. Gay yolunu kabul edenlerdir. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Amelleri boşa gitmiştir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan hiçbir zaman Resulü örnek almaz. Allah kimin kalbinde hayır görürse, bu akşam epey bahsettik bu konudan, onların etrafında öyle olaylar oluşturur ki o kişiler Allah'a ulaşmayı dilerler. İşte bu noktadan itibaren Resul onlar için örnektir. Burada Yacullahi olarak Allah Teala ifade etmiş. Allah'a ulaşmayı dilerler. Femen kânü yâcu likâ Allâhe fe inne ecelallâhi ehad. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Ankebut 5. Ellezine la yercune likayna. Onlar bize ulaşmayı, Allah'a ulaşmayı, Allah'a mülaki olmayı dilemezler. İşte iki tane birbirine zıt ayet-i kerime. Birincisinde Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. O kişi mutlaka yevmül ahire ulaşacaktır. Yevmül ahir, Allah'a ulaştığınız gün. O kişi mutlaka yevmül ahire ulaşacaktır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi cehenneme ulaşacaktır. Öyleyse ikinciler için, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için Resul bir mana ifade etmemek şöyle dursun. Bir mana ifade etmediği gibi onlar Resul'e her zaman, bu insanlar, bu türdeki insanlar her zaman, her devirdeki Allah'ın Resullerine sahtekar demişlerdir. Onları Allah'ın Resullerine mutlaka sahtekarlıkla itham etmişlerdir. Ve ona asla Allah'ın Resulüne inanmamışlardır. Hiçbir zaman Allah'ı sormayı akıl edememişlerdir. Oysa ki hacet namazını kılsalar, sorsalar, Allah Teala onlara da cevap verecek. İnkar edemeyecekleri bir şekilde Resulün Resul olduğunu Allah onlara ispat edecek hacet namazı kılmaları halinde. Öyleyse sadece iki nevi insan var. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar. Bu ayet onlar için değil. Onlar hiçbir zaman Resulü örnek olarak almazlar. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ancak ona 10 tane ihsan verir. Ancak o mürşidine ulaşır. Ve Resul onun için mutlak bir örnek olur. Resul o, Resul'e veya mürşidine, kendisine en yakın olan mürşide ulaştığı zaman artık ruhu kendisinden ayrılmış, Allah'a doğru yola çıkmıştır. Ve zikri giderek artacaktır. Ruhu Allah'a ulaşacaktır, zikri günün yarısına varmamıştır. Fena makamındadır. Beka makamındadır. Zikri günün yarısına varmamıştır. Ama ne zaman
zikri dinin yarısını aşarsa beka makamını aşar ve züht makamının sahibi olur. Burası 24. basamak. Sonra kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Sonra nefsini Allah'a teslim edecektir. En sonra iradesini Allah'a teslim edecektir. Öyleyse Resul daimi zikriyle bir örnektir. Resul Allah'a erdiren başın üzerindeki nimetle bir örnektir. Resul Allah'ın kendisine verdiği ilimle bir örnektir. Öyleyse Allah'a varmayı murad eden bir kişi için Resul ulaşılabilecek bir yerdeyse kendisine ulaşılması lazım gelen bir örnek ifade eder. Bu noktaya ulaşıp da Resul'e vasıl olduğu zaman kişi, o zaman Resul Allah'a ulaşmayı hedef alanların daha evvel Allah'a ulaşmış olması itibariyle bir önde gelen örneğidir. Daha sonra ise kişi günün yarısını aşacak bir zikrin sahibi olacaktır. Her birisi onun yolunda bir merhaledir. Daha ötesi Resul'ün daimi zikri o kişiyi daha sonraki hedef olarak yakalayacaktır. Allah razı olsun. İkinci sualı kardeşimizin, Servet kardeşimizin, 28 basamaklık Allah'a ulaşma süreci içerisinde Allah'a ulaşmayı dilemek 3. basamağı, Allah'a ulaşmak 21. basamağı ve çok zikretmek en alt seviyede züht makamını yani 24. basamağı ifade ediyor. Allah-u Teala'nın bu birbirinden farklı fakat aynı hedefe yönelik 3 basamağı ayette nirengi noktası olarak kullanmasındaki hikmet nedir diyor kardeşimiz. Her birisi yolun bir dizaynını gösteriyor. Daimi zikre varmadan önce günün yarısını aşmak mecburiyetindesiniz. Zikir açısından Allah-u Teala 3 hedef gösteriyor. 1- Allah'ı zikredin ara sıra. 2- Allah'ı çok zikredin, günün yarısından çok zikredin. 3- Daimi zikrin sahibi olun. İşte Allah-u Teala buyuruyor. Müzzemmil suresi 8. ayet-i kerimesinde Rezkür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebkila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Allah'ı zikrederek Allah'a dönmemiz açık bir şekilde ifade buyuruluyor. Ahzab suresi 41. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Ya eyyühellezine aminu zkürullâhe zikren kesîrâ. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikredin. Bu zikir müessesesi 24. basamağı ifade ediyor. Günün yarısından daha fazla zikredin. Bir de Nisa 103'te Allah Teala diyor ki Feskürullâhe kıyamen kuvuden ve alâ cunubim. Ayaktayken de, otururken de, cemesi yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala'yı daimi zikretmemiz emrolunuyor. Görüyoruz ki 3 zikir muhtevasının ortasında çok zikir var. Günün yarısından çok zikir var. Nefsimizin kalbine bakıyoruz. Nefsimizin kalbi açısından meseleyi değerlendirdiğimiz zaman
nefsimizin kalbinin orta noktası, alacakaranlık noktası, nefsimizin kalbinin %50 nura kavuştuğu nokta. Bunu huşudaki 2 ile beraber %51 olarak düşündüğümüz zaman bu da orta nokta. Birinde zamanın orta noktası var. İkincisinde nefsimizin kalbinin orta noktası var. Allah'a ulaşmayı dilemekse, dilemekle dilememenin arasındaki orta nokta. Dilemeyi bir bütün, dilememeyi de bir bütün olarak kabul edersiniz. Dilediğiniz anda birinci bütünü bitirmiş oldunuz. Dilememeyi bitirmiş oldunuz. İkinci bütüne geçtiniz. Dilemeyi, dilemekle dilememek arasındaki standartlara göre dilediğiniz anı iki tane yarımı birleştirici bir nokta olarak düşünebilirsiniz. Allah'a dilememek, Allah'a dileme konusunun yarısıysa dilemek öteki yarısını oluşturacaktır. Öyleyse Allah-u Teala bütün orta noktaları burada açık bir şekilde koymuş ortaya. Allah'a ulaşmayı dilemek, dilemekle dilememenin orta noktası, birleştiği şu nokta.

Görüyorsunuz ki Allah Teala üç ayrı cepheden üç ayrı orta noktayı tespit etmiş. Hikmeti bu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler ayrı ayrı cephelerden konuya baktığınız zaman Allah'ın neleri işaret ettiğini yakalayabiliyorsunuz. Tabii Allah'ın yardımıyla. Allah razı olsun. Ankara'dan Seda Hanım kardeşimiz der ki Allah-u Teala Muhammed Suresinin 7. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine aminu in tensurullâhe yensurkum ve yüsebbüt akdemekum. Ey aminu olanlar, eğer siz Allah'a yardım ederseniz o da size yardım eder. Ve ayaklarınızı sağlam basmanıza sebebiyet verir. Ayaklarınızı sabit kılar. Allah'ın yardımcıları olun buyuruyor. Buna karşılık Nisa suresi 45. ayet-i kerimede Vallahi alemu bi adaikum ve Allah sizin düşmanlarınızı daha iyi bilir, iyi bilir. Ve kefa billahi veliyen. Ve Allah dost olarak kafidir. Ve kefa billahi nasiran. Ve Allah yardımcı olarak da kafidir. Şimdi kardeşimiz diyor ki Allah bir dost olarak, bir yardımcı olarak yeter. Buna bu iki ayete dayalı olarak suallerini soruyor. A. Kişinin Allah'a yardımcı olması ne demektir? Allah yolunda bir gayretin sahibi olması demektir. İşte biz Allah'a yardımcı mıyız? Elbette. Niçin yardımcıyız? 30 küsur yıldır Allah için var olduğumuz için. Allah'ın öğretisini bütün dünyaya yaymak konusunda bir faaliyetin sahibi olduğumuz için. Kur'an'ın varlığına rağmen Kur'an'dan sonra çıkarılan Kur'an'ın bir kısmının unutturulmasına sebebiyet veren bidatları ortaya çıkardığımız için. Allah'a nasıl yardımcı olunur? Bunu tespit etmek hiç de zor değil sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın sizlerden ne istediğine dikkatle bakın. Ne istiyor? Mutlu olmanızı istiyor. Mutluluk iki safhada gerçekleşiyor. Cennet saadeti ve dünya saadeti. Cennet saadeti hemen elde edilir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda cennet saadetini elde ettiniz. Öyleyse Allah Teala bütün insanları saadete davet ediyorsa, mutluluğa davet ediyorsa, bütün insanlara mutluluğu garanti ediyorsa ve Allah Teala bütün insanlar için bir mutluluk reçetesi olarak çıkarmışsa Kur'an-ı Kerim'e, burada ne görüyoruz? Şunu görüyoruz. Allah Teala bütün insanları bir yerlerde görmek istiyor mutluluk standartlarında. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka cennet saadetine erer. İşte Allah'a yardımcı olmak ne demek burada? İnsanları Allah'a ulaşmayı dilemeye çağırın. Kimler buna icap

0: ederse siz onlara yardımcı oldunuz. Ama Allah'a da yardımcı oldunuz. Neden? Çünkü Allah-u Teala o kişilerin kalbi Allah'ı işitecek noktaya gelmeden önce onlara hitap etmez. Onların sesini işittirmez. Allah'ın sesini işittirmesi için kişinin buna liyakati asıldır. Öyleyse o insanlara sesini işittirecek olan başkaları var. Biz varız. Sizler varsınız. Kimleri Allah'ın yoluna, Allah'a ulaşmayı dilemeye davet etmişseniz, siz tebliğinizi yaptınız. O insanlar Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerse, mutlaka cennetlerini kurtardılar. İşte siz o insanlara yardımcı olmakla Allah'a yardımcı oldunuz. Neden? Çünkü Allah'ın istediği de o insanların Allah'a ulaşmayı dilemesi ve Allah'ın cennetine girmesiydi. Temin ettiniz onu. O insanlara açıklama yaptınız. Onlara ikna ettiniz ki mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek lazım. Diledikleri an onlar kurtuluşa erdiler. Allah size o bilgileri bizim vasıtamızı ulaştırarak yardımcı oldu. Siz de o insanlara bu bilgiyi ulaştırarak yardımcı oldunuz ve onların cenneti kazanmalarına sebebiyet verdiniz. Öyleyse Allah'ın yardımcısı oldunuz. Ondan sonraki kademelerde gene kişiye anlatacaksınız ki onunla işler bitmiyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi de Allah-u Teala ona 10 tane ihsan verecektir. O 10 tane ihsanla mürşidine ulaşacaktır. Bunları anlattığınız zaman o konuda bir faaliyetin sahibi olacak, öğrenecek bunları ve yaşayacak. Allah'ın o güzelliklerini yaşayacak. Mürşide ulaşmayı dilediği bir an gelecek. Anlayacak ki bu kendisinden değil, Allah ona yardım etmiş. Ama siz de ona yardım ettiniz. O kişiyi mürşidine ulaşmakta teçhiz ettiniz. Ona yardımcı oldunuz. Kişi mürşidine ulaştı. 10 tane de nimet aldı Allah-u Teala'dan. İkinci kat cenneti kazandı. Mümin olmak şerefine erdi. Dalaletten kurtardı. Kendisine hidayete ulaştı. Bütün günahları sevaba çevrildi. Bakın ona ne kadar çok yardımcı oldunuz. Allah'ın istediği neydi o kişiden? Bunları gerçekleştirmesi. Öyleyse Allah'a da yardımcı oldunuz. O hedeflere onları ulaştırmakla. Ulaştırmakta yardımcı olmakla. Daha sonraki safhalarda da onlara yardımcı oldukça adım adım bir yerlere gidecekler. Bir süre sonra onlar da başkalarına yardımcı olmaya başlayacaklar. Ne olacak? Onlar da Allah'a yardım etmeye başlamışlar demek ki. Allah bizden ne istiyor? Mutluluğumuzu. Öyleyse Allah'ın bize öğretilerini başkalarını mutlu etmek istikametinde kullanabiliyorsak, onlar da onları gerçekleştirip bu gerçek mutluluğu yaşamaya başlıyorlarsa, onların yaşaması sizin için bir mutluluk vesilesi değil mi sevgili kardeşlerim? Can dostlarım, gönül dostlarım, ne diyorsunuz? İşte o zaman Allah'a, onlara yardım etmekle Allah'a yardım ediyorsunuz. Siz bu güzellikleri yaşadığınız zaman, bu güzellikleri yaşayarak Allah'a yardım etmiş oluyorsunuz. Çünkü Allah Teala sizin öyle olmanızı istiyor. Cennet saadetini hemen elde etmenizi istiyor Allah'a ulaşmayı dileyerek. Mürşidinize ulaşıp ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman, üçüncü kat cennetin sahibi olacaksınız. Allah'ın evliyası olacaksınız. Dünya saadetinin yarısına sahip olacaksınız. Allah Teala bunları sizden istiyor. Oraya ulaştığınız zaman siz Allah'a yardım ettiniz. Mürşidiniz ve Allah da size yardım etti. Daha üst kademelerde dünya saadeti giderek artacak. Fizik vücudunun tesliminde %90'ı geçecek. Nefsinizin Allah'a tesliminde dünya saadetinin de %100'üne ulaşacaksınız. Ve başkalarını Allah'ın yolunda teçhiz ettikçe, onlara mutlulukları Allah'ın yaşatmasına vesile oldukça hep Allah'a yardım etmiş olacaksınız. Allah razı olsun. Allah'ın kişiye yardımcı olması ne demektir? Misali ben vereyim. Eğer Allah bize yardım etmese bu söylediklerimizin hiçbirisini size ulaştırmamız mümkün olmazdı. Diyelim ki gene de bir gün öldüğümüzde olurduk. ne olurduk? Şu anda size o din öğreticileri neyi öğretiyorlarsa, Allah'ın kurtuluş reçetesinin dışında olan her şeyi biz de size öğretiyor olacaktık. Ve hiçbir işe yaramayacaktı. Ne Allah'ın yardımcısı olabilecektik, ne de sizin yardımcınız olabilecektik. Sadece faydasız bir ilmin gereksiz savunucusu olacaktık. İnsanları cehenneme götüren bir imam olacaktık. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostu olmak, Allah'a yardım etmek, Allah'ın sevgilisi olmak kolay bir olay değildir. Ancak Allah'ın yardımıyla gerçekleştirilebilir. Düşünün ki çağımız hidayet çağı ve biz bu hidayet açıklamalarını yaptığımız güne kadar insanlar hidayetin ne olduğu konusunda hiçbir fikrin sahibi değillerdi. Şimdi öğreniyorlar hidayetin ne olduğunu. Eğer Allah-u Teala bize bunu öğretmeseydi, biz size ve onlara öğretebilir miydik? İşte Allah-u Teala bize onları öğretmekle ve sizlere öğretmemizi temin etmekle bize yardım ediyor. Siz de başkalarını öğretmeye başladığınız zaman Allah'ın yardımını net olarak hissedeceksiniz. Aranızda devamlı konuşmalar yapan kardeşlerimiz var. Anlatıyorlar ve anlattıkları zaman hissediyorlar Allah-u Teala'nın yardımının kendilerine nasıl, ne boyutta geldiğini. Ondan büyük mutluluk ve huzur duyuyorlar. Allah'ın yardımı hepinizin üzerinedir. Hamd ederiz, şükrederiz. Öyleyse işte Allah bize yardımcı olduğu için bunları size söyleyebiliyoruz. Şu anda söylediklerimiz bize ait şeyler değil, hep ona ait şeyler. Şu anda dünyadaki insanların, din öğreticilerinin bilmediği hidayetin ne olduğunu biliyorsak, takvanın ne olduğunu biliyorsak, Allah'a kul olmanın ne olduğunu biliyorsak, teslimin ne olduğunu biliyorsak, 28 basamağı biliyorsak, bunların hiçbirisi onların literatüründe mevcut değil. Biz söyledikçe onlar, bunlar Kur'an-ı Kerim'de yok diyorlar baştan. Hepsini birer birer ispat ettiğimiz zaman sus pus oluyorlar ve çekiliyorlar. Cevap veremeyeceklerini biliyorlar. Ya demagoji yapacaklar, yani o öyle manaya gelmez deyip konuyu saptırmaya çalışacaklar veya hakikatleri kabul edecekler. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah bize yardımcı olduğu için bu kadar bilgiyi sizlere aktarabiliyoruz Kur'an'ın ışığı altında ve bunlar bu çağın kesin işaretleri. Hidayetçi olmanın, hidayete erdirmenin kesin işaretleri. C. Allah'ın yardımının, kişinin Allah'a yardımıyla nasıl bir ilişkisi vardır? Allah'ın yardımı, bize olan yardımı, bizim sizlere bunu anlatmamızı, bunların hepsini anlatmamızı, size teçhiz etmemizi, sizin de başka insanları teçhiz etmenizi sağlıyor. Öyleyse Allah bize yardım ediyor, biz size yardım ediyoruz. Bizim yardımımızla Allah da size yardım etmiş oluyor. Siz başkalarını öğretmeye başladığınız zaman Allah size özellikle yardım etmiş oluyor. Onlara da yardım etmiş oluyor öğrenmelerini sağladığı için. Ve böylece bir karşılıklı insanlarla Allah arasında yardımlaşma söz konusu. İkinci sözü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölmeden evvel ölünüz buyuruyor. Buna karşılık Allah Teala kafirleri ölü olarak nitelendiriyor. Buradaki iki ölü arasındaki fark nedir diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki onlar bakarlar, seni gördüklerini zannedersin. Ama görmezler diyor Allah Teala. Onlar diyor ölüdürler. Onlar seni dinlerler, işittiklerini sanırsın ama işitmezler. Onlar mezardaki ölüler gibidir. Sen mezarlardaki ölülere eşittirecek değilsin diyor Allah Teala. Öyleyse bakan görmeyen, duyan ama işitmeyen insanlar söz konusu. İşte bunlara ölüler diyor Allah Teala. Gözleri var, bakıyor ama kişinin mürşit olduğunu görmüyor. Kulakları var, dinliyor. Ama manasına varamıyor irşad makamının irşada mütalik söylediklerinin. İşte bu insanlara ölü diyor Allah Teala. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ölmeden evvel ölünüz dediği ölüler farklı. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'ın yolunda olmasaydınız, ruhunuz ancak öldüğünüz gün sizden ayrılacaktı. Nereye gidecekti? Allah'a gidecekti. Ruhunuzun öldüğünüz an vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkması müessesesini hatırlayın. Şimdi siz bunu sağ iken yaptınız. Mürşidinize ulaştınız. Aynı anda devrin imamının ruhu başınız üzerine geldi, yerleşti. Ruhunuz vücudundan ayrıldı. Çoğunuzun ruhu hamdolsun ki Allah'a ulaştı. Bu çatının altında hamdolsun ki çok sayıda evliya var. Ruhunuz Allah'a erdiği için evliya oldunuz. Öyleyse Allah'a ulaşmanın bahtiyarlığını, mutluluğunu yaşıyorsunuz. Peki nasıl oldu bu? Tabi olduğunuz gün ruhunuz sizden ayrıldı. Bu olmasaydı ölünceye kadar ruhunuz hep sizinle beraber kalmak mecburiyetindeydi. Ancak öldüğünüz gün sizden ayrılacaktı, Allah'a ulaşacaktı. Ama şimdi ölmeden evvel ulaştı. Yani öldüğünüz zaman vücuda gelecek olan vücudunuzdan ruhunuzun ayrılması olayı siz hayattayken gerçekleşti. Yani siz ölmeden evvel öldünüz. Ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Ölmeden evvel ölünüz ki diyor ey sahabe, Allah size 700 katını versin. Ölmeden evvel ölmeniz ruhunuzun Allah'a doğru yola çıkması. Ama ulaşıncaya kadar geçen süreç içerisinde Allah-u Teala'nın size vereceği 1:100 nefsi emmanede, 1:200 nefsi levamede, nefsi mülhimede 1:300, mutmainede 1:400, radiye madiye tezkiyede 500, 600, 700. Ne oldu? Gene ruhunuz Allah'a ulaştı. Öldükten sonra Allah'a ulaşacak olan ruhunuz o zaman hiçbir şey kazanmadan Allah'a ulaşacaktı ve cehenneme gidecektiniz. Ama şimdi de ulaştı. Hem Allah'ın cennetine gideceksiniz, hem de üçüncü kat cennete, hem de her kazandığınız derecenin 7 defa %100 kazandığınız için her kazandığınız derecenin 700 katını Allah Teala size verecek. Ruhunuz gene sizden ayrıldı hayattayken. Gene Allah'a ulaştı. Aynı şey Allah'a ulaşması. Ama hayattayken yaptınız bunu ve Allah'ın evliyası oldunuz. Öyleyse buradaki ölmeden evvel ölme işlemini gerçekleştirdiniz. İşte hayattasınız. Ama ölmüş olsaydınız ruhunuz Allah'a ulaşacaktı. Hayattayken de ruhunuz ölmeden evvel Allah'a ulaştı. Yani ölmeden evvel öldünüz. Siz de bir ölüsünüz ama siz çok hayırlı bir ölüsünüz. Çünkü çoğunuzun güzel şeyleri var. Bir kısmınızın kalp gözü açılmış durumda. Bir kısmınızın kalp kulağı açılmış durumda. Güzel kokular duyuyorsunuz. Zikriniz adım adım ilerliyor. Güzellikleri yaşıyorsunuz. Bu güzel bir ölüm. Ölmeden evvel ölüm ruhunuzun Allah'a ulaşmak üzere sizden ayrılması demek. Ve Allah'a vardığınız zaman 1:700'ü alıyorsunuz demek. Öyleyse o baş gözleri bakanlardan değilsiniz. Siz bakıyorsunuz ve bizim irşat makamının sahibi olduğumuzu görebiliyorsunuz. Sözlerimi anlayabiliyorsunuz. O yüz binlerce insan anlayamazken, üstelik din adamı olmalarına rağmen, profesör olmalarına rağmen anlayamazken, siz anlayabiliyorsunuz. Çünkü siz o ölülerden değilsiniz. Onlar o ölülerden. Allah razı olsun. Ankara'dan Bekir Bey kardeşimiz diyor ki, daimi zikre yönelik çalışmalarımızda sohbetlerinizi dinleyince ihtiyatla zikre sarılıyoruz. Bir veya iki hafta güzellik ve mutluluklarla devam ediyor. Sonra sanki kopmak, hata yapmak zorundaymışız gibi ipin ucunu kaçırıyoruz. Bu durum kardeşlerimizde de monoton bir şekilde devam ediyor. Temel bir eksiğimiz var da onu tamamlamamız gerekiyor gibi. Acaba daimi zikre son sürat koşuyorken geride yarım bıraktığımız şeyler nelerdir ki mutlaka hata yapıyoruz? İşte söylüyorsunuz, son sürat koşuyorken diyorsunuz, son sürat koşmanız gerekmiyor. Bekir kardeşim, mesele araları kapatmak. Anahtar burada, sır burada. Yarım bıraktığınız bir şey var, araları kapatamıyorsunuz. Diyelim ki 20 dakikadasınız. Diyelim ki 30 dakikadasınız. Bir günde hiç değilse 5 tane yarım saati birbirine bağlamalısınız. Bir ara 2 tanesini bağladınız. Sonra yine 2 tanesini bağladınız. Sonra yine 2 tanesini bağladınız. Bir günde 6 taneyi bağlamış oluyorsunuz. Güzel. Daha aşağı indiğinizde bu 8 tane olmalı. 10 tane olmalı. 15 dakikada mesela. 10 dakikada 20 tane olmalı. Araları birbirine bağlamak hedefiniz bu olacak. İşte hepinizin ihmal ettiği şey bu. Biz başlangıçta 52 dakikalık bir zaman sürecinde iki tanesini birbirine bağlamanız çok güç olur diye düşünüyoruz. Ve bunu da sizden istemiyoruz. Başlayın diyoruz zikre, sonra unuttuğunuz anda kalsın. Zarar yok. Ama mesafe kısaldıkça araları birbirine bağlamak temel hedefiniz olacak. Bağlamayı yapamadığınız sürece bu işi başaramazsınız. Ama bağlamaları hangi ölçüde gerçekleştirirseniz o zaman göreceksiniz ki o ölçüde başarıya koşacaksınız. Bir gün daimi zikrin sahibi olduğunuzda Allah'a sonsuz hamd edeceksiniz. Sonsuz şükredeceksiniz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bu Allah-u Teala'nın indinde son derecede önemli bir konu. Çünkü daimi zikir üzerinize farz. Farz olduğu cihetle değil, onun size ulaştıracağı, daimi zikrin size ulaştıracağı o sonsuz zevkleri düşünün. Kalp gözünüz açılmış, gece seccadenin üzerindesiniz, uyumuyorsunuz. Kalp kulağınız açılmış, Rabbinizle konuşuyorsunuz. Onun size gösterdiği bütün kainatı görüyorsunuz. Bir gün onu da göreceksiniz. Bütün bunlar daimi zikre ulaşmanıza dayalı. Öyleyse araları birleştirmeyi usul haline getirin. Birleştirebildiğiniz zaman bu meseleyi çözmüş olacaksınız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Araları, İşte o yarım bıraktığınız şey araları birleştirmek ve daimi zikrin en önemli yönü ihmal edilmemesi lazım gelen, üzerinde çok çalışılması lazım gelen yönü budur. Onların 30-40 sene uğraşmaları da hep bu araları bağlamak istikametinde olmuştur. Ama başarmışlar. Sevgili kardeşlerim, yeni bir asr-ı saadete girmek üzere dünya. Sevgili kardeşlerim, zaman hızlı ilerliyor. ahir zamandayız. Bizim zamanımızda bir insanın Allah'a ulaşması 1,5 yıllık bir veteriydi. Mesela ben 1,5 yılda Allah'a ulaşabildim. Ama sizin aranızda 1 ayda Allah'a ulaşanlar var. Bunun normal süresinin 6 ay olduğunu düşünelim. 6 ay da olsa 1,5 yıl 6 aya inmiş durumda. Ama söylediğim gibi 1 aydan daha kısa bir süre içinde, mesela 28 günde vuslatını tamamlayanlar oldu aranızda. Öyleyse 1,5 yıl nerede? 1 ay nerede? Zaman hızla ilerliyor. Onun için onların 30 senede ulaştığı yere siz kısa sürede ulaşabilirsiniz. 1 yılda ulaşabilirsiniz. Ama araları bağlamayı unutmazsanız. Sakın unutmayın. Allah razı olsun. İkinci suali, Allah'ın yoluna insanların amelle değil, niyetle girdiğini sizden öğrendik. Daimi zikre çalışırken de niyetin önemli bir fonksiyonu olduğu muhakkak. Kesin. Allah'a ulaşmayı dilemeseydiniz, Allah'ın yolunda olmayacaktınız. Niyet amelden üstündür. Ama ait olduğunuz yerin değerini bilin. Kıymetini bilin. Ve bunu başaracağınızdan emin olmanızı isterim. Allah razı olsun. Düşünce boyutunun daimi zikre ulaşmada önemi nedir? Şu düşüncenize, zihninize araları bağlamayı mutlaka gerçekleştireceğinize dair bir inancı, kesin inancı, idefiksi yerleştirmelisiniz. Sabit bir düşünce standardı. Ben bunu mutlaka yapacağım demelisiniz. Ve bütün gücünüzle sarılmalısınız. En başta size en kolay gelen saatlerde deneyin. O 2 tane noktanın arasını mutlaka birleştirmelisiniz. 1 taneyi birleştirdiğiniz gün ilk zaferi kazanacaksınız. Bakalım en üst noktada hangi noktada kazanacaksınız? Kim 52 dakikayı birbirine ilk günde daha veya birkaç gün içinde bağlayabilirse, yani 52 dakika boyunca hep Allah-u Teala'yı zikrederse ilk başarıyı kazanmıştır. İkinci başarı 2 tane 52 dakikayı birleştirmesi. Belki onu 1 dakika içinde, 1 hafta içinde gerçekleştiremez. Belki 51 dakikayı, 2 tane 51 dakikayı birbirine bağlar. Ama vakit küçüldükçe zaman farkları, sinyaller arasındaki zaman küçüldükçe sizin 2 tane noktayı, 2 tane sinyali birbirine bağlama imkanınız giderek artacaktır. İşte en üst noktada nerede yakalıyorsanız ben sizi tebrik edeceğim o istikamette. Bravo diyeceğim. Senden başka şu anda bunu yapabilen yok. Birincisin. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sormuşlar birisine, ya sen geçen gün koşuya girmişsin. Kaçıncı oldun? 3. oldun demiş. Bravo demişler, ya çok büyük başarı bu. Kaç kişi koştunuz? 3 kişi demiş. Şimdi kardeşimiz A şeklinde diyor ki, düşünce boyutunun daimi zikre ulaşmada önemi nedir? İşte önemi budur. Sizin için bunu net olarak yerlerine oturtmanız asıldır. Bütün gücünüzle 2 tane sinyal arasını birbirine bağlamaya çalışacaksınız. İlk başarınızı da bana haber vereceksiniz. Ben de buradan herkese söyleyeceğim. İşte diyeceğim, bu birinci. 52 dakikadan başlayın. Bir yarış çıktı aranızda şu anda. 52 dakikadan itibaren bakalım hanginiz ilk 52 dakikayı birbirine bağlayabileceksiniz. Ondan sonra vazgeçmemeniz asıldır. Bakalım hanginiz 2 tane 52 dakikayı birbirine bağlayacaksınız? Bakalım hanginiz 3 tane 52 dakikayı birbirine bağlayacaksınız? Daha çoğunu bekleyemiyorum. Ümidim de yok. Ama ya beni mahcup ederseniz, o zaman çok sevinirim. beni mahcup etmeye çalışın. Ümidim yok diyorum madem. Buna çok çalışmalısınız. Hadi bir gayretin içinde olun. Beraberce sevinelim. Diyor ki kardeşimiz, Allah'ın büyük evliyaları daimi zikre varan dik yokuşu seneler süren çalışmalarla aşmışlar. Siz ise Allah razı olsun bize bir yıllık reçete verdiniz. Ama henüz başaramadık söylediğim sebeple. Onlarca sene sürebilen yolu bir seneye sığdırmanın sırrı nedir? Sırrını demin söyledik. Biz iki kardeşiz. İkinci dönemimizde birimiz 19, birimiz 32 dakikadayız. 19 dakikada olan kardeşimiz en az 4 tane 19 dakikayı birbirine bağlamadı bir gün içinde. Yani 4 tane 19 dakika ard arda gelecek. Yaklaşık 80 dakikalık bir zamanı bu kişi zikirle kesintisiz bir şekilde geçirebilirse büyük başarıdır bu. Her gün en az bu kadar. Göreceksiniz ki hemen arkasından bunu başardığınız zaman 5.ye ulaşmak için büyük bir güç hissedeceksiniz içinizde. Layık oldunuz çünkü ona, daha üstün başarıya ulaşmak için alttaki zemini doldurdunuz ve layık oldunuz. Öyleyse bu konuda büyük bir gayretin sahibi olun. Şeyden sorabilir. Öyleyse bazen sanki yeni başlamışız gibi geliyor diyor kardeşimiz. Evet. Yeni başlamış olun, yeni başlamamış olun. Ama başarı sizin önünüzde. Gayretin sahibi olursanız başaramamanız için hiçbir sebep yok. Mutlaka başarırsınız. Gayret sizden Allah-u Teala'nın nusreti Allah'tan. Bize gelince biz bir duacıyız. Allah'ın sizler hakkındaki taleplerimizi kabulünü dileriz. O zaman himmet olur. Allah razı olsun. Ve son sual, Amerika'daki öğrencilerimiz diyor ki rica etmek ile arz etmek arasındaki farklılık nedir? Sevgili kardeşlerim, çok önemli bir konu bu. Adab-ı maşeret açısından ki tasavvuf, edep demektir. Son derece önemli bir konu. Ne zaman rica etmeliyiz, ne zaman arz etmeliyiz? Şimdi bizim devlet kademelerimizde mafevk, madun ilişkilerinde yani asla üst arasındaki ilişkilerde mafevk üsttür. Madun alttır. Asttır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, askerden misal verelim, bir yüzbaşıyla bir teğmen. Teğmen yüzbaşıya söyleyeceklerini arz eder. Bu rütbe itibariyle geçerli olduğu gibi makam itibariyle geçerlidir. Diyelim ki iki tane yüzbaşı arasında bir dizayn var. Birisi bölük kumandanı, öteki bölük kumandan yardımcısı. İkisi de yüzbaşı olmasına rağmen bölük kumandan yardımcısı bölük kumandanına arz eder. Arz üste yapılan takdimin adıdır. Osmanlı geleneğinde hep arz söz konusudur. Üst olana arz edilir. Bunun karşılığında üst olan alt olandan rica eder. Bunu emrederim demez. Bunun yapılmasını rica ederim der. Bunun manası emrettim demektir. Ama geleneğin güzelliği itibariyle emir kelimesi kullanılmaz. rica edilir. Öyleyse bir müessesede mesela bankacılık geleneğinde bir müfettiş genel müdürü temsil etmektedir. Bir şubeyi teftiş ettiği zaman şube müdürüyle olan muhaberatında, konuşmalarında, yazılarında sözlerini rica ederim diye bitirir. Genel müdürün temsilcisi olduğu için şube müdüründen hangi şube olursa olsun mutlaka üstün bir pozisyonu vardır. Üst olduğu için o şube müdürüne hitaben yazdığı bütün yazılarda rica ederim ifadesini kullanır. Her şube müdürü de müfettişe genel müdürü temsil ettiği cihetle tekrar ediyorum. Arz ederim diye sözlerini bitirir. Yazılı bir beyanatında mutlaka sözlerini arz ederim diye bitirir. Bu Osmanlı geleneğinin bir neticesidir. Konuşmalarınızda da üst makama hitap ederken ona rica ederim demeniz yanlış olur. Bir emir gibi değerlendirilir. Yanlış bir dizayndır. Yani çalıştığınız müessesede siz bir müdürsünüz, genel müdürünüzle konuşuyorsunuz. Ona rica ederim demeniz yanlıştır. Emirlerine arz edeceksiniz. Arz kelimesini kullanacaksınız. Tasavvufta ise bunların ikisinin de yerini dilemek alır. Öyleyse tasavvufta üst asta rica eder. Ast üste arz eder. Eğer bir talebi varsa bunu dileme kelimesiyle ifade eder. Kim olursanız olun Allah ile konuşuyorsanız dilemekten başka hiçbir kelime kullanmayın. Hep Allah-u Teala'ya dilerim diye dua edin. Öyleyse o bizim yaratıcımızdır, sahibimizdir. Hepimizin ona hitabı dilemek olmalıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, üste sorduğunuz zaman bir dileğiniz var mı diye değil, bir emriniz var mı diye sormak durumundasınız. Eğer tasavvufun adab olduğuna inanıyorsanız, tasavvuf adaptan ibaret ise, o zaman bir dileğinin olup olmadığını değil, bir emrinin olup olmadığını soracaksınız. Buna karşılık alacağınız cevapta onun rica ettiğini göreceksiniz. Emretmediğini göreceksiniz. Öyleyse seçim üst makamınsa ona sunduğunuz şeyler arz etme kelimesiyle sunulmalıdır. Emirlerinize, görüşlerinize arz ederiz şeklinde. Ondan alacağınız cevap şunu rica ederim tarzındadır. Olması lazım geleni işaret edecektir. Öyleyse rica kelimesi üst makamın kullanacağı bir kelimedir. Emir vermek istikametinde emir vermenin adaba uygun hale getirilmiş şeklidir. Ama üst makamla konuşurken siz bir şey diliyor musunuz derseniz, dilediğiniz bir şey var mı derseniz, yanlış bir şey söylemiş olursunuz. Yani adab ölçüleri içinde konuşuyoruz. Herkes dilediği gibi konuşmakta aslında serbest. Ama tasavvuf adaptan ibarettir. Öyleyse böyle bir standartta devam edeceğiz. böyle bir standartta Allah-u Teala'nın boyutu bunu gösterir. Sevgili öğrenciler, öyleyse her geçen gün daha güzel bir dizaynı, daha güzel bir adabı yerlerine oturtmanın mutluluğunu, huzurunu beraberce yaşayabileceğimizi hem biliyorum hem de ümit ediyorum. Daha güzel günlere ulaşmak üzere sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Bütün sualler inşallah burada tamamlanıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Bundan sonra artık dualara geliyor zaman inşallah. Suallerimizin cevapları burada tamamlanıyor. Bakalım Berhan kardeşimiz dua taleplerini inşallah ulaştıracak. Bakalım neler söylüyor. Allah razı olsun.
1: İnşallah efendimiz, hürmetinize, mübarek yerinize, sonsuz hürmetlerimizi yapıyoruz. Evet, muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Öncelikle bir sizlerin din konusunda ulaştırmış olduğunuz sorularınızı cevaplardaki eşsiz sohbetinde muhterem efendi hazretleri Doktor İskender Alibekir inşallah sizlerle birlikte oldular. Muhterem efendimiz, mübarek yerlerinizden inşallah sonsuz hürmet yapıyoruz ve şu ana kadar bizlere ulaşmış bulunan dua taleplerini, bilgilerinizi arz ediyoruz inşallah.
0: İnşallah Allah razı olsun. İçimizdeki sessiz sesle yapmış olduğumuz kalp zikrinin muhtevasını açıklar mısınız? Daimi zikre yaklaştığınız zaman onu tercih edeceksiniz. İçinizdeki sessiz sesi. O sesi hemen tanıyacaksınız ve içinizden başlatacaksınız. Dilinizi kımıldatmadan, sesle çıkarmadan içinizden. İçinizdeki bir ses, o ses bu benim şimdi konuştuğum gibi bir ses değil, sesli ses değil, sessiz ses. İçinizden şimdi bana dilinizi kımıldatmadan Allah deyin. Dilerseniz birçok defa diyebilirsiniz dilinizi kımıldatmadan, sesle çıkarmadan. İşte bu içinizdeki sestir. Daimi zikre yaklaştığınız zaman dilinizle yaptığınız zikirden ona döneceksiniz. Kalbiniz Allah'ın zikrini tekrar edecek. O zaman hedefe ulaşacaksınız. Yapmış olduğum kalp zikrini çoğu zaman hissedemiyorum diyor kardeşiniz. Hissetmen gerekmiyor. Ve şu aşamada öyle bir zikre başlamasam da olur. Yaparken zorluk çekiyorum. Bu yüzden dil zikrine daha çok ağırlık veriyorum. Tamam. Bütün zikirlerin dil zikriyle yapabilirsin. Çok güzel. Acaba nasıl bir yol izlemeliyiz ki kalp zikrini içimize yerleştirebilirim? Kalp zikri şimdiden içinize yerleşmesi gerekmeyen bir zikir. Zaman içerisinde onun ustası olacaksınız. Öyle bir gün gelecek ki dille yaptığınız zikir size yetmeyecek. Ötesini istediğiniz zaman, yani günün yarısından daha fazla zikretmeye başladığınız zaman onun otomatik olarak yavaş yavaş size hakim olduğunu, kalp zikrinin ve yerleştiğini göreceksiniz. Öyle olacak ki uyumaya başlarken zikredeceksiniz, kalkarken bakacaksınız ki uyandığınız zaman içinizdeki ses devam ediyor. O zaman çok mutlu olacaksınız. Allah razı olsun. Ankara'dan bir dinleyicimiz diyor ki, yemek yemede ifrat ve tefrit var mıdır? Eskiden evliyalar günde birkaç tekne idare ederlermiş, biz de mi öyle olmalıyız? Öyle olursanız tefrit olur bunun adı. Herkesin yaşaması için belli bir gıdaya ihtiyacı vardır. O asgari gıdayı almak mecburiyetindesiniz yaşayabilmek için. Eskiden evliyalar birkaç zeytinle idare ederlermiş sözü de hakikatlere çok uygun değil. Onlar da bizim gibi yemek yerlerdi. Bütün dergahlar yemek çıkarırlardı, yemek verirlerdi. Ekmeğiyle, yemeğiyle yemek yenirdi dergahlarda. Dergah çorbası meşhurdur. Biz de senelerce dergahımızda o çorbayı içtik. Dergah çorbasını. Başka bir yemek yapmazdık. Bir yemek yapardık. Bir çorba. Dergah çorbasını çok iyi bilir, tanır kardeşlerimiz. Ve herkesin karnı doyardı. Karnı doyardı dediğim sıkı basa yemek yemek değildi tabii. Ama aç kalmak da söz konusu değildi. Allah razı olsun. Öyleyse ifrat nedir? Karnınızı lüzumsuz olarak tıkı basa yemeklere doldurmak. Peki tefrit nedir? Üç tane zeytinle idare etmeye kalkmak. İkisi de yanlış. Birisi sizi lüzumsuz yere şişmanlığa götürür. Öteki de çok güçsüz yapar. Öyleyse siz Allah-u Teala'nın hizmetini yapacaksınız. Bu istikamette bir sistemin sahibi olmalısınız. Ne ifrata gitmelisiniz, ihtiyacınızdan daha fazla yemek yemeyerek ifrata gitmezsiniz. Ne de tefritte gitmelisiniz. Üç tane zeytine düşmelisiniz. Öyleyse bunların ikisinin arasında bir orta seviye her zaman vardır. Bir insanın şişman olması Allah-u Teala'nın yolunda gerekmez. Ama hizmet edebilmesi için yeterli gıdayı alması da gerekir. Öyleyse tefrit lüzumsuz yere büyük ölçüde bir aşırı gıda kesme işleminin gerçekleştirilmesidir. Bunun çok geçerli olmadığı konusundayım. Öyle olsaydı Peygamber Efendimiz Aleyhisselam sahabeyle beraber tefrite giderlerdi. Böyle bir şey olmamış hiç. Normal standartlarda yemek yemişler. Ama bir açlık devresi geçirmişler. Bir imtihan devresi. Ambargo uygulanmış. Onlara gıda maddelerinin ulaşmaması istikametinde. Ve aç kalmış sahabe belki birkaç gün. Bu olay zorunlu olarak onların katlandıkları bir olgu. Yani onların dışında Mekke müşrikleri onları ambargo koyarak onların yiyecek maddelerini gıdasız bırakmak konusunda kararlıymışlar. Bunda da başarı kazandıkları günler geçmiş. Öyleyse gıda maddelerinde ne tefrit uygulayacaksınız, ne ifrat uygulayacaksınız. Yeteri kadar gıda alacaksınız. Asıl olan nedir? Şişmanlığa yaklaşmamanız.
2: İnsanlar ya Allah için olurlar ya da kendileri için. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği hepimizin Allah için olmamız. Öyleyse Allah için olmanın faktörleri nelerdir? Allah için olmanın en önemli faktörü zikirdir. Bir insanın Allah'a hangi ölçüde yakın olduğu onun zikir seviyesiyle belli olur. İslam'ın beş şartını hepiniz yapabilirsiniz, gerçekleştirebilirsiniz. Belli zamanlarda belli namazları kılmak namaz meselesini halleder. Diğerleri de aynı standartlarda. Ama bu İslam'ın beş şartının içinde zikir yok. Allah Teala ise zikir farzdır diyor. Ara sıra zikretmek. Günün yarısından daha fazla zikretmek farzdır diyor. Ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de Allah'ı zikretmek farzdır diyor. Daimi zikirde farz. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala bunları farz kılmışsa, yapmıyorsak farzları, o zaman biz nasıl bir İslami hayat yaşıyoruz? Herkes bilecek ki mutluluğu sadece günlük zikrinin 24 saatin içindeki oranına eşittir. Ötesi yok. Başka alternatif de yok. Size nefs tezkiyesini ve tasfiyesini sağlayacak olan şey zikirdir.
3: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir güzelliği birlikte yaşamak üzere varız. Allah'la beraberiz. Hep beraberiz. Bir defa daha bir mutluluk. Allah'tan bahsetmek. Allah deyince aklınıza ne gelir sevgili kardeşlerim? Allah'a yalvarmak, yakarmak, dua etmek gelir. İşte bu akşamki konumuz dua. Allah'a dua etmek. Hayatımızın belki en önemli bölümü. Allah'tan istemek, Allah'ın bizim için bir şeyler yapmasını Allah'tan talep etmek. Dua. Bir başka ifadeyle davet. Allah'ı talebimizin yerine gelmesi için davette bulunarak ona davete icabete çağırmak. İşte dua kelimesi, davet kelimesi aynı kökten geliyor. Türkçe'de Allah'a dua etmek, Allah'a yalvarmak, yakarmak olarak ifade edilir. Allah bizim sahibimiz. Elbette Allah'a yalvaracağız. Elbette Allah'a yakaracağız. O Allah'tır. Sahibimiz. Ona sonsuz hamd ve şükrederiz ki biz onun, Allah'ın azatsız kölesiyiz. Bu can bu tende kaldıkça hep Allah'ın kölesi olmakta devam edeceğiz. Bize ait olan hiçbir şeyin bizim indimizde hiçbir kıymeti yok. Kıymetli olan sadece Allah. Öyleyse hayatımız hep ona yalvarmakla, yakarmakla geçer. Ve bu bize göre kainattaki en büyük şereftir. Allah'a yakin hasıl etmek ve bu yakin sınırları içinde, hakkül yakin sınırları içinde hep Allah'a yalvarmak, yakarmak. Sevgili kardeşlerim, yalvarmak, yakarmak, dua etmek kesin bir işaret taşır. Sadece üstün olana talepte bulunur. Üstün olandan talepte bulunur. Hele bu hayran olunan mertebedeyse. İşte Allah Teala bizim için kendisine hayranlık duyulan bir yerdedir. Allah'a hayranız. Ne zaman kendimizi Allah ile mukayese etsek, bir sıfırla bir kainatı bir karıncayla bir kainatı karşılaştırmış olunuz. Ve hiçliğimizi her geçen gün onu tanıdıkça
daha etraflı tanıdıkça, daha etraflı tanıdıkça kendimizin nasıl bir hiç olduğunu idrak ederiz. Onun için bir hiçin Allah-u Teala tarafından köleliğe kabul edilmesi demek, kainattaki en büyük şeref demektir. Onun tasarrufundayız. Kainatın en büyük şerefi o bize ait. İşte sevgili kardeşlerim, hayatımız hep ona dua etmekle geçer. Her an onunla kalp kalbe, gönül gönüleyiz. Yani kalbimiz bizden ziyade Allah için çarpar. Hayattayken de, bu dünya hayatındayken de bu böyle olacaktır. Öldükten sonra da gene Allah için var olmakta devam edeceğiz. Sadece Allah için. Sevgili kardeşlerim, Allah ile onun kulu olan, yaratılış itibariyle herkes Allah'ın kuludur. İnsan arasında kulu Rabbine yaklaştıran en büyük müessese dua müessesesidir. Dua davettir. Allah'ın icabeti de davete icabettir. Allah Teala Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ucibu davete da'i iza de'ani fel yestecibu li ve yu'minu bi leallehum yerşudun. Allah Teala buyuruyor ki dua edenin davetine icabet ederiz. Ama onlar da bizim davetimize icabet etsinler, mümin olsunlar ve böylece irşada oluşsun, irşada ulaşsınlar. İşte diyor Allah Teala, bizim davete icabetimiz bu standartlar altında geçerlidir. Mümin olmak asıldır. Öyleyse Allah Teala ne diyor? Kafirlerin davetine, duasına icabet edilmez diyor Allah Teala. Allah Teala ne diyor? Kafirlere gadap duyarız diyor. Kafir hüviyetinde Allah Teala'nın kabul ettiği insanlar kim? Talalette olanlar. Kalplerinde iman kelimesi yazmayanlar. Mümin olmayanlar. Herkes dua eder Allah-u Teala'ya. Hani şu biz Allah'a inanmayız, ateistiz diye geçinenler var ya, bunu bir marifetmiş gibi söyleyenler, çok isterdim sevgili kardeşlerim, bir ölüm tehlikesinin var olduğu noktada o ateistle beraber olmanızı. Onun o zaman nasıl Allah'a yalvardığını görecektim.

İnsan arasındaki en büyük ilişki dua. O duadır ki sizi Allah'a yaklaştıracaktır, ulaştıracaktır. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmenize sebebiyet verecektir. O noktaların hepsine sizi birer birer ulaştıracaktır. Öyleyse sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı hatırladığınız an duayı da hatırlarsınız. Çünkü Allah'a ibadet ettiğiniz zaman, namaz kıldığınız zaman sonunda bir dua faslı vardır. Her namazın sonu dua ile bağlanır. Allah ile ilişkilerinizin devamı o duadadır. Allah Teala'ya dua ederek hedeflere ulaşırsınız. Dua yoksa siz de yoksunuz. Allah'ın indinde eğer Allah'a dua etmiyorsanız, Allah'tan bir şeyler talep etmiyorsanız siz yoksunuz. Hani insanlar var. Derler ki Allah benim kalbimden geçenin ne olduğunu bilmiyor mu? Biliyor. Öyleyse ben Allah'tan istemem. Allah kalbinden geçeni bana versin. Tavşan daha küsmüş, dağın haberi olmamış. Sevgili kardeşlerim, nefsin Allah'ı hiçe sayan zavallı davranışları hep bunu gördükçe o kardeşlerimize, o insanlara hep acımışızdır. Zavallı insanlar. En çok da bu ateistlere mi acıyoruz? Hayır, onlardan daha kötü durumda olanlar da var. Ateistler Allah'a inanmıyorlar. Ama şeytana da tapmıyorlar. Ateistlerden daha kötüsü, daha kötü durumda olanlar, o şeytanla ilişki kuranlar, şeytanın aldıkları yetkilerle büyü yapanlar, hüddam yapanlar, insanlara olmadık işkenceler uygulayanlar, asıl büyük azaba duçar olanlar, kıyamet günü onlar olacaklardır. En azgın cehenneme, gaya kuyusuna, o şeytanla işbirliği yapmak suretiyle insanlara azap edenler, insanları rahatsız edenler, onları onlara eza edenler, zulüm yapanlar, şeytanın yardımıyla bu zulümleri yapanlar, büyü yapmak suretiyle, hüddam suretiyle, onların duasına biz icabet etmeyiz diyor Allah-u Teala. Zaten onlar Allah'a yalvarmazlar. Onlar şeytana yalvarırlar. Onlar şeytanın uşaklarıdır. Bizse Allah'ın uşağı değiliz, daha da aşağıdayız. Allah'ın kölesiyiz. Biz bir hiçiz. Allah ise 99 esma açısından da mükemmeli temsil eder. O mükemmel olan tektir. Eksiksiz olan
her

Dışıdan ekmel olan, tamamlanmış olan, tamam olan tek varlıktır. Kainatı yaratandır. Her yarattığında sonsuz açıdan eksikler vardır. Elbette eksik olacağız sevgili kardeşlerim. Çünkü biz sadece birer kuluz. Allah'ın sadece bir mahlukuyuz. Mahluk Halık'ına dua eder. Ondan yardım ister. Üstelik biz sadece kendimiz için ondan yardım istemeyiz. Hepiniz için yardım isteriz. İnsanlık için yardım isteriz. İnsanlığın bu zalim dünyanın dışında bir sulh ve sükun devresine ulaşması sebebinde hem duacıyız hem günü geldiğinde metaldar olacağız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dua hayatımızın var olması için, devamı için, başarıya ulaşması için temel gıdadır. Dua yoksa biz insanlar yokuz Allah'ın indinde. Allah Teala dilediği zaman toplumları yok eder. Dilediği zaman yerlerine başkalarını getirir. Ama hep Allah'a müracaat eden, yalvaran kulların var olmasını ister. Sevgili kardeşlerim, şu dünyada yaşayan herkes başkalarına muhtaçtır. Kendileri de hem kendileri için hem de başkaları için yaşamak mecburiyetindedir. Hiç kimse ihtiyaç duyduğu her şeyi kendisi gerçekleştiremez. Mutlaka başkalarına ihtiyacı vardır. Herkes kendi ihtisas alanında başarının sahibidir. Başka insanları kendi ihtisas sahasında faydalandırır. Onların da ihtisas sahalarından oluşan şeylerle o yaşar. Öyleyse herkes etrafındaki herkesten bir şeyler alan, onlara bir şeyler veren hüviyettedir. Herkes birbirine muhtaçtır. Bitkilerle insanlar da birbirine muhtaç kılınmıştır. Bu muhtaçlığa dikkatle bakın, sünnetullah bir dizayn kurmuş. Biz insanlar havadan oksijen alırız. Bu oksijenle kanımızı temizleriz ve kirlenen kandaki karbondioksidi dışarı veririz. Karbondioksit bizim artık maddemizdir. Oksijen ise hayati maddemiz. Hayatımız onunla kaim. Ya bitkiler ne yapıyor? Bitkilerin yeşil yapraklarındaki klorofil sebebiyle klorofil özümlenmesi yapması söz konusu. Fotosentez yoluyla bitkiler havadan aldıkları karbondioksidi ve güneşin enerjisini kullanarak köklerinden aldıkları suyu da reaksiyona sokarak karbonhidratları oluştururlar, yani gıdalarını oluştururlar. Ağaçlar bir yere gidemezler. Bulundukları yerde yaşadıkları için sadece köklerinden alabilecekleri su vardır. Ama onu su gerçek bir gıda maddesi hüviyetinde değildir. Ama en çok ihtiyaç duyduğumuz hayati bir maddedir. Su bitkiler için yeterli olsaydı Allah Teala
onların karbonhidratları yapmasına gerek görmez de. Ama her canlı varlık beslenmek mecburiyetindedir.

Karanfil var ağzımda. Bakalım geçti mi sesim? Geçmedi ama şimdi geçer inşallah. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bütün insanlar yaşamak için havadan oksijen almak mecburiyetindedirler. Ama eğer bitkiler bu klorofil özümlenmesinin sonunda karbonhidratları, gıda maddelerini elde ettikten sonra oksijen açığa çıkarmasalardı biz insanlar yaşayamazdı. İnsanlar ve hayvanlar da karbondioksit çıkarmasalardı dışarıya, o zaman bitkiler de yaşayamazdı. Öyleyse bitkiler biz insanlara ve hayvanlara muhtaç. İnsanlar ve hayvanlar da bitkilere muhtaç. Ama hepimiz birden Allah'a muhtacız. Öyleyse dua müminleri hayatta tutan bir temel vasıtadır. Müminin inancı sarsılmaz bir inanç olmalıdır. Mümin sadece Allah'a inanan kişi değildir. Mümin Allah'a inanan kişi olmanın ötesinde birinci vasıf, ikinci vasfa Allah'a ulaşmanın üzerine farz olduğuna inanan kişidir. Üçüncüsü, Allah'ın o Allah'a dua ettiği takdirde, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilediği takdirde bunu mutlaka gerçekleştireceğine, Allah'ın buna kefil olduğuna inanan kişidir. Öyleyse insan hayatının manevi tekamülünün başlangıç noktasında bir dua var. Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum. Ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. İşte sizi hayata bağlayan şey, sizi cennete ulaştıracak olan temel dua bu duadır. Allah'ı kefaletini gerçekleştirmeye davet ediyorsunuz. Allah'ın üzerinizde kefaleti var. Diyor ki Allah Teala, kim bana ulaşmayı dilerse ben ona kefilim. Onu ben kendime ulaştıracağım. Bu benim kefaletimin tahtında olan bir müessese. Ve Allah'ın kefaletinden vazgeçmesi mümkün değildir. Her şeyi yapmak onun yetkisindedir. Her şeyi yapmaya muktedir olduğu için, her an her şeyi yapmaya muktedir olduğu için sözünü yerine getirmekle getirmemek arasında ona göre bir farklılık yoktur. İkisi de onun için ol demesiyle olur. Dileseydi, sözünü yerine getirmemek isteseydi getirmezdi. Ama onu sözünü yerine getirmeye ulaştıran esmaların sahibi, el-adl esmasının sahibi, adaleti mutlaka sağlar. El-hak esmasının sahibi, hakkı mutlaka ortaya koyar. Esmalarının her birisi bir başka mükemmelliği temsil eder. Hangi esmada eksiklik duyuyorsanız, o esmayı onun sayısınca çekerek Allah-u Teala'dan devamlı yardım alabilirsiniz. O duaların en güzeli
zikir yapmaktır. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar ederek Allah'ı davet etmektir. O zikir ki nefsinizin kalbine Allah'ın rahmetini, fazlını ve salavatını davet eder. Böyle bir davetin dizaynı içerisinde Allah'ın gönderdiği rahmet, faz ve salavattan fazıllar iman kelimesinin etrafında mutlaka toplanacaklardır. Ve nefsinizin kalbinde afetlerin yerine yavaş yavaş faziletler yerleşecektir. Böylece devamlı bir tekamülün içinde olursunuz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile ilişkilerinizde eğer Allah yolunda bir takım hedeflere ulaşmak istiyorsanız bunun gayretinde olmak durumundasınız. Gayret, himmet ve nusret üçlüsü Allah'ın duaya cevabını ifade eder. İştiyak, liyakat, mükafat üçlüsü de bu ikinci üçlüyle birinci üçlünün bir bütünü oluşturmasına sebebiyet verir. Ama bu standartta konunun temelinde sizin iştiyakinizin ötesinde hedefe ulaşmanızın sahibi Allah'tır. Sizi hedefe O ulaştırır. Neyiyle? Nusretiyle, yardımıyla. Öyleyse siz İhtiyat duyuyorsunuz. Bu ihtiyat sizi gayrete ulaştırıyor, gayret sahibi kılıyor. İrşat makamı, gayretinizin artması ve Allah'ın size yardımda bulunması istikametinde Allah'a dua ediyor. Bu dua kabul edildiği takdirde himmet tamamlanır ve Allah'ın nusreti devreye girer. Allah'ın yardımıyla o kişinin artan gayretine Allah'ın ulaştırdığı yardımla kişinin liyakati yükselir. Yükselen liyakat mutlaka onun paralelini teşkil eden mükafatı arttırır. Görüyorsunuz ki meselenin kökeninde dua var. Evvela kul Allah-u Teala'dan dua edecek. İhtiyakin sahibi olan kişi nasıl bir ihtiyakin içindedir? İhtiyak nedir? Allah yolunda olağanüstü hizmet etme arzusu. Öyleyse böyle bir arzunun sahibi olan kişi sadece onlar ihtiyakin sahipleridir. İhtiyak sahibi olan kişi Allah'a devamlı duada bulunur, talepte bulunur.
Ya Rabbi benim gayretimi arttır. Senin yolunda, Allah'ın yolunda beni başarılı kıl. İrşat makamına ulaşır kişi, ben Allah'a beni başarılı kılması sebebinde dua ediyorum. İhtiyacımın artması için siz de benim için dua eder misiniz? Ne oldu? Kişisel talebe ikinci bir talep eklendi. Bir talep yerine iki talep var artık. Bir dua yerine iki dua var. Allah'ın davete icabet etmesi daha büyük bir sahaya ulaştı. Daha büyük bir sahayı ihata etti. Allah'ın yardım elini uzatması için gerekli şartları oluşturdu. Allah Teala irşat makamına tayin ettiği kulunu mutlaka çok sever. O sevgisini herkese karşı ishar eder. Herkesi sever Allah Teala. O sevgi yelpazesi içinde belki en üst noktayı en üstteki kişiye devrin imamına vermiştir. Öyleyse böyle bir durumda irşat makamının kişisel talebi kendi talebini de ekleyerek Allah'a ulaştırması söz konusudur. Ona dua talep eden kişiye Allah'ın yardım etmesi için irşat makamının talebi de eklenir. Allah Teala hem dua eden kişinin talebini almaktadır, hem de irşat makamının o kişinin duasına ilave olan, ek olan Allah'ın o duanın gereğini yerine getirmesi konusundaki daveti ihata eder. İşte neden irşat makamı davet için önemlidir? Çünkü Allah Teala diyor ki kafirlerin davetine icabet edilmez. Dalalette olanların da davetine icabet edilmez diyor. Öyleyse hem küfürden kurtaracak olan hem de dalaletten kurtaracak olan kimdir? Odur. Devrin imamının ruhu, kimin başının üzerine Allah Teala onu getirmişse o kişi tabi olduğu için getirmiştir. 10 tane insanla irşat makamına tabi olmuştur. Onun başının üzerine Allah Teala devrin imamının ruhunu getirmiştir. Getirmişse ne olur? Getirmişse şu olur. O kişinin kalbinin içine Allah imanı yazar. Mücadele 22'de diyor ki onların kalplerinin içine iman yazılır. Kimlerin? Başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilen kişilerin diyor Allah Teala. Kim tabiyetini gerçekleştirmişse onun başının üzerine Allah'ın katından, Allah'ın emrinden ruh gönderilir. O ruh devrin imamının ruhudur. Yerleştiği anda kişinin başının üzerine Allah o kişinin kalbini açar. Kalbin mührünü açar. Kalbin içindeki küfür kelimesini çıkarır. Kalbin içine iman kelimesini yazar. Bu Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince. Yazarsa ne olur? Yazarsa kişi mümin olmak şerefine erer. Öyleyse dikkat edin, Allah'ın davetine
icabet ettiği kullarının mutlaka yardımcısı o kişiyle beraberdir. Yani o kişi başının üzerinde devrin imamının ruhunu taşıyor. Şeytani bütün etkilerden onu mutlak olarak koruyacak olan bir ruh. Öyleyse duanın kabulü onunla kaim. O varsa duayı kabul ederim diyor. Yoksa o zaman diyor garanti vermem diyor Allah-u Teala. Neden? Kafirlerin davetine, duasına icabet etmem diyor. Kafirlerin duasına icabet edilmez diyor Allah-u Teala. Mümin, kim müminse müminin başının üzerinde devrin imamının ruhu vardır. Öyleyse o başın üzerindeki devrin imamının da duaya ikinci el olarak girmesi, konuya bir sağlam yardım hüviyeti katar. Madem ki başların üzerinde devrin imamının ruhu bulunmayanların davetine Allah-u Teala icabet etmiyor, öyleyse bu çok açık bir ihtardır herkese. Tabi olun ki kalbinize Allah imanı yazsın, küfürden kurtulun, başınızın üzerinde devrin imamının ruhu bulunsun ki Allah-u Teala sizin duanızı kabul etsin. Neyle kabul ediyor? Onun da duasının ilavesiyle kabul etme ihtimali büyük oranda artıyor. Bir defa duaların kabulünün vazgeçilmez şartı devrin imamının ruhunun kişinin üzerinde bulunması. Bir başka açıdan aynı olayın oluştuğu noktada kişinin kalbinin içine Allah'ın imanı yazması. Sadece Allah'ın kalplerinin içine imanı yazdığı kişilerin başının üzerine devrin imamı gelir ve yerleşir. Öyleyse o ruhun sahibi dua ediyorsa o kişi duanın kabulüne ehil olma noktasına gelmiştir. Allah-u Teala'nın böyle bir insana, onun duasına ve devrin imamının duasına paralel olarak icabeti çok büyük ihtimal oluşturur. Sevgili kardeşlerim, ne diyordu Bakara 186'da Allah-u Teala? Dua edenin davetine icabet ederiz. Yani duasını kabul ederiz. Ama eğer o kişi mümin olursa. Biz kendimize düşeni yaparız. Ama o da bizim söylediğimizi yaparsa. Başının üzerine devrin imamının ruhunu getirmemizi sağlayacak olan bir işlemde bulunursa. Bir başka ifadeyle onun da duasını bize ulaştırırsa. İşte böyle bir statüyle işe başlayan kişi mümin olup da devrin imamının ruhu başının üzerine girip yerleşmişse o kişinin irşada kadar ulaşacağını Allah Teala ifade ediyor Bakara 186'da. Ya'leküm ya'lehum mürşidin diyor.

umulur ki irşada ulaşırlar. Eyalekum yerşidûn. Umulur ki irşada ulaşırlar. Bütün sahabe irşada ulaşmış mı? Hepsi. İşte Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinize itaat etseydi, bundan çok zarar görürdünüz. Belki de Allah'ın lanetine bile uğrardınız. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Öyleyse bütün insanların irşada ulaştığı bir nokta var. Bütün insanlardan neyi kastediyoruz? Allah'a ulaşmayı dileyen bütün insanların ulaşmaları, eğer yollarına devam ederlerse, vazgeçmezlerse, ulaşmaları mukadder olan, takdir edilmiş olan bir nokta var. İrşada ulaşmak. Bütün sahabe nasıl ulaşmışsa, her devirdeki insanlar, Resullere tabi olanlar, mutlaka ulaşacaklardır. Kendilerine düşeni yapıp da daimi zikre ulaşırlarsa. Sevgili kardeşlerim, zikir konusu çok işlediğimiz bir konu. Ama birçok kardeşimizden ibadetlerini eskisi kadar güzel yapamadıkları konusunda telefonlar, e-mailler alıyoruz. Anlıyoruz ki Allah'ın koruyucu kalkanı kalktıktan sonra bu kardeşlerimiz de tevekkül kazanılamamış. Ve Allah'ın yardımı da, vuslata kadar olan yardımı da kalktığı için kişiler giderek namazdan, zikirden ve başka faktörlerden kesilmişler. Adım adım azalmış, azalmış, azalmış. Sevgili kardeşlerim, zikre sımsıkı sarılın. Zikir sizin Allah'ın yardımını sadece kazanmanız için değil, devam ettirmeniz için de en büyük rolü oynayan araçtır. Zikrullah, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya dua etmeniz, başınızın üzerinde devrin imamını ruh olarak taşıdığınız takdirde sizin için bir ayrıcalık sağlar. Allah'ın duanıza icabet etmesi için sağlam bir standarda sahipsiniz. Ama yoksa başınızın üzerinde o zaman Allah Teala diyor ki onların duasına icabet edilmez. Allah Teala'nın dizaynı buradadır. Dikkat edin. Allah'ın buradaki duadan muradı manevi alanda tekamüle dair olan dua. Yoksa bir insan Allah Teala'dan dünya nimetini istiyor. Dünyada para istiyor. Ya Rabbi diyor, bana para ver. İster haram ver, ister helal ver. Ve de diyor, bana bu parayı ver, nasıl yiyeceğime de karışma diyor. Ben dilediğim gibi o parayı harcayayım. Allah Teala diyor ki, kim bizden dünya malını isterse
bu konuda bize dua ederse ona onu veririz diyor. Ama diyor onun ahirette bir nasibi yoktur. Öyleyse Allah'ın duadan anladığı şeyle biz insanların duadan anladığımız husus birbirinden tamamen farklı. Allah Teala diyor ki kim bizden dünya içinde hasene, ahiret içinde hasene isterse ona da ondan veririz diyor. İşte dualarını kabul ederim dediği, Allah'ın dua saydığı husus bu. Haseneler, günahla sevap, şerle hayır, seyahatle hasenat. Birinci grupları bunların derecat kaybettiren, ikinci grupları derecat kazandıran faktörler. Öyleyse dünyada da hasene ver, ahirette de hasene ver diyenler, dünyada eğer bize kazanç vereceksen bunu helal olarak ver. Derecat kazanarak bu parayı kazanalım. Bunda haram olmasın bu paranın içinde. Biz bu paradan başkalarına yardım edebilirim. Yani kişi Allah-u Teala'dan duada bulunuyor. Kim bu kişi? Bu kişi eğer bir Allah'a ulaşmayı dilememişse, bir mürşide ulaşmamışsa, başının üzerinde devrin imamının ruhu yoksa, bu kişinin ya Rabbi bana dünya içinde hasene ver, ahiret içinde hasene ver demesi Allah Teala'nın kabulüne şayan olmaz. Bu kişinin talebini Allah Teala kabul etmeyeceğini söylüyor. Ama dünya için hasene ve ahiret için hasene isteyenler kafirlerin duasına icabet edilmez ifadesiyle yan yana geldiği zaman mutlaka o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunun varlığını gerektirir. Eğer böyleyse durum ve o kişi Allah-u Teala'ya diyorsa ya Rabbi bana dünya için hasene ver, bana helal para kazandır ve o parayı nasıl harcayacağım konusunda ben senden emir bekliyorum. Bana o parayı nerede, nasıl sarf edeceğim konusunda emirlerini ver ve beni imtihan et. Acaba ben gerçekten sana itaat eden bir kulun muyum? O zaman haseneyi hak etmiş olur muyum? Yoksa ben senden sırf nefsime hizmet için mi para istiyorum? İşte sevgili kardeşlerim, bu ayrımı Allah Teala yapar. O Allah'tan dünya içinde hasene, ahiret içinde hasene isteyenlerin istediği şey ne? Nedir dünya için hasene? Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabi olmak, ruhu Allah'a ulaştırmak, fizik vücudunu Allah'a kul etmek, teslim etmek, nefsi Allah'a teslim etmek, irşada ulaşmak ve onun ötesinde iradeyi Allah'a teslim etmek, hepsi hasenelerin birer bölümünü oluşturur. Böylece kişinin Allah'a duası daha ileri safhalarda, daha üst seviyede kabul görür. Öyleyse haseneler, yani derecat kazandırıcı işlemler, dünya için hasene ver, derecat kazandırıcı işlemler nasip et diyen kişinin acaba Allah-u Teala bu sözünden ne anlar? Çok açık ifade. Bir insanın artan hasenatın sahibi olabilmesi için nefsinin afetlerini azaltması, tamamen haseneye kavuşabilmesi ise nefsin afetlerini tamamen yok etmesine bağlı. Öyleyse dünya için hasene ver diye, ahiret için de hasene ver diye dua eden kişi, bir defa
Ahiret için haseneyi daha Allah'a ulaşmayı dilediği anda alıyor. Olay bitmiştir ahirette. O kişi mutlaka Allah'ın cennetinde. Ama dünya için hasenenin devamlı artışı var. Allah'a ulaşmayı dileme noktasındaki durum başka, mürşide ulaşıldığı noktada başka, fizik ve ruhun ve cin, nefsin, iradenin Allah'a teslimi safhalarında hasenenin durumu başka, başka, başka. Daha üst seviyede hasene. Ne zaman kişi hayrın sahibi olur? Daimi zikirde. İşte o hayrın sahibidir. Haseneler kesintisiz olarak o kişi tarafından artık kazanılacaktır. Kim bizden dünya için hasene, ahiret için de hasene isterse ona da ondan veririz diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, duayla dünya üzerindeki manevi tekamül birbirinin tamamlayıcısıdır. İster işlevler açısından, dünyada Allah'a hizmet, fizik hizmet açısından meseleye bakın, ister kişinin manevi tekamülü istikametinde bakın, netice değişmez. Bu silsile üzerinden Allah'a ulaşmayı dilemek, tabi olmak, ruhu teslim etmek, fizik vücudu teslim etmek, nefsi teslim etmek, irşada ulaşmak ve iradeyi teslim etmek silsileler dizisidir. Kazandığınız hasenat giderek artacaktır. Allah'ın da talebi bu istikamettedir. Bir anda insan tamamen hasenelerden oluşan bir dünya hayatına ulaşamaz. Adım adım gerçekleştirecektir bunları. Bunlar onun hasenesini zikri arttıkça devamlı arttıracaktır. Zikrin ona kazandırdığı dereceler hasenedir. Daimi zikirdeyse kişi hayır sahibi olur. Neden? Çünkü daimi zikirde her an Allah'ı zikrediyor, her an hasenat kazanıyor. Öyleyse o hasenatın o noktada bütünüyle sahibi artık. Zikir açısından hasenat kazanmanın üst boyutuna ulaşmış. Dünyada hasenatı kazanmış. Allah-u Teala bir tek kelimeyle, hasene kelimesiyle, bakınız ne kadar geniş bir spektrumu muhtevasına alıyor ifadesiyle. Ve bu kişinin dünya hayatındaki gayretlerine bakıyoruz şimdi. Neydi? Bu kişinin hasene kazanması istikametinde iştiyaki var. Ben Allah'a ne kadar hizmet edersem Allah beni o kadar çok sever, o kadar çok bana hasene verir tarzında bir düşüncenin sahibi olan bu kişi, bu istikamette faaliyete başladığında zikri adım adım artacaktır. Vuslata ulaştığında 33 bin zikrin sahibi olan bu kişi, zikrini 47 bine çıkarmak istikametinde bir gayretin sahibi olacaktır ve dünya onun için yaşanmaya değer muhteşem bir dünya olacaktır. Bırakınız daimi zikri, 47 bin zikri devam ettiren bir kişi, hayatını hep mutlulukla geçiren bir insandır. Ama bunu arttırmayı başarırsa ve o işlevin dışında yani birdin dışında da kalp zikri yaparsa, elinin nabzına koyup zikir yaparsa, saatin sesine göre zikir yaparsa ve zikrini daimi zikre doğru ulaştırmak konusunda azami gayreti sarf ederse Allah'ın nusreti mutlaka ona yetişecektir. O kişi daimi zikre ulaşacaktır. Ama bu noktaya kadar ciddi bir gayretin sahibi olmak mecburiyetindesiniz ve onu başaramadığınızı görüyorum. Bu tabiatıyla bizi gönlümüzden yaralıyor. Bizim kardeşlerimiz büyük oranda daimi zikre ulaşanlar olmalı diye düşünüyoruz. 21. asra hidayeti taşıyan sizlersiniz. Hidayet asrının
mimarlarısınız, vazifelilerisiniz. Ve kurucularısınız. Öyleyse bize olan güveniniz, sizin kendinize karşı olan vazifelerinizi yapmayı engellememeli. Allah Teala beni cennetine nasıl olsa ulaştırdı, daimi zikre ulaşmasam da olur demeyin. Daha mutlu olmanız daimi zikirle mümkün. Ne demek istediğimi daimi zikre ulaştığınız zaman anlayacaksınız. Allah'ın o kadar büyük bir nimetine kavuşmuş olacaksınız ki o daimi zikre ulaşmak konusundaki zorlanmalarınız aklınıza bile gelmeyecek. Allah'a gece gündüz şükredeceksiniz. Sizi kanetin kıldığı için, sizi daimi zikrin sahibi kıldığı için size olağanüstü mükafatlar verdiği için. Ama o silsileyi takip ederek siz onu hak ettiniz. Yani iştiyakın başlangıçta sahibi olan kişinin zikriyle o kişiye iştiyakın artması konusunda irşat makamının yardımının devreye girmesinden sonra Allah'ın nusretinin o kişinin gayretini arttırması, gayretin liyakati arttırması, liyakatin mükafatı arttırması, birbirinin arkasından gelen bir işlevler dizisi, kişinin zikri arttıkça iştiyaki artar. Ve kişiyi bütün bu hedeflere artan zikirlerle götürecek olan bir haseneler dizisi, işte Allah'ın hepinizde görmek istediği şey budur. İştiyakinizin zikirle birlikte artışı gene sizin gayretinize vabestedir. Öyleyse hepiniz Allah yolunda dualarınızla daimi zikre ulaşmak konusunda büyük çabaların sahibi olmalısınız. İşte böyle bir çabanın sahibiyseniz mutlaka Allah'ın sevgilisisiniz demektir. Allah-u Teala'nın hepinizi sevgili kardeşlerim ama hepinizi daimi zikre ulaştırmasını, hepinizi cennet ve dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. İzmir'den bir öğrencimiz diyor ki, bir takım olayları yaşıyorum. O süre içinde olayları geç idrak ediyorum. Bu halden kurtulmak için açıklamalarınıza muhtacım. Allah razı olsun diyor. O zaman kardeşimizin sorması uygun olur. Bize bilgisayardan ulaşabilir, telefondan ulaşabilir. İnşallah cevaplarız. Bu halden kurtulmak istiyorsa kardeşimiz, o zaman çok zikir yapsın. Allah Teala'yı ne kadar çok zikredersiniz, şikayet ettiğiniz bütün hallerinizden mutlaka kurtulursunuz. Zikir bütün dertlerin çözümünü içerir. Malatya'dan Sevin ve Esma kardeşlerimiz der ki, 47 bin zikrimizi yapamıyoruz. Tekrar 7000'den başlamamız uygun mudur? 47.000 zikrinizi yapamıyorsunuz. 7000'den başlamak istediğinize göre tabii mümkündür. 7000'den tekrar başlayabilirsiniz. Allah razı olsun. 2. Görevlerimizi niçin yapamıyoruz? Zaten bu kadar büyük bir farklılığı istediğinize göre, 47.000'den 7.000'e düşmek istediğinize göre, demek ki içinizden bu istikametteki bir gayret gelmiyor. Hareketlerinize, davranışlarınıza, başkalarıyla ilişkilerinize, onlara karşı sevgi duyup duymadığınıza, onlara karşı nasıl davrandığınıza, onların size olan davranışlarından hangi ölçüde etkilendiğinize dikkatle bakarak kendinizi bir imtihandan geçirin. Etrafınızdaki insanları seviyor musunuz? Allah'ı sevmekle etrafınızdaki insanları sevmek arasında çok yakın bir ilişki vardır. Biliyorum ki bana Allah'ı seviyorum diyeceksiniz. Ama 7000 zikri kendinize uygun gördüğünüze göre Allah-u Teala'yı %5'ten yukarıda sevmiyorsunuz. 24 saatlik bir zaman devresini %100 olarak kabul edin. 7000 zikri bir saatin içinde yaptığınızı kabul edersek eğer, 25 olsa 25'te biri kadar, yani Allah-u Teala'yı %5 seviyorsunuz. Başka insanları da öyle. Kendinizi %95. Öyleyse bu yanlış bir şey. Değişmelisiniz. Sevginizi arttırmalısınız. Allah'ın ülkesinde yaşamalısınız. Her şeyin çok güzel olacağı bir dizayna ulaşabilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdilik 7000 zikri uygun gördüğünüze göre oradan başlayın. Söylediklerimi dikkatle tatbik etmeye çalışın. İnsanları sevmeye çalışın. Allah'ı da seversiniz. Zikir size güç geliyorsa, bu nefsinizin afetlerinin size zikrinizi ihmal ettiğiniz için hakim olmaya başlamasından kaynaklanır. Dua ederiz inşallah. Allah razı olsun. Ankara'dan bir grup öğrencimiz bize derler ki, ellerinizden hürmetle öperiz. Bizler üniversitede okuyan talebeleriniz olarak bir mesele hakkında tavsiyelerinizi bekliyoruz. Ayet çalışmaları yapmak ve okul derslerine çalışmak zaman harcamamıza sebep oluyor diyor kardeşimiz. Özellikle okulun sınav zamanlarında ders ayırmamız gereken zaman artıyor. Bu zamanları da zikirle geçirmek istiyoruz. Bu hususta nasıl bir yol önerirsiniz? Bu istikamette biz ders çalışırken sesli zikre başlıyoruz. Ve zikri sesli yaptığımız için unutmuyor, fakat Allah'ı da düşünemiyoruz. Ancak burada bir sorunumuz ortaya çıkıyor. Dersleri istenilen düzeyde anlayamıyoruz. Bu konudaki açıklamanızı bekliyoruz diyor kardeşimiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu kardeşlerimiz zikir yapıyor. Böyle bir zikri siz olsaydınız nasıl yapardınız? Namaz, derse başlamadan evvel 5 dakika sessiz zikir yapın. Yani içinizdeki bir sesle iç sesinizi duyarak zikir yapın ve devam ederken derse başlayın. Ve dersinize devam ederken bir şey size Allah'ı ve zikri hatırlatmalı. Ne zaman gözleriniz o şeye kayarsa, o zaman hemen derse başlamalısınız. Öyleyse bu derse başlama süreci içerisinde gene zikri kaçıracaksınız. Gene mesela saate baktığınız zaman Allah-u Teala aklınıza geliyorsa, gelecekse, ona göre dizayn edin kendinizi. Baktınız, gözünüz oraya kaydı, hemen zikre başlayın. Zaten uzun süre devam ettiremezsiniz. Devam ettiremezsiniz zikri. Bu sessiz zikirdir. Sessiz olduğu için bir süre sonra zikri mutlaka unutacaksınız. Ama zaten ders çalışmaya başladınız. Unutsanız da dersinize devam edin. Ta ki gözünüz tekrar o eşyaya, yani saate, duvardaki saate takıldığı ana kadar. Takılınca dersi bırakıp iç sesinizle zikre başlayın. Ve zikrinizi yaparken yeniden derse başlayın. Birkaç dakika zikrettikten sonra, zikri birkaç dakika devam ettirdikten sonra içinizdeki iç sesinizle yaptığınız zikirle derse başlayın. O zaman aklınızda mutlaka daha fazla kalacaktır.
1: El-Fatiha ve as-salavat, Allahümme salli ala Muhammed.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, değerli izleyenler, dinleyenler, üniversitemizin değerli mensupları. Bir zikir sohbetinde yeniden birlikteyiz. Konumuz sabah namazı. Sabah namazı 7 vakit namazın içinde en önemlisidir. Namazların en kısası 2 rekat sünnet, 2 rekat farz. Namazların en kısası ama en değerlisi. Neden en değerlisi? Çünkü zikirle namaz birbirinin ardından geliyor. Biliyorsunuz sabah namazından evvelki yarım saatlik veya yarım saatten biraz daha fazla olan bir zaman devresinin adı seher vaktidir. Sabah namazına 1 saat kaladan başlayıp sabah namazının başlangıç noktasına kadar olan, yani imsak vaktine kadar geçen devre seher vaktidir. Seher vakti biz insanlar için günün en değerli zamanıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda orada gündüz melekleriyle gece melekleri beraberdirler diyor. Bu seher vaktinde de, seher vaktinden sonraki sabah namazının vaktinde de güneş doğduktan sonra artık sabah namazının, sabah gündüz melekleri görevlerini tam olarak alırlar.

Namaz onun direği olabilir. Ama zikir onun çevresini saran brandadır. Ve direği dikmeniz sizi yağmurlardan, fırtınadan korumaz. Ve Allah-u Teala zikrin en büyük ibadet olduğunu zaten açık bir şekilde namazdan daha büyük bir ibadet olduğunu açık bir şekilde anlatıyor. Namazdan da Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyük olduğunu. Unutmayın, Kur'an-ı Kerim tilaveti de zikirdir. Namaz kılmak da zikirdir. Ama bunların arasında zikrullah, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye kesintisiz bir şekilde tekrar etmek en büyüktür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynı içerisinde en kesin bir standart söz konusudur. Allah'ın dizaynı şöyle. Ankebut 45. Utlu uhiye ileyke minel kitabı. Ve ekumussalat. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri ve la zikrullahi ekber. Habibim, sana vahyettiğimiz o Kur'an'dan onlara oku, anlat. Onlara tilavet et Kur'an'ı. Ve namaz kıl. Çünkü namaz, senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ama zikrullah en büyüktür. Namaz kılmaktan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de bu iki zikirden daha büyük bir zikir vardır. O da zikrullah'tır. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmektir. Öyleyse zikrin en çok kabul gördüğü saha seher vaktidir. Seher vakti sabah namazının öncesidir. Ve bu devrede yapılacak olan zikir Allah'ın en kıymetli zikir zamanı içinde yapılmıştır. Yardımlar açık olarak gelir. Kalp gözünüz bu devrede açılacaktır. Kalp kulağınız bu devrede işitmeye başlayacaktır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, o kadar güzellikler nasip etmiş ki Allah Teala, bunları yaşayamayan insanlara sadece acıyoruz. Herkes yaşayabilir. Nimeti veren Allah'tır. Ama biz kullar da o nimete layık olmak mecburiyetindeyiz. Kalp gözü Allah'ın bir nimetidir. Kalp kulağı Allah'ın bir nimetidir. Hikmet sahibi olmak Allah'ın bir nimetidir. Kalp kulağının mutlaka açıldığı bir devre var mıdır? Evet. Aynel yakin devresi. Kalp gözünün ve kalp kulağının mutlaka açıldığı bir hüviyet taşır. Öyleyse bunlar Allah'ın nimetleridir. Bu nimetlere kavuşabilmek için yapmamız lazım gelen şey zikrimizi gün geçtikçe arttırmak ve neticede zikrin en üst seviyesine ulaşmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyle bir dizaynla dizayn etmiş ki Allah Teala her şeyi. Her şey en güzel standartlarda. Bir muhteva düşünüyorum sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bu muhteva bütün ibadetlerden daha önemli olan en büyük ibadeti muhtevasına alıyor. İçinde bu var. Muhtevanın özü.